0: Başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet teşkilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
1: İran yönetimi ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Açıklamayı İranlı bir yetkili Taslim Haber Ajansı'na yaptı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü de belirtiliyor. İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağı aktarıldı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını da söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf da haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
0: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla yeni mahalledeki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
1: İstanbul Boğazı'nda bir teknede yangın çıktı. Bebek sahilindeki yangına ilk dakikalarda diğer teknelerde bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. 27 metre uzunluğundaki teknenin makina bölümünde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedekiler diğer teknelerin yardımıyla kurtarılırken yangın karadan ve denizden yapılan müdahale ile söndürüldü. Antalya'da 24 haftalıkken 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla bebek kritik süreci atlattı. Doğar doğmaz da yoğun bakım alınan bebek hayata tutundu.
0: Doğduğunda sadece 650 gramdı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren bebek yaşam savaşını kazandı. Leyla bebek hastaneden taburcu oldu.
2: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk. Yani çünkü gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Bütün cihazlara bağlı, makinelere bağlı o şekilde.
0: Antalya'da Duygu ve Ali Yalçın çiftinin kızları Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. Boyu 33 santimetre, ağırlığı ise 650 gramdı. Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebek solunum cihazına bağlandı. Umut ve sabırla iyi haber bekleyen aile 4 ay tedavinin sonunda bebeklerini kucaklarına aldı.
2: Çok zordu, çok korktum. Zaten ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz, nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu, küçücüktü.
0: Leyla İlge Yalçın bebek artık evinde ailesiyle birlikte.
3: Kalk bakalım kız.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu yıl sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuru sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %53 arttığını açıkladı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir duyuru yaptı. Açıklamaya göre Bugüne kadar 1501 poliklinikte toplam 4 milyonu aşan muayene gerçekleşti. Alo 171 sigara bırakma danışma hattıyla geçen yıl 420.651, bu yılın ilk 4 ayında da 143.534 kişiye destek ve rehberlik sunuldu. Ayrıca dumansız yaşam alanlarına yönelik ihbar sayısı da bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %77 arttı. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
0: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
4: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
0: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
5: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
6: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
0: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
7: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme, pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
8: Pansumanını yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
6: Şu an genel durumu stabil.
0: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
9: Pratisyen hekim unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor? Burada bir bilinç altında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
1: Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali için davet pankartı asıldı. Görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var ifadesi kullanıldı. Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun denildi. Paylaşımda ayrıca geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım çağrısı yapıldı. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran günleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. İnsansız hava araçları için özel bir takip sistemi kuruluyor. Araçların anlık konumu tek merkezden yapılacak. İHA'ların kaydettirilmesi ve uçuşlardan önce izin alınması gerekecek.
0: İnsansız hava araçları için kayıt ve izin şartı geliyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. İHA takip sistemiyle anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezi olarak yapılabilecek. Taslağa göre İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sertifikalı olanlar kalabalık insan grupları üzerinden uçuş yapabilecek. Tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan İHA'lar için bildirim yeterli olacak. Ayrıca operasyonel yetkilendirme aranmayacak. İzin alınmadan ya da belirlenen sahanın dışında uçuş gerçekleştirilmesi halinde para cezası, sertifika iptali gibi yaptırımlar olacak. Ayrıca suç teşkil eden fiiller bakımından suç duyurusunda bulunulacak. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakta yükümlü olacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak ağırlığı 500 gram altı İHA'lar için bu şart aranmayacak. Yabancı tesisli İHA'ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü operasyon için en az 20 gün önce başvuru yapılıp izin alınması gerekecek. Acil anlarda geçici uçuş izni düzenlenebilecek.
1: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç da en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler de yarışmada yer alacak. Hedefleri 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
0: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler Macab adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
10: Son 3 senede öncelikle 387 kilometre ile başladık. Daha sonrasında 582 kilometre gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 kilometreyi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 kilometreyi geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
0: Enerji verimliliği yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
11: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
12: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
0: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
1: Noktaladık yayınımız. Yaşasın Hayat'ta devam edecek.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sura Sura.
14: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
15: geçmişe dönmek de lazım.
14: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
15: Bu mesajın etkisi ne olacak?
14: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
13: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz. Birçok konu başlığımız var. Elbette siz izleyicilerimizden gelen soruları da Osman hocamızla paylaşacağız ve cevaplarını alacağız. Hocam merhaba.
1: Merhaba,
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güncel bir gelişmeyle başlamak isteriz. Rusya'da yaşlanmama aşısı çalışmaları yapılıyor. Tabii 150 yıla kadar çıkarmaya hedefleyen bir aşı olduğu söyleniyor. Nedir bu araştırmanın ayrıntıları?
1: Biliyorsunuz bir kısa süre önce 2-3 ay önce Xi ile beraber Putin bir araya geldikleri zaman birbirlerine mikrofon açıkken fısıldadıkları şeyi bütün dünya duydu.
0: Evet.
1: Putin diyor ki şeye, galiba yakında ölümsüzlüğün çaresi bulunacak. Bu mümkün değil. Rusya'daki proje bir önemli bir proje. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar dolardan fazla bir fon ayrıldı bu projeye. Yaşlanma aşısı demeyelim, yaşlanmayı geciktirme ile ilgili yaşlanmama yolunda atılan bir adım, önemli bir adım olacak. Ancak daha henüz başlangıç safhasında. Onun için şu anda çok büyük bir ümit ortaya koymak zor. 150 yılda zaten herkesin diline dolanmış bir yıl. Aslında mesele 150 yıl yaşamak değil, mümkünse 100 yılı hakkıyla yaşamak. Evet. Herkesin şu andaki odaklandığı şey iyi yaşamak, uzun yaşamaktan ziyade neşeli yaşamak, sağlıklı yaşamak, sağlam yaşamak, huzurlu yaşamak. Ama bu aşının da bu alandaki katkıları, çalışmalara önemli bir katkı sunacağını ben de tahmin ediyorum.
0: Şimdi tüm dünyanın konuştuğu başka bir konuyla devam edelim. GLP-1 aşıları aslında zayıflama özelliğiyle öne çıktı ama baktığımız zaman birçok şeye de faydası olduğu yorumları yapılıyor. Aslında longevity'nin yeni ilacı da deniliyor. Ne dersiniz?
1: Yanlış değil bence. Yanılabilirim ama iyi bir gözlemci olduğum alan benim. İyi detaylı bildiğim bir alan benim. GLP-1 iğnelerinin ki başlangıçta şeker hastalığının tedavisi için başlanmıştı. Olay kilo verme, obeziteyle mücadeleye dönüştü. Obezite ile mücadelenin sonunda tabii doğal olarak obezite azalırsa eğer şeker hastalığına yakalanma ihtimaliniz, hipertansiyon ihtimaliniz, kalp damar hastalığı ihtimaliniz, osteoartrit ihtimaliniz, yani yaşlanma ile ilgili birçok problemler kilo ile bağlantılı olduğu için ortadan kalkmış olacak. Özellikle insülin direncinin bütün hastalıkların neredeyse yaşlanmayla bağlantılı hastalıkların anası olduğunu düşünürseniz ve GLP-1 iğneleriyle verdiğiniz her bir kilonun insülin direncine atılmış bir darbe olduğunu düşünürseniz doğru. Ama başka alanlarda da bilgi ortaya çıkmaya başladı. Yani bizim GLP-1 iğneleriyle zayıflattığımız insanların sadece zayıfladıkları için kendilerini iyi hissetmeleri, daha sağlıklı olmaları yanında GLP-1 reseptörlerinin, bu GLP-1 iğnelerin hedefi olan hücrelerdeki reseptörlerin kalp damarlarında, kalp kaslarında, ayrıca beyinde de olduğunun anlaşılması, gerçekten kilo verdirmeden bağımsız olarak da bu iğnelerin bunamayı önleyebileceği veya belli oranda riski azaltabileceği desek daha doğru, kalp damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini azaltabileceği ya da bunların ağırlığını hafifletebileceği yönünde önemli verilere ulaşıldı. Özeti şu: GLP-1 iğnelerinin günümüzde gerçekten bir longevity grubu ilaç adayı olduğu kesin. Bu grupta şu anda metforminle SGLT2 baskılayıcılar yarışıyordu. Bu yarışa GLP-1 iğneleri de dahil oldu. Şu anda 4 ilaç var bu alanda yarışa dahil olan. Rapamisin var ki normalde organ naklinde, reddinde kullanıyoruz. GLP-1 biraz önce konuştuğumuz iğneleri, yani zayıflama iğneleri var. İdrar yoluyla şeker atımını kolaylaştıran SGLT2 baskılayıcı ilaçlar var ve bir de klasik, çok ucuz, her derde deva gibi düşündüğümüz metformin var.
0: Siz her zaman ikinci elle de özellikle kas yoğunluğunu artırmamız
1: çok
0: gerektiğinin
1: önemli
0: vurguluyorsunuz. Tabii bunun için neler yapmalıyız, ne yapmalıyız?
1: Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Kas her yaşta ama özellikle ikinci elden sonra ilaçtır. Eğer kasınız varsa metabolizmanız daha hızlı çalışır. Eğer kasınız varsa vücudunuz daha esnektir. Eğer kasınız varsa kolay kolay düşmezsiniz. Düşseniz bile oranız buranız kırılmadan paçayı kurtarırsınız. Çünkü esneklik sağlar kas size. Kasınız varsa daha dayanıklı, daha dirençli olursunuz. Bu nedenle yaşlanma sürecinde kas kaybı olmaması önemli bir ayrıntı. Ve kas kaybını önlemek için 4 temel kas grubuna 60'ından sonra gözünüzün içi gibi bakacaksınız. Bir tanesi bacak kaslarınız. Bir diğeri baldır kas ağrınız, yani quadriceps deriniz. Bir diğeri gluteal kas ağrınız, kalça kas ağrınız. Ve dördüncüsü de core muscle dediğimiz çekirdek kas grubunuz, yani karın ve göğüs kaslarınız. Yani öyle baklava yapmakla falan mesele çözülmüyor. O kas gruplarınızı, yani core kaslarınızı, çekirdek kaslarınızı, kalça kaslarınızı squat yaparak, yokuş çıkarak, parmağınızın üzerinde kalkıp oturup esneyerek soleus kaslarınızı falan kullanmanız lazım. Çünkü kas ilaçtır. Ve kas bugün için bizim deyimimizle bir uzun ömür organıdır. O organınız yoksa, uzun ömrünüz olsa bile o uzun ömür problemli geçer.
0: Evet. Aslında kas gücü kadar kemik gücünü de çok önemsiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Kemik kırılganlığı, yani bu zamanla tabii daha çok artan bir şey. Bunun için neler yapmamız gerekiyor?
1: Önce sağlam kasa ihtiyacınız var. Çünkü kemiği daha sağlam kalmaya doğru zorlayan şey bol ve güçlü kastır. Kas kemiğe asılacak, kas kemiği itecek ki kemik ben kırılmayayım diye içine sistemden daha fazla kalsiyum, magnezyum, bakır vesaire, kolajen vesaire çekecek. Bu birinci kural. İkinci kural, kemik zirvesini maksimumda gençlikte tamamlamak. Yani pik kemik zirvesi dediğimiz, yani en yüksek kemik gücü dediğimiz noktanız ne kadar iyiyse, o kemik gücünüz azalsa bile 60'lı yaşta daha iyi bir rakamla girersiniz. Yani bir yarışı 100 metrede başlamak ayrı bir şey. Evet. 199 metrede başlamak ayrı bir şey. 80 metrede başlamak ayrı bir şey. Diğer taraftan kemik erimesinin en önemli düşmanlarından birisi hareketsizliktir. Çünkü kemik yer çekimine karşı mücadele ettiğiniz zaman içine bol miktarda ham madde çekip kendini korumaya alıyor. Onun için mesela astronotlar uzaya gittikleri zaman dönünce neredeyse kemik yoğunlukları %10 azalıyor yer çekimi gittiği için. Ve onun için Osman Hoca en iyi kemik egzersizi zıplamaktır diyor. Trambolinle zıplamakta ya da olduğunuz yerde zıplayın. Spor ayakkabınızı giyin, ip atlayın,
0: atlamak, evet.
1: Merdiven çıkın vesaire. Ama kemiğin kendi dışındaki ikinci iskelet olan kası sağlam tutun. Kemik için tabii ki kalsiyum şart, kemik için magnezyum şart, kemik için kolajen şart, D vitamini, D3, K2 şart. Kemik için bunlar yeter mi? Hayır, yetmez, daha altyapısı da var ama bu muhteşem beşli, kemiğin vazgeçilmesi.
0: Evet, bir başka haber de var hocam, bunu da sormak isterim. Kalça kırığı sonrası testosteron jeli kullanılmasının nasıl faydası var, merak ediyoruz. Bu da sorularımızın arasında.
1: Enteresan bir soru ama mantığı doğru. Yani testosteron anabolik bir hormon. Kadında da erkekte de anabolizmayı arttırıyor, yani yapımı arttırıyor. Şimdi piyasada yok. Ama bizim mesleğe yeni başladığımız, yaklaşık herhalde kaç yıl oldu ben basıyalı? 49-48 yıl olmuş. Yeni başladığımız yıllarda içerisinde testosteron da olan anabolizan ampuller vardı. Hı hı. Bu anabolizan ampulleri yaptığınız zaman kişilerin kasları, kemikleri daha az erirdi. Ama birazcık çok fazla yaparsanız, abartırsanız o hanımlarda kas erimesin, kemik erimesin diye yaptığınız ampullerin nedeni hafiften sakal bıyık da çıkabilirdi. Yani dozunu kaçırmazsanız anabolizan enjeksiyonlarının ya da kremlerinin doğru kemik tamirini kırıktan sonra da iyileştirir. Hatta sağlam kemik ise kırılma riski daha da azalır.
0: Peki kemiklerimizi ömür boyu güçlü tutabilir miyiz? Nasıl başarabiliriz bunu?
1: Tutamayız. Her şey nasıl, yani zamandan her şey nasibini alıyor. Evet. Zaman her şeyi eskitiyor. Zaman roman eskitiyor, şiir eskitiyor, resim eskitiyor, hayat eskitiyor. Bizi de eskitiyor. Ama bu eskimeye karşı bizim mücadele edemeyelim de direnebileceğimiz akıl stratejilerimiz var ve biz zaten bu programda bir onu konuşuyoruz. Evet. Yani daha doğru besin almak, daha çok hareket etmek, daha çok vücudun onarım zamanı olan uykuyu önemsemek gibi bir takım faaliyetler, eksilerini yerine koymak. Eksikse D vitamini, eksikse B12, eksikse magnezyum, eksikse kalsiyumu zamanında yerine koymak ve o sistematiği doğru dürüst takip etmek, makineyi iyi izlemek. Kemik de böyle bir şey. Kemik ortalama 1,5-2 yılda tamamen kendini yeniliyor. Yani biz kemiğimizi aynı zannediyoruz. Kemik çalışan bir organ, işleyen bir fabrika ve sürekli olarak yıkılıyor, yapılıyor, yıkılıyor, yapılıyor. Yapım için ona malzeme vermeniz lazım.
0: Evet.
1: 20 D vitaminiyle, düşük K vitaminiyle, yetersiz kalsiyumla, yetersiz magnezyum kolajenle kemiğinizi ayakta tutamazsınız. Bu mümkün değil. İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın. Malzemenin olmadığı yerde işçiyi çok tutmanızın anlamı yok. Malzemenin çok olduğu yerde işçisiz bir iş yapamazsınız. Hepsi beraber olacak.
0: Evet. Longevity'nin en önemli konularından birisi de tabii zombi hücreler. Bunu hep programımızda konuşuyoruz ama bir kez daha dinlemek isteriz. Nasıl baş edebiliriz bu zombi hücrelerle?
1: Şimdi bizim vücudumuzdaki her hücrenin hemen hemen bir elinde doğduğu zaman bir ölüm sertifikası var. Yani ne zaman bölünmeyi sonlandıracağı ve ne zaman kendi hayatına doğal bir şekilde son vereceği hücrenin kader defterinde yazılı, genetik defterinde yazılı. Buna apoptozis diyoruz. Bunun en tipik örneği kadınların yumurtalıkları. Belli bir saat zaman dilimine gelince yumurtalıklar susuyor, kendini yok ediyor ve tekrardan yumurtlamadıkları için kadınlar menopoza giriyor. Hı hı. Bu aslında her hücrenin kaderinde var. Ve her hücrenin bir bölünme sayısı var. Bu bölünme sayısı belli bir noktadan sonra durduğu için bölünme çok kritik bir rakam, bölünme sayısı. Ama bazı hücreler yaşlanıp kendi hayatlarına son vermeleri gerektiği halde bu son verme sürecini reddediyorlar. Ama sadece reddetmeyip işte yapmıyorlar. Hı-hı. Sadece reddetmeyip işte yapmayıp yan gelip yatmakla kalsalar neyse, aynı zamanda ürettikleri bazı salgısal sitotoksik maddelerle diğer dokuların, hücrelerin de faaliyetlerini bozmaya başlıyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla zombi hücre ne kadar çoğalırsa bir kişide o kişinin yaşlanma süresi o kadar artıyor. Çünkü genç hücreler üretim yapamıyor, tamirat yapamıyor, bakım onarım yapamıyor. Dolayısıyla bu zombi hücreleri yok etme, senolitik terapi dediğimiz senesans, yani yaşlı hücreyi eritme diye özetleyebileceğimiz terapi son yılların çok popüler alanlarından birisi. Hı hı. Ancak burada da tabii çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü zombi hücreleri birdenbire çok sayıda öldürürseniz de bunların kalıntıları dokularda toksin yaratıyor. Yani bir nevi çok sayıda ölü hücrenin geride bıraktığı atıklarla da vücut uğraşmak zorunda. Onun için intermittent, aralıklı zombi terapisi daha akıllıca görünüyor. Burada elimizde olan bazı silahlar şu anda var. Doğal silahlar. Çilekteki fisetin bir numaralı antizombi madde. Yani düzenli olarak tam da şimdi zamanı çileyin. Çilek yesinler. Bol fisetin kazansınlar. Salatalıktaki, elmadaki, soğandaki kuersetin çok önemli bir antizombi madde. Bundan da çok faydalanabilirler. Daha başka çalışmalar da yapılıyor mu hocam? Evet, yapılıyor. Dasatanip dediğimiz bir madde ile kuersetin birleştirdiğiniz zaman çok daha fazla zombi yok edebiliyorsunuz. Ama şu anda bu antizombi tedavilerin çok böyle ayağı yere basan oturmuş terapiler olduğunu söylemek biraz zor. Yani bunları hangi dozda kullanacağız? Bilimsel olarak antizombi tedavilerinin sonunda ne gibi iyilikler gördük falan, bunların çok yazılı çizili bilimsel verilerine sahip değiliz. O nedenle şimdilik bu bilgileri bilelim. Daha çok elma yiyelim, daha çok soğan yiyelim. Özellikle kırmızı soğanda daha çok kuersetin var. Daha çok fisetin kazanalım. Fisetin sadece çilekte yok. Fisetin hurmada da var mesela. Fisetin başka yiyeceklerde de var. Maydanozda bile fisetin bulabilirsiniz. Daha çok fisetin kazanalım. Şimdilik yeterli.
0: Peki. Şimdi merak edilen başka bir konu daha var. Alzheimer ve obezite arasında nasıl bir ilişki var?
1: Çok ilişki var. Yıllardır Osman Hoca tekrarlar durur. Beyniniz genişledikçe beyniniz küçülür. Beyniniz genişlemesi demek beyninizin. Erkekte 90'ın, kadında 80'in, erkekte maksimum 95, kadında 85'in üzeri bel çevresi. Karın içinde iltihap oluşturan bir yağ birikimi olduğu anlamına gelir. O iltihap da beyinde iltihabı tahrik eder. Ayrıca karnınızın böyle genişlemesi, beyninizin genişlemesi sizde insülin direnci olduğunu anlamına gelir ki beyninizde bu insülin direnciler nasibini alır. Çünkü beyin de insüline muhtaçtır ve beynin şeker metabolizması bozulur. Alzheimer'ı tetiklersiniz böylece. Zaten bir ara Alzheimer'a tip 3 diyabet diyelim diyenler bile çıktı. Pek haksız değillerdi bana göre. Diğer taraftan yine bel çevreniz gelişip iltihap ürettikçe sadece Alzheimer değil her türlü demansı tahrik edersiniz. Dolayısıyla eğer daha iyi yaşlanmak, daha uyanık yaşlanmak, daha aklı başında yaşlanmak istiyorsanız bel çevrenizi 60'ından sonra dikkatle izleyin. Çok büyük bir dikkatle hem de.
0: Bunun için öncelikle şekerden uzak durmamız gerekiyor.
1: Şekerden, undan ve nişastadan. Sadece şekerden değil. Evet. Un, nişasta da aynı kapıya varıyor.
0: Peki menopoz konusuna da geçmek isteriz tabii hocam. Siz diyorsunuz ki menopoz artık hastalık değil. Longevity de yeni bir gündem aslında. Longevity'nin en önemli gündemlerinden birisi. Tabii burada ne demek istiyorsunuz?
1: Menopoz zaten bir hastalık değil. Kadın sağlığının bir dönemi ama artık eskiden baktığımız gibi benim de bakış açım itiraf edeyim öyleydi. Menopoz normal, beklenen, biyolojik bir süreç. Bu süreçte çok böyle hormon kullanmadan, hatta hiç kullanmadan, özellikle riskli kişilerde hiç düşünmeden atlatmak lazım. Öyle değil. Yani araştırmalar gösterdi ki özellikle bu longevity'deki gelişmelerle beraber baktığımız zaman menopoza giren kadında yaşlanma koşmaya başlıyor.
0: Evet.
1: Yani kadın yaşlanmasının birdenbire hızlanmasının çok net ve açık olarak görüyoruz. Kadın cildi menopozda yaşlanıyor. Kadın kası menopozda eriyor. Kadın kemiği menopozda çok daha fazla eriyor öncekine göre. Kadınların kolesterolü birdenbire yükselmeye ve kalp damar hastalıkları riskleri neredeyse erkeklerle eşit hale gelmeye başlıyor. Pıhtı atmaya başlıyor kadın bedeni. Yine menopoza giren kadında beyin sisi oluşuyor. Beynin 45 yaşında MR'ı çekilmiş kadının 65 yaşında aynı kadının MR'ı çekildiği zaman karşılaştırıyorsunuz. Gerçekten beynin bazı bölgeleri küçülüyor. Fonksiyon dışı kalıyor. Ama bunlara eğer siz biyo eşdeğer hormon verebilirseniz ve menopozu sadece bir hormon replasmanı gibi düşünmez de menopozu bir izlenmesi gereken yaşlanma dilimi gibi bakarsanız menopoza, bu hızlanmış yaşlanmayı bloke edebiliyorsunuz. Ve uzun zamandır yanıt aradığımız bir sorunun cevabı da menopozda yatıyor. Nedir o soru? Yahu neden kadınlar bu kadar hızlı, pardon, uzun yaşıyorken erkeklere göre daha çok kötü yaşlanıyor? Kadınlar bütün dünyada ortalama 5 yıl erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bu çok net. Ama daha kötü yaşlanıyor. Neden daha kötü? Kırılma ihtimalleri, kemiklerin daha fazla, azami ihtimalleri daha fazla, göz yaşlanması hastalıklarına katarak da ve diğerlerine daha çok sarı noktaya daha çok ve daha sık yakalanıyorlar. Anlaşılan o ki o menopozdaki birdenbire ortaya çıkan koşar adım yaşlanma, hızlanmış yaşlanma kadın yaşlanmasının kalitesini düşürüyor. O zaman biz dedi ki kardeşim, biz menopozu bir kadın yaşamının önemli çağı olarak algılayacağız. Madem ki kadınlarımız eskisi gibi 65 yaş yaşamıyor, 75 değil 85 değil 95'i bile buluyor. Yani madem ki kadın ömrünün neredeyse yarısı menopozda geçiyor, o zaman biz jinekologla birlikte onun liderliğinde kadın menopozda kadınların psikolojisini, kemik sağlığını, göz sağlığını, kas sağlığını, damar sağlığını hepsini birlikte ele alan bir proje içinde çalışalım. Yani biz menopoz çağı kadınını ayrı bir şeyin içinde isteyelim. Zaten bu sadece bizim de yaptığımız bir şey değil. Bütün dünyada, mesela Amerika'da Femtech diye bir organizasyon var. Teknik yardımlarla, biyolojik yardımlarla menopozu nasıl düzeltebiliriz? Hatta bazı doğrudan doğruya sadece menopozdaki kadınların sağlık sorunlarıyla uğraşan, bu aranda dijital sağlık verileri geliştiren falan çok ciddi yapılanmalar var. Yani menopoz meselesi eğer iyi yönetilebilirse kadın olgunluğunun en iyi döneminde, en iyi dönemlerinden birisi, kadın özgürlüğünün en iyi dönemlerinden birisi. Yani doğurganlık, korunma korkusu yok. Menopoz cinsel yaşamın olumsuz etkiliyor çünkü kadınlarda. Onu da iyileştirebilmeniz mümkün ama menopoz sadece östrojen replasmanı anlamına da gelmiyor.
0: Evet.
1: Menopozda testosteron replasmanı da yapmanız lazım. Progesteron replasmanı da yapmanız lazım. Hatta lokal östrojen, lokal progesteron, hatta lokal DHEA replasmanı yapmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla menopoz muazzam bir alan. Benim son yıllarda özellikle çok üzerinde durduğum ve çok sık gündeme getirdiğim bir alan ve çok gündemde tutulması gereken bir alan. Bunu hak ediyor.
0: Peki. Kısa bir ara verelim.
1: Tabii.
0: Devam edeceğiz.
1: Eminim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister. o kadar güzeldim ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
0: Menopozla noktaladık ama izleyicilerimizden, özellikle erkek izleyicilerimizden andropozla ilgili de çok soru geliyor. Tabii nelere sebep oluyor bir erkekte diye soran birçok izleyicimiz var.
1: Aslında erkekler için andropoz sözcüğünü ne kadar kullanmak gerektiği konusunda çok hemfikir değilim ben ama kolay anlaşılsın diye kullanılabilir. Kadınlarda menopoz östrojen üretiminin sıfırlanması hali. Hı hı. Ama erkeklerde böyle bir şey yok. Erkeklerde testosteron üretimi, ana hormon erkeğin testosteron. Ama kadınlarda da erkeklerde de testosteron cinsel isteği yöneten hormondur. Hı. Yani libidoyu yönetir. Libidoyu. Cinsel isteği yönetir. Yani sizin cinsel işlevi yerine getirmesini değil, erkeklerin potansiyelini değil, isteğini yönetir. Kadında da aynı şey. Kadında da erkeklerde de testosteron azaldıkça cinsel istek azalır. Erkeklerde sadece cinsel isteği de yönetmiyor testosteron. Erkeklerde evet testosteron sıfırlanmıyor. 75'te de 85'te de testosteron olabilir bir erkeğin, olabilir değil, var. Ama 45'teki testosteron, 35'teki testosteron yok, azalıyor. Hı hı. İşte bu testosteronun yavaş yavaş azaldığı döneme andropoz diyebiliriz. Burada bilmemiz gereken şey şu. Erkek testosteronun azalması, erkeği sadece cinsel açıdan hipogonadizm dediğimiz gonadal fonksiyon açısından etkilemiyor. Erkeğin gücünü de etkiliyor. Yani hatta yüksek T'li erkekler, düşük T'li erkekler diye testosteron testini alıp ayrım yapanlar var. Yani yüksek T'li erkek, T'si yüksek kalan erkek daha girişimci, daha kendinden emin, daha iyi uyuyan, kasları kemikleri daha sağlam olan, daha sosyalleşmeye eğilimli olan, çok yalnızlıktan hoşlanmayan, depresyondan uzak kalan bir erkek tipi. Ama düşük T'li erkekler daha mızmız, daha böyle huysuz, daha olay çıkaran, daha çabuk öfkesel tepkiler veren, daha kendine özgüveni az olan, işine gücüne çok fazla anlam vermeyen ve çoğu zaman da bu eksikliğini işte spor arabalara binerek, çok farklı giyim tarzlarıyla, motosiklete binip Harley Davidson'cı olarak filan maskelemeye kalktığını bildiğimiz erkekler. Ve bir çok iyi biliyoruz ki küçük testosteron erkeklerin ev hayatları, eşleriyle olan ilişkileri de daha kötü. Hı hı. Bunlar daha fazla ailelerini aldatmaya, aileleriyle ilgili ayrılma eğilimine girmeye yönelen erkekler. Bilmemiz gereken şey şu. Andropoz, daha doğrusu erkekler için testosteron replasman terapisi giderek daha fazla popülerleşen bir alan. Nasıl kadınlara biz biyo eşdeğer hormon veriyorsak ve hatta testosteron replasmanı yapıyorsak erkekleri niye yapmıyoruz diye düşünenler var. Buna testosteron replasman terapisi TRT diyoruz. Ama bu replasmanı abartıp çok fazla yolundan çıkarttığınız zaman daha çok cinsellik, daha çok kemik, daha çok kas, daha çok sportif görünüm falan filan bir süre sonra yüksek testosteronun yan etkileriyle karşılaşma ihtimaliniz de var ki onun en başında kellik geliyor. Hiç kimse istemez herhalde.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde köşenizde de yer verdiniz. Bu konuya da değinmek isterim. Karın şiştikçe beyin sislenir dedi Osman hocamız.
1: Aslında karında gaz şişkinliği varsa, hı-hı, yani bağırsaklarınızda iç mikrobiyotanız, yani bizim vücudumuzun içinde bir ekolojik denge var bağırsaklarımızda, kalın bağırsaklarımızda.
0: Evet.
1: Bu ekolojik denge oradaki iyi ve kötü mikropların oranları. İyi mikropların hangilerinin daha çok olduğu olmadığı, kötü mikropların hangilerinin daha hakim olup olmadığı, mantar kandidanın fazla üreyip üremediği gibi bir biyolojik ahengin düzelmemesi. Yani bir tıpkı ekoloji neyse ormanda, doğada, bağırsakta da o. Bu ekoloji bozulduğu zaman disbiyoloji istiyoruz. Biyolojinin bozulduğu durum. Orada biyoloji bozulduğu zaman kötü mikroplar ortama hakim oluyor. Kötü mikroplar ortama hakim olduğu zaman onların ürettikleri bazı metabolitler bağırsaklardan beyne kadar ulaşıyor. Özellikle vagus sinirini burada çok kullanıyorlar. Ve beyne ulaşan bu toksik metabolitler nedeniyle unutkanlık, kafayı toplayamama, odaklanamama, uyuklama, vesaire gibi, dikkat dağınıklığı gibi bir takım belirtiler, sisli beyin fog, brain dediğimiz veya brain fog dediğimiz belirtiler ortaya çıkabiliyor.
0: Yani bağırsaklardan aslında beyne giden gizli bir hat vardı diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: O zaman, değil mi?
1: Bizim beynimizden bağırsaklara talimat götüren temel sinir vagus siniri. Ama vagus siniri aynı zamanda bağırsaklardan beyne haber götüren diye bir...
0: Nasıl etkileniyor?
1: Yani gidişli dönüşlü bir yol vakus. Yani otoyol gibi. Evet. Bir taraftan gidiyorsun, bir taraftan geliyorsunuz. Hatta dönüş yolu daha yoğun gibi görünüyor vakusun. Bağırsağınızdaki bir toksik madde beyni anında ulaşıveriyor. Ama bağırsağınızdaki iyi bir madde de beyninize ulaşıyor. Örneğin bağırsağınızdaki bakteriler fazla miktarda sinükleyin dediğimiz bir protein üretirlerse bu beyne ulaştığı zaman Parkinson'u hızlandırıyor. Ama bağırsağınızdaki bakteriler çok miktarda bütürat üretirlerse bu sizin iştah merkezinizi blok edip daha formda kalmanızı sağlıyor. Yani iyi haber de gidiyor, kötü haber de gidiyor.
0: O zaman hafıza merkezi de etkileniyor, öyle değil mi?
1: Tabii ki bağırsaklar, ikinci beyin lafından ben pek hoşlanmam ama evet, bağırsaklar beynin nasıl çalışacağı konusunda karar verici değilse bile ciddi düzeyde katkı sunan bir yapı. Ama özellikle kalın bağırsak tabii.
0: Peki ne yapmamız gerekiyor?
1: Floramızı iyi koruyacağız. Yani durup dururken antibiyotik kullanmayacağız. Mümkün olduğu kadar bağırsak floramızı bozabileceği söz konusu olan lüzumsuz takviyelerden uzak duracağız. Olabildiği kadar probiyotik zengini gıda tüketeceğiz. Kefir tüketeceğiz, yoğurt tüketeceğiz, turşu tüketeceğiz. Ama daha da önemlisi, biz bozmasak onlar bize müthiş şekeri kalırlar. Baktık ki bir bozulma eğilimi var. Gaz, şişkinlik, yorgunluk, ağrılar, sızılar, ödemler vesaire. Bir bağırsak flora analizi yaptırıp bu flora analizine göre, ki bunların da çoğu çakmadır, onu bizi izleyenlere söyleyelim, paralarını kaptırmasınlar. Bir bağırsak probiyotik düzenleyici ekleyebilirsiniz. Ama bana göre laktobasil içeren bir probiyotik grubu, özellikle laktobasil caseis'i, plantarum, bifidobakteri grubu, Bifidobacterium longus özellikle ve bir de Acaramancia, son yılların favori probiyotiği. Özellikle yaşlanma sürecinde benim gibi insanlar için Acaramancia mucinifilia çok bağırsağı yeniden gençleştirdiğini öğrendiğimiz bir şey. Ve yine enteresan bir bilgiyi bugün size paylaşayım. Yeni bir bilgi bu. Beyin yaşlanmasına yavaşlatan ve olumlu destek veren kreatin, kas kreatini, aynı zamanda bağırsak yaşlanmasını da yavaşlatıyor. Çünkü sizin ağızdan aldığınız kreatin emilmeden önce bir miktarı bağırsak hücrelerinizdeki mitokondrileri aktive ederek enterositlerde o hücreleri de gençleştiriyor. O nedenle ben şimdi bu tür problemi olan insanlara daha çok Acaramancia ve kreatin takviyesi vermeye başladım. Muazzam sonuçlar alabiliyoruz.
0: Evet. Unutkanlıkla ilgili de çok soru var hocam. Yani unutkanlığı önleyen besin var mı?
1: Unutkanlığı önleyen besin tabii var da unutkanlık çok yuvarlak bir laf. Dalgınlıkla unutkanlık çoğu zaman karıştırılıyor.
0: Evet.
1: Yani gerçekten unutkanlık, Alzheimer tipi unutkanlıksa buna şunu bunu yiyerek Alzheimer'ı iyileştiremezsiniz. Ya da diğer demansları iyileştiremezsiniz ama eğer hafif düzeyde bir unutkanlığınız varsa ya da bizim ılımlı bilişsel bozukluk dediğimiz düzeyde bir unutkanlığınız varsa omega 3 içeren besinler çok faydalı. Çünkü omega 3 beyin hücrelerinin duvar elastikiyetini koruduğu ve birbirleriyle hücrelerin haberleşmesini kolaylaştırdığı için çok altın değerinde. Özellikle doikozahexaenoic asit yani DHA veya B12 içeren besinler çok faydalı. Yani yağlı balık yediğiniz zaman hem B12'yi hem DHA'yı kazanıyorsunuz. Magnezyum içeren besinler çok değerli. Folik asit içeren besinler çok değerli. Peki bunu nereden alırız hocam? Cevizden alabilirsiniz. Yani bazı besinler içindeki B12, folik asit, doikozahexaenoic asit ve diğer EPA, omega 3 yağ asiti nedeniyle, aynı zamanda magnezyum zenginliğiyle, D vitamini zenginliğiyle beslenmenizle besin belleği daha destekli ve güçlü hale getirebilirsiniz. Ha buraya bizim mutlaka epigallokatechin, yeşil çay eklememiz lazım. Buraya kreatini eklememiz lazım. Yani beyin desteklemek, beyni destekleyici takviyeleri akılcı kullanmak bizim son zamanlarda üzerinde en çok durduğumuz şey ve gerçekten ılımlı bilişsel bozukluğu olan kişilere bunu yaptığınız zaman, hele hele o kişilere zaman zaman hiperbarik oksijen odalarını aldığınız zaman, o kişilere makul dozda ve doğru bir takım damar takviyeleri, mesela stikolin takviyesi kullanıyoruz damardan, muazzam sonuç veriyor. Sonra ağızdan devam ediyoruz. Stikolin sitilin ve kolinin birleşmiş hali. Kolin, beyindeki asetilkolinin ham maddesi, asetillenmiş kolin sinir hücrelerinin haberleşmesini birbirleriyle sağlıyor. Dolayısıyla bilinçli bir çakma olmayan takviye planı, beslenme planı, bilinçli bir egzersiz planı ve kaliteli bir uyku ve huzurla birleştirildiği zaman gelmekte olan bir Alzheimer'a almayayım kalsın diyebilirsiniz. Ve o nedenle zaten Alzheimer'da erken tanı, p-tau 237, GFAP veya da NFL gibi parametrelerle ya da brain kit dediğimiz beyin MR'ını yapay zekaya okutarak koyduğunuz zaman önünüze, bu beynin neresinde arıza çıkma ihtimali var deyip olayı engellemeniz mümkün.
0: Peki yumurta için bellek dostu diyebilir miyiz?
1: Tabii kolin var içinde. Yumurta bilinen en güçlü kolin kaynağı besinlerden birisi. O nedenle bellek dostu. Onun için yeni bir araştırmada gösterildi. Diyor ki her gün yumurta yiyin. Ama haftada iki gün sadece iki yumurta yiyin. %30 daha karlısınız bellek açısından. Cumartesi pazar çift göz yumurta yiyin. Bu kadar basit.
0: Ama organik olacak tabii ki.
1: Yani organik yumurta ile organik olmayan yumurta arasında çok fazla kolin farkı var mı bilmiyorum. Omega 3 farkı olduğunu biliyorum ama kolin farkı olacağını pek zannetmiyorum. Niye yumurtada çok kolin var sizce? İçinden civciv çıkıyor beyin.
0: Evet. Peki Alzheimer öner mi?
1: Kolin Alzheimer'ı önlemez ama Alzheimer'la mücadelede ya da geciktirmede ya da Alzheimer'ın ön işaretlerini gördüğünüz zaman kolin desteği vermenizde fayda var. O nedenle mesela ben B12, DHA ve kolin içeren bir üçlü ürünü çok kullanırım kliniğimde. DHA, doikozaeksonegesit omega 3, B12 vitamini ve kolin. Bu muazzam bir üçlü.
0: Peki hocam şunu da sormak isterim. Bellek demişken kabak çekirdeğinin bir artısı var mı?
1: Triptofan tabii var. Triptofan dediğimiz madde serotoninin ve serotoninden üretilen melatoninin ham maddesi. Triptofan bir amino asit. Kabak çekirdeği de bilinen en zengin triptofan kaynaklarından birisi. Bir diğeri hindi eti. Triptofandan zengin. Triptofan ne kadar çok kazanabilirseniz o kadar çok beyninize serotonin ve melatonin üretirsiniz. Neşeli ve güzel uyuyan biri olursunuz.
0: Peki o zaman her gün önerir misiniz kabak çekirdeği?
1: Ben tabii ki öneririm. Eğer kabuğuyla beraber yiyecekseniz yarım veya 1/4 çay bardağı. Eğer çekirdeğin kendini yiyecekseniz 1/4 çay bardağı.
0: O zaman kabuğu da faydalı.
1: Kabuğunda demir var ve de posa. Ben hiçbir zaman kabak çekirdeğini içini yediğimi hatırlamıyorum. Öyle kabuğuyla mi? Birlikte yerim ve mümkünse kavrulmamış olsun isterim. Hatta son bir Eskişehir'e gittik. Orada bir yakın bize birkaç torba hediye etti. Afiyetle yiyoruz akşamlar.
0: Afiyet olsun. Evet. Peki. Şimdi bir başka merak edilen konu da kanı inceltmek ne zaman faydalı, ne zaman riskli?
1: Prensip olarak her zaman riskli. Ama özellikle kan inceltmenizi gerektiren bir durum varsa kesin faydalı. Yani stent takılmış kalbinize, kanı incelteceksiniz. Kalp damarlarınızda çok sayıda plak var ve plakların büyüme ihtimali var. Sadece ilaçlara güvenmeyeceksiniz, kanı incelteceksiniz. Pıhtı attınız, yeni pıhtı atma ihtimali var, kanı incelteceksiniz. Ama tansiyonunuz yüksek, kanı fazla incelttiniz. En ufak bir tansiyon yükselmesinde damar patlarsa ayvayı yersiniz.
0: Evet.
1: Yani kanı inceltmek, midenizi kanatabilirsiniz, bağırsağınızı kanatabilirsiniz. Yani kanı inceltme meselesi çok konuşulan, çok pazarlanan bir şey. Bunu özellikle pandemide, Covid pandemisinde çok kullandım. Kan inceltici ilacı pazarlayanlar, Covid pıhtı attırıyoruz. Covid pıhtı mıhtı attırdığı yok. Covid damar endotelini zarar veren bir mikrop, endotelit yapıyor. Damarın içini döşeyen tabakada endotelit yapıyor. Ama Covid yakalanmayacağım diye herkes aspirin almaya kalktı. Evet. Onu da piyasayı gazladılar. Hala o gazla alanlar da var. Ben tavsiye etmem. Doktorunuz size eğer kanınızı incelemesi lazımsa komşunuz değil, diyetisyeniniz değil. Doktorunuz bunu size söylemeli ve o doktor bu konuda deneyimli bir doktor olmalı.
0: Evet, Osman Hoca'yı dinlemeliyiz en azından.
1: Bence çok doktor var dinleyeceğiniz ama burada önemli olan şu. O konuda yetkin olması lazım.
0: Elbette.
1: Yani ben mesela ben olsam ciddi bir kan inceltici kullanacaksam veya kullandıracaksam bir hematologla bile görüşürüm.
0: Peki. Kısa bir ara verelim.
1: Tabii memnuniyetle.
0: Devam edeceğiz efendim.
5: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Şehir kuşçuları.
6: Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Siz izleyicilerimizden gelen sorular var elbette. Müsaadenizle başlayalım. Mide ağrılarına ilaçsız bir çözüm var mı demiş bir izleyicimiz.
2: Var. Evinizde varsa yoğurt yiyin mesela. Mide ağrınız biraz azalır. Ciddi etkilidir. Yarı olgun muz, hatta yeşile yakın muz yiyin, yarım muz, mide ağrınız ciddi ölçüde azalır. Yağlı olmayan haşlanmış bir makarna mide ağrınızı azaltabilir. Biraz daha kuvvetli bir şey istiyorsanız bir yumurta patatesin kabuğunu soyun, güzelce rendeleyin, sonra tülbentle sıkın, suyun için mide ağrınız azalabilir. Bence bu dört çözüm yeterli bugün.
1: Müthiş.
2: Evet.
1: Peki yaşlandıkça işitme azalması normal mi? Yaşlanan herkes bu sorunu yaşamak zorunda mı?
2: Yaşamak zorunda değil ama oranlar değişir. Yaşlandıkça işitme azalır, bu doğru. Ama işitmenizi korumazsanız bazen sizinki fazlaca azalabilir. Yani ses travmasından korumazsanız. Ayrıca damar sertliği, kulağı besleyen damarların yeterince kulağa kan, oksijen, besin taşıyamaması erken ve fazlaca işitme kaybı olur. Zaten yaşlılığa bağlı doğal işitme azlığı presbiakuzi dediğimiz bir şey. Bu beklenen bir şey. Ama kesinlikle teslim olmamak lazım. Çünkü bunu ciddiye almayıp kulaklığı

0: etme, ayrıca işitme problemi varsa odiyometri. Odiyometride verilecek olan desibelde bir kulak cihazını paşa paşa tak. Hiç inatlaşma. Buradan iyi bir haber verelim. Çok yeni bir haber aslında, bugünün haberi. Kök hücre, işitmemizi sağlayan tüysü hücreler var kulağımızda. Hı hı. Çınlama da o tüysü hücrelerin tüylerinin kayıplarındandır. İşitme azalması da biraz ondan kaynaklanır. Kök hücreyle bu tüysü hücreler tekrardan eski güçlerine kavuşturulabildiği yeni bir çalışmada gösterildi. Yani yakın bir zamanda biz işitme cihazlarında güle güle şekerim diyebileceğiz.
1: Harika bir haber.
0: İnşallah.
1: Hakikaten. Şimdi diş eti problemleri kemik erimesine yol açar mı demiş bir izleyicimiz.
0: Diş eti problemi kemik erimesine yol açar. Diş kemiklerinde, çene kemiklerinde yol açar. Sistemik olarak kemiğimizi eritmez.
1: Evet.
0: Ama diş eti iltihabı olan kişilerde çene kemiklerinde osteoporoz hızlanır. Bu çok net ve açık bir bilgi.
1: Peki diş eti iltihabı yaşlandırır mı?
0: Yaşlandırır, hatta bunatır. Diş etindeki iltihabın içindeki bakterilerin bir kısmının beyne gittiğini biliyoruz. Ağızdaki bu beyne giden porforominas dediğimiz bir porforomonis gingivalis. Cinciva diş eti demek. Orada üreyen bir bakteri beynimize ulaşabiliyor. Bazı Alzheimer hastalarının beyinlerinde bu bakteriyi buluyoruz. Dolayısıyla bu olmasa bile bir yerde kronik inflamasyon varsa beyin bundan etkileniyor. Diş eti iltihabı kronik bir inflamasyon kaynağı. İnflamatik yapıyor. Yani hızlı yaşlanma, iltihaba bağlı yaşlanmayı hızlandırıyor. Onun için dişlerimize çok iyi bakmalıyız. Çok iyi bir oral hijyen takibi yapmalıyız. Günde bir değil, iki değil, üç değil, beş kere fırçalayalım.
1: Evet.
0: Ve mutlaka yumuşak fırçayla fırçalayalım. Ve mutlaka yatarken dişimizi fırçalayalım, uyanınca fırçalayalım. Dişimizi değil sadece, diş etlerimizi ovarak fırçalayalım. Ve dilimizi arkadan öne doğru temizlemeyi fırçalarken unutmayalım. Ağız sağlığın giriş kapısıdır.
1: Evet.
0: Ve yıllık göz mayesi gibi, kulak mayesi gibi bir diş mayesi her medeni insanın yapması gereken bir sağlık kontrolü icabıdır.
1: Peki diş eti kanaması bir problem mi?
0: Tabii ki. Diş etinde kanama varsa diş etinizde iltihap var demektir.
1: Evet.
0: Ama iltihap olmadan diş eti kanaması varsa Allah korusun, monoster lüsemi dediğimiz bir kan kanserinde işareti olabilir o.
1: Öyle.
0: Ya da kullandığınız fırçalarken kanama fazla, aldığınız kan inceltici ilacın fazla geldiğinin de işareti olabilir.
1: Evet, biraz daha dikkat ediyoruz.
0: Dikkat edin. Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim efendim.
1: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
1: Doğa takvimi.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Mutlu geceler. Dört bülteniyle karşınızdayız. Yeni haftanın siyaset gündemiyle başlayalım. Bugün kabine toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda en önemli gündem başlıkları da ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakere edilen 14 maddelik anlaşmada çözümsüzlükler sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a revize edilen anlaşma maddelerini göndermişti. İranlı bir yetkili Tasnim Haber Ajansı'na İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağını aktardı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını da söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
3: Daha önce defalarca söylediğim gibi diplomasiyle uğraşanlar düşmanın sözlerine veya vaatlerine inanmazlar. Bizim ölçütümüz karşılığında taahhütlerimizi yerine getirmek için elde etmemiz gereken somut sonuçlardır. Ve İran halkının haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız.
2: ABD tarafı Başkan Donald Trump'ın daha önce değiştirdiği maddeleri sertleştirdiğini ifade etmişti. Üzerinde değişiklik yapılan maddelerin ne olduğuna ilişkin de yeni açıklamalar var. Amerikan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programından vazgeçme ve Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda daha net olmasını istediğini açıkladı. Yetkililer ayrıca temel değişiklikler yapılmadığını, sadece Amerika'nın güvence istediğini söyledi. Artık ABD ve İran arasında karşılıklı saldırı beklenmediği de ifade edildi. Trump ise CNN'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Sahte haber kanalı CNN bugün her zamanki gibi İran nükleer anlaşmasının nükleerden bahsetmediğini söyledi. Oysa anlaşmada İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı çok açık bir şekilde belirtiliyor ifadelerini kullandı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın neredeyse sona erdiğini açıklamıştı. Trump, 29 Mayıs'ta son kararını vereceğini söylemişti. Ancak ne 29 Mayıs'taki toplantıdan bir sonuç çıktı, ne de ardından anlaşmanın tamamlandığına dair taraflardan bir açıklama geldi. ABD tarafı İran'ın nükleer programından vazgeçeceğini ifade etse de, İran nükleer programının ayrıntılarının bu anlaşmanın konusu olmadığını iddia ediyor. Anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ise Amerika'da en çok eleştirilen konulardan biri.
0: Orta Doğu'da savaşın geleceği bir kez daha müzakere masasında. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olası anlaşmaya henüz son onayı vermediği duyuruldu. Bölge şimdi diplomasinin mi yoksa yeni bir askeri gerilimin mi öne çıkacağı sorusuna odaklandı. Bölgedeki son durumu Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi.
4: Geçtiğimiz günlerde gerilimin düşük yoğunlukta seyrettiği bir sekans yaşamıştık aslında. Tabii küçük hava sahası ihlalleri ya da işte insansız hava araçlarını düşürmeler ya da gemilerin karşılıklı olarak engellenmesi gibi bazı tacizler ya da küçük operasyonlara tanık olduk. Fakat günün sonunda bakıldığında hala diplomasi masası çok güçlü. Hürmüz'den sayı az olmakla birlikte 20 civarında da olsa bir geçişten bahsediliyor. Karşılıklı yapıcı açıklamalar var gerek Amerika tarafından gerek İran tarafından. Uyarılar hala, tehditler hala cümlelerin sonuna ekleniyor. Burada tabii Perşembe günü bir ön mütabakat zaptı varıldığı haberi gelmişti iki ülke arasında. Ateşkesin işte 60 gün daha uzatılması ve bu savaşın artık kalıcı olarak sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması yönünde tarafların bunu kabul ettiği anlatılmıştı ama bu biraz daha alt düzey müzakereciler tarafından gerçekleştirildiği için henüz nihai bir anlaşma olduğunu söylemek çok mümkün değil. Kesinleşmiş ya da onaylanmış bir anlaşmadan bahsedemiyoruz. Ama tabii şu da var, taraflar karşılıklı açıklamalarla veya alt düzey müzakereciler nezdinde bir uzlaşma sağladıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin şartları biraz daha sertleştirdiğini görüyoruz aslında. Yani Trump en son işte İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili şartlardan memnun değilim diye bir açıklama yapmıştı. Ve aslında anlaşmadan tam olarak ne istiyor Trump? Bu da belirsiz. İki taraf da birbirine karşı bazı diplomatik hamleler yapmaya devam ediyor. İşi birazcık bu çerçevede okumak belki daha sağlıklı sonuç verebilir. Trump bu politikasıyla belki İran tarafında baskıyı arttırmayı amaçlıyor olabilir. Bu süreçte tarafların anlaşmaya ciddi şekilde yaklaştığını ve aslında aralarında bir takas yapıp bir uzlaşma sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani Hürmüz'de bir yetki karşılığında, Hürmüz'de bir kontrol karşılığında, İran'a verilecek bir kontrol karşılığında nükleer konusunda İran'ın geri adım atabilme ihtimali ciddi şekilde söz konusu gibi geliyor bana. İran basınından veya İran'daki devlet yöneticilerinin açıklamalarından biraz çıkardığım mesaj bu. Tabii şöyle bakmak lazım konuya. İran'da şu an Hürmüz Boğazı'nın idaresinden her iki tarafta kendisinin yürüttüğünü söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ablukanın çok etkili, başarılı olduğunu. İran'da da bu işte savaşın idaresinden sorumlu birim Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın her ikisi de Hürmüz'ü kendisinin kontrol ettiğini söylüyor. Ama bir nihai anlaşma olacaksa Boğaz'dan geçecek gemilerin niteliğini belirlemede münhasır yetkiye İran sahip olacak mı olmayacak mı, böyle bir anlaşma konuşuluyor Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerinde. Burada münhasır kelimesi aslında yani ticari gemilerin geçişine ilişkin belirleyici bir rol, ayrıcalıklı bir yetki anlamına geliyor ki hani bu sorun Hürmüz'deki mesele çözülse de İran'ın böyle bir yani seyri sefer serbestliği sağlansa dahi İran'ın münhasır bir yetkisi olacak mı olmayacak mı, bu soru üzerinde durmak lazım. Bu hafta bir makalede okumuştum. Ya burada asıl tehlike diyor diplomasinin başarısız olması değil, kırılgan bir düzen inşa edip bunu başarı diye anlatmasıdır şeklinde bir yorum var. Aslında çok kırılgan bir zemin. Ve hani bu istikrarın yeniden sağlanması zor. Geçiş yeniden sağlanabilir, savaş durabilir. Ama istikrar üretecek bir sistemin kurulması için hem Hürmüz'ün hem nükleerin kesin olarak bir çözüme bağlanması gerekiyor. Bu noktada dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a bir yetki verip karşılığında nükleer tavizler alacak gibi bir durum söz konusu benim okumalarım. Beni bu noktaya çıkarıyor şu an için. Aslında bu taviz içeride bundan önceki dönemlerde de çok konuşuluyor. Yani İran'ın nükleer kapasiteye dayalı savunma doktrini ne kadar başarılı oldu bu İran'da uzun süredir tartışılıyor. Şunu biliyoruz ki aslında nükleer konusu neredeyse yani 2005 yılından beri İran'da her seçimde temel konu. Yani nasıl yönetilecek, ne yapılacak, bunun nasıl bir strateji izleneceği konusu sürekli olarak seçimlerin en önemli tartışma başlıklarından bir tanesiydi. Bu noktada İran'dan bir geri adım gelebilir mi? Gelebilir. Bu halka anlatılabilir mi? Anlatılma ihtimali var ki İran siyaseti de zaten nükleerin stratejisi konusunda yekpare hareket etmiyor. Kapalı kapılar adına muhtemelen ciddi tartışmalar yaşanıyor. Çünkü nükleer arayış İran adına çok maliyetli oldu. Ve ciddi izolasyonlarla, yaptırımlarla karşılaştı İran nükleer arayışları dolayısıyla. Bu noktada mesela Ali Hamane'ye de muhalefet edenler vardı nükleer konusunda. Daha ılımlı yaklaşanlar vardı. Hamane'yi mesela çok maliyetli bu nükleer projesini korumanın ekonomiye ciddi yük getirdiği, İran'ın uluslararası sistemden izole edilmesine sebep olduğu yönünde bazı eleştiriler vardı ki Ali Larijani'nin bile bu konudaki tutumundan dolayı, ki kendisi Hamane'ye en yakın isimlerden birisi olarak gösterilirdi, bu konudaki ılımlı, biraz daha anlaşmaya yakın bir figür olduğu için pasifize edildiği anlatılıyordu, yazılıyordu, çiziliyordu. Burada tabii şunu söylemek lazım. Yani Tahran'daki tartışma Boğaz'ın kontrolünün artık İran'ın ana caydırıcı gücü olarak nükleer programın yerine konması şeklinde ilerleniyor. Bu ihtimal tartışılıyor olabilir. Yani İran caydırıcılığını nükleer güç olma üzerine inşa etme arayışına gitmişti. Ama bu noktada ne kadar başarılı olundu, bu sorunun üzerinde durmak lazım. Tabii Hürmüz Boğazı'ndaki bir kontrolün İran adına gerçekten caydırıcılık inşa edip etmeyeceği sorusunun cevabı da bu anlaşma konusunda bize yol gösterecek. Yani İran evet nükleer güç olmaya çalıştı ama bu İran'a ne getirdi? Yaptırımları getirdi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefi olmaktan kurtulamadığı bir durumu beraberinde getirdi. Bunun yerine yeni güvenlik doktrinini, stratejisini nükleer üzerinden değil de Hürmüz Boğazı'nın kontrolü üzerinden kurgulamak İran'a gerçek anlamda bir caydırıcılık getirir mi tartışması muhtemelen devam ediyor. Yani son dönemde yapılan açıklamalara baktığımızda Müşteba Hamaney özellikle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mesela nükleer programdan neredeyse hiç bahsetmedi. Sürekli olarak Hürmüz odaklıydı bu açıklamalar. Ama tabii zenginleştirilmiş uranyumu yurt dışına gönderilmeyeceği yönünde direktif yayınladığı falan anlatıldı. Fakat şu var, Galibaf'a yakın isimlerin de bu noktada Hürmüz üzerinden yeni bir caydırıcılık inşa etme ve nükleerden geri adım atma konusunda bazı yaklaşımları olduğu anlatılıyor. Çünkü nükleer eşik İran'a, yani nükleer silah elde edemedi ama da nükleer eşik İran'a caydırıcılık sağlayamadı. İran'ın konvansiyonel gücünü de sınırladı. Hem ekonomik hem askeri olarak İran'ın izole edilmesine de yol açtı.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre CHP'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi. Kılıçdaroğlu ise günü konutunda geçirdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
5: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
1: Meclise Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
5: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
6: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi salı gününden itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri hatırlayalım.
1: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeler içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet yeşilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
0: Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yapanlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Otoyollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Bayram tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu tamamlandı. Gece saatlerinde özellikle İstanbul girişinde yoğun trafik vardı. TEM otoyolunun Kurtköy mevkii başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 9 günlük bayram tatilinin son gününde Boğaz hattında da yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasına fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarının keyfine sürdü.
1: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
7: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
8: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonuna hem bayrama.
9: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
1: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
10: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
11: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
1: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
12: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
13: Bugün de bir denizi görelim dedik, turkuaz rengini.
14: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik.
15: Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
1: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
16: Yeni arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
1: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
0: Sultan Gazi'de bir kişi annesini evde rehin aldı. Şüpheli kapıyı açmayınca polis eve itfaiye merdiveniyle girdi. Anneyi kurtarıp oğlunu gözaltına aldı.
17: Annesini rehin aldı, kapıyı ne abisine ne de polise açtı. Eve balkondan giren ekipler olaya müdahale etti. Olay İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşandı.
18: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
17: İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu.
18: Abisi de kardeşi de evin kilidini değişiyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı. Sarhoş olduğu için anlamadı. Sabah karşı ayıkınca bu sefer polisleri aradı. Annem yüreğini aldılar diye.
17: İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3. katındaki daireye balkondan giren ekipler şüpheliyi gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe polis merkezine götürülürken annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe göstererek bir grup gence ateş açtı. Ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın oldu. Genç kız hayatını kaybetti.
19: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar da tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
1: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla yeni mahalledeki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık bir saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
0: İstanbul Boğazı'nda bir teknede yangın çıktı. Bebek sahilindeki yangına ilk dakikalarda diğer teknelerde bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. 27 metre uzunluğundaki teknenin makina bölümünde çıkan yangını söndürmek için de itfaiye ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedekiler diğer teknelerin yardımıyla kurtarılırken yangın karadan ve denizden yapılan müdahaleyle söndürüldü. 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Sevgi Davut Tekköz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları güvenli yaşamın simgesi oldu dedi.
1: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Sevgi Davut Tekköz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin Oğlaklı deprem konutlarındaki yeni evlerini paylaştı. Bakan kurum paylaşımında Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik. Kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk dedi. Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olduğu ifadesini kullandı.
20: Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomikle bize vereceğini hiç zannetmiyordum.
21: İlk buraya geldiğimde eşime dedim, gerçekten de bir şehir kurulmuş. Ben böyle beklemiyordum.
1: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11'inde 2 yılda 475.377 bağımsız bölüm inşa edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkisinde ise 481 adet konut inşa edildi. Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri faizsiz 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılıyor.
0: Sıradaki başlığımız eğitim. Sistem değişti. Beceri temelli eğitim modeli devreye alındı. Peki yeni müfredatta okuyanların başarısı nasıl ölçülecek? Milli Eğitim Bakanlığı son bir yıldır yoğun bir şekilde beceri temelli soru modeli üzerinde de çalışıyor. Yeni sorularla 12 ilde pilot sınav uygulaması da yapıldı. Soruların nasıl yazılacağına dair de kılavuz hazırlandı. Peki beceri temelli soru modeli nedir? LGS ve YKS soruları nasıl olacak? NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın hazırladığı paranteze bakalım.

0: Eğitimde müfredatın ardından soru tipleri de değişiyor. Okuduğunu anlayanlar, anladığını da doğru yorumlayabilenlerin öne çıkacağı yeni bir soru tipi yolda. Değişim ilk olarak yeni müfredatta eğitim alan öğrencilerin sınavlarıyla başladı. LGS ve YKS gibi kademe sınavlarına ise 2028 yılında yansıyacak.
1: 5 ve 6, orta öğretimde 9 ve 10'daki öğrenciler üniversiteye giriş sınavında ve liseye geçiş sınavlarında müfredat, kendilerinin müfredatlarından bir sınava tabi olacaklar. Sınavın sistematiğiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok yok.
0: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli 2024-2025 yılı itibariyle okullarda uygulanıyor. 2 yıldır ortaokula ve liseye başlayanlar beceri temelli eğitim öğretim modeliyle eğitim alıyor. Sınav soruları da buna göre değişecek.
2: Öğrencimizin sadece ne bildiğine değil, bilgi ve becerilerini nasıl hayata geçirdiğine, günlük yaşamda karşılaştığı problemlere nasıl uyguladığına, karşılaştığı yeni durumlara nasıl çözüm ürettiğine ve çevresiyle nasıl bir anlam ilişkisi kurduğuna odaklanır bu yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı.
3: Var olandan soru sistemi çok mu değişecek? Esasında çok da değişeceğini söyleyemeyiz. Daha önceki yıllarda bilgi ağırlıklı sorular var. Daha sonraki yakın zamanda kazanım ağırlıklı, beceri temelli dediğimiz sorularda amaç nedir? Tamam, bilgiyi edindin, bilgiyi kazandın ama bilgiyi sen beceriye dönüştürebilecek misin?
0: Peki eğitim öğretimde neden beceri temelli yaklaşıma geçildi? Eğitim uzmanlarına göre PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlardaki düşük başarı oranları bu kararın alınmasında etkili oldu.
4: OECD tarafından yapılan sınavlarda ülkemizdeki sonuçların dünya genelinde biraz geride kalmasından kaynaklanan bir çalışmaydı. Yaklaşık bundan bir 15 yıl önce başladı aslında. Ve şöyle bir sonuca varıldı. Bizim öğrencilerimiz daha çok ezber üzerinde ilerledikleri için dünya genelinde yapılan sınavlarda başarısız oluyorlar. Çünkü bu sınavlar daha yorum ve alınan bilginin yaşamda kullanımı ile ilgiliydi. Ama biz hep ezber üzerinden gittiğimiz için çocuklarımız burada zorlanıyordu ile başlayan bir süreçti.
0: Beceri temelli soru tipinin kazanım odaklı soru tipinden farkı ne?
3: Birçok beceri bir arada değerlendiriliyor. Bir geometri sorusunda hem paragraf var hem de geometrik bilgi var. Dolayısıyla burada şu isteniyor. Öğrenci tek düze, tek yönlü, tek bakış açısıyla değil, çok yönlü düşünebilsin, çok geniş bir perspektiften soruya bakabilsin.
0: Halihazırda yeni müfredatla okuyan 5, 6, 9 ve 10. sınıf öğrencileri beceri temelli sorularla eğitim görüyor. Ancak uzmanların yeni modele uyum hakkında görüşleri farklı.
3: Şu anda öğrenciler bu müfredattan işte ara sınavlarına oluyorlar, sorumlu tutuyorlar. Şimdi bu öğrenci 2 yıl sonra sınava girdiği zaman zaten yetiştiği müfredattan, edindiği pratikten ulusal sınava evrilecek.
4: Hem öğretmenlerin hem de okul yapısının beceri temelli eğitime uygun olması gerekiyor. Çünkü okullarımızda öğrencinin öğrendiği bilgiyi yaşama geçirebileceği laboratuvarların olması lazım, spor salonlarının olması lazım. Bunların henüz tam karşılığını görmediğimiz için aslında çocuklarımız marif modele geçtiklerinin çok da farkında değiller.
0: Çalışmada pilot uygulaması aşamasına da gelindi. 12 ilde toplam 14.556 öğrencinin katıldığı pilot sınav uygulaması yapıldı. Uygulama sonunda bağlam temelli çoktan seçmeli soru yazım kılavuzu hazırlandı. Artık okullarda yapılan yazılı ve diğer sınavlarda bu kılavuz esas alınacak.
3: Şimdi bu soru sisteminin değişmesinde de Milli Eğitim Bakanlığı bir anda hemen karar vermiyor. Bunun pilot çalışmalarını yapıyor. Hatta müfredat çalışmasında da aynı şeyler yapıldı. Problemler ortaya çıkabiliyor ama bu yaşayan bir süreç olduğu için tabii ki değişiklikler, müdahale yapılabiliyor.
0: Yeni soru tipiyle ilk kademe sınavları 2028 yılında yapılacak. Uzmanlara göre aktif olarak eğitim hayatına devam eden öğrenciler için sınavda keskin bir değişim olmayacak. Ancak özellikle YKS'de mezuna bırakanlar için durum farklı olabilir.
4: Şu anda YGS öğrencileri beceri temelli soruları hazırlar. Fakat YKS'de özellikle %10'u gibi soruların, yani işte matematiğin 5 sorusu, Türkçenin 10 sorusu gibi az sayıda soru beceri temelli bir yapıya sahip, geri kalan soruların büyük bir çoğunluğu da ezber içerikli. Son 5 yılın mezunları beceri temelli sorulara çok daha rahat uyum sağlayabilir ve sınavda başarılı olabilir. 2028 sınavında eğer sınav soru ağırlığı değişecekse, yani %80'i beceri temelli olacak, %20'si ezber içerikli olacaksa, özellikle eski mezunların çok zorlanacağı bir sınav olacaktır.
3: Mezuna kalan öğrencilerde dönüşümün sıkıntısı çıkabilir orada. Ancak yine de şunu söylüyorum, hani yine halk tabiriyle konuştuğumuzda, hani çalışan öğrenci öyle de olsa hani yapar. Sınav sistemi veya soru sistemi değişse de yapar.
5: İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
6: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
7: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
6: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojide simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
8: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
9: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
6: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
10: Bunun en büyük avantajı, bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
11: Konsolonu yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
9: Şu an genel durumu stabil.
6: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
12: Pratisyen hekim unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor? Burada bir bilinçaltında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
5: Son zamanlarda okullarda artan akran zorbalığına karşı hangi önlemler alınmalı? NTV ekibinden Deniz Tüysüz araştırdı. Dosya Haber'le de bu saati kapatıyoruz.

0: bıçağı savuruyorlar. Oğlum uzaklaşıyor. Araya birisi giriyor. Bunlar yakalıyorlar oğlum. Sonra benim oğluma tokat atıyor bu çocuk.
1: Hem sayısının arttığını söylemek mümkün, hem de evet görünürlüğünün daha arttığını söylemek mümkün.
2: Güç asimetrisi, psikolojik veya fiziksel şiddet ve tekrarlayıcılık ve incitmeyi, acı yaratmayı hedefleyen bir davranış.
3: Okullarda yaşanan şiddet olayları, son zamanlarda özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan akran zorbalığı videoları, çocuğun çocuğa yaptığı saldırılar, zorbalıklar, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada var olan bir akran çatışması gerçeği. Bu programda ailelerle konuştuk, mağdurlarla bir araya geldik, uzmanlardan tavsiyeler aldık. Güncel dosya başlıyor. Şanlıurfa'da teknik lisenin eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle saldırdı. 16 öğrenci ve öğretmeni yaraladı. Sonra kendisini vurdu. Bir gün sonra Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli emniyet müdürü babasının 5 tabancasıyla okula geldi. Bir öğretmen 10 öğrenciyi öldürdü. Saldırıyı durdurmaya çalışan bir veli tarafından öldürüldü. Bu olaylar okullarda akran zorbalığının ötesine geçen, şiddete dönüşen örneklerden sadece birkaçı. Şiddete dönüşen olaylar akran zorbalığından elbette ayrı değerlendiriliyor. Ancak ortak düşünce, olayların yaşanmasında en büyük rol önce aileye düşüyor.
4: Aslında çocuk ergenlerin temel öğrenme mekanizması taklit. Bunu ne bir psikiyatrik hastalığa ne de tek bir biyolojik sebebe bağlayamayız. Birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuçları görüyoruz.
2: Yaptığınız davranışlar genel olarak şiddete daha çok yatkınlaşırsınız. Elinizdeki araçlar neyse onları daha çok kullanmaya başlarsınız. Soluduğumuz hava şiddet kokuyorsa eylemlerimize de şiddet, hoyratlık diyelim. Türkçemizde çok güzel kelimeler var. Hoyrat davranabiliyoruz.
5: Parkta oturuyorduk. Yanımda kız arkadaşım vardı. İleride zaten bir kalabalık geldiğini gördüm. 8-10 kişi vardı.
3: Mertcan 16 yaşında. Çok değil, birkaç hafta önce parkta kız arkadaşıyla otururken sopalarla saldırıya uğrayıp başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirdi. Günlerce tedavi gördü. Saldırganlar da Bayrampaşa'da yaşanan o anları cep telefonuyla çekip daha sonra da sosyal medyada intikam notuyla yayınladı.
5: Koşarak bana doğru geldiklerini gördüm. Kafaya darbe aldıktan sonra zaten hiçbir şey hatırlamıyorum.
3: Saldırıya karıştığı belirlenen yaşları 17 ve 20 olan zanlılar tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde Mertcan'ı tanımadıklarını, daha önce yan bakma nedeniyle aralarında kavga çıktığını anlattı.
6: Adalet yerini bulsun sadece. Hani cezasız kalmasın. Bir de sosyal medyaya atmışlar. Bu ne itkamıdır? Ben gerçekten hani bir anne olarak ben onlara da üzülüyorum. Anneler babalar sahip çıksınlar.
3: Tehdit, saldırı, bıçaklama, kovalama. Hepsini içinde barındıran bir olayda 28 Ocak'ta İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden akranını darp ederek bıçakla kovaladı. Bir alışveriş merkezine sığınarak kurtulan çocuk ifadesinde bir yıldır zorbalığa uğradığını anlattı.
0: Oğlum arkadaşlık önce tabii ediyor, fakat sonrasında işler baskıya dönüşüyor. Oğlum da uzak kalmaya çalıştığı halde bir baskı oluşuyor. Bunu sözle kabul ettiremediği için de veya davranışlarıyla zorla dediğini yaptırmaya çalışan bir zorba diyelim. Yani zorba adayı diyelim.
3: Mahkeme bir ilke imza attı. Zorbalık yapan sanığa elektronik kelepçe taktırdı. Sadece okul için dışarı çıkmasına izin verildi. Ayrıca sanığın okulu da değiştirilerek öfke kontrolü için rehabilitasyon programına katılması istendi.
0: Bıçağı savuruyorlar. Oğlum uzaklaşıyor. Araya birisi giriyor. Bunlar yakalıyorlar oğlumu. Sonra benim oğluma tokat atıyor bu çocuk. Darp raporları falan da var. Aldık onları da. Alışveriş merkezine girerken de atıyor galiba bıçağı. Çünkü orada bir dedektör olduğunu biliyor. Tabii arkadan ben seni öldüreceğim bağıra bağıra geliyor. Oradaki güvenlikteki arkadaş olmasaydı benim oğlum belki de yaşamıyordu. O alıyor, saklıyor.
3: Akranla şiddet uygulayan 15 yaşındaki sanık hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Suçlamalar kasten yaralama ve silahla tehdit.
0: Öldürmeye teşebbüs var. Sürekli takip var. Birkaç suçun bir araya gelmesi. 15 yaşında olduğu için rehabilite edilmesini isteriz.
3: Yaşındaki Matya Ahmet Minguzi 24 Ocak 2025'te, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan da 14 Ocak 2026'da akranları tarafından yapılan bıçaklı saldırılarla öldürüldü. Minguzi'ye İstanbul Kadıköy'deki pazarda hiç tanımadığı akranları önce sözde sataştı, sonra bıçakladı. 4 sanıktan ikisi 24 yıl hapis cezası aldı. İkisi ise beraat etti. Minguzi ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor.
7: Ben en başından beri hiç durmadım. Gerçekten çok mücadele verdim bunun için. Ahmet'in bahçesine böyle benim gibi acılı anneler de geliyor. Onların da işte katilleri hep salıverilmiş. Yasemin Hanım bize de yardım edin diyorlar. Hiç durmadık. Hiç. Yani çok yorgunum ama devam edeceğim mücadeleye.
3: Atlas Çağlayan da yan bakma kavgası iddiası ile bıçaklandı. 15 yaşındaki katil zanlısı hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: İnsan ölümüne yol açan şiddet olaylarının silaha kolay erişim olduğu ölçüde intihar veya başkalarını öldürmek dahil daha kolay gerçekleştiğini biliyoruz. Bu nedenle bu önemli bir faktör. Bu toplumun ruh sağlığını ve şiddet olaylarına peki ilk adımda yapılacak şeylerden birisi bu kadar herkesin elinde çeşit silah bulunmasını azaltmak ya da önlemek, tabii azaltmak bile değil, ne ihtiyaç olduğunu ben tayin edemiyorum ama böyle bir durum var. Güç asimetrisi, psikolojik veya fiziksel şiddet ve tekrarlayıcılık ve incitmeyi, acı yaratmayı hedefleyen bir davranış organizasyonu. Şiddet olayları bunun sonucunda da ortaya çıkabiliyor, bunun içinde de var olabiliyor.
3: Adalet Bakanlığı'nın 2025 verilerine göre bir yılda 300 binden fazla çocuk suça karıştı. Çocuk ağır ceza mahkemelerine gelen dosya sayısı 10 yılda %91 arttı. Geçtiğimiz yıl 332 binden fazla çocuk hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk suçluların ailelerinden suç işleyenlerin oranı %43. Sosyal çevrelerinde suç işleyenlerin oranı ise %60 olduğu ortaya çıktı. %81'inin ise evde şiddete maruz kaldığı anlaşıldı.
1: Global bir mesele olduğunu, ülkemiz çapında da, ülkemiz içinde toplumsal bir mesele olduğunun altını çizmek lazım. Ama tabii ki bireysel özellikler var. Yani geçmişte travmatik özellikleri olan, geçmişte zaten bazı patolojileri var olan ama tanı alıp tedavi olmamış kişiler, aile yapısı negatif kişiler. En önemli şeylerden bir tanesi ailede suç unsuru. Eğer ailede suç varsa bu kişilerde daha fazla görülebiliyor. Çocuğun model olarak aldığı yetişkin eğer böyle bir davranış reaksiyonu gösteriyorsa, çocukta tabiri caizse herhangi bir sorunu çözmek için şiddete başvurabileceğini düşünüyor. Bu kemikleşmeye sebep oluyor tabiri caizse. Bu yapı sürekli ve sürekli kalınlaşıyor. Belli bir dönem sonra vicdan kemikleşmesi de oluşuyor. Akran çatışmasında genellikle güç farkı yoktur. Akran çatışmasında sorunu yaşayan da yaşatan da belli bir dönem sonra duygusal bir sıkıntı yaşar. Yani empati vardır. Çözmeye çalışırlar. Ama akran zorbalığında bu kemikleşmiş vicdan daha fazla, daha fazla, daha fazla şeklinde devam ediyor. Karşıdaki kişiyi güçsüz gördükçe şiddetin, zorbalığın potansiyeli, gücü de artmaya başlıyor.
3: Uzmanlara göre şiddet olayları ile zorbalığı da ayırt etmek gerekiyor.
2: Zorbalığın içerisinde şiddet var ama her şiddet olayı zorbalık değil. Yönelten etken diyelim. Yani iten dediğimiz zaman zorbalığa bir mazeret arıyor durumda oluyoruz. Zorbalıkla karşılaştığımızdaki ilk reaksiyonumuzun işte öbürü de bir şey yapmıştır. Yani zorbanın davranışına gösterdiğimiz bir anlayış oluyor. Kavramamız önemli ama bu anlamanın bir mazeret haline dönüşmemesi çok mühim.
3: Akan Abdullah, tanınmış biri ve veri teknolojileri uzmanı. Geçen yıl sosyal medya hesabından 12 yaşındaki kızının okuduğu özel okulda akran zorbalığına uğradığını duyurdu.
8: Zorbalığa uğrayan başka bir çocuk için ayağa kalkıyor kızım ve bu zorbalıktır diyor zorbaya. O da sen misin bunu diyen diye başlıyor ve kızıma dönüyor zorbalık. Bu bir oğlan kızımın gitarını alıp duvara çarpa çarpa paramparça etti. Ondan sonra biz artık tehlike çanlarının çalmaya başladığını gördük. Okula gittik, 20 kere iletişime geçtik ama bir türlü çözülemedi.
3: Abdullah, kızının başına gelen akran zorbalığının sebeplerini araştırdı. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir araştırmaya imza attı.
8: Türkiye temsili bir örneklemde hem öğrencilere gittik, 6 ile 16 yaş aralığında hem onların anne babalarıyla görüştük, hem idarecilerle, hem fikir liderleriyle büyük bir araştırma yaptık ve gördük ki maalesef bu kızımla ilgili bir olay değilmiş. Türkiye'de çocukların %24'ü şu anda herhangi bir zorbalığa şahit etmiyor ve sağlıklı bir okula gitme gelme hayatı var. %75'i bir zorbalık hikayesinin içinde. %23'ü zorbalığa uğruyor. %1'i çok ağır zorbalık yapıyor. %50 de zorbaya destek vermek zorunda kalıyor.
9: Okulda bir oğlum var. 3. sınıfa gidiyor. Bir de küçük oğlum var. Okulda benim öğretmenim çocuğumla ilgili bir şey söylediğinde özellikle ben çok dikkate alıyorum. Çünkü bunun vebali, sorumluluğu çok farklı bir şey. Şimdi artık çocuğumu nasıl korurum duygusundan çok büyüyünce benim çocuğumla böyle olursa ben bunun sorumluluğunu nasıl alabilirim derdindeyim şu anda. Mesela çocuğumun öğretmeni bana dedi ki çocuğunuzun şiddete meyili var. Hemen aldım, bir doktora götürdüm. İlaç tedavisi, sportif bir aktivite. Sahip çıkıyoruz daha çok. Burada en büyük iş velilere düşüyor tabii ki de.
10: Son yıllarda ne yazık ki şiddet algısı gittikçe çok daha normalleşen bir noktaya geldi. Hatta ve hatta bazı kesimler tarafından şiddet ödüllendirilir hale geldi. Yani şiddet uygulamak, şiddet uygulayabilen kişi olmak güçlü bir algı yaratır oldu.
11: Okulda olan zorbalıkları daha önce de annelerine bildirmeleri lazım. Öğretmenlere de yapacakları bir şey yok. Anne, baba, öğretmen böyle bu şekilde çözülmesi lazım.
10: Toplumla birlikte, yaşıtlarıyla, büyükleriyle, küçükleriyle birlikte bir arada olabilmeyi, daha sağlıklı ilişkiler kurarak bu yaşamı sürdürebilmeyi öğretebilmemiz, bunu deneyimlemeleri için onlara yardımcı olabilmemiz lazım. Ekranla büyüyen çocuklar, doğadan uzaklaşan, sosyal ilişkilerden, sosyal interaksiyonlardan uzaklaşan, ekran başında yemeğini yiyerek büyüyen, arkadaşlarıyla göz göze temas kurmadan büyüyen çocuklardan bir sağlıklı ilişki kurabilmelerini bekleyemeyiz. İlk aşama her zaman ailelere söyleyeceğimiz önerilerle dolu. Çünkü bu çocuklar günün sonunda belli bir yaşa gelene kadar o aile dinamikleri içerisinde büyüyor. Şunu çok iyi biliyorum. Günümüzde birçok ailede zorlu şartlar içerisinde çocuklarını büyütmeye çalışıyorlar. Bir çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için illaki her zaman çok iyi ekonomik koşullar şart değil. Yan yana olabilmek, göz göze bakabilmek, onlarla sohbet edebilmek, çocuklarımıza kaldırabilecekleri sorumluluklar vermek.
12: Sosyal medyayı vesaire yani telefonu elinden aldım. Arkadaşlarıyla nasıl geçinmesini ben öğretmeye çalışıyorum. Çocuğunuzu da çok hassas yetiştirince de olmuyor. Çünkü o zaman hiçbir şekilde kendisini savunamıyor. Ama git sen de yap deyince de olmuyor. Yani ne yapacağımız açıkçası ben de şaşırdım.
3: Uzmanların zorbalık konusunda dikkat çektiği bir diğer konu da ekran, bilgisayar oyunları, dijital dünya.
1: Ekranlar. Çocuk odasında, evinde, güvende gibi düşünüyor anne baba. Ama ekran karşısında binlerce, on binlerce, bazen yüz binlerce, milyonlarca kişinin aynı ortamda olduğu game platformunda. Yani o elektronik game, elektronik oyun sırasında birçok kişiyle özdeşleşiyor. görmese de birçok kişiyle özdeşleşim kuruyor. Bir şekilde o kişilerle bağ kuruyor. Çoğu zaman fiziksel anlamda bir araya gelmiyorlar ama buradan artan bir dil var, bir öfke dili var. Artı özellikle suça sürüklenen çocuklarda çok sıklıkla gördüğümüz bir sanal devşirme durumu da söz konusu. Suç örgütleri bu çocukları, daha hassas çocukları özellikle bilerek kademe kademe suça buradan da alıştırıyorlar, bulaştırıyorlar ya da sevk edebiliyorlar. Anne babalar da inanılmaz yoğunlar. Çok geç saatlere kadar çalışıyorlar. Çocuklarıyla ilgileniyorlar. Mutlaka ki onların iyiliğini istiyorlar ama bir taraftan da o çocuğun neyle baş ettiğini, neyle mücadele ettiğini, neyle belki karşı karşıya kaldığını çoğu zaman bilemiyorlar.
4: Mümkünse en küçük olduğu, yani yeni doğan döneminden itibaren ekranın kontrollü olması, ilk 2-3 yaşta hiç ekran verilmemesi, çocuğun ekranla tanıştırılmaması, burada bahsettiğimiz şey çocuğun bulunduğu ortamda da ekranın açık olmaması. Sonraki dönemlerde de kısa süreli, yani günlük 1 saat gibi süreler bunun da bölünmüş olarak ve ebeveyn kontrolünde, ebeveyn eşliğinde kullanılması şeklinde başlayan bir süreç gerekiyor.
3: İki yaşından küçüklerin cezaya ehliyeti yok. 12 ile 18 yaş arasınaysa indirimli ceza ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ancak son dönemde artan vakalar nedeniyle 15 ile 18 yaş arasına yetişkinler gibi ceza verilmesi gündemde. Mecliste yasa hazırlığı var.
13: Son dönemde özellikle hem çocuk suçlu sayısının artması hem de çocuk suçluluğunun çok daha küçük yaşlara inmesi, akran zorbalığının çok daha küçük yaşlardan başlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesindeki indirimler toplumda çok eleştirilmeye başlandı. Özellikle 15-18 yaş arası bakımından artık bunlar çocuk değil, bunlar yetişkin iradesine sahip. Dolayısıyla yetişkinler gibi cezalandırmaları gerekir görüşü toplumda çok yaygınlaştı. Cezalar bir miktar arttırılabilir. Özellikle 15-18 yaş aralığı için, hatta 12-15 yaş aralığı içinde yaşın, suçta yaşın aşağıya düştüğünü düşünecek olursak bir artırım bence düşünmek gerekiyor. Ana hedef çocuğu cezalandırmak değil, çocuğu rehabilite etmek.
3: Kahramanmaraş okul saldırganının annesi ve babası tutuklandı. Çocuk bir suç işlediğinde anne babaya da yansıyan cezalar da tartışılıyor.
13: Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde aile yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin özellikle anne babalar açısından bir düzenleme var. Ancak bunun cezası 1 yıl kadar. Kahramanmaraş olayında anne baba psikiyatrik tedaviye yönlendirmemiş. Burada tutuklanma sebebi aslında Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi değil, taksirle ölüme neden olma. Çünkü burada ailenin açık bir ihmali görülmüş.
3: Okulda meydana gelen ve fiziksel şiddete dayanan zorbalıkların da adli makamlara bildirilmesi önemli.
13: Bir şekilde okulda sistemin kendi içinde çözülmeye çalışılıyor. Tabii ki okula bildirilmeli. Tabii ki okulun rehberlik sistemleri, ki artık daha da önem kazandı okullardaki rehberlikler, devreye sokulması lazım. Ancak eğer bir yaralama olmuşsa, yani çocuk, diğer çocuk, şiddet gören çocuk, zorbalığa uğrayan çocuk yaralanmışsa, bir zarar görmüşse bunun mutlaka adli makamlara da bildirilmesi lazım. Her ne kadar 0-12 yaş bakımından cezasızlık söz konusu olsa bile bir takım güvenlik tedbirlerine başvuruyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye giriyor, bu çocuk incelemeye alınıyor, aile incelemeye alınıyor. Sorunun ne olduğu, neden kaynaklandığı, bu çocuğun şiddete eğilimi araştırılıyor. Dolayısıyla ne olabilir? Bu sistemin içine sokulursa suç önlenebilir.
3: Çocuklarla doğru iletişim kurmak, gerektiğinde profesyonel yardım almak, akran zorbalığının ve şiddetinin önlenmesinde kilit rol oynuyor.
4: Benimle bunu paylaşabilirsin mesajı vermek önemli. Ve bunu paylaştığında da önce paylaştığı için teşekkür etmek, onun duygusunu anlamak ve sonra çözme yoluna gitmek önemli. Yoksa bizimle ya da anne babalarıyla hiçbir şeyi paylaşmayabiliyorlar. Bu da riski daha çok arttırabiliyor.
3: Uzmanlara göre zorbalığın da çeşitleri var.
1: Özellikle erkek çocuklarda daha fazla fiziksel zorbalık. Özellikle ergenlik yaş dönemine doğru ilerledikçe, belki yaş bu döneme doğru geldikçe fiziksel anlamda o güç farkı ortaya çıkabiliyor. Daha pasif gibi görünen ama tehlikeli olan şey sanal ve duygusal zorbalık. Sözel anlamda lakap takmalarla, dalga geçmelerle, karşıdaki kişiyi kışkırtarak yapılabilen zorbalıklar var. Artı bir de daha önemlisi, kişinin izni olmadan onun çekilmiş fotoğraflarını ya da çeşitli gruplarda, sosyal medya gruplarında o kişiyle ilgili yayılan dedikodular, etiketler var. Bunlar bazen şaka gibi görünse bile ilk başlangıçta giderek etkisi büyüyen bir kar topu gibi etki ediyor.
3: Akran zorbalığının ya da saldırılarının önüne geçilmesi için toplumun her kesimine sorumluluklar düşüyor.
1: Herkese görev düşüyor. Sadece aile değil, sadece birey değil. Öncelikle bütün anne babaların şunu bilmesi lazım ki her çocuk akran zorbalığına maruz kalabilir. Her çocuk akran zorbalığı yapabilir. Benim çocuk çok başarılı, benim çocuğum çok iyi, çok görgülü, çok iyi eğitimli yapmaz gibi bir durum olmuyor.
10: Ailelerin daha bilinçli şekilde bunun önüne geçebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraf gerçekten sadece

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Ekmek dilimleme makinesinin icadı korku filmi gibiydi.
2: Gerçekten öyle. Amerikalı Otto Frederick Rohwedder 1912 yılında ekmek dilimleme makinesi icat etmek için çalışmaya başladı. Korku filmini aratmayacak her türlü aksaklığa rağmen yılmayıp 16 yıl sonra aradığını buldu. Başına gelen ilk talihsizliğin buluşuyla hiç ilgisi yoktu. 1915 yılıydı. Ekmek dilimleme makinesi için 3 yıldır çalışıyordu ama daha işin başındaydı. Ve doktor ona sadece 1 yıl ömrü kaldığını söyledi. Çalışmaya devam etti. Aradan 2 yıl geçmişti. Doktorun karamsar tahmini boşa çıkmıştı. Ama bu kez de atölyesinde yangın çıktı. İcadının prototipi dahil tüm aletleri yandı. Başka biri olsa bu olanları üzerinde çalıştığı projenin uğursuzluğuna bağlayıp vazgeçebilirdi. O devam etti ve 1922 yılında icadını gerçekleştirmek için aradığı maddi desteği buldu. İşe başladıktan tam 16 yıl sonra 1928 yılında ilk ekmek dilimleme makinesini ortaya çıkardı. Peki umduğu ilgiyi gördü mü? Oğlunun anlattığına göre Rohwedder icadını satmak için fırıncılara gitti. Biri dışında tüm fırıncılar onunla dalga geçtiler. Missouri'deki fırıncı aldı ve ilk dilimlenmiş ekmek orada satışa çıktı. Ama çok değil. 5 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ekmeklerin %80'i dilimlenmiş olarak satılmaya başladı.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu günler, 5 bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakere edilen 14 maddelik anlaşmada çözüm

0: çözümsüzlükler sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a revize edilen anlaşma maddelerini göndermişti. İranlı bir yetkili Tasnim Haber Ajansı'na İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağını aktardı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını da söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
1: Daha önce defalarca söylediğim gibi diplomasiyle uğraşanlar düşmanın sözlerine veya vaatlerine inanmazlar. Bizim ölçütümüz karşılığında taahhütlerimizi yerine getirmek için elde etmemiz gereken somut sonuçlardır. Ve İran halkının haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız.
0: ABD tarafı Başkan Donald Trump'ın daha önce değiştirdiği maddeleri sertleştirdiğini ifade etmişti. Üzerinde değişiklik yapılan maddelerin ne olduğuna ilişkin de yeni açıklamalar var. Amerikan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programından vazgeçme ve Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda daha net olmasını istediğini açıkladı. Yetkililer ayrıca temel değişiklikler yapılmadığını, sadece Amerika'nın güvence istediğini söyledi. Artık ABD ve İran arasında karşılıklı saldırı beklenmediği de ifade edildi. Trump ise CNN'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Sahte haber kanalı CNN bugün her zamanki gibi İran nükleer anlaşmasının nükleerden bahsetmediğini söyledi. Oysa anlaşmada İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı çok açık bir şekilde belirtiliyor ifadelerini kullandı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın neredeyse sona erdiğini açıklamıştı. Trump, 29 Mayıs'ta son kararını vereceğini söylemişti. Ancak ne 29 Mayıs'taki toplantıdan bir sonuç çıktı, ne de ardından anlaşmanın tamamlandığına dair taraflardan bir açıklama geldi. ABD tarafı İran'ın nükleer programından vazgeçeceğini ifade etse de, İran nükleer programının ayrıntılarının bu anlaşmanın konusu olmadığını iddia ediyor. Anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ise Amerika'da en çok eleştirilen konulardan biri.
2: Diplomasi çabalarının sürdüğü bir esnada sahadaki duruma da bakalım. ABD ve İsrail İran'la savaşta saldırılarını Tahran'ın füze kapasitesini yok etmeye yoğunlaştırdı. Bu süreçte İran'ın yer altındaki füze tesislerine girişler zarar gördü. Ancak Amerikan basınının araştırmasına göre ateşkes süresince İran yönetimi bu girişleri kazarak açmayı başardı.
3: İran'ın yer altındaki cephaneliklerini kazıp çıkarması çok daha fazla uzun menzilli füze fırlatmaya hazır olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ABD'nin hava saldırısı stratejisinin sınırları gözler önüne serildi. Bu yorumlar Amerikan yayın organı CNN International'ın İran'ın füze tesislerine yönelik uydu görüntülerini incelemesinden sonra yapıldı. Haftalarca süren ABD ve İsrail saldırıları İran'ın yeni cephaneliklere ulaşımını engelledi. Çünkü tünel girişleri bu saldırılarda vuruldu. Ancak ateşkes sırasında İran yönetimi ABD ve İsrail'in maliyetli saldırılarından sonra sadece iş makinesi kullanarak kapanan tünel girişlerini açmaya başladı. CNN'in araştırmasına göre saldırılarda 18 yeraltı füze tesisine açılan 69 tünel girişi kapandı. İran ateşkes süresince bu girişlerin 50'sini açmayı başardı. Füze fırlatma rampalarının kullanımını engellemek amacıyla vurulan yollar da yine bu süreçte onarıldı. Hatta bazı noktalarda asfaltlar dahi yenilendi. James Martin Silahsızlanma Araştırmaları Merkezi'nde görevli Sam Lehrer'a göre Amerikan ordusunun İran'ın füze kapasitesini yer altına hapsetmesi taktiksel başarının önemli bir örneği. Ancak kalıcı bir sonuç için yetersiz. Lehrer'a göre stratejik savaş hedefleri ve zafer teorisiyle desteklenmediğinde İran'ın füze kabiliyetinin engellenmesi stratejik bir başarısızlığa dönüşüyor. İran'ın 20 yıl önce inşa etmeye başladığı tesisler yer altında olduğu için önemli bir koruma altında. Bazıları yüzlerce metre derinde. Böylece ABD ve İsrail'in saldırı kapasitesi de sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle savaşın başında saldırılar ilk olarak fırlatma rampaları ve tünel girişlerine yönlendirildi. İran'ın saldırı kabiliyeti gün geçtikçe azaldı. Uzmanlara göre İran'ın yeraltı tesislerinde hala yaklaşık 1000 füze var.
2: İran krizinden sonra geçtik yurtun gündemine. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Hafta başındaki toplantıda en önemli gündem başlıkları da ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye'ye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamlede geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Kılıçdaroğlu ise dün günü konutunda geçirdi.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
5: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
4: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
5: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
4: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
6: Arkamızdan sizce sızan ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bayramlaşma etkinliğindeki FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve astsubayların kurduğu kumpaslar açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemedim sözleri değerlendirildi. O dönem tutuklu olan askerlerin ailelerine randevu verilmediği, mektuplarının yanıtsız bırakıldığı, yan yana görüntü verilmekten kaçınıldığı belirtildi. Muhaliflerin FETÖ'cülükle suçlanması da eleştirildi. Açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesi kullanıldı. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de süreç nasıl devam edecek? Kamuoyu araştırmacısı Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, NTV yayınında CHP'deki iki merkezli dönemin nasıl ilerleyebileceğini değerlendirdi.
7: Bu süreç aslında bir yargı süreci. Yargı sürecinin devamında olan bir tablo. Ve yargıda mutlak butlan sürecinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin 2,5 yıl sonra koltuğuna oturdu. Tartışmalar ciddi anlamda devam ediyor. Yani burada artık mahkeme kararı var. Bu yargı kararıyla süreç belli bir noktaya gelecek. Onun için çift başlılık söz konusu. Yani Sayın Özgür Özel kendini seçilmiş genel başkan olarak görüyor. Diğer tarafta da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yani yargının atadığı bir genel başkan olarak görüyor. Çift başlılı bir sistem olarak bu devam edecek gibi gözüküyor ama CHP'yi böler mi? Bence CHP'yi bölme aşamasına doğru gidiyor. Çünkü bu süreç aslında sonucunda Yargıtay'a Biliyorsunuz bu mutlak mutlak karar Yargıtay'a temiz aşamasında. Yani dolayısıyla henüz karar kesinleşmedi. Kesinleşmediği için de aslında Sayın Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı. Yani görevden uzaklaştırıldığı için de şu anki süreçte yargının ve vereceği karara bağlı aslında. Onun için bu sürecin belli bir aşamada bu Haziran'a kadar ya da Temmuz'a kadar bir olağanüstü genel kurul kurultay yapılmazsa CHP seçimlere giremez algısı bence eksik bir bilgi. Çünkü önceki süreçteki 38. ki kurultay devam ediyor aslında. Yani sadece Sayın Özgür Özel orada uzaklaştırıldı. Ama Özgür Özel burada süreci bence siyasi iletişim noktasında çok iyi yürütüyor. Çünkü iki hamleli bir süreçte bakıyor siyasal iletişim noktasında. Olası bir durumda önü kapanırsa ve buradan bir mağduriyet çıkartırsa Sayın Özgür Özel, bu kendine bir fırsat elde edecek. O gördüğümüz tablodaki ilk günkü işte yağmurda ıslanması verdiği foto kareleri aslında bir liderlik profilini de ön plana çıkarttı ama bu bence bir geçici süreç. Çünkü salı günü yapılacak olan mecliste olacak süreç de aslında biliyorsunuz grup başkan vekili olarak kendini seçti. Bu süreçte belli bir noktaya gelecek ama belirsizlik kendi içerisinde devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikte yola yaptıkları arkadaşlarıyla beraber ciddi anlamda bir güllerle karşılandı. Toplumsal algı anlamında bir karşılık buldu belki ama kendi içerisinde CHP seçmenin de Sayın Kılıçdaroğlu'na ciddi anlamda bir tepkisi de var. Onu da görmek lazım. Sayın Özgür Özel bugün Anıtkabir'e yürümesi, işte o yürüyüşleri yapması da toplumsal mağduriyeti kenetlemeye çalışıyor siyasi iletişim noktasında. İki kareye bakarsak böyle bir tablo çıkıyor. Ama benim gördüğüm tablo şöyle, bu süreci yaklaşık %20-25'lik bir kesim Sayın Özgür Özel'le de CHP içerisinde aynı düşüncede olmadığını da görüyoruz. Yani CHP seçmenin %75'i tamam Sayın Özgür Özel'le aynı mantıkta, aynı felsefede bir yürüyüş sergiliyor. Burada CHP'nin işte iktidar tarafıyla beraber engellendiği düşüncesi var. Ama diğer tarafta da CHP seçmenin hatı sayılır %20-25'lik bir kesimi de bunun böyle olmadığını, CHP'nin o ana temel noktalarından, altı ok simgesinden ayrıştığını, partinin başka politik bir düzene gittiğini, isimler bazında bir siyaset yönetimi yaptığını da görüyor. Bugünkü şartlarda CHP 100 yıllık parti, Atatürk'ün kurduğu parti ve bugünkü Sayın Özgür Özel'in de Anıtkabir'e ziyaret etmesi aslında burada bir tema vermesi. Yani oradan oraya bir izlenim, iz düşümü yok aslında. Biz Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz algısı var. Ama toplum sürecine baktığımız zaman yeni kurulacak parti merkezde olur. Yani solda olmaz. Solda olduğu zaman da ayrışma olur. Bunu Sayın Özgür Özel de biliyor ve parti eğer olası bir parti kurma eğilimi olursa bunun merkeze liberal bir parti, seküler milliyetçilerin böyle bir konsolide olacağı bir parti alanına oturtmaya çalışıyor. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bakın bu mutlak buttan çıktığı günün bir gün sonrasında çalışmamızı yaptık. Sadece CHP seçmenin üzerinde bir analiz yapmıştık. Orada şöyle bir sorumuz olmuştu bizim. Onu özellikle size ifade edeyim. Özgür Özel beraber ne kadar CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurar ise bir milletvekili seçimde bu partiye oy vermeyiniz ne olur şeklinde. Toplam seçmenin yani CHP seçmenin diyelim %52.2'si oy veririm diyor. Yani Özgür Özel'in kuracağı bir partiye. %16.1'i belki veririm belki vermem. %27.3'ü de oy vermem diyor. Yaklaşık 4.4'ü ise cevap yok seçeneğini kullanmış. Ama bu CHP seçmeni içerisinde. Yani ne demek istiyorum? CHP 14 Mayıs yani milletvekili seçiminde 25.4 aldı. Bu 25.4'ün %52'si yani 13.25'lik bir oy alabilir potansiyeli çıkabiliyor CHP içerisinde. Ama %6.9'u da ben hiçbir koşulda Özgür Özel'in kuracak partiye oy vermem. Şu anki bu toplumsal tepki özellikle CHP seçiminde ciddi anlamda var. Bu genelde bütün partilere yayılmış bir ürtü de değil. Yani sonucunda kurumsal anlamda kurulmuş partiler var. İYİ Parti gibi bir parti var. Yani siz İYİ Parti'nin alanına mı gireceksiniz? Yani sonucunda İYİ Parti seküler milliyetçi seçmenlerinin oluşturduğu bir parti ve yaklaşık da %10'luk bir kitlesi var Türkiye genelinde en son seçim bazı aldığımız zaman. O seçmen kitlesinin buraya eğilimi olacak mı olmayacak mı birçok sorular var. Ama biz şöyle söyleyeyim, mesela diyelim ki uzlaşma olsa da dahi, bakın yine bir sorduğumuz soru var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel uzlaşarak yapacakları kurultay sonrasında CHP içinde, parti içinde çatışmalar sonlanıp istikrar sağlanır mı? Bakın CHP seçmeni kendi seçmeni %46.3'ü diyor ki hayır, çatışmalar devam eder. %25'te kısmen evet ama çatışmalar azalır ama tamamen bitmez. Sadece %25'i diyor ki evet, istikrar sağlanır. Yani CHP seçmeni de belli bir noktadan sonra kendi partisine, yani burada kızgınlık var, belirsiz bir parti alanı olacak. O belirsiz parti alanından tekrar CHP'ye geri dönme ihtimali olabilir. Yani başında Kemal Kılıçdaroğlu olsa da dahi özellikle.
2: Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama, zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
4: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüoğlu, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığay'da, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
2: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar döndü. Birçok kentte yoğunluk dün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
8: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
2: 9 günlük bayram tatilinin son gününde Boğaz hattında da yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasını fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarının keyfini sürdü.
4: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, Paten Kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
9: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
10: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonuna hem bayrama.
11: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
4: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
12: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
13: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
4: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
14: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
15: Bugün de bir denizi görelim dedik, turkuaz rengini.
16: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik. Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
4: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
17: Yani arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
4: Boğaz kenarında tatile renkli bir veda yapıldı.
2: İstanbul'da Türkmenistan uyruklu bir kadın cam sildiği sırada düşerek hayatını kaybetti. Olay Fatih'teki bir apartmanda yaşandı. 43 yaşındaki kadın evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler birinci kattaki dairenin duvarını kırarak bina boşluğuna girebildi. Bulunduğu yerden çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova'nın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Dört çocuk annesi 41 yaşındaki bir kadın Gülten Ürkmez 3 ay önce İstanbul Çatalca'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü. Cinayetin faili olay sırasında intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak hazırlanan fezlekede ortaya çıkan detaylar bunun aksini ortaya koyuyor.
18: Rabbimizin ilahi makamına kullanacağız.
19: İntihar etmek isterken yanlışlıkla eşini tabancayla vurduğunu iddia etti. Ancak cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Failin yine bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığı da belirlendi. Dört çocuk annesi Gülten Ürkmez, 21 Şubat'ta boşanmak istediği Serkan Ürkmez tarafından öldürüldü. Saldırgan motosikletle İstanbul Çatalca'daki otobüs durağında bekleyen kadına ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili hazırlanan fezlekede bu ayrıntılara yer verilerek eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gülten Ürkmez'in acılarla dolu bir hayatı vardı. Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kocasından şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı.
20: Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Senin nerdir aynı. Evlendiğinden beri huzursuz kızım. Dövüyor kapıya diyor.
19: Hep sustu çünkü çocukları vardı. 24 yaşındaki oğlunu bir trafik kazasında kaybetmişti. Geriye kalan çocukları babalarını evden uzaklaştırdı. Ancak Serkan Ürkmez cinayet gününe kadar tehditlerine devam etti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
2: 19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, telefonundan da işleyeceği iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı. Böylece yeni bir cinayet de önlendi. Dilek Yaman Demir'in özel haberi ekranlarınızda.
4: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş ardından da intihar etmişti. Polis Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
1: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
4: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi, 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'nın darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
4: Tören mangasını selamladı, Özel Harekat polisleriyle tek tek tokalaşıp bayramlaştı.
21: Hayırlı bayramlar.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde darbecilerin ilk hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda o geceyi hatırlattı.
22: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
4: İçişleri Bakanı Özel Harekat polislerine sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız diyerek bayramlarını tebrik etti.
22: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
2: Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT, faili meçhul suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor. 2017 yılında faaliyete başlayan JASAT bugüne kadar yaklaşık 100 bin olayın aydınlatılmasını sağladı. Aydınlatılan olaylarla suç işlediği tespit edilen 200 bine yakın kişi de tutuklandı. Peki jandarma dedektifleri olayları nasıl aydınlatıyor? Bu özel birimde görev yapmanın şartları neler? Bir parantez açalım.

0: JASAT, yani Jandarma Suç Araştırma Timleri, tozlu raflardan indirdikleri faili meçhul dosyaları yeniden inceliyor, her bir ayrıntısını titizlikle kontrol edip, teknolojik imkanları da kullanarak faile ulaşıyorlar. Onlar, jandarmanın 2017 yılından itibaren faaliyette olan özel dedektifleri. Bugüne kadar 100 bine yakın dosyayı aydınlattılar. Yaklaşık 200 bin kişi bu çalışmalar sonucu tutuklandı.
1: Suç profiline göre özel çalışma yöntemleri geliştirilerek bölgesel farklılıkları da dikkate alan analizler yapmakta. Bu yönüyle jandarma dedektiflerimiz hem yerel hem de ulusal ölçekte etkin bir suç araştırma ağı oluşturmaktadır.
0: Görevleri sadece geçmişte işlenen suçlar değil, güncel dosyalarda da failin bıraktığı izlerin peşindeler. Öncelikleri ise kasten öldürme, yağma, cinsel suçlar, çocuklara karşı işlenen suçlar ve silahlı olaylar.
2: JASAT birimleri kişiye ulaşabilmek için de adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Bir şema oluşturuyorlar. O şema ise jandarmanın kendi yazılımı olan dedektif üzerinde oluşturuluyor. Bu görmüş olduğunuz kişi aranan bir suçlu. İşte onun bağlantıları, ailesi, daha önce karıştığı suçlar ve o suçlara kimle karıştı? İşte bu detaylar üzerinden kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
0: Aydınlattıkları olaylar arasında en dikkat çekenlerden biri Diyarbakır Çermik'te işlenen cinayet. Güvenlik güçleri 9 Ağustos 2015'te bir mağarada tanınmayacak halde bir ceset buldu. Kimlik belirlenemedi. Olay faili meçhul olarak kaldı. 2025 yılında JASAT dosyayı raftan indirdi. O dönemde toplanan deliller yeniden incelendi. Kafatasında yüz şekillendirme işlemi yapıldı. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Önce kadının kimliğine, sonra faile ulaşıldı. Bir başka dosyanın adresi ise Eskişehir. 2011 yılında hakkında kayıp ihbarı verilen bir kişinin ailesi, 2025 yılında gayiplik, yani uzun süre haber alınamaması sonucu hakim kararıyla ölü sayılması başvurusu yaptı. Ekipler beyanlardan şüphelendi. Dosya incelemesinde kayıp kişinin telefon sinyalinin en son evinden geldiği belirlendi. Evin bahçesinde ve çevresinde özel cihazlarla yeraltı incelemesi yapıldı. Kayıp kişinin evin altına gömüldüğü ortaya çıkarıldı.
2: JASAT birimlerinin görevi bir faile ulaştıktan sonra da bitmiyor. Çünkü o bölgede benzer bir olay yaşanmış mı, bu sorunun da yanıtı aranıyor. Ekipler failin bağlantılı olabileceği olayları araştırarak faili meçhul diğer dosyaları da aydınlatmaya çalışıyor.
0: Antalya'da da 15 yıllık cinayeti yine JASAT ekipleri çözdü. 11 Eylül 2011'de elleri ve ağzı bağlı şekilde boğularak öldürülen Hava Yıldırım'ın dosyası raftan indirildi. DNA örnekleri güncel teknolojiyle tekrar incelemeye alındı. 9 şüpheliden alınan DNA örnekleriyle maktulden alınan örnek karşılaştırıldı. Bir şüpheliden alınan örneklerin Hava Yıldırım'dan alınan dokuyla tam uyum sağladığı belirlendi. 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı. JASAT araştırmalarında güvenlik kamerası görüntülerini de inceliyor.
3: Evet, arkasından giden kamyon var. Olay yerinde bağdaştırdığımız araçla aynı araca benziyor.
2: Jandarmanın bu özel birimine alınacak olan personel de özel olarak seçiliyor. Öncelikli olarak 5 yıl boyunca jandarmanın asayiş birimlerinde görev yapmış olması gerekiyor. Sonrasındaysa personel önce yazılı sınava, ardından da mülakata alınıyor. Mülakattaysa ayrıntıları fark edebiliyor mu, bir dosyayı inceleyebiliyor mu, işte bu detaylara bakılıyor.
0: Dijital iz analizleri yapılıyor ve sinyal verileri değerlendiriliyor.
1: Alanında tecrübeli, kriminal inceleme süreçlerine hakim, veri analizi ve değerlendirme yapabilme kabiliyeti gelişmiş personelden titizlikle seçilmektedir.
4: İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ise 3412 kişi öldü.
0: İsrail Lübnan'daki işgalini tüm müzakerelere rağmen genişletiyor. Kara birlikleri kritik eşik olarak görülen Litani Nehri'nin kuzeyine geçti. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi ele geçirildi. Ordu 25 yıl sonra ilk kez Lübnan'daki işgalini bu noktaya taşıdı. Kaleye İsrail bayrağı dikildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği belirtildi. Ordu sözcüsü saldırılarda Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını açıkladı. Kara operasyonu öncesinde hava saldırılarıyla tank ve topçu saldırıları düzenlendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da saldırılar öncesinde ordu birliklerinin operasyonlarını genişleteceğini açıklamıştı. Netanyahu, karenin ele geçirilmesiyle korku bariyerinin kırıldığını belirtti. Tüm cephelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Savaşın başından bu yana 8 bin Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanı İsrail Katz, kareyi ele geçiren askerleri tebrik etti. Hizbullah'a yönelik saldırıların devam edeceğini vurguladı. İsrail'in kuzeyindeki sivillerin güvenliğini sağlayacaklarını tekrarladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3500'e yakın sivil öldü.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barrack'ın Suriye ve Irak'ta Başkanlık Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Trump duyurusunu sosyal medyadan yaptı. Barrack'ın Irak ve Suriye'de başarılı işler yaptığını belirtti. Irak ve Suriye hükümetleriyle ilişkilerinin gelişeceğini aktaran Amerikan Başkanı Tom Barrack'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Barrack'ın Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamayı sürdüreceğini belirtmişti. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun desteklediği aday Ivan Cepeda seçimlerde rakibinin gerisinde kaldı. Petro seçim sonuçlarını kabul etmiyor. Nüfusu 53 milyonu aşan ülkede 40 milyondan fazla seçmen 2026-2030 döneminde görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gitti. Seçim kurulu Petro'ya karşı ABD yanlısı sağcı adayın %43'ün üzerinde oy alarak başı çektiğini açıkladı. Petro'nun desteklediği solcu aday Cepeda ise oyların %41'ini aldı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da resmi sonuçlar gelene kadar yenilgiyi kabul etmediğini söyledi. Seçimin ikinci turu 21 Haziran'da yapılacak. Rusya lideri Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ABD basını proje içinde 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarına bakalım.
0: Kore. 73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 150 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
4: Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği de belirtiliyor. Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
5: Ve spor diyelim şimdi de. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Girassi ile de kendisinin görüştüğünü açıkladı.
6: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
7: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker hepsini yapacağız.
6: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
7: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz inşallah. Her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
6: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girasi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
7: Leao ile de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz'i de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak.
6: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
5: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü transfer iddiası ortaya attı. Osimhen'i kadroya davet etmeyen Erik Şel, oyuncunun kulüp değiştirebileceğini söyledi. Jamaika'yı 3-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Nijerya Teknik Direktörü, Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var, bu yüzden de milli arada bizimle olmayacak. Burada bizimle olmasını isterdim ama %100 konsantre olamayacağı için kadroya almadım dedi. 27 yaşındaki forvet geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den gelmişti. Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Osimhen 74 maçta 59 gol attı. Basketboldan bir haber. NBA'de finalin adı belli oldu. Batı konferansında son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 7. maçta deviren San Antonio Spurs finalde New York Knicks ile eşleşti.
6: San Antonio Spurs son şampiyonu evinde yıktı. Batı finalindeki 7. maçta Oklahoma City deplasmanına çıkan Spurs 111-103'lük zaferle 12 yıl sonra NBA finaline döndü. Stres dolu maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundluk performansıyla takımını sırtladı. Şey Gilgeous Alexander'ın 35 sayılık performansı son şampiyonu finale taşıyamadı. NBA'de 2026 finali uzun yıllardır zirve hasreti çeken iki takımın düellosuna sahne olacak. Saha avantajına sahip olan San Antonio Spurs 12 yıldır şampiyonluk kazanamadı. Doğu'nun finalisti New York Knicks ise tam 53 yıldır NBA'in en büyüğü olamıyor. 4 maç kazanan takımın mutlu sona ulaşacağı final serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayacak.
4: Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali için davet pankartı asıldı. Görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var ifadesi kullanıldı. Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun denildi. Paylaşımda ayrıca geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım çağrısında da bulunuldu. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran günleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Denizlerde kontrolsüz tekne bağlama ve demir atmayı önleyerek çevreyi korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesi ilerliyor. Göcek-Dalaman hattında 17 koyda çalışmada tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mavi mirasımızı koruyoruz diyerek son durumu paylaştı.
8: Denizlerde kontrolsüz demirlemeyi önlemek, denizlerin manları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesinde 17 koyda çalışmalar tamamlandı. Projede koylarda rastgele demir alınmasının önüne geçilerek deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.
9: MAPA Şamandıra sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek. Hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.
8: Bakan kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından "Mavi mirasımızı koruyoruz" notuyla bir paylaşım yaptı. Projede su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan sistemle kontrolsüz tekne bağlama alışkanlığına son verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Göcek-Dalaman hattındaki 17 koya 926 deniz mapası, 906 tonoz yerleştirildiği belirtildi. Böylece 856 tekneye hizmet verilerek kapsamlı bir deniz ağı oluşturuldu.
4: Antalya'nın turizm merkezi Kaş ilçesi Kaputaş plajıyla dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 10 plaj listesinde. Turizmciler de ilgiden memnun.
8: Masmavi denizi, eşsiz manzarasıyla Kaputaş plajı. Kaş'ın gözde sahibi Avrupa'nın en iyi 10 plaj listesine girdi.
10: İnanılmaz bir atmosferi var. Sanki iki dağın arası yarılmış da Kaputaş plajı o şekilde ortaya çıkmış gibi muhteşem bir atmosferi var. Havasıyla müthiş bir ortam.
8: Antalya'nın Kaş ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İlçenin en çok tercih edilen plajlarından biri Kaputaş. Kanyonu ve deniziyle özel bir konuma sahip olan plaj, Kaş'ın dünyaya açılan kapısı oldu. Avrupa'nın en iyi destinasyonları tarafından hazırlanan listede 9. sırada yer aldı. Bu durum turizmcileri sevindirdi.
11: Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Çok özellikli bir plaj. 3 renk oluşuyor. Turkuaz, mavi ve yeşil zaman zaman. Muhteşem bir koy. Tüm misafirlerimizi, bölgemizi ve Kaputaş plajını görmeye davet ediyoruz.
8: Kaş 9 günlük bayram tatilini de verimli geçirdi. Otellerdeki doluluk oranı %100'e ulaştı. Tatilcilerin vazgeçilmez adresi yine Kaputaş plajı oldu.
4: Beşinci nesil savaş uçakları, dev destroyerler, balistik füzeler. Tüm bunlar etkili bir savaş makinesinin parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Ancak son dönemde muharebe alanında giderek ağırlık kazanan bir faktör var, insansız hava araçları. Bazen milyonlarca dolar değerinde radar üsleri küçük bir drone'la etkisiz hale gelebiliyor. Veya drone saldırıları F-16'lardan, F-35'lerden daha korkutucu bir etki de yaratabiliyor. Peki bu teknoloji nasıl bu denli hızlı gelişti? Şimdi bu konuya bir parantez açalım. Baran Bila'nın hazırladığı pakette de noktalayalım.

0: Artık ne bir uçağa ne de bir helikoptere ihtiyacınız var. Küçük bir cihaz ve bir de kamera kuş bakışı bir görüntü elde etmenizi olanak sağlıyor. Dronlardan bahsediyoruz. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar lüks olarak değerlendirilen bu cihazlar artık her yerdeler. Kullanım alanları giderek yaygınlaşıyor. Birçok farklı sektörde karşımıza çıkıyorlar ve bambaşka görüntüler elde etmemizi sağlıyorlar. İşin bir de güvenlik ve strateji boyutu var. İş artık öyle bir noktaya geldi ki savaşlarda bile belirleyici bir rol üstlenmeye başladı dronlar. Milyon dolarlık envanteri hava savunma sistemlerini dronlarla aşmak mümkün hale geldi. Ve birçok kimseye göre bu sadece bir başlangıç.
1: Rus insansız hava aracı Ukrayna semalarında. Uçuşa devam ederken bir Ukrayna İHA'sı tespit ediliyor. Avına yaklaşan yırtıcı bir kuş gibi üzerine konuyor. Sonra imha ediyor. Dogfight olarak adlandırılan uçak düellosu yerini bu görüntülere bırakmak üzere. Orta Doğu'da füzelerle beraber drone saldırılarının arkası kesilmiyor. İran balistik füzelerle beraber kamikaze dronlarla ABD-İsrail saldırılarına karşı koymaya, teknolojik dezavantajını kapatmaya çalışıyor. Körfez ülkelerinde bu ses endişe yaratıyor. Dünyada silahlı insansız hava araçları yarışı tüm hızıyla devam ederken, Türkiye bu alanda önce bir konuma geldi. SİHA ve İHA'ların yanı sıra kamikaze drone üretimi de kritik bir öneme sahip. Yerli üretim seviyesi %80-85 oranında.
2: Burası kamikaze ürünlerimizin üretim tesisi. Biz burada malum son teknoloji olan kamikaze dronların imalatını yapıyoruz. Tesisimizde etap etap motor imalatı, gövde imalatı, en sonunda bunların entegrasyonu yani birleştirilmesi yapılıyor. Bir yandan ekip tabii detonatör, mekanik emniyet dediğimiz detonatörümüzü birleştirmesi yapılıyor. Diğer hatta hızlı bir şekilde motorlarımız imal ediliyor. Bir yandan da yeni tasarım Ar-Ge süreçlerimiz devam ediyor. Biz günde yaklaşık 400 adet kamikaze drone çıkarmaya çalışıyoruz. Aylık hedeflerimiz bizim 10 bin adet. İyi bir noktaya geldik. Motoru kendimiz yapıyoruz. Elektronik komponentleri kendimiz yapıyoruz. Yazılımları zaten kendimiz yapıyoruz. Bunun en önemli noktası yazılım.
3: Burada aslında önemli olan muharebe sahasında tecrübe elde eden ve bu tecrübenin odağında geliştirilme faaliyetine tekrar başlanan ve sahaya o şekilde sunulan ürünlerin sayısı. Bu alanda da aslında çok fazla bir ürün mevcutiyetinden bahsedemeyiz. ABD'nin, İsrail'in ve Türkiye'nin şu anda bu silahlı insansız hava aracı pazarının en tepesindeki 3 ülkesi olduğunu söylememiz mümkün.
1: 21. yüzyılın başından itibaren hızlı bir gelişim sürecine girildi. İnsansız hava araçlarının askeri teknolojilerde bu kadar etkili olması kimileri için sürpriz oldu. İHA ve SİHA'ların yanı sıra 3-5 bin dolarlık dronlar konvansiyonel savaş stratejilerini yerle bir etti.
2: Biz bundan 20-25 sene önce model helikopterlerle başladık. Model helikopterlerin altına kamera sistemleri yerleştirdik. Hatta meslek olarak bile bu yaygınlaştı. Hava çekimleri olsun. Zamanla dronlar çıktığı zaman otonom uçar hale geldiler.
1: 2022 yılında birkaç hafta sürmesi beklenen Rusya-Ukrayna savaşında 4 yıl geride kaldı. Bu tabloda Ukrayna'nın İHA ve dronlarla uyguladığı yıpratma taktikleri oldukça etkili oldu.
3: Özellikle kamikaze FPV drone operatörleri aslında PlayStation konsollarına benzer konsollarla bu ürünleri, bu platformları, İHA'ları idame ediyorlar, kullanıyorlar. Bu operatörleri yetiştirmek de aslında yaşları biraz gençse çok zor değil. Çünkü işte şu anki güncel durumda 15, 20, 25-30 yaşlarında birçok kamikaze FPV İHA operatörü, drone operatörü şu anda Ukrayna-Rusya savaşında görev alıyor. Bunların bir kısmı cephe hattında bulunuyor, bir kısmı ise evlerinden bazı özel iletişim protokolleri aracılığıyla bu dronları, cephe hattındaki dronları evlerinden kontrol edebiliyorlar.
2: Ukrayna-Rusya savaşında bu eskiden oyuncak diye tabir ettiğimiz hobi amaçlı kullanılan kamikaze dronlar kamikazeye çevrildi. Altlarına mühimmat bağlandı. Tabii bunlar uygun maliyetli ürünler olduğu için çok çabuk değiştirilebildi. Yani bir mühimmat, bir patlayıcı, el yapımı olsun, hazır mühimmat olsun. Bunlar çok basit bir şekilde entegre edilebildi. Dolayısıyla sahada da çok ciddi performans gösterdi.
1: En çok dikkat çeken drone saldırılarından biri de Ukrayna'nın geçen yıl Örümcek Ağı adını verdiği operasyonla gerçekleştirildi. Önce Rusya topraklarına İHA dolu kamyonlar gizlice sokuldu. Kamyonlar üstlere belli bir mesafede durdu. Kamyonlardaki İHA'lar ahşap kutulara monte edilmiş şekildeydi. Kamyonların kapakları uzaktan kumandayla açıldı. İHA'lar Rus üstlerindeki bombardıman uçaklarını vurdu. Son dönemde Orta Doğu'da süregelen savaşta önemli savunma stratejilerine sahne oldu.
3: İsrail ve ABD tarafı birim fiyatları işte 4-5 milyon dolarları bulan seyir füzelerini aktif olarak kullanıyor. İran tarafı ise tamam balistik füzeleri aktif olarak kullanıyor ancak işte 30 bin dolar, 40 bin dolar fiyatla üretilen Şahit-136 dediğimiz kamikaze İHA'ları da çok aktif bir şekilde kullanıyor. Ve bu kamikaze İHA'lar gidip 500 milyon dolar, 600 milyon dolar bandında birim fiyata sahip olan balistik füze tespit radarlarını imha ediyor. Dolayısıyla bu İHA'ların aslında kamikaze versiyonlarının bu muharebe sahasına dahil olmasıyla birlikte ekonomik anlamda da stratejik anlamda da muharebe sahasındaki paradigma değişti. Aslında denklem bozuldu diyebiliriz.
1: Bir başka örnek de Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD üssüne gerçekleştirilen drone saldırısından. Operatör hiç acele etmeden drone'la etrafı tarıyor. Sonrasında dünyanın en iyi korunan yerlerinden biri olduğu düşünülen binada belirlenen hedefi imha ediyor.
3: İnsanlı bir platformla bir taarruz görevi icra ettiğinizde belirli başlı riskleri alabiliyorsunuz. Hem uçağın maliyetinden dolayı hem de içinde pilotunuz bulunmasından dolayı. Ama eğer bir insansız hava platformuyla bir görev gerçekleştireceğinizde hem platformun hem de platformun uçuş masrafının çok düşük olması ve içinde de bir pilotunuzun bulunmaması sebebiyle şunu diyebiliyorsunuz. Bu hava platformu bu görevi gerçekleştirsin, gerekirse geri dönmesin imha olsun. Yani onu sarf edilebilir olarak nitelendiriyorsunuz. Gerektiğinde harcanabilir olarak nitelendiriyorsunuz. Bu sebepten dolayı silahlı insansız hava araçları dediğimizde bunların caydırıcılığı ve görev esnekliği, görev özgürlüğü çok

0: motor imalatçılarından temin ediyoruz. Büyük kısmını biz kendi tesisimizde yapıyoruz.
1: Savaş teknolojileri dünyada hep bir gelişim halinde oldu. Zamanında barut teknolojisi süvari birliklerinin geride kalmasına yol açtı. Dev toplar surları yıktı, donanmalar okyanusları geçti. Her iki dünya savaşında ise savaş uçakları belirleyici oldu. Son yıllarda ise artık öne çıkan silahlı insansız hava araçları. Hemen karşımızda bir kamikaze drone var. Doğru üretim, yerli üretim, yazılım, planlama ve sonuç bu. Buna adapte olabilen ordular hep bir adım önde olacak. Olamayanlarsa geri planda kalacak. Bir sonraki aşama ne? Bunu henüz kimse bilmiyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu, konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
1: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
3: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
4: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
5: Yapmak, yediklerine dikkat etmek insan sağlığı için önemli. Ancak bunu yaparken ve süreci yönetirken eğer bir ebeveynseniz çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sizin beslenme alışkanlığınız çocukları da etkiliyor. Peki neden? Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
6: Sürekli annem diyet yapardı diye bir cümle geliyor. Hı-hı. Sürekli kabak spagetti koyardı sofraya diye bir cümle geliyor mesela. Anne farkında olmadan gizli anoreksik olabiliyor. Çocuk bundan etkileniyor. Çünkü anoreksiyanın bulim yanında %80 ebeveynden gelen, özellikle anneden gelen bir şeyi var. Yani annenin davranışının farkında olur ya da olmaz ebeveyn bunun. Hı-hı. Çocukta yarattığı bir etki oluyor. Ya da çocuk bir şekilde fark edilmek isteyerek de bulimik bir davranış sergileyebiliyor ya da fark edilmek isteyerek aşırı yemek yemek veya az yemek yemek gibi bir misyon ediniyor.
5: Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'ı dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo. Saat

0: mutlu sabahlar. Saatler 6'yı gösteriyor. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Açıklamayı İranlı bir yetkili Taslim Haber Ajansı'na yaptı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin de sürdüğü belirtildi. İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağı aktarılıyor. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, "Haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız," dedi. Washington'la Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı botunu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına yakından bakalım.
1: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor.

0: devam ediyor. İran devrim muhafızları, başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası, adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
1: Yurt gündemine odaklanalım şimdi de. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları da ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamlede geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre CHP'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi. Kılıçdaroğlu ise günü konutunda geçirdi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
3: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
2: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
3: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
4: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
1: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar döndü. Birçok kentte yoğunluk dün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları vardı.
5: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
1: 9 günlük bayram tatilinin son gününde Boğaz hattında yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasına fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarının keyfine sürdü.
2: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
6: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
7: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonuna hem bayrama.
8: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
2: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
9: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
10: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
2: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
11: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
12: Bugün de bir denizi görelim dedik, turkuaz rengini.
13: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik.
14: Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
2: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
15: Yeni arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
2: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
1: Bayram tatilinin son gününde ise bir facia yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama, zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
2: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayla, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civanşen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sunucusu İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. Üçü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
1: Sultan Gazi'de bir kişi annesine evde rehin aldı. Şüpheli kapıyı açmayınca polis eve itfaiye merdiveniyle girdi. Anneyi kurtarıp oğlunu gözaltına aldı.
16: Annesini rehin aldı, kapıyı ne abisine ne de polise açtı. Eve balkondan giren ekipler olaya müdahale etti. Olay İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşandı.
17: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
16: İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu.
17: Abisi de kardeşi de evin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı. Sarhoş olduğu için anlamadı. Sabaha karşı ayıkınca bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye.
16: İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3. katındaki daireye balkondan giren ekipler şüpheliyi gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe polis merkezine götürülürken annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe göstererek bir grup gence ateş açtı. Ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın oldu. Genç kız hayatını kaybetti.
18: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Başkent Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar da tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
2: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla yeni mahalledeki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
1: 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Sevgi Davut Tekgöz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları güvenli yaşamın simgesi oldu dedi.
2: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Sevgi Davut Tekgöz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin Oğlaklı deprem konutlarındaki yeni evlerini paylaştı. Bakan kurum paylaşımında, Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik. Kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk dedi. Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları, güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olduğu ifadesini kullandı.
19: Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomikle bize vereceğini hiç zannetmiyordum.
20: İlk buraya geldiğimde eşime dedim, gerçekten de bir şehir kurulmuş. Ben böyle beklemiyordum.
2: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11'inde 2 yılda 475.377 bağımsız bölüm inşa edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkisinde ise 481 adet konut inşa edildi. Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri faizsiz 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılıyor.
1: İnsansız hava araçları için özel bir takip sistemi kuruluyor. Araçların anlık konumu tek merkezden yapılacak. İHA'ların kaydettirilmesi ve uçuşlardan önce izin alınması gerekecek.
2: İnsansız hava araçları için kayıt ve izin şartı geliyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. İHA takip sistemiyle anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezi olarak yapılabilecek. Taslağa göre İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sertifikalı olanlar kalabalık insan grupları üzerinden uçuş yapabilecek. Tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan İHA'lar için bildirim yeterli olacak. Ayrıca operasyonel yetkilendirme aranmayacak. İzin alınmadan ya da belirlenen sahanın dışında uçuş gerçekleştirilmesi halinde para cezası, sertifika iptali gibi yaptırımlar olacak. Ayrıca suç teşkil eden fiiller bakımından suç duyurusunda bulunulacak. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakta yükümlü olacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak ağırlığı 500 gram altı İHA'lar için bu şart aranmayacak. Yabancı tesisli İHA'ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü operasyon için en az 20 gün önce başvuru yapılıp izin alınması gerekecek. Acil anlerde geçici uçuş izni düzenlenebilecek.
1: Türkiye'de göz göre göre büyüyen bir tehlike var. Çocukluk çağı obezitesi. Her 4 çocuktan biri obez ve bu çocukların %80'i erişkinliğinde de obeziteyle mücadele ediyor. Yani durum ciddi. Hareketsizlik ve kötü beslenme en temel nedenleri arasında. NTV'den Melike Şahin bu konuya bir parantez açtı. İşte çocuklarda yanlış beslenme ve obeziteye dair uzman görüşleri.

0: yani abur cubura vermişler. Başka bir şey yok yani. Ev yemekleri yok. Hep dışarıda abur cubur, eve gelince abur cubur.
1: Biz kendimiz yapıyoruz yiyeceklerini. Dışarıdan bir şey yedirmiyoruz. Mamasını biz kendimiz hazırlıyoruz, yemeğini, çorbasını.
2: Türkiye'de her 4 çocuktan biri obez. Her 4 çocuktan biri. Bu istatistiğin risklerinin farkında mıyız? Çocuklarda obezite her geçen gün artıyor. Bunu yalnızca genetik faktörlerle açıklamak doğru değil. Kötü beslenme, hareketsizlik, ekran bağımlılığı çocukları hasta ediyor. Çocuklar küçücük yaşlarda tansiyon, diyabet hastası oluyor. Çocuk doktorları bunu artık bir halk sağlığı sorunu olarak niteliyor. Çünkü çocukken obez olanların %80'i erişkinliğinde de obeziteyle mücadele ediyor.
3: Bu bir halk sağlığı problemi. Yani gerçekten obezite bir pandemi. Şu an için 2022 yılı verisi dünyada 150 milyon 5-19 yaş arası obez çocuk olduğunu söylüyor. Ama 2030 yılı tahminleri, ki çok uzak bir dönem değil, bunun ikiye katlayacağını söylüyor. Yani ülkemizde de 4 çocuktan biri obez maalesef.
4: Obezite yalnızca obezite değil. Neden olduğu birçok hastalık var. Tansiyon, diyabet hastası çocuklar demek obezite.
5: Eğer obezite bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa, ki bu bir genetik obezite değil, endojen dediğimiz özel hormonal bozukluklara bağlı gelişen bir obezite şeklin değil, aksine dış etkenler nedeniyle oluşan bir obezite, bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa aslında biz erişkin dönemde gördüğümüz bütün komplikasyonları erken dönemde görmeye başlayacağız. Tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması başta olmak üzere bir sürü komplikasyonla, ardından da gelişecek diyabetle uğraşmak zorunda kalacağız, öyle görünüyor.
4: Üstelik kültürel olarak çocuklarda kilo sağlık ve tatlılık olarak algılanıyor. Birçok aile çocuğunda obezite riski olduğunun dahi farkında değil.
3: O kadar benimsenmiş ki bu durum, obezite şikayetiyle gelmiyor zaten çocuk. Başka bir şikayetle geldiğinde biz obez olduğunu fark ediyoruz. Aileler bundan şikayet bile etmiyorlar. Obeziteye yatkınlık genetik olarak ya da epigenetik olarak zaten var. Ama bunun üzerine risk faktörleri bindiği zaman, ki bu risk faktörleri nedir? İşte bir tanesi gıda endüstrisi. Onun dışında ev içi faktörler, ailenin yaşam şekli, besin tüketimleri, çocuğun psikososyal davranışları, hareketi, hareketsizliği ve diğer hastalıkları, eşlik eden hastalıkların olup olmaması. Bu risk faktörleri de bindiği zaman obezite kaçınılmaz bir hal alıyor.
4: Çocuklar artık sokakta değil, bilgisayar başında oynuyor. Hareketsizlik obezite riski demek. Ama dahası kötü beslenme. Paketli gıdalar sağlıksız. Ama çocuklar için cezbedici ve kolay ulaşılabilir. İşte bu nedenle İngiltere'de çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için çocukların izleyebileceği saatlerde, yani saat 21'e kadar televizyon ve internette abur cubur reklamlarının gösterilmesi yasaklandı.
6: Peki neden artıyor sizce bu çocuklarda sağlıksız beslenme? Bu reklamların, o cipslerin etkisi var mı?
7: Çok. Televizyon, internete girerek onları görerek yiyorlardı.
6: İstiyorlar değil mi?
7: Tabii ki ben bile istiyorum bazen. Ama şeker hastasıyım, yemiyorum tabii ki. Abur cuburumuz şu anda mısır patlatıyorum evde. Yani evde bir takım şeyler yapıp veriyorum. Anne de öyle.
5: Biz zararlarını biliyoruz. Zararlarını bilmemize rağmen tüketebiliyoruz. Ama çocukların öyle bir şeyi yok. Yani hiçbirisi bizim gibi dönüp paketi okuyup, bunu yememem gerekiyormuş algısına sahip olan çocuk sayısı azdır. Ama o reklamlar insanı cezbediyor. Bizi cezbediyor, çocukları haydi cezbeder.
3: Gıda sektörü ve paketli gıdaların bundaki yeri çok büyük. Hatta yeni kılavuzlarda etiket okuma, yani bunun eğitiminin çocuklara verilmesi öneriliyor. Bazı şeyleri, reklamın nasıl yapıldığını ben şaşırıyorum gerçekten.
8: Kontrol edemiyorum. Çocuklar çok fazla, aşırı düşkünler. Elinden gelince kısıtlamaya çalışıyorum. Etrafın baskısı da çok fazla. Ya çevreye gidiyoruz, bütün herkes çocuklarına abur cubur alıyor. Bakkallara, marketlere gidiyoruz, direkt reyonlara atlıyorlar. Ben bunu kısıtlamaya çalışıyorum ama etrafta da bunu bir kısıtlama yapılması gerektiğini düşünüyorum.
6: Abur cubur istiyor mu çocuk?
9: Hayır, istiyor ama biz fazla şey yapmıyoruz. Hep geciktiriyoruz. Yani bu hafta alacağım size, bu hafta alacağım.
4: Çocuklarda obezite tedavisinde gelişmeler var. Doktor kontrolünde çocuklara uygun zayıflama iğneleri artık etkili bir seçenek. Ama en önemli mücadele yöntemi yaşam tarzı değişikliği.
3: Obezite obezitenin temel tedavisi yaşam şekli değişimi. Aile eğitimi, egzersiz eğitimi, beslenme eğitimi, çocuğa psikiyatrik destek ve psikososyal davranışsal eğitimi içine alan bir paket. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu yaşam tarzı değişiklikleri eğitimi ancak birebir 50 saat temastan sonra etkin olabiliyor. Bunu yapmayan ailelerde hiçbir ilacın faydası olmaz zaten.
10: Benim de çocuğum var 17 yaşında. Elimden gelince dikkat etmeye, dışarıdan yemek yememeye çalışıyoruz. Dengeli beslenmek için bir mücadele veriyoruz. İnanılmaz reklamlar, hani sürekli değişik yiyecekler, hepsi böyle günümüzde ortaya çıkıyor.
11: Anne beslenme çantasını evde hazırlarsa çocuk sağlıklı büyür.
12: Küçük diyor ki anneanne diyor, onlar sağlıksız değil mi? Sağlıksız diye yiyecekler, abur cubur diye yemeyelim. Tabii ben mümkün olduğunca almıyorum yani. Ama babalarını kandırıyorlar. Babaları alıyor.
4: Küçükken tombik diye sevilen çocuklar okulda kiloları nedeniyle zorbalığa maruz kalıyor. Ergenlik döneminde beden algısı daha fazla devreye girmiyor. Sosyal medyanın akımların etkisiyle birçok çocuk idealize vücut ölçülerine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada gıda takviyelerine, protein tozlarına, sporcu içeceklerine yönelebiliyorlar.
13: Özellikle ergenlik dönemi kişinin kimlik edinme çabasının çok yoğun olduğu bir dönem. Ve bu dönemde beslenme davranışının kontrolü temel olarak aslında ergenin kendisine geçiyor. Hem popüler beslenme akımlarını benimseyen, hem bazı supplementlere endikasyonu dışında denetimsiz başvuran gençlerde, özellikle erkeklerde yağsız kas kitlesinin artırılması, kız çocuklarında tartı kaybının sağlanması, idealize bir vücut ölçüsüne sahip olunması çok hızlı bir şekilde beslenme bozukluklarına ilerleyebiliyor.
4: Sporcu çocuklar dışında bilinçsizce bu takviyeleri kullanmak sağlık sorunlarına yol açabilir.
13: Bir saatin altında antrenman yapan hiçbir adolesanın sporcu içeceği içmesine gerek yok. Protein tozlarına geldiğimizde en çok kullanılan bütün gençlerin elinde var. Asla kullanılamaz demiyoruz bir kere ama birinci kuralımız şu. Bir adolesanın rutin olarak protein takviyesi almasına gerek yoktur. Kreatin ve protein supplementleri için böbrek fonksiyonlarının takibi, böbrek yükünü arttırır, ürik asidi arttırır.
4: Uzmanların en önemli uyarıları ailelere. Çocuğun beslenmesinde bozulma fark edildiğinde hem bir çocuk doktorundan hem de ruh sağlığı profesyonelinden destek alınmalı.

0: Antalya'da 24 haftalıkken 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla Bebek kritik süreci atlattı. Doğar doğmaz yoğun bakım alınan bebek hayata tutundu.
1: Doğduğunda sadece 650 gramdı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren bebek yaşam savaşını kazandı. Leyla Bebek hastaneden taburcu oldu.
2: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk. Yani çünkü gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Bütün cihazlara bağlı, makinelere bağlı o şekilde.
1: Antalya'da Duygu ve Ali Yalçın çiftinin kızları Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. Boyu 33 santimetre, ağırlığı ise 650 gramdı. Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebek solunum cihazına bağlandı. Umut ve sabırla iyi haber bekleyen aile 4 ay tedavinin sonunda bebeklerinin kucaklarını aldı.
2: Çok zordu, çok korktum. Zaten ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz, nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu, küçücüktü.
1: Leyla İlge Yalçın bebek artık evinde ailesiyle birlikte.
0: İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Ve bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
1: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
3: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
1: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
4: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
5: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
1: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
6: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
7: Konsolonu yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
5: Şu an genel durumumuz stabil.
1: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
8: Pratisyen hekim unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor? Burada bir bilinçaltında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
0: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacı koruma altında. 1522'de Rodos Seferi öncesinde Kanuni Sultan Süleyman otağını bu ağacın altına kurmuştu.
1: 854 yıllık çınar ağacı Muğla'nın Yatağan ilçesinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu sadece bir çınar değil. Kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç dedi. Türkiye genelinde 10.509 anıt ağaç koruma altında. Onlardan biri olan 854 yıllık çınar da bölgesinde tarihe tanıklık ediyor.
9: 15 Haziran 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi'ne İstanbul'dan çıktığında yol boyu geliyor ve 23 Temmuz 1522'de burada otağı kuruyorlar. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor. Mesela Muğla'dan çıkıyor. Buradan Bozüyük'ten, şimdi bizim olduğumuz yerden, bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Stanköy'e, oradan daha doğru Milas'a doğru devam ediyor.
1: Çınar ağacı 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapa, 800 santimetre de gövde çapına sahip. Bakanlık korumasına alınan anıt ağaçlara özel bir bakım uygulanıyor.
10: afet etkileri, meteorolojik etkiler ve insan müdahaleleri nedeniyle ağaçlarımız yer yer bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Ağaçlarımızın her türlü bakım, budama, ilaçlama, böcek ve zararlılara karşı müdahaleleri yapılmaktadır. Ağaçlarımız ve koruma alanı etrafındaki her türlü müdahaleyi sınırlandırıyoruz.
0: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler de yarışmada yer alacak. Hedefleri ise 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
1: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler Macab adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
11: Son 3 senede öncelikle 387 kilometre ile başladık. Daha sonrasında 582 kilometre gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 kilometreyi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 kilometreyi geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
1: Enerji verimliliği yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var. Ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
12: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
13: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
1: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barrack'ın Suriye ve Irak'ta Başkanlık Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurdu. Trump açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Barrack'ın Irak ve Suriye'de başarılı işler yaptığını belirtti. Irak ve Suriye hükümetleriyle ilişkilerinin gelişeceğini de aktardı. Amerikan Başkanı Tom Barrack'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Barrack'ın Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamayı sürdüreceğini belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda konuştu. Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmeleri ve ABD-Suriye ilişkilerini değerlendirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların tamamının kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Şara ayrıca bölgesel güvenlik ve barış için diplomasinin önemini de belirtti. Amerikan Başkanı ise Suriye'de istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 3412 kişi öldü.
1: İsrail Lübnan'daki işgalini tüm müzakerelere rağmen genişletiyor. Kara birlikleri kritik eşik olarak görülen Litani Nehri'nin kuzeyine geçti. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi ele geçirildi. Ordu 25 yıl sonra ilk kez Lübnan'daki işgalini bu noktaya taşıdı. Kaleye İsrail bayrağı dikildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği belirtildi. Ordu sözcüsü saldırılarda Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını açıkladı. Kara operasyonu öncesinde hava saldırılarıyla tank ve topçu saldırıları düzenlendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da saldırılar öncesinde ordu birliklerinin operasyonlarını genişleteceğini açıklamıştı. Netanyahu, karenin ele geçirilmesiyle korku bariyerinin kırıldığını belirtti. tüm cephelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Savaşın başından bu yana 8 bin Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanı İsrail Katz, kaleyi ele geçiren askerleri tebrik etti. Hizbullah'a yönelik saldırıların devam edeceğini vurguladı. İsrail'in kuzeyindeki sivillerin güvenliğini sağlayacaklarını tekrarladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3500'e yakın sivil öldü.
0: ABD, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından kuvvette de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Sahadaki son duruma bakalım. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir açıklama yayımlandı. İran'ın saldırılarına karşılık verildiği ifade edildi. CENTCOM, İran'ın Goruk bölgesine ve Keşme adasına İran'a ait füze ve drone fırlatma tesislerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü de açıkladı. Saldırıda Amerikan kuvvetlerinden ölen ya da yaralananın olmadığı ifade ediliyor. Bu arada Kuveyt'te de ülke genelinde sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği belirtiliyor.
14: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
0: Rusya lideri Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. Amerikan basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını da yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntıları var sırada.
1: ...73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 150 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Genel seçimlere hazırlanan Ermenistan'da Paşinyan yönetiminin Karabağ yenilgisi sonrası yaptığı hamleler bölgede yeni dengeleri beraberinde getirdi. Ve değişen dengeler yeni ittifakları da ortaya çıkardı. Bir yandan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecinde ilerleme sağlanırken Türkiye-Ermenistan hattında da normalleşme girişimleri devam ediyor. Peki 2. Karabağ Savaşı sonrası oluşan yeni jeopolitik düzenin önünde hangi engeller var? Bölge kalıcı bir barışa ne kadar yakın ya da uzak? NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu, Erivan'da önde gelen siyasetçiler ve uzmanlara mikrofon uzattı ve parantez haberimize de noktalıyoruz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: is the first time.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı çevrim içi de olsa ilk kez Ermenistan'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. 2028'de Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 10. zirvesine katılmayı umuyorum.
2: This is a clear indication that peace been...
3: Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış bir gerçekliktir. 9 aydır barış içindeyiz ve barış içinde yaşamayı öğreniyoruz.
4: Azerbaycan'la Ermenistan, Güney Kafkasya'nın iki komşu ülkesi. İkisi de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazandı. Karabağ için iki kez savaştı. Son dönemde bölge büyük bir değişimin kıyısında. Bakü-Erivan hattında karşılıklı güven artırıcı adımlar atılırken, sert söylemlerin, askeri yaklaşımların yerini daha ılımlı girişimler aldı. 40 yıla varan düşmanlık ve çatışma iklimi, barıştan yana esen rüzgarlarla değişiyor.
5: Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış hala kırılgan ama hiç olmadığı kadar da yakın. Taraflar arasında temaslar doğrudan yürütülüyor, diyalog aracısız olarak yapılıyor. Peki bu tarihi fırsat kalıcı bir düzene dönüşebilecek mi? Uzun vadeli jeopolitik değişimlerin önünde hangi engeller var? Ermenistan Avrupa Birliği ile hiç olmadığı kadar yakınlaşmışken bölgeyi uzun yıllar boyunca domine eden Rusya gelişmeleri nasıl izliyor? Erivan'da bu soruların yanıtlarını aradık. Uzmanlara mikrofon uzattık.
6: Some competitive advantages.
7: Güney Kafkasya'nın 3 ülkesi Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan'la diğer tarafta Türkiye arasındaki bağlantılar dünya için hayati bir rol oynayabilir. Gerçek bir oyun değiştiriciye dönüşebilir ve ekonomilerimiz için itici güç olabilir.
8: İnsanlar savaşın ne olduğunu bu bölgede çok iyi biliyorlar. Ve son 30 yıldan fazla dönemde. Ama barış dediğimizde insanlara biraz daha anlamlandırma sorunu var. Yani aslında hem hükümetin hem de sivil toplumun şu anda yapmak istediği barışın ne olduğunu insanlara anlatmak ve aynı zamanda barışın kapasitesini artırmak, barışa bir anlam yüklemek.
9: Ticaretin ve ekonomik bağların her iki tarafın halklarının gelecekte travmalarını iyileştirmelerine ve bunun üzerinde birlikte çalışmalarına da yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki barış anlaşması imzalanmalıdır ve Ermenistan buna hazırdır.
4: İki ülke arasındaki barış sürecinde önemli dönemeçlerden biri Azerbaycan lideri İlham Aliyev'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ağustos 2025'teki Beyaz Saray buluşmasıydı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede liderler barış için el sıkıştı, yol haritası paraf edildi. İlişkilerde yeni sayfa açan belge, nihai barış anlaşması olmasa da kalıcı barışı inşa etmenin temeli olarak gösteriliyor. Kimilerine göre bölge daha önce hiç olmadığı kadar stratejik bir dönemeçti.
7: Sınır belirleme komisyonlarımızın toplantıları yapılıyor. Hatta karşılıklı olarak birbirimizin ülkelerine seyahat ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız Ermenistan ve Azerbaycan'da bir araya geliyor. İletişim kanallarının açılması hali hazırda uygulamaya geçti ve şu an bazı mallar Azerbaycan ve Gürcistan demiryolu üzerinden Ermenistan'a geliyor. Azerbaycan'dan benzin ve dizel ithal ederek doğrudan ticari bağlarımızı da kurmuş durumdayız ve artık Azerbaycan neler ihraç edebileceğimiz konusunda somut fikirlerimiz var.
10: İyi olan şu ki Ermenistan ve Azerbaycan duruma reel anlamda sanki barış anlaşması zaten imzalanmış gibi yaklaşıyor. Ekonomik işbirliğimiz devam ediyor ve bunun barış anlaşmasının imzalanması, onaylanması ve yürürlüğe girmesinin önemini azaltmamak kaydıyla kurduğumuz barış düzenini kurumsallaştırmak adına çok önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Ancak bu yeni barış deneyiminde yaşamak için bu pratik adımlara devam etmekte bir o kadar önemli. Azerbaycan ile Ermenistan'daki söylemin bu konuda giderek birbirine çok benzer hale geldiğini görüyoruz.
8: Azerbaycan ile Ermenistan arasında artık her iki tarafında yeni bir savaş yapma gibi bir durumları veya böyle bir eğilimleri yok. Özellikle son 3 yılda yapılan anlaşmalar iki ülke arasında, hükümetler düzeyinde, bürokratlar düzeyinde gelişen ilişkiler ve güven oluşması artık yeni bir savaşın yapılmasını ortada kaldırdı.
4: Halen iki tarafın sınır belirleme komisyonları ortak teknik çalışma yürütüyor. Savaşlar nedeniyle yerlerinden edilenlerin güvenli dönüşü de masadaki başlıklardan. Kuşkusuz kat edilecek daha çok yol var. Nihai barış anlaşmasının önündeki en büyük engel Bakü'nün son imza için ön koşul olarak sunduğu başlık. Yani Ermenistan'da anayasa değişikliğine gidilmesi. Ermenistan Anayasası Azerbaycan topraklarında hak talep eden bağımsızlık bildirgesine atıf yapıyor. Azerbaycan toprak bütünlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle anayasadaki ayrılıkçı referansın kaldırılmasını istiyor. Bu da yeni anayasa için referandum yapılmasını gerektirecek. Ancak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın önünde önce kazanması gereken bir genel seçim var.
9: Denge ve dengeleyici dış politikaya devam edeceğiz ve bu politikadaki öncelik komşularla ilişkilerdir. Dolayısıyla dış politikamızın bölgeselleşmesi bir öncelik olacak.
10: Barış anlaşması önceki aşamada zaten imzalanmış olabilirdi. Bu gerçekleşmedi. Bizim açımızdan yine herhangi bir gün her an imzalamayı bekliyoruz. Barış anlaşmasının imzalanmasını Ermenistan'daki anayasa referandumuna bağlamıyoruz. Bizim için bunlar iki ayrı gündemdir.
0: İki büyük çatışmanın arasında sıkışmış olduğumuz için bölgesel düzene yönelik bazı zorlukları hala görmekteyiz. Bunlar Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardır. Bu çatışmaların potansiyel yayılma etkisi bölgeyi kesinlikle olumsuz etkileyebilir. Ancak bölgemiz için büyük bir sınav niteliği taşıyan İran'daki son gerginlik, Ermenistan ve Azerbaycan'ın sahadaki bu fiili barışı koruyabildiğini, aynı çizgide kalabildiğini gösterdi. Ve bu durum elbette bizi gelecek konusunda daha iyimser kılıyor.
4: Güney Kafkasya'da bu yeni dönem birçok girişime de gebe. Yeni güzergahlar, potansiyeli yüksek ticaret yolları, dönüşen ittifaklar. Uzmanlara göre bölgede ortaya çıkan bu yeni jeopolitik denklem, güç dağılımının yeniden tanımlandığı bir sürece de işaret ediyor.
9: Sanırım bizim ve komşularımızın fark etmesi gereken şey, Güney Kafkasya'nın Güney Kafkasya halkına ait olduğu ve bu bölgede kararları bizim almamız gerektiğidir. Bu bölgenin geleceği hakkında karar vermek Ermenilere, Gürcülere ve Azerbaycanlılara kalmıştır ve sanırım bu noktaya vardık.
8: Türkiye'nin ve Azerbaycan önderliğinde böyle bir üç taraflı format vardı. Mesela Türkiye, Azerbaycan, İran, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan. Neden mesela gelecekte Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan gibi bir format olmasın? Yani bu formatlar Türkiye'nin ve Azerbaycan önderliğinde daha çok bölgede gerginliği azaltmaya, işbirliğini artmaya yönelikti. Ve o yüzden de Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye işbirliğinde bu açıdan bakabiliriz. Yani uzun yıllarda birbirine daha çok iletişimde olmak gerektiğini yaramadı.
11: Bu noktada en kestirme, en çabuk, en stabil istikamet orta yol projesi. Hindistan'ın ilan etmiş olduğu IMEC bu son gelişmelerden sonra biliyorsunuz çöktü. Bu nedenle Kafkaslar'da eğer istikrar yaratılırsa, lojistik projeler hayata geçerse büyük bir ihtimalle Çin'den başlayarak hem Orta Asya ülkelerinin hem Avrupa'nın tek bir ekonomik alan yaratma bağlamında, tabii burada Avrupa Birliği gibi bir supranasyonel örgütü kastetmiyorum. Burada etkileşim içerisinde olan ülkelerden bahsediyorum daha çok. Böyle bir bölge yaratılabilir. Dolayısıyla kazan kazan çerçevesinde büyük bir açılım söz konusu olur.
10: Ne kadar çok güzergah olursa ve bu güzergahlardan transit geçiş ne kadar kolay olursa, dış bir aktörün bunlardan herhangi birine kötü niyetli bir müdahalede bulunma potansiyelinin o kadar azalacağına inanıyoruz. Çünkü bir yol olmazsa diğer yolun olduğu açıkça görülecektir ve müdahale etmenin gerçekten hiçbir anlamı kalmayacaktır.
11: Burada Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren bir hatta ihtiyaç var. Bu hattı biraz daha yukarıdan bakarsanız Azerbaycan'la Türkiye'nin, biraz daha yukarıdan bakarsanız Orta Asya'yla Avrupa'nın Türkiye üzerinden bağlanması anlamında yorumlamak lazım. Tabii Gürcistan'da halen işleyen bir hat var. Ama alternatif bir hat tesis etmek bu hatların güvenilirliği veya devamlılığı açısından önemli. Şu an itibariyle 400 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor bu bölgeye. Amerikalılar biliyorsunuz bunun ihalesini aldı. Bir şirket işletecek, Amerikalı şirket. Neden bir Amerikalı şirket devreye girdi? Çünkü Paşinyan'ın kendi halkına bu projeyi daha kabul edilebilir, makul çizgide sunabilmesi lazım. Şimdi böyle bir kaygı Amerikalıları Kafkaslara soktu. Ama hangi sonuçları doğurabilir? İran ve Rusya Amerikalıların bu bölgede faaliyet göstermesinden rahatsız olabilir.
4: Rusya'nın bu denklemdeki yeri de dikkat çekici. Yakın zamana kadar Rusya'nın uydusu olarak görülen Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova ile arasına mesafe koydu. Erivan artık yeni aktörlerle de ilişkileri derinleştirme yoluna gidiyor. Peki Paşinyan yönetiminin şekillenen denge politikası başarıya ulaşabilecek mi?
6: When you listen to our opposition.
9: Muhalefetimizi dinlediğinizde bugünlerde hep barış için garantörlere ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. Hiçbir garantörün eli boş dönme arzusuyla geldiğini sanmıyorum. Her büyük jeopolitik gücün kendine göre çıkarları vardır. Ermenistan'ın Rusya ile bağlarını koparmak gibi bir isteği yok. İlişkilerimizin dönüşüm sürecindeyiz. Ancak aynı zamanda modern dünyada modern zorluklarla ve Ermenistan'ın bulunduğu jeopolitik ve coğrafi konumda alternatiflere ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bu nedenle bir noktada birliğe katılma tutkusuyla Avrupa Birliği ile işbirliğimizi güçlü bir şekilde derinleştiriyoruz.
7: Herhangi bir üçüncü tarafla çelişecek dış politika adımları atmıyoruz. Sadece Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmenin hem felsefi açıdan, hem siyasi inançlar açısından, hem de demokratik açıdan Ermenistan için iyi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle herhangi bir gerginlik yaratmaya çalışmıyoruz.
8: Rusya bölgeyi her zaman kendisinin bir arka bahçesi olarak görüyordu ve özellikle Azerbaycan-Ermenistan çatışması Rusya için bir her iki tarafa karşı kullanabileceği bir kozdu. Aslında Azerbaycan-Ermenistan arasında işbirliği artınca, normalleşme süreci başlayınca Rusya bu kozunu kaybetti. O yüzden de Rusya'nın işte bu dengelere etki etme durumu daha azaldı. Ya şöyle söyleyebiliriz, artık Rusya bölgede bir hegemon değil.
4: Güney Kafkasya'da değişen dengeler, yeni ittifaklar, yeni bölgesel işbirlikleri merakla takip ediliyor. Merak edilen gelişmelerden biri de 7 Haziran'daki seçimin sonucu olacak.
12: Haber.

0: Selam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçada bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 24 derece. Marmara parçada bulutlu. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Kayseri, Sivas, Yozgat kesiminde kısa süre yağış var. Eskişehir ve Konya 26, Sivas 21 derece. Ege geneli güneşli. Manisa 33, Muğla 28, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif. Adana 30, Mersin 27 derece. Karadeniz'de yağış daha çok Kastamonu, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Bayburt kesimini etkileyecek. Zonguldak ve Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevresinde sağanak yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 28, Gaziantep 29 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, kulüp.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da 9 günlük bayram tatili dönüşü sonrasında trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle 129'u gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar. Arvento.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Yeni bir gelişmeyle başlayalım. Kuveyt genelinde sirenlerin çaldığı haberi sabah saatlerinde geldi. Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan da bir açıklama var. Uluslararası sularda Amerika'ya yönelik saldırılara yanıt olarak İran'da Keşim ve Goruk adasında füze rampalarının vurulduğu açıklandı. Amerika ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetiminin de Amerika'nın gönderdiği taslakta değişiklik yapacağı bildirildi. İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, "Halklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız," dedi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. CHP dün mecliste Özgür Özel Başkanlığında MYK toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu ise dün günü konutunda geçirdi. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. CHP parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa seçime girememe riski olduğunu söyledi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını ifade etti. 9 günlük bayram tatili sonrasında bugün kabine toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Kabinede iki önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi de var. Amerikan-İran savaşının kalıcı barış

0: Şu evrilip evrilmeyeceği de kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi dolan Tom Baran, Suriye ve Irak'ta başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Amerikan Başkanı Tom Baran, Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de söyledi. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Gece saatlerinde özellikle İstanbul girişinde yoğun trafik vardı. TEM otoyolunun Kurtköy mevkii başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de gün boyu akıcı yoğunluk yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bayram tatilinin son gününde kaza haberleri de geldi. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanların ilk ifadelerinde kazadan 20 dakika önce otobüs şoförünün arıza nedeniyle durup aracı kontrol ettiği ortaya çıktı. Burdur'da ise hatalı sollama, zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. TEM otoyolunun Muallimköy kavşağıyla Gebze kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendirilecek. Ve spor, amili takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Rüşvet fezlekeleri sümen altı edilmesin manşetiyle çıkıyor bugün sabah. CHP lideri Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Gözler unutturulmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi. Listenin başında Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var diyor bugün sabah gazetesi. Tatil dönüşü katliam gibi kaza bir diğer başlık. Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi can verdi diyor sabah gazetesi de. Gazze'lileri şehit edip eğlendiler bir diğer başlık. Ateşkese rağmen Gazze'de bayramda 33 sivili daha katleden İsrail askerlerinden kan donduran itiraflar geldi. Amerikan medyasına konuşan askerler öldürmekten zevk aldıklarını ve katliamlardan sonra kutlama yaptıklarını söyledi diyor bugün yine sabah gazetesi. Milliyete bakalım. Salı gerilimi manşetini görüyoruz Milliyet gazetesinde. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı meclis başkanlığının da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Özel'in 2 Haziran Salı günü geniş katılımlı grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salonda verilmeyeceğini iddia ediyor. Özel cephesi ise meclis iş tüzüğü, CHP grup iç yönetmeliği ve meclis teamüllerine işaret ederek grubu toplama, gündemini belirleme konusundaki yetkinin grup başkanında olduğunun altını çiziyor. Özel'in kurmayları yönetmelik açık, seçim yapıldı bitti geri alınamaz, grup toplantısı 100 yıldır nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak değerlendirmesini yaptı diyor. Bugün Milliyet'te bu haberi manşetine taşıyor. Tatil sonrası piyasalar canlı bir diğer başlık. 9 günlük Kurban Bayramı tatili geride kalırken haftanın ilk günü ekranlardaki veri akışı kaldığı yerden akmaya devam edecek. Amerika ile İran arasındaki diplomatik manevralarla 91 dolara gerileyen Brent petrol ve 4450 dolar bandında tutunmaya çalışan ons altın piyasalardaki algı hakkında önemli ipuçları veriyor diyor bugün yine Milliyet gazetesi. Kanser aşısında umut veren gelişme bir diğer başlık. Amivantamab adlı kanser aşısının 11 ülkede yapılan denemelerinden çok başarılı sonuçlar alındı. Aşının kemoterapi ve immünoterapiye dirençli hastalarda tümörleri yok ettiği veya küçülttüğü açıklandı. Baş ve boyun kanserleriyle mücadele eden hastalarda başarılı olan aşının akciğer, kolorektal, beyin ve mide kanserleri için de değerlendirildiği vurgulandı deniliyor. Bugün yine Milliyet gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Hürriyet'e bakalım. 601 imza satrancı manşetiyle çıkıyor bugün Hürriyet. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan CHP kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak özelse 601 imzayla kurultayı zorlayacak diyor Hürriyet gazetesi. Evdeki altın fonu solladı bir diğer başlık. Fiziki gram altın yatırımcısına son bir yılda %60.7 kazandırdı. Buna karşılık aynı dönemde altın fonlarındaki getiri %55.24'te kaldı. Yıllık bazda en iyi performans gösteren 8 altın fonundan sadece bir tanesi gram altına yetişebildi. Altın fonlarıyla fiziki altın arasında oluşan makasla İran'daki savaş etkili oldu diyor bugün Hürriyet. Finaller öncesi test maçı bir diğer başlık. A milli takımımız Dünya Kupası finallerine hazırlık için bugün Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Kuzey Makedonya ile karşılaşıyor diyor Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'la devam edelim. Rüşveti kocası ifşa etti manşetini görüyoruz. CHP'li Çeşme Belediyesi'nde çalışan ve boşanma aşamasında olan karı koca arasındaki tartışma yolsuzlukların ifşasıyla sonuçlandı. Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nde çalışan Efe Sağlamer, eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buçe Sağlamer'in rüşvet karşılığında yapı izinleri verdiğini söyleyip savcılığa suç duyurusunda bulundu diyor. Bugün Yeni Şafak bu haberi manşetten veriyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise CHP'yi bekleyen büyük tehlike başlığını görüyoruz. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel dün mecliste partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre toplantı sonrasında partinin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti. Mahkeme tarafından kurultayların iptal edildiğini belirten Emre, Temmuz 2026 itibarıyla 6 yıllık süre dolarsa CHP seçime giremeyecektir ifadelerini kullandı. Zeynel Emre mutlak butlan kararı doğrultusunun yetkili olan delegelerin imzalarının bugün toplanmaya başlayacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına yönelik Emre, Ergenekon, Valyoz ve İzmir askeri casusluk davalarında Özgür Özel'in ziyaret etmediği tutsak asker kalmamıştır. Bu konuda kitap yazmıştır. 15 Temmuz gecesi meclisi savunmuştur dedi. Yine Zeynel Emre'nin ifadeleri de Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer buldu. Akşamın manşetinde bu kazada otobüs nasıl yanar başlığını görüyoruz. Denizli'de arıza veren yolcu otobüsü 20 dakika sonra bariyerlere çarpınca alev alev yandı. 8 kişi öldü. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor deniliyor bugün akşamda. Yavaş yavaş olacak bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlamda savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz ifadelerini kullandı. Akşam gazetesi de o ifadelere yer verdi. Süper El Nino kavuracak bir diğer başlık. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bu yaz Süper El Nino etkisiyle termometreler 45 dereceyi görecek. Uzmanlar kuraklık, orman yangınları ve ani sel riskine karşı uyarıyor diyor Akşam gazetesi. Postaya da bakalım. Kahramanı babası oldu manşetiyle çıkıyor Posta gazetesi. Lösemiye yakalanan 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar 3 tüp kan bağışı yapın benim ve arkadaşlarımın kahramanı oldu olun demiş. Posta da bu çağrıyı 3 Kasım'da manşetine taşımıştı. Efe Leo'ya tam uyumlu donör bulunamayınca yarı uyumlu babasından ilik nakli yapıldı. Sağlığına kavuşan Efe Leo hastaneden taburcu oldu deniliyor. Bugün Posta da bu haberi manşetten veriyor. 650 gramlık mucize bir diğer başlık. 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'daki ev ve iş yerleri yıkılan Duygu'yla Ali Yalçın çifti Antalya'ya yerleşti. Genç çiftin Leyla adını verdikleri ilk bebekleri 650 gram ağırlığında 24 haftalık dünyaya geldi. Leyloş diye seslendikleri bebeğini ilk kez doğurduktan 3 hafta sonra 800 gramken kucağına aldığını belirten Duygu Yalçın, "Bebeğimizin ne kadar güçlü olduğunu o zaman hissettim." dedi. 16 haftalık hastane sürecinin ardından sağlıklı olarak taburcu edilen Leyla bebek şu anda 5,5 aylık ve 4 kilo ağırlığında diyor. Bugün Posta gazetesi de Leyla bebeğin hikayesini ilk sayfadan veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
1: Reklam.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.

0: aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde.
8: Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
9: buldum,
8: Opet'te bulacaksın.
10: Reklam.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
12: Arvento. Mobile Systems.
13: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sabahın yeni gelişmesiyle başlayalım. Amerika, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından kuvvette de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın saldırılarına karşılık verildiği ifade edildi. CENTCOM, İran'ın Goruk bölgesine ve Keşm adasına İran'a ait füze ve drone fırlatma tesislerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM, İran'ın Amerika'ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Saldırıda Amerikan kuvvetlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Bu arada Kuveyt'te de ülke genelinde sirenler çaldığı Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu. Amerika ve İran arasında anlaşma metni trafiği de sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetiminin de Amerika'nın gönderdiği taslakta değişiklik yapacağı bildirildi.
14: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakere edilen 14 maddelik anlaşmada çözümsüzlükler sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a revize edilen anlaşma maddelerini göndermişti. İranlı bir yetkili Tasnim Haber Ajansı'na İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağını aktardı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını da söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
15: Daha önce defalarca söylediğim gibi diplomasiyle uğraşanlar düşmanın sözlerine veya vaatlerine inanmazlar. Bizim ölçütümüz karşılığında taahhütlerimizi yerine getirmek için elde etmemiz gereken somut sonuçlardır. Ve İran halkının haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız.
14: ABD tarafı Başkan Donald Trump'ın daha önce değiştirdiği maddeleri sertleştirdiğini ifade etmişti. Üzerinde değişiklik yapılan maddelerin ne olduğuna ilişkin de yeni açıklamalar var. Amerikan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programından vazgeçme ve Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda daha net olmasını istediğini açıkladı. Yetkililer ayrıca temel değişiklikler yapılmadığını, sadece Amerika'nın güvence istediğini söyledi. Artık ABD ve İran arasında karşılıklı saldırı beklenmediği de ifade edildi. Trump ise CNN'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Sahte haber kanalı CNN bugün her zamanki gibi İran nükleer anlaşmasının nükleerden bahsetmediğini söyledi. Oysa anlaşmada İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı çok açık bir şekilde belirtiliyor ifadelerini kullandı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmanın neredeyse sona erdiğini açıklamıştı. Trump 29 Mayıs'ta son kararını vereceğini söylemişti. Ancak ne 29 Mayıs'taki toplantıdan bir sonuç çıktı ne de ardından anlaşmanın tamamlandığına dair taraflardan bir açıklama geldi. ABD tarafı İran'ın nükleer programından vazgeçeceğini ifade etse de İran nükleer programının ayrıntılarının bu anlaşmanın konusu olmadığını iddia ediyor. Anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğiyse Amerika'da en çok eleştirilen konulardan biri.
13: Amerikan Başkanı Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barrack'ın Suriye ve Irak'ta başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Barrack'ın Irak ve Suriye'de başarılı işler yaptığını belirtti. Irak ve Suriye hükümetleriyle ilişkilerinin gelişeceğini aktardı. Amerikan Başkanı Tom Barrack'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barrack'ın Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamayı sürdüreceğini belirtmişti. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da telefonda konuştu. Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmeleri ve Amerika-Suriye ilişkilerini değerlendirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Şaray, yaptırımların tamamının kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Şaray ayrıca bölgesel güvenlik ve barış için diplomasinin önemini belirtti. Amerikan Başkanı ise Suriye'de istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Dönelim siyasetin gündemine. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplanmaya başlayacak. Kılıçdaroğlu ise dün günü konutunda geçirdi.
9: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
12: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
9: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
12: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
9: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
16: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
12: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
13: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bayramlaşma etkinliğindeki FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve assubayların kurduğu Kumpas Der açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemedim sözleri değerlendirildi. O dönem tutuklu olan askerlerin ailelerine randevu verilmediği, mektuplarının yanıtsız bırakıldığı, yan yana görüntü verilmekten kaçınıldığı belirtildi. Muhaliflerin FETÖ'cülükle suçlanması eleştirildi. Açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesi kullanıldı. Kabine toplantısı yaklaşık 2 hafta aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak.
9: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa erdirip erdirmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansıması ile birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
13: Mecliste ise çalışmalar sürüyor. Salı gününden itibaren çalışmalar başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri bir hatırlayalım.
9: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet yeşilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
17: NTV Radyo.
13: 4 çocuk annesi 41 yaşındaki bir kadın Gülten Ürkmez 3 ay önce İstanbul Çatalca'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü. Cinayetin faili olay sırasında intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak hazırlanan fezlekede ortaya çıkan detaylar bunun aksini ortaya koyuyor.
18: İntihar etmek isterken yanlışlıkla eşini tabancayla vurduğunu iddia etti. Ancak cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Failin yine bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığı da belirlendi. 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, 21 Şubat'ta boşanmak istediği Serkan Ürkmez tarafından öldürüldü. Saldırgan motosikletle İstanbul Çatalca'daki otobüs durağında bekleyen kadına ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili hazırlanan fezlekede bu ayrıntılara yer verilerek eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gülten Ürkmez'in acılarla dolu bir hayatı vardı. Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kocasından şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı.
19: Benim kızımın kanı yerde kalmadı. Senin her bir aynı. Evlendiğinden beri huzursuz kızım. Dövüyor, dövüyor kapıya diyor.
18: Hep sustu çünkü çocukları vardı. 24 yaşındaki oğlunu bir trafik kazasında kaybetmişti. Geriye kalan çocukları babalarını evden uzaklaştırdı. Ancak Serkan Ürkmez cinayet gününe kadar tehditlerine devam etti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
13: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar döndü. Birçok kentte yoğunluk dün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
20: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk Cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
13: Tatilin sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yapanlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Az önce haberimizde de aktardık. Dün gece otoyollarda uzun araç kuyrukları devam etti. Bayram tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu da tamamlandı. Gece saatlerinde özellikle İstanbul girişinde yoğun bir trafik vardı. TEM otoyolunun Kurtköy mevkii başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ama kaza haberleri de geldi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi yaralandı.
9: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayla, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
13: 9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirenler de vardı. Tatilin son gününde Boğaz hattında yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasını fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarlarının keyfini sürdü.
9: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
0: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
21: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik. Hem hafta sonuna hem bayrama.
22: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
9: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
23: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
24: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
9: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
25: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
26: Bugün de bir denizi görelim dedik turkuaz rengini.
25: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik. Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
9: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
27: Yani arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
9: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
13: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrenciler de yarışmada yer alacak. Hedefleri 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
9: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler Macab adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
1: Son 3 senede öncelikle 387 km ile başladık. Daha sonrasında 582 km gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 km'yi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 km'ye geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
9: Enerji verimliliği yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var. Ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
2: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
3: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
9: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
13: İstanbul'da 9 günlük bayram tatili sonrasında trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %49'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kaza var. Köprüden Doğu'dan Avrupa'ya geçişte trafik çok yoğun. Bu nedenle yoğunluk Mustafa Kemal bağlantı yoluna kadar da uzuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken ise Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik yoğunluğu var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
17: İstanbul yol durumu.
11: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
17: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
5: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
17: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
8: Unutulmaz, unutulmaz.
28: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
8: Aygaz.
29: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
8: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
30: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Mobile Systems.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Yazar, gazeteci, çevirmen ve tiyatro araştırmacısı Selim Nusret Gerçek'in Gazanfer Paşa'nın Bir İkincisi isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk Edebiyatı Klasikleri dizisinden yayımlandı. Romanı günümüz Türkçesine Hasan Çelik uyarlamış. 1891-1945 yılları arasında yaşayan Selim Nusret Gerçek, Türk edebiyatında kendine özgü bir yeri olan Abdülhak Şinasi Hisar'ın kardeşi. İlkokulu Rumeli Hisarı'ndaki Gazi Osman Paşa İptidai Mektebi'nde okuduktan sonra Galatasaray Mektebi Sultanisi Türkçe bölümünden mezun oldu. İsviçre'de Cenevre Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması sebebiyle 1921'e kadar yurda dönemedi. Bu sürede Fransa, İngiltere ve İtalya'dan sınır dışı edilen Türklerle ilgilendi. Yurda döndükten sonra Yarın Mecmuası ile İleri gazetesinde çevirmenlik yaparak yazılar yazmaya, romanlar tefrika etmeye başladı. Bir süreliğine Darül Bedai'de oyunlar sahneye koymakla görevlendirildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra gazeteciliği bırakarak Robert Kolej'de 10 yıl kadar Türkçe ve tarih öğretmenliği yaptı. 1934'te kurulan Basılı Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'ne atandı ve vefatına kadar burada çalıştı. Türkiye bibliyografyası üzerine araştırmalar yapıp eserler kaleme alan Selim Nusret'in bugün bahsini ettiğimiz Gazanfer Paşa'nın Bir ikincisinin yanı sıra Can Vermezler Tekkesi ve Meçhul Kuvvetlere Kurban isimli iki romanı daha var. Gelelim son derece ilgi çekici bir konusu olan Gazanfer Paşa'nın Bir ikincisine. Sarayın baş hafiyesi Gazanfer Paşa, masasındaki jurnal ve mektuplar arasında üzerinde hususi ibaresi yazılı bir zarf bulur. Bu imzasız mektubu yazan kişi ısrarla görüşmek istemektedir. Gazanfer Paşa nihayet bir akşam üzeri bu gizemli kişiyle buluşunca adeta kendisini aynada görmüş gibi irkilir. Bu şaşırtıcı benzerliğiyle Ahmet Şevki Efendi, paşaya dublörü olmayı teklif eder. Teklif Gazanfer Paşa'nın da aklına yatar. Gerekli eğitimler verildikten sonra önemsiz görüşmelere ve akraba ziyaretlerine gönderilen Ahmet Şevki Efendi, rolünü o kadar mükemmel oynar ki, Gazanfer Paşa'nın eski sevgilisi Meliha Hanım ile halası Saraylı Hanım bile bu durumu fark edemez. Bu esnada Şevki Efendi ile Meliha Hanım arasında aşk belirir. Bunu öğrenen Gazanfer Paşa, dublörünü Nişantaşı'ndaki konağa çağırır. Görüşme esnasında iki el silah patlar ve ertesi sabah gazetelerde Nişantaşı cinayeti başlığıyla bir haber çıkar. Olay polis için aydınlatılması gereken bir cinayetken, dublörlük sırrını bilen tek kişi, Doktor Bedri Paşa içinse bir muammadır. Ölen dostu Gazanfer Paşa mıdır, yoksa dublörü Ahmet Şevki Efendi mi? Selim Nusret Gerçek'in Ahmet Kamil müstearıyla 1922 yılında İleri gazetesinde tefrika edilen Gazanfer Paşa'nın Bir ikincisi, aşk, kıskançlık ve intikam konularını harmanlasa da esasen meraklı bir dedektiflik hikayesi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
11: Amili takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak millilerde teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
12: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
11: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
13: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
11: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye, ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak amilli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
10: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında Nijerya milli takımı teknik direktörü transfer iddiası ortaya attı. Osimhen'i kadroya davet etmeyen Erik Chell, oyuncunun kulüp değiştirebileceğini söyledi. Jamaika'yı 3-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak. Burada bizimle olmasını isterdim ama %100 konsantre olamayacağı için kadroya almadım, dedi. 27 yaşındaki forvet geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilmişti. Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşayan Osimhen 74 maçta 59 gol attı. Handbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti. Ligde sezon playoff etabının 10. haftasındaki maçlarla tamamlandı. Playoff etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi. Bu sonuçla siyah beyazlar playoff'ta 10'da 10 yaptı ve sezonu da 61 puanla noktaladı. Depsaş Enerji, Ankara Handbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor ise küme düşen takımlar oldular. Türk sporcular Judo Avrupa Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyona katılan milli sporculardan Recep Ergin ve Tuana Gülenay podyumun zirvesine çıktı. Emirhan Karahan, Erman Gürgen ve Özlem Yıldız gümüş madalyanın sahibi oldu. Emir Selim Arı ve Münir Ertuğ ise bronz madalya elde etti. Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: NTV Radyo.
2: Son dakika.
14: Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İzmir'in Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Ayrıntıları alacağız NTV bölge temsilcisi Merih Ak'tan.
15: Saatlerinde gerçekleştirildi operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapıldığını belirtelim. Buca Belediyesi her şeyden önce şunu belirtelim. İzmir'in en büyük ilçesine yönelik bir operasyon var bu kapsamda. Şu anki belediye başkanı Görkem Duman, bir önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Organize suçlarda Maarif Şube ekipleri tarafından yapılıyor operasyon ve operasyonun hala devam ettiğini belirtmemizde yarar var. Gözaltına alınanlar arasında bir önceki dönem ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı da bulunuyor. Yine bir önceki dönem baktığımızda belediye başkan yardımcısı bulunuyor ki bu her iki dönemi kapsayan bir operasyon olduğu için daha doğrusu her iki dönemi içine alınan bir gözaltı çalışması var, operasyon var. Bu da şunu hemen akla getiriyor ki her iki dönemi kapsayan bir operasyon bu. Yine baktığımızda Buca Belediyesi ile ilgili çok sayıda iddia gündeme gelmişti. Bunlardan en büyüğü hiç kuşkusuz son dönem günlerde yine gündeme gelen iddialardan bir tanesi bankamatik memurlar. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisinin ya da farklı isimlerin Buca Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak çalıştığı, sadece maaş aldıkları ve iş yerine gelmedikleri öne sürülmüştü Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyeleri tarafından. Bu durumdan sonra, bu olayla birlikte de özellikle çok sayıda müfettişin belediyeye geldiğini ve incelemeler başlattığını biliyoruz. Sık sık grevlerle de gündeme gelen bir ilçe burası ve baktığımızda işçiler, hem işçiler hem memurlar olsun birçok kez iş bırakma eylemi gerçekleşmişti. Peki hangi kapsamda yapılıyor şu anda bu operasyon? Açıkçası operasyonun yeni olduğunu belirtelim. Olayla ilgili tabii çok net bilgi yok elimizde. Ama şu an mevcut bilgileri tekrar sıralamak gerekirse İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyon var. Sabah saatlerinde başladı. Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman, bir önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve yine eski ilçe başkanı, CHP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltında, organize suçlar, mali şube ekipleri tarafından yapılıyor operasyon. Belediyede aramaların başladığı, aramaların yapıldığı yine bize gelen bilgiler arasında belediyede açılmış birçok soruşturma vardı. Bu soruşturma üzerinde de yine İçişleri Bakanlığı tarafından çok sayıda müfettişin de belediyede çalıştığını biliyoruz. Şu aşamada operasyon her iki dönemi kapsıyor. Yani hem Erhan Kılıç'ın belediye başkanlığı dönemini hem de Görkem Duman'ın belediye başkanlığı dönemini kapsayan bir operasyon ve mali şube ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtelim.
14: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik operasyona dair ayrıntıları Merih Ak'tan dinledik.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. Kilometrelerinde ve Amasya-Turhal yolunun 39-43. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
10: İstanbul'un bitki çeşitliliğinin Avrupa'da Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin toplam bitki çeşitliliğinden daha fazla olduğu söyleniyor. Peki bu nasıl bir çeşitlilik ve hangi türleri daha çok görülüyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor İbrahim Sırrı Yüzbaşıoğlu anlatıyor.
19: Şimdi İstanbul'a baktığımızda alansal olarak aslında çok büyük bir şehir değil. Türkiye geneline vurduğumuzda 5461 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Ve burada doğal olarak yayılış gösteren tür, alt tür, variyete toplamda 2500 bitki çeşidinin varlığını biliyoruz. Tür düzeyinde bu çeşitlilik ise yaklaşık olarak 2200 civarında. Şimdi Türkiye biliyorsunuz özellikle Anadolu eski kayıtlarda hep Asya Minör diyeceğim, yani Küçük Asya kıta özelliği gösterir neredeyse. Ve toplam bitki çeşidi sayısı 12.000 civarında diyoruz. Tür bazında 10.000, alt tür variyete dediğim gibi bunları kattığımızda 12.000 civarında bir bitkiden bahsediyoruz. İstanbul florasına da baktığımızda Türkiye'nin totalinin neredeyse 5'te 1'ini içeriyor. Yani bu ne demek? Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren bitkilerin 5'te 1'i İstanbul'da. Bu oldukça güzel bir sayı. Dünyada baktığımızda Türkiye 22. ülke bitki çeşitliliği açısından. Avrupa'da birinciyiz. İstanbul'un zenginliğini ise ülkelerle kıyaslayabiliriz. Örneğin biraz önce söyledik. İstanbul'da 2200 türden bahsettik. Ne kadar bir alan içerisinde? 5461 kilometrekarelik alan içerisinde. Şimdi İngiltere'ye, kuzey ülkelerine bakalım. 1850 türden bahsediyoruz. İstanbul'dan 47 kat büyük bir alandan. Hollanda, İstanbul'dan yaklaşık 8 kat büyük. 1600 türü var burada da. Polonya'ya gidelim. Hani sayı biraz yaklaşsın diye söylüyorum bunu. İstanbul'dan 60 kat büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Bitki türü sayısı, takson sayısı 2450. Neredeyse İstanbul'da kafa kafaya ama alansal olarak İstanbul'dan 60 kat büyük. Şimdi tamam, bu rakamsal verileri ortaya koyduk ama İstanbul'da bu zenginliğin de bir sebebi olmalı aslında. Baktığımızda İstanbul'a kıtaların ve denizlerin birleştiği bir yer. Konumu çok önemli. Jeolojik yapısı, topografyası ve özellikle iklimi, iklimin şekillendirdiği bitki örtüsü. Çünkü içinde yer aldığı Marmara bölgesi gibi baktığımızda İstanbul'a hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin görüldüğü bir geçiş iklimine sahip. Bu sebeple de İstanbul'un doğal yaşam alanları çok çeşitlilik gösteriyor. Baktığımızda İstanbul'da ormanları görüyorsunuz, makilikleri görüyoruz, fundalıkları görüyoruz, kumulları görüyoruz, sulak alanları görüyoruz. Bunlar başlıcaları ve hepsinin de tür kompozisyonları farklı. Yani kısaca ne kadar farklı habitat, doğal olarak da beraberinde bu kadar çok çeşitliliği getiriyor İstanbul'da. Nasıl bir çeşitlilik diyorsunuz? Evet, aslında bunu vejetasyon söylemekte fayda var. Örneğin Kuzey Karadeniz kumullarına çıktığınız zaman kum zambaklarını sadece bu bölgede görüyorsunuz. Ya da kumul bitkilerini, o bölgeye has, İstanbul'a, Centaurea kilea ya da Jurnia kilea, adını Kilios'tan almış bitkilerdir bunlar. Kuzey Karadeniz'de, yani kıyı kumullarında görebiliyoruz. Bu açıdan İstanbul dediğim gibi çok fazla habitat çeşitliliğine sahip bir şehir olduğu için de doğal olarak bu zenginliği barındırıyor. Şimdi dünya florasını koruma amaçlı yapılan çalışmalarda önemli bitki alanlarının belirlenmesi çok önemli. Dünyada yaklaşık şu an işte 2500'ün üzerinde öba var. Türkiye'de de bu çalışma yapıldı. 2005 yılında yanılmıyorsam Neriman Özatay tarafının yürütücülüğünde yapılmıştı. Türkiye'de 122 tane öba belirlendi. Önemli bitki alanı belirlendi. Şimdi diyeceksiniz İstanbul'a ne işi var bunun, ne alakası var? Bu öbaların 7 tanesi de İstanbul'da. Yani İstanbul sınırları içerisinde 7 tane önemli bitki alanı var. Ve hemen hepsi İstanbul'un kuzeyinde. 4 tanesi de kıyı kumulları bunların. İşte Terkos, Kasatura, Ağaçlı Kumulları, Kilios, Şile Sahil Köy. Diğerlerine baktığımızda şu an Başakşehir tarafında olan Batı İstanbul Meraları dediğimiz alan, Kuzey Boğaziçi, Ömerli Havzası. Buralar çok önemli alanlar ve çok önemli bitki çeşitliliğine sahip alanlar. Ancak şöyle bir durum var. Günümüzde bulunan hemen hemen hepsi insan baskısı altında, yapılaşma tehdidi altında.
16: Doğa Konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.

0: Dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride.

için takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Ve bir son dakika gelişmesini aktaralım. Sabah saatlerinde İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Amerika İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından kuvvette de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın saldırılarına karşılık verildiği ifade edildi. Keşim ve Goruk Adası'nda füze rampalarının vurulduğu açıklandı. Amerika ve İran arasında anlaşma metni trafiği de sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetiminin de Amerika'nın gönderdiği taslakta değişiklik yapacağı bildirildi. İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Garibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. CHP dün mecliste Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu ise dün günü konutunda geçirdi. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. CHP parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa seçime girememe riski olduğunu söyledi. Bugün delegelerden imza toplanmaya başlayacak. 9 günlük bayram tatili sonrası bugün kabine toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Amerika-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği de kabinenin gündeminde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Suriye özel temsilcileri için görev süresi dolan Tom Barak'ın Suriye ve Irak'ta başkanlık özel temsilcisi olarak

0: görev yapacağını açıkladı. Amerikan Başkanı Barack'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de söyledi. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Gece saatlerinde özellikle İstanbul girişinde yoğun trafik vardı. Tem Otoyolu'nun Kurtköy mevkii başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de gün boyu akıcı yoğunluk yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bayram tatilinin son gününde kaza haberleri de geldi. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanların ilk ifadelerinde kazadan 20 dakika önce otobüs şoförünün arıza nedeniyle durup aracı kontrol ettiği ortaya çıktı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Tem Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
1: NTV Radyo Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
2: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Uzun bir bayram tatili sonrasında piyasalar tekrar açılıyor. Tabii küresel bazda piyasalar gelişmeye, icraatlarını sergilemeye devam ettiler. Dünyada elbette 4. yılına girip devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve son dönemin bu aslında uzun süren savaşı perdeleyen ve 90 gününü artık geride bırakmış Körfez Savaşı etkisinde hareket eden jeopolitik dinamiklerin, gelişmelerin, beklentilerin piyasa hareketlerini ve finansal varlık değerlerini doğrudan ilgilendirdiği bir belirsizlik iklimi devam ediyor. Aşağı yukarı hareketler, Türkiye'de de ekopolitik gelişmeler piyasalara herhalde bu dakikalardan itibaren yeni bir yön verecek. Bunlar bekleniliyor. Özellikle hafta içerisinde de enflasyon gibi, büyüme rakamları gibi ve faiz kararları gibi önemli beklentilerin öne açılmış. Bunlar tartışılacak tabii. Bunlar görece gelip geçici rakamlar, dinamikler. Esas bir de kalıcı meseleler var. Bu kalıcı meselelerden bir tanesi hiç şüphesiz toplumun en dinamik ve en enerjik kısmını oluşturan gençlerle ve genç nüfusla ilgili bir mesele. Bütün dünyada gençlikle ilgili problemler, hani eski o meşhur Z kuşağının parıltılı tablosu arkasında yeni bazı sıkıntılı açılımları da gündeme getiriyor. Gençlerin yüksek öğrenim başta olmak üzere eğitimle ilgili beklentileri, işte daha evvelki kuşaklar tarafından elde edilmiş bir takım değerleri acaba elde edebilecekler mi? Hayatları boyunca ev sahibi olabilecekler mi? Yuva kurma konusundaki eğilimlerine, çocuk sahipliği konusundaki eğilimlerine, bütün bunlar farklı açılımlarla tartışılıyor. Yapay zeka, dijitalleşme, şunlar bunlar hep biliyorsunuz ortadaki konular. Bayram döneminde belki de iç piyasalar kapalıyken ve gündem ekopolitik bakımdan görece sakinken Ankara Sanayi Odası bu konuyla ilgili, yani genç nüfusla ilgili önemli bir çalışmasını paylaştı. Kısaca değinerek tamamlayalım. Bilindiği üzere NEET dediğimiz ne, e ve T kavramlarından, yani baş harflerinden oluşan bir ibare var. Ne gençliği, ne eğitimde, ne istihdamda olan genç kesim. Bunlar Türkiye'de gerçekten önemli bir kesimi oluşturmaya ve Türkiye bakımından orta ve uzun vadeli bir sıkıntılı durumu ortaya çıkartmaya başladılar. Gerçekten Ankara Sanayi Odası tabii bir sanayi işvereni gözüyle konuya yaklaşmış, 89 sayfalık bir rapor hazırlamış. Türkiye'de NEET gençlerin profili, NEET'e yol açan nedenler ve çözüm yolları, başlıkta çok enteresan kayıp potansiyel. 15-29 yaş kesimi temel alınmış ve deniliyor ki 15-29 yaş arasındaki gençlerin her 4 gençten birisi, %26'sı ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamasının 2 katından fazla. Kadın nüfus söz konusu olduğunda bu oran daha da zecri, zorlayıcı bir duruma çıkıyor. Her 3 genç kadınımızdan birisi NEET klasmanına giriyor. Ne eğitimde ne istihdamda, %37. Sayıları 4.7 milyon kişiye ulaşan, neredeyse 5 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Nitekim tedbir alınmazsa 2030 itibariyle 5.5 milyona doğru yürüyen bir NEET kavramı ortaya çıkacak. Tabii tam karşılamasa da hani popülerleşmiş haliyle ev genci gibi kavramlarla karşılanan bu kesim hiç şüphesiz sadece bu kesime üye olan genç kardeşlerimiz bakımından değil ama toplumun tamamı bakımından çok önemli bir probleme işaret ediyor. Bu çalışmada Ankara Sanayi Odası diyor ki gayri safi yurt içi hasılanın %2.8 ile 3.5 arasında bir kayıp söz konusu. Bu gençlerin dinamizmi, katma değer yaratma kabiliyetleri kullanılmadığı, avara kasnak gibi boşa çevrildiği için, harcandığı için 38 ila 47.5 milyar dolarlık bir düzeyde potansiyel kaybımız var. 2025 bütçesine baktığımızda faiz hariç neredeyse %20 oranı düzeyinde erişmiş. Yıllık savunma bütçemiz kadar bir miktar ve son 5 yıllık dönem dikkate alındığında 250 milyar dolar kayıp potansiyel karşımıza çıkıyor. Tabii Ankara Sanayi Odası özellikle sanayici ve işveren gözüyle ve bir parça da hani Ankara pilotuyla olsun diyerek ama ayakları yere basan 6 kademeli bir eylem planı açıklıyor. Elbette bu ve benzeri çalışmalar çok değerli, bütünleştirici, kavrayıcı çalışmaların yapılmasına gerek var. Çünkü bugünün gençliği yarının biliyorsunuz olgun ve yaşlı nüfusunu oluşturacak. Eğer gençlerin dinamizmini ve aktivitesini deneyim ve birikime dönüştüremiyorsak, onları bu potansiyelini boşa akmasını engelleyemiyorsak büyük sıkıntı ortaya çıkıyor. Belki de Fransızlara atfedilen bir atasözüyle bitirmekte fayda var. İhtiyarlık yapabilseydi, gençlik bilebilseydi. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlayalım. Rüşvet fezlekeleri sümen altı edilmesin manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. CHP lideri Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Gözler unutturulmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi. Listenin başında Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var diyor bugün Sabah manşetten. Tatil dönüşü katliam gibi kaza bir diğer başlık. Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi can verdi diyor Sabah gazetesi. Yine o kazayı ilk sayfasına taşıyor. Gazze'lileri şehit edip eğlendiler bir diğer başlık. Ateşkese rağmen Gazze'de bayramda 33 sivili daha katleden İsrail askerlerinden kan donduran itiraflar geldi. Amerikan medyasına konuşan askerler öldürmekten zevk aldıklarını ve katliamlardan sonra kutlama yaptıklarını söyledi diyor yine Sabah gazetesi bugün. Milliyete bakalım, salı gerilimi manşetini görüyoruz. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı, meclis başkanlığının da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Özel'in 2 Haziran salı günü geniş katılımlı grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salonda verilmeyeceğini iddia ediyor. Özel cephesi ise meclis iç tüzüğü, CHP grup iç yönetmeliği ve meclis teamüllerine işaret ederek grubu toplama gündemini belirleme konusundaki yetkinin grup başkanında olduğunun altını çiziyor. Özel'in kurmayları yönetmelik açık, seçim yapıldı bitti, geri alınamaz, grup toplantısı 100 yıldır nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak değerlendirmesini yaptı diyor bugün Milliyet gazetesi. Tatil sonrası piyasalar canlı bir diğer başlık. 9 günlük Kurban Bayramı tatili geride kalırken haftanın ilk günü ekranlardaki veri akışı kaldığı yerden akmaya devam edecek. Amerika ile İran arasındaki diplomatik manevralarla 91 dolara gerileyen Brent petrol ve 4450 dolar bandında tutunmaya çalışan ons altın piyasalardaki algı hakkında önemli ipuçları veriyor diyor bugün Milliyet. Kanser aşısında umut veren gelişme bir diğer başlık. Amivantamab adlı kanser aşısının 11 ülkede yapılan denemelerinde çok başarılı sonuçlar alındı. Aşının kemoterapi ve immünoterapiye dirençli hastalarda tümörleri yok ettiği veya küçülttüğü açıklandı. Baş ve boyun kanseriyle mücadele eden hastalarda başarılı olan aşının akciğer, kolorektal, beyin ve mide kanserleri için de değerlendirildiği vurgulandı deniliyor. Bugün Milliyet gazetesi de yine bu haberi ilk sayfadan veriyor. Hürriyet'in manşeti 601 imza satrancı başlığı. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan CHP kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özel ise 601 imzayla kurultayı zorlayacak diyor bugün Hürriyet. Evdeki altın fonu solladı. Fiziki gram altın yatırımcısına son bir yılda %60.7 kazandırdı. Buna karşılık aynı dönemde altın fonlarındaki getiri %55.24'te kaldı. Yıllık bazda en iyi performans gösteren 8 altın fonundan sadece bir tanesi gram altına yetişebildi. Altın fonlarıyla fiziki altın arasında oluşan makasta İran'daki savaş etkili oldu diyor bugün Hürriyet. Finaller öncesinde test maçı bir diğer başlık. Amili takımımız Dünya Kupası finallerine hazırlık için bugün Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Kuzey Makedonya ile karşılaşıyor diyor bugün Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşeti rüşveti kocası ifşa etti başlığı. CHP'li Çeşme Belediyesi'nde çalışan ve boşanma aşamasında olan karı koca arasındaki tartışma yolsuzlukların ifşasıyla sonuçlandı. Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nde çalışan Efe Sağlamer, eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in rüşvet karşılığında karşılığında yapı izinleri verdiğini söyleyip savcılığa suç duyurusunda bulundu diyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetten. Cumhuriyet'in manşeti CHP'yi bekleyen büyük tehlike başlığı. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel dün mecliste partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre toplantı sonrasında partinin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti. Mahkeme tarafından kurultayların iptal edildiğini belirten Emre, Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolarsa CHP seçime giremeyecektir ifadelerini kullandı. Zeynel Emre mutlak butlan kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin imzalarının bugün toplanmaya başlayacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına yönelik emre, Ergenekon, Balyoz ve İzmir askeri casusluk davalarında Özgür Özel'in ziyaret etmediği tutsak asker kalmamıştır. Bu konuda kitap yazmıştır. 15 Temmuz gecesi meclisi savunmuştur dedi. Derhal kurultay bir diğer başlık. CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler artıyor. Önceki dönemde görev yapan 224 milletvekili ve parlamenterin imzaladığı ortak bildiride Türkiye'nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir denildi. Yaratılan siyasi umudun sürdürülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada Kılıçdaroğlu'nun en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi istendi deniliyor yine Cumhuriyet'te bugün. Akşamın manşeti bu kazada otobüs nasıl yanar başlığı. Denizli'de arıza veren yolcu otobüsü 20 dakika sonra bariyerlere çarpınca alev alev yandı. 8 kişi öldü. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor deniliyor akşamda. Yavaş yavaş olacak bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlamda savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz dedi. Süper El Nino kavuracak bir diğer başlık. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bu yaz Süper El Nino etkisiyle termometreler 45 dereceyi görecek uzmanlar. Kuraklık, orman yangınları ve ani sel riskine karşı uyarıyor diyor Akşam Gazetesi. Postaya da bakalım. Kahraman babası oldu manşetini görüyoruz. Lösemiye yakalanan 5 yaşındaki Efe Leo. Çıraklar 3 tüp kan bağışı yapın benim ve arkadaşlarımın kahramanı olun demiş. Postada bu çağrıyı 3 Kasım'da manşetine taşımıştı. Efe Leo'ya tam uyumlu donör bulunamayınca yarı uyumlu babasından ilik nakli yapıldı. Sağlığına kavuşan Efe Leo hastaneden taburcu oldu diyor Posta bugün. Maçayel'de kar yolları kapattı bir diğer başlık. Artvin'de Mayıs ayının son gününde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Maçayel bölgesindeki köy yolları geçici olarak kapandı. 1850 rakımlı Maçayel geçidinde de ulaşım güçlükle yapılabildi. Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etti. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu belirtildi deniliyor. Bugün yine Posta Gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: 9 günlük bayram tatili sonrasında Borsa İstanbul 100 endeksi 13.662 seviyesiyle başlayacak güne dolar 45.91, euro 53.48'den işlem görüyor. Altının onzu 4.518 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.674 lira, çeyrek altında 11.318 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 93 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. Marmara parçalı bulutlu. İstanbul 28 derece, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da sağanak geçişi olacak. Sıcaklık 24 derece. Ege geneli güneşli, İzmir 32 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif. Antalya 27 derece. Karadeniz'de yağış daha çok Kastamonu, Tokat, Gümüşhane kesimini etkileyecek. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevresinde sağanak yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesi de az bulutlu.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile
1: Systems. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sabah saatlerinde İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu çok sayıda gözaltı var. Ayrıntılar NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak'ta.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir operasyon bu. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriyoruz. Sabaha karşı operasyon başlatıldı ve bu operasyon kapsamında yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındı ya da gözaltı işlemi yapıldı. Bize gelen bilgiler arasındaki bu gözaltına alınan kişiler arasında önemli isimler var. Her şeyden önce şu anki belediye başkanı Görkem Duman, bir önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç var, belediye başkan yardımcıları var, belediyede çeşitli şubelerin müdürleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ilçe başkanının da yine gözaltına alındığını söyleyelim ki Yeşilyurt'ta mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri binasına götürülüyor ve orada ilk aşamada sorgulamaları yapılacak, daha doğrusu sağlık kontrolünden geçirilecekler ve ardından da o burada sorgulama yapılacak. Buca İzmir'in en önemli ilçesi çünkü İzmir'in en büyük ilçesi. Bu kapsamda baktığımızda operasyonun da geniş çaplı olduğunu görüyoruz. Her iki dönemi, yani bir önceki dönemi, Erhan Kılıç dönemini de kapsadığını belirtebiliriz. Buca Belediyesi ile ilgili son dönemlerde özellikle çok sayıda iddia vardı. Bu iddiaların belki en çarpıcısı hiç kuşkusuz Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinin gündeme getirdiği ve bunun üzerinde soruşturmaların başladığı bir durum var. O da şu: çok sayıda bankamatik memuru bulunduğu bilgisi var elimizde. Yine baktığımızda yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belediyenin imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği belirtiliyor bu operasyon kapsamında. Yine ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddiası var. İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı da yine bizde öğrendiğimiz konulardan bir tanesi. Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalara kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan şahıslara maaş, çeşitli ödemeler yapıldı. Kamuoyunda bankamatik personel olarak bilinen uygulama, ki bunu da az önce söylemiştim, tespit edildiği belirtiliyor. Ve edindiğimiz bilgiler çerçevesinde 62 şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Ve bu kapsamda da operasyonların devam ettiğini belirtelim. Belediye başkanları, onu tekrarlamakta yarar var, mevcut belediye başkanı Görkem Duman göz altında. Yine baktığımızda bir önceki dönem belediye başkanı da Erhan Kılıç da göz altında. Çok sayıda birim müdürü var göz altına alınan. Yine baktığımızda özellikle burada çok sayıda grev olmuştu. Özellikle belediyenin maaş ödeyememesi nedeniyle belediye çalışanlarının grevleri söz konusuydu. Memurların fazla mesai alamadıkları için eylemleriyle gündeme gelen bir belediyeydi burası. Ve bu kapsamda baktığımızda en sorunlu belediyeden bir tanesiydi. Bu sabah başlatılan operasyonla birlikte çok geniş kapsamlı bir operasyon bu. Hem belediye içerisinde rüşvet alıp verildiği, hem belediye imkanlarının kullanılarak suç örgütü kurulduğu öne sürülüyor. İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı belirtiliyor ki bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gündeme getirilen iddialar ve bu kapsamda da operasyonun bu çerçevede ve çok geniş kapsamlı olduğunu belirtmemizde yarar var. Toparlayalım. İzmir'in Buca ilçesine yönelik bir operasyon var. Belediye yönelik operasyon var. 62 gözaltı kararı var. 1-6 ilde yapılıyor operasyon. Şu anki belediye başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç göz altında. Bu da şunu gösteriyor: operasyon her iki dönemi de kapsıyor.
1: Merih Ak İzmir'den aktardı. Siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç sürüyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Kılıçdaroğlu ise dün günü konutunda geçirdi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
4: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
3: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
4: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
5: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
1: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamasına kumpas mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden de yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve assubayların kurduğu kumpaslar açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemedim sözleri değerlendirildi. O dönem tutuklu olan askerlerin ailelerine randevu verilmediği, mektuplarının yanıtsız bırakıldığı, yan yana görüntü verilmekten kaçınıldığı belirtildi. Muhaliflerin FETÖ'cülükte suçlanması eleştirildi. Açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesi de kullanıldı. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de süreç nasıl devam edecek? Kamuoyu araştırmacısı Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman NTV yayınında CHP'deki iki merkezli dönemin nasıl ilerleyebileceğini değerlendirdi.
6: Bu süreç aslında bir yargı süreci. Yargı sürecinin devamında olan bir tablo ve yargıda mutlak butlan sürecinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin 2,5 yıl sonra koltuğuna oturdu. Tartışmalar ciddi anlamda devam ediyor. Yani burada artık mahkeme kararı var. Bu yargı kararıyla süreç belli bir noktaya gelecek. Onun için çift başlılık söz konusu. Yani Sayın Özgür Özel kendini seçilmiş genel başkan olarak görüyor. Diğer tarafta da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yani yargının atadığı bir genel başkan olarak görüyor. Çift başlılı bir sistem olarak bu devam edecek gibi gözüküyor ama CHP'yi böler mi? Bence CHP'yi bölme aşamasında doğru gidiyor. Çünkü bu süreç aslında sonucunda Yargıtay'a biliyorsunuz bu mutlak butlan kararı Yargıtay'a temiz aşamasında. Yani dolayısıyla henüz karar kesinleşmedi. Kesinleşmediği için de aslında Sayın Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı. Yani görevden uzaklaştırıldığı için de şu anki süreçte yargının ve vereceği karara bağlı aslında. Onun için bu sürecin belli bir aşamada bu Haziran'a kadar ya da Temmuz'a kadar bir olağanüstü genel kurultay yapılmazsa CHP seçimlere giremez algısı bence eksik bir bilgi. Çünkü önceki süreçteki 38. ki kurultay devam ediyor aslında. Yani sadece Sayın Özgür Özel orada uzaklaştırıldı ama Özgür Özel burada süreci bence siyasi iletişim noktasında çok iyi yönetiyor. Çünkü iki hamlede bir süreçte bakıyor siyasal iletişim noktasında. Olası bir durumda önü kapanırsa ve buradan bir mağduriyet çıkartırsa Sayın Özgür Özel bu kendine bir fırsat elde edecek. O gördüğümüz tablodaki ilk günkü işte yağmurda ıslanması verdiği foto kareleri aslında bir liderlik profilini de ön plana çıkarttı ama bu bence bir geçici süreç. Çünkü salı günü yapılacak olan Mecliste olacak süreç de aslında biliyorsunuz grup başkan vekili olarak kendini seçti. Bu süreçte belli bir noktaya gelecek ama belirsizlik kendi içerisinde devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikte yola yaptıkları arkadaşlarıyla beraber ciddi anlamda bir güllerle karşılandı. Toplumsal algı anlamında bir karşılık buldu belki ama kendi içerisinde CHP seçmenin de Sayın Kılıçdaroğlu'na ciddi anlamda bir tepkisi de var. Onu da görmek lazım. Sayın Özgür Özel bugün Anıtkabir'e yürümesi, işte o yürüyüşleri yapması da toplumsal mağduriyeti kenetlemeye çalışıyor siyasi iletişim noktasında. İki kareye bakarsak böyle bir tablo çıkıyor. Ama benim gördüğüm tablo şöyle, bu süreci yaklaşık %20-25'lik bir kesim Sayın Özgür Özel'le de CHP içerisinde aynı düşüncede olmadığını da görüyoruz. Yani CHP seçmenin %75'i tamam Sayın Özgür Özel'le aynı mantıkta, aynı felsefede bir yürüyüş sergiliyor. Burada CHP'nin işte iktidar tarafıyla beraber engellendiği düşüncesi var. Ama diğer tarafta da CHP seçmenin hatı sayılır %20-25'lik bir kesimi de bunun böyle olmadığını, CHP'nin o ana temel noktalarından, altı ok simgesinden ayrıştığını, partinin başka politik bir düzene gittiğini, isimler bazında bir siyaset yönetimi yaptığını da görüyoruz. Bugünkü şartlarda CHP 100 yıllık parti, Atatürk'ün kurduğu parti ve bugünkü Sayın Özgür Özel'in de Anıtkabir'e ziyaret etmesi aslında burada bir tema vermesi. Yani oradan oraya bir iz düşümü yok aslında. Biz Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz algısı var ama toplum sürecine baktığımız zaman yeni kurulacak parti merkezde olur. Yani solda olmaz. Solda olduğu zaman da ayrışma olur. Bunu Sayın Özgür Özel de biliyor ve parti eğer olası bir parti kurma eğilimi olursa bunun merkeze liberal bir parti, seküler milliyetçilerin böyle bir konsolide olacağı bir parti alanına oturtmaya çalışıyor. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bakın bu mutlak buttan çıktığı günün bir gün sonrasında çalışmamızı yaptık. Sadece CHP seçmenin üzerinde bir analiz yapmıştık. Orada şöyle bir sorumuz olmuştu bizim. Onu özellikle size ifade edeyim. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurar ise bir milletvekili seçimde bu partiye oy vermeyeliniz ne olur şeklinde. Toplam seçmenin yani CHP seçmenin diyelim %52.2'si oy veririm diyor. Yani Özgür Özel'in kuracağı bir partiye. %16.1'i belki veririm belki vermem. %27.3'ü de oy vermem diyor. Yaklaşık 4.4'ü ise cevap yok seçeneğini kullanmış.
1: Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman'ın değerlendirmelerini dinledik. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak.
3: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
1: Amerika İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından Kuveyt'te de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın saldırılarına karşılık verildiği ifade edildi. CENTCOM, İran'ın Goruk bölgesine ve Keşim adasına İran'a ait füze ve drone fırlatma tesislerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. CENTCOM, İran'ın Amerika'ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Saldırıda Amerikan kuvvetlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Bu arada Kuveyt'te de ülke genelinde sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu. Amerika ve İran arasında anlaşma metni trafiği de sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetiminin de Amerika'nın gönderdiği taslakta değişiklik yapacağı bildirildi.
7: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakere edilen 14 maddelik anlaşmada çözümsüzlükler sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a revize edilen anlaşma maddelerini göndermişti. İranlı bir yetkili Tasnim Haber Ajansı'na İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağını aktardı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını da söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
8: Daha önce defalarca söylediğim gibi diplomasiyle uğraşanlar düşmanın sözlerine veya vaatlerine inanmazlar. Bizim ölçütümüz karşılığında taahhütlerimizi yerine getirmek için elde etmemiz gereken somut sonuçlardır. Ve İran halkının haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız.
7: ABD tarafı Başkan Donald Trump'ın daha önce değiştirdiği maddeleri sertleştirdiğini ifade etmişti. Üzerinde değişiklik yapılan maddelerin ne olduğuna ilişkin de yeni açıklamalar var. Amerikan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programından vazgeçme ve Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda daha net olmasını istediğini açıkladı. Yetkililer ayrıca temel değişiklikler yapılmadığını, sadece Amerika'nın güvence istediğini söyledi. Artık ABD ve İran arasında karşılıklı saldırı beklenmediği de ifade edildi. Trump ise CNN'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Sahte haber kanalı CNN bugün her zamanki gibi İran nükleer anlaşmasının nükleerden bahsetmediğini söyledi. Oysa anlaşmada İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı çok açık bir şekilde belirtiliyor ifadelerini kullandı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmanın neredeyse sona erdiğini açıklamıştı. Trump 29 Mayıs'ta son kararını vereceğini söylemişti. Ancak ne 29 Mayıs'taki toplantıdan bir sonuç çıktı ne de ardından anlaşmanın tamamlandığına dair taraflardan bir açıklama geldi. ABD tarafı İran'ın nükleer programından vazgeçeceğini ifade etse de İran nükleer programının ayrıntılarının bu anlaşmanın konusu olmadığını iddia ediyor. Anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ise Amerika'da en çok eleştirilen konulardan biri.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da sürüyor. Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti İsrail ordusu. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3412 kişi öldü.
0: NTV Radyo.
1: Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Burdur'daysa hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi yaralandı.
3: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığay'da Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
1: İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe göstererek bir grup genci ateş açtı. Ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın oldu. Genç kız hayatını kaybetti.
9: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
3: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
10: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
3: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
11: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
12: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
3: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
13: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
10: Pansumanı yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
12: Şu an genel durumu stabil.
3: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
14: Pratisyen hekim unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor. Burada bir bilinçaltında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
1: Antalya'nın turizm merkezi Kaş, Kabutaş plajıyla dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kabutaş plajı, Avrupa'daki en iyi 10 plaj listesinde, turizmciler de ilgiden memnun.
3: Masmavi denizi, eşsiz manzarasıyla Kabutaş plajı. Kaş'ın gözde sahibi Avrupa'nın en iyi 10 plaj listesine girdi.
15: İnanılmaz bir atmosferi var. Sanki iki dağın arası yarılmış da Kabutaş plajı o şekilde ortaya çıkmış gibi muhteşem bir atmosferi var. Havasıyla müthiş bir ortam.
3: Antalya'nın Kaş ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İlçenin en çok tercih edilen plajlarından biri Kabutaş. Kanyonu ve deniziyle özel bir konuma sahip olan plaj, Kaş'ın dünyaya açılan kapısı oldu. Avrupa'nın en iyi destinasyonları tarafından hazırlanan listede 9. sırada yer aldı. Bu durum turizmcileri sevindirdi.
16: Türkiye'de sadece Kabutaş plajı yer aldı bu arada. Çok özellikli bir plaj. Üç renk oluşuyor. Turkuaz, mavi ve yeşil zaman zaman. Muhteşem bir koy. Tüm misafirlerimizi, bölgemizi ve Kabutaş plajını görmeye davet ediyoruz.
3: Kaş 9 günlük bayram tatilini de verimli geçirdi. Otellerdeki doluluk oranı %100'e ulaştı. Tatilcilerin vazgeçilmez adresi yine Kabutaş plajı oldu.
17: NTV Radyo
0: İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da 9 günlük bayram tatili dönüşünde trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kaza vardı. Bu nedenle köprüde yoğunluk hala devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ve Çamlıca'dan başlıyor. Beylerbeyi'ne doğru gidiyor. Köprüye giden yolda trafik yoğunluğu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadet'te Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
17: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
9: Mobile Systems.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
11: Merhabalar. Bayram sonrası birazcık da yeşilliklere bakalım. Ortalık yeşillik dolu, tam yaz başı. Hem doğadan toplanan otlar var, hem de aslında mutfağımızda asma yaprağı gibi taze yaprakların tam zamanı. Genellikle de salata olarak algıladığımız yeşilliklerle neler yapacağız onlara bir bakmak istiyorum. Bayramda tarifini vermiştik, marullu kuzu kapama diye. Evet, normalde salata olarak görüyoruz, fakat salataları aslında pişirmek de mümkün. Özellikle İtalya'da bunu çok yaparlar. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Mesela onların pembe, hatta koyu pembe bir radikası var. Onu ızgara yapıyorlar. Ondan sonra da üstüne zeytinyağı, bazen limon, afiyetle yiyorlar. Hele mangal partisi olduğu zaman kesinlikle böyle bir ızgara, yeşillik ızgara salata devreye giriyor. Bu aslında bizim için oldukça şaşırtıcı, ama biz de aslında yaprakları son derece güzel kullanıyoruz. Bütün dünyada ona şaşırıyor. Asma yaprağını sadece dolma sarma yapmıyoruz, yırtma gibi yemekler yapıyoruz. Bulgur pilavının içine koyuyoruz mesela. Hele birazcık da peynir altı suyuyla falan ekşili bir şekilde yapılırsa inanılmaz güzel bir yemek oluyor. Örneğin Malatya'da kiraz yaprağına yapılan sarma, hatta onlar küfte derler, İnanılmaz güzel bir yemek. Benzer şekilde ayva yaprağı, fasulye yaprağı, bunların hepsi kullanılabiliyor. Yaprak derken doğadan toplanmış yaprakları da biz gene dolma sarma yapıyoruz. Efelik gibi, labada gibi. Labada mesela gerçekten ipeksi bir dokuya sahip, hem tadı da hafif, dolayısıyla inanılmaz güzel bir etli sarma oluyor. Evet, şimdi tekrar marula dönersek benim size hemen bir tarif olarak önerim olacak. Şimdi 7 kilo marulu diye satılmaya başlandı. Aslında 7 kilo marulu dediğimiz kocaman bir maruldu. Ama şimdi piyasada satılan küçük marul türleri var. Onlara 7 kilo adını yakıştırmışlar. Bütün dünyada da artık o şekilde tanınmaya başlandı. Hatta yurt dışında tohumları satılıyor. Bakarsak aslında tarifi vermiş sayılırım. 7 kilo marulunu, o küçük olanları ortadan ikiye bölün, şöyle boylamasına. Şöyle birazcık da çıkır çıkır ağza gelecek şekilde deniz tuzuyla veyahut da kaya tuzuyla şöyle bir tuzlayın. Hafif de yağlayın ve mangal yaparken veyahut da yapışmaz tavada şöyle üstüne bir ağırlık koyarak her iki tarafını da kızartın. İyicene közlensin. Yani aslında bir salata közleme yapıyoruz bu durumda. Ondan sonra da sofrada işte köftenin yanına, yemeğin yanına, özellikle de ızgara etlerin yanına servis yapın. İnanılmaz güzel oluyor. Gerçekten farklı bir lezzet. Hem midevi hem de çok lezzetli. Sofranızdan eksik etmeyin derim. Evet, salataları bir de böyle pişirmeyi denediğiniz zaman bambaşka lezzetler elde ediyorsunuz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşuz sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu.
1: Çamlıbel Sivas yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Malatya Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
7: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Kuvvetli yağışların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Karadeniz'in doğusuyla Sivas-Tokat çevrelerinde daha yoğun görülecek. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: ederiz. TÜVTÜRK.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen 16 AM/0052NT Notebook 79.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 53 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak aktarıyor.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organizasyonunda gerçekleşiyor, koordinasyonunda gerçekleşiyor operasyon ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da yürütülüyor. Operasyon saatler ilerledikçe çok geniş bir kapsamda yapıldığını söyleyebiliriz ki her iki dönemki, bir önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç ve şu anki belediye başkanı Görkem Duman'ın da gözaltında olması operasyonun iki dönemi de kapsadığını gösteriyor. 53 kişi hakkında gözaltı, 62 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 53'ü gözaltında ki 3'ü cezaevinde bulunan şüpheli. Yurt dışında firar şüphe olarak 4 kişi var. Yurt içinde de 5 kişinin aranmasına hala devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında baktığımızda 3 belediye başkan yardımcısından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki ilçe başkanı ki onun ismi bugünlerde Mutlak Mutlanlı'nın ardından İzmir İl Başkanlığı içinde geçiyordu. Onun gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Yine belediyede 6 müdür vekili de gözaltına alınanlar arasında firma sahipleri var, mimar ve teknik danışmanlar var, kamu dışı çalışanlar var ki bu operasyon içerisinde gözaltı kararı verilen kişilerden bazıları. Peki nedir İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçiren olay ne? Ki birçok iddiayla gündeme gelen bir belediyeydi. En son özellikle belediyede bankamatik memurların, daha doğrusu çalışanların olduğuna yönelik bazı iddialar vardı ve bu iddialar kapsamında belediyeye İçişleri Bakanlığı tarafından müfettişler gönderilmiş ve bu müfettişler de uzun süredir belediyede incelemeler yapıyordu. Burada baktığımızda hem CİMER olsun hem de çeşitli iddialarla gündeme gelen konular var. Mesela Buca'da imar üzerinden kurulan bir rant düzeni olduğu öne sürülüyor. Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu operasyon sürecinde imar süreçte üzerinde kuruldu öne sürülen bir rüşvet sistemi kurulmuş. Tespitlere göre ilçede yapılacak bazı inşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayıları arttırıldığı öne sürülen konuların başında sorumlu projelerin onay süreçleri belediye içindeki

0: belirli görevliler arasında hızlandırılıyor. Yine baktığımızda ruhsat, oturma izni ve numarataj hattı ile ilgili bazı usulsüzlüklerin yapıldığı belirlendiriyor ki dosyada iddialara göre imara aykırı yapıların resmi işlemlerinde belediye içinden destek sağlandığı, bazı binalar ve projeye aykırı olmasına rağmen ruhsatlandırıldığı veya oturma izni verildiği de gelen bilgiler arasında. Yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üzerinde odaklaştığı bir konuda müteahhit belediye hattı ki burada da yine müteahhitlerin sorun çözme ve erteleme konusunda bazı belediye çalışanlarına yönelik rüşvet sağladığı, rüşvet verdiği de öne sürülüyor bu operasyon kapsamında. Belediye işaretli iştirakleri ve kredi kartı harcamaları konusu var, başlığı var. Burada soruşturma dosyasında belediye iştirakleriyle ilgili tespitler de geniş yer tutmuş durumda. İştirak şirketlerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı, şirket kaynaklarından karşılıksız nakit çekildiği, bazı siyasi organizasyonların konaklama, yemek ve ulaşım giderlerinin belediye iştirakleri üzerinden karşılandığı da öne sürülüyor. En son olarak şunu da belirtelim, bankamatik memur ağı mercek altında. Özellikle operasyon dosyasının ön önemli ayaklarından bir tane. SGK kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler, bu sistemin kurulmasına sorumlu bulunduğu değerlendiren belediye ve işler çalışanlarının da soruşturma kapsamında. Evet, operasyon devam ediyor. 5 kişinin aranmasına sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirdi ve Yeşilyurt'taki mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki süreçte bu kişileri polis ifadenin ardından adliye çağırması ve onlarla ilgili adli süreci de başlatmasını bekliyoruz.
1: Merih Ak İzmir'den aktardı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç sürüyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Kılıçdaroğlu ise dün günü konutunda geçirdi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
3: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
2: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
3: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
4: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
1: Kabine toplantısı yaklaşık 2 hafta aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
1: Amerika İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından kuvvette de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın saldırılarına karşılık verildiği ifade edildi. CENTCOM, İran'ın Guruk bölgesine ve Keşim adasına İran'a ait füze ve drone fırlatma tesislerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM, İran'ın Amerika'ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü de açıkladı. Saldırıda Amerikan kuvvetlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Bu arada Kuveyt'te de ülke genelinde sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu. Amerika ve İran arasında anlaşma metni trafiği de devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetiminin de Amerika'nın gönderdiği taslakta değişiklik yapacağı bildirildi.
5: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakere edilen 14 maddelik anlaşmada çözümsüzlükler sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a revize edilen anlaşma maddelerini göndermişti. İranlı bir yetkili Tasnim Haber Ajansı'na İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağını aktardı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını da söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
6: Daha önce defalarca söylediğim gibi diplomasiyle uğraşanlar düşmanın sözlerine veya vaatlerine inanmazlar. Bizim ölçütümüz karşılığında taahhütlerimizi yerine getirmek için elde etmemiz gereken somut sonuçlardır. Ve İran halkının haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız.
5: ABD tarafı Başkan Donald Trump'ın daha önce değiştirdiği maddeleri sertleştirdiğini ifade etmişti. Üzerinde değişiklik yapılan maddelerin ne olduğuna ilişkin de yeni açıklamalar var. Amerikan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programından vazgeçme ve Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda daha net olmasını istediğini açıkladı. Yetkililer ayrıca temel değişiklikler yapılmadığını, sadece Amerika'nın güvence istediğini söyledi. Artık ABD ve İran arasında karşılıklı saldırı beklenmediği de ifade edildi. Trump ise CNN'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Sahte haber kanalı CNN bugün her zamanki gibi İran nükleer anlaşmasının nükleerden bahsetmediğini söyledi. Oysa anlaşmada İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı çok açık bir şekilde belirtiliyor ifadelerini kullandı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmanın neredeyse sona erdiğini açıklamıştı. Trump 29 Mayıs'ta son kararını vereceğini söylemişti. Ancak ne 29 Mayıs'taki toplantıdan bir sonuç çıktı ne de ardından anlaşmanın tamamlandığına dair taraflardan bir açıklama geldi. ABD tarafı İran'ın nükleer programından vazgeçeceğini ifade etse de İran nükleer programının ayrıntılarının bu anlaşmanın konusu olmadığını iddia ediyor. Anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ise Amerika'da en çok eleştirilen konulardan biri.
1: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar döndü. Birçok kentte yoğunluk dün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
7: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
1: Denizlerde kontrolsüz tekne bağlama ve demir atmayı önleyerek çevreyi korumak için başlatılan Mapa Şamandıra projesi ilerliyor. Göcek-Dalaman hattında 17 koyda çalışma tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mavi mirasımızı koruyoruz" diyerek son durumu paylaştı.
2: Denizlerde kontrolsüz demirlemeyi önlemek, denizlerin manlar olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için başlatılan Mapa Şamandıra projesinde 17 koyda çalışmalar tamamlandı. Projede koylarda rastgele demir alınmasının önüne geçilerek deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.
8: Mapa Şamandıra sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek. Hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.
2: Bakan kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından "Mavi mirasımızı koruyoruz" notuyla bir paylaşım yaptı. Projede su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan sistemle kontrolsüz tekne bağlama alışkanlığına son verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Göcek-Dalaman hattındaki 17 koya 926 deniz mapası, 906 tonoz yerleştirildiği belirtildi. Böylece 856 tekneye hizmet verilerek kapsamlı bir deniz ağı oluşturuldu.
9: NTV Radyo. Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul haftaya 13.662 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.91, Euro 53.55'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.516 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.664, çeyrek altın 11.300 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 93 dolar.
10: Keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den "Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere" geliyor.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklam.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
11: Amili takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak millilerde teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
12: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
11: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
13: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
11: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye, ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak amilli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
10: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında Nijerya milli takımı teknik direktörü transfer iddiası ortaya attı. Osimhen'i kadroya davet etmeyen Erik Chell, oyuncunun kulüp değiştirebileceğini söyledi. Jamaika'yı 3-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak. Burada bizimle olmasını isterdim ama %100 konsantre olamayacağı için kadroya almadım, dedi. 27 yaşındaki forvet geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilmişti. Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Osimhen 74 maçta 59 gol attı. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Gureseri ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
11: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
14: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker teker hepsini yapacağız.
11: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
14: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz. İnşallah her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
11: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girasi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
14: Ya öyle de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Griezmann ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Griezmann'ı biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Griezmann'ı gider alır. O yüzden Bu kardeşiniz onu alacak.
11: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
10: Handbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti. Ligde sezon playoff etabının 10. haftasındaki maçlarla tamamlandı. Playoff etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi. Bu sonuçla siyah beyazlar playoff'ta 10'da 10 yaptı ve sezonu da 61 puanla noktaladı. Depsaş Enerji, Ankara Handbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor'sa küme düşen takımlar oldular. Türk sporcular judo Avrupa Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyona katılan milli sporculardan Hilmi Mucuk, Recep Ergin ve Tuana Gülenay podyumun zirvesine çıktı. Emirhan Karahan, Erman Gürgen ve Özlem Yıldız gümüş madalyanın sahibi oldu. Emir Selim Sarı ve Münir Ertuğ ise bronz madalya elde etti. Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı. Genç milliler UEFA gelişim turnuvasında şampiyon oldu. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, ev sahibi Karadağ 4-1 yenerek şampiyon oldu. Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yasemin Gür, 20. ve 39. dakikalarda Azra Dede ile 76. dakikada Damla Akçil kaydetti. Karadağ'ın tek golü ise mücadelenin 1. dakikasında Elena Damjanovic'ten geldi. Turnuvadaki ilk maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kalan, ikinci maçındaysa Slovakya'yı 2-0 mağlup eden Ay Yıldızlar, Karadağ'da yenerek puanını 7'ye yükseltti ve turnuvayı şampiyon olarak bitirdi.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Soulfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. Kilometrelerinde ve Amasya-Turhal yolunun 39-43. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
3: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına değerli izleyenler. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü sabahında geri sayım programıyla, haftanın ilk geri sayım programıyla karşınızdayız. Birazdan Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Sonrasında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yayınımıza katılacak değerli izleyenler. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gündemin yoğun olduğu günlerden geçiyoruz. Geride bıraktığımız hafta bayram, uzun bayram tatili nedeniyle bizde işler biraz daha piyasalar kapalıydı. Bizde işler biraz daha yavaş gitti ama küresel piyasalarda hareketlilik vardı. Bu hafta itibariyle bizde de ekonomik takvim yoğun. Büyüme rakamları açıklanacak. Enflasyon rakamları açıklanacak. Bu ay 3'ünde değil 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Muhtemelen tahmin ediyorum, hani sebep neden acaba diye araştırdım baktım ama tahmin ediyorum, bir şey bulamadım. Herhalde uzun bayram tatili nedeniyle verilerin toplanması ya da toplanan verilerin tasnif edilmesiyle alakalı bir gecikme olabilir. Bu benim kişisel tahminim. Elbette 5 Haziran Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamları. Enflasyon demişken ilk 4 ayda, 2026'nın ilk 4 ayında %14,64'lük bir kümülatif enflasyon oluşmuş durumda. Bu aya ilişkin, geride bıraktığımız aya ilişkin, Mayıs ayına ilişkin beklentilerde %1,5 ila %1,6 arasında şekilleniyor. Acaba hani düşük mü? Savaşın etkisini Nisan'da görmüştük. Mayıs'ta görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Birazdan Seltem Hanım'la konuşacağız. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İran bir tarafta, savaşa ilişkin açıklamalar, her iki taraf ya anlaşma bekleniyor. Diğer taraftan iki ülkenin saldırıları birbirine devam ediyor. Bu sabah da yine bir hafif çaplı çatışma. Altın fiyatları, petrol fiyatları etkili olmaya devam ediyor. Konuşacağız hepsini. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. Değerli izleyenler, ilk maddemiz yurt içerisinde ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi takip edilecek bu sabah. Ekonomistler ilk çeyrekte ortalama %2,7'lik bir büyüme performansı bekliyor. Öte yandan yine Anadolu Ajansı anketine katılan ekonomistler yıl sonu, 2026 yıl sonu büyüme oranının %3,3 olmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Değerli izleyenler, tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Hatta dün geride bıraktığımız hafta, geride bıraktığımız hafta 90 dolara kadar indi. 90'ın bir altını denedi ama işte bu sabah geldiğimiz vakit yine Amerika ile İran arasında bir ufak çatışma yeniden hafif bir yukarıya gitti. Birazdan rakamları paylaşacağız. Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Benzine 5,5 lira, motorine ise 7 lira 25 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1 lira 38 kuruş, motorinde ise 1 lira 81 kuruş olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir, yani revize ettiği, revizyona uğramış bir taslağın İran'a gönderildiği açıklanmıştı. İran yönetimi de Amerika'nın gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Diplomatik temaslar bir taraftan sürerken sahada karşılıklı çatışmalar ise devam ediyor değerli izleyenler. Tam da bu noktada, sözün geldiği noktada isterseniz dönelim piyasalara bakalım. Geride bıraktığımız hafta bize kısa bir haftaydı. Pazartesi günü ve salı günü yarım gün işlemler gerçekleşti. Hemen borsamızla başlayalım. BIST 100 endeksi salı günü, yani bayramdan önceki son işlem günü, yarım günde %1,64 gerileyerek 13.663 puan, yani gün içerisinde gördüğü en düşük seviyeden günü tamamlamış oldu. İşlem hacmi yarım gün için 94 milyar lira olarak gerçekleşti. Şöyle bir baktığımız zaman savaşın başlamasından önceki son işlem günü 27 Şubat'la geride bıraktığımız hafta salı gününü kıyaslayacak olursak borsada %0,40'lık bir kayıp var. Mayıs ayı tamamında ise %5,40'lık bir kayıp var borsada BIST 100 endeksinde. Para piyasalarında dolar 45 lira 91 kuruştan yeni güne ve de haftaya başlıyor. Euro 53 lira 53 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında dolar endeksi 99 endeks seviyesinde. Euro dolar karşısında 1.1650, sterlin dolar karşısında 1.3460'lardan işlem görüyor. Hani görece yatay bir seyir olduğunu, dolarda hafif değer kazancı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçelim altın ve petrol sayfamıza. Geride bıraktığımız hafta çok şey oldu biliyorsunuz. Önce Amerikalı Axios haber ajansı dedi ki taraflar anlaştı. Donald Trump'ın onayı bekleniyor. Son derece pozitif yansıdı bu haber. Ondan sonra salı günü 26 Mayıs günü çarşambaya yansıdı tabii haberler. Amerika ile İran arasında bir çatışma yaşandı. Tabii her şey allak bullak oldu. Ondan sonra tekrar işler evet ya bakmayın siz öyle aslında anlaşmaya doğru dolu düzgün gidiyorlar vesaire beklentisi biraz daha kuvvetlendi. Bugün hala baktığımızda bu sabah hala piyasalarda ya evet çatışmalar oluyor ancak anlaşma yakın beklentisi o tarafta güçlü kalmaya çalışıyor hala piyasalar. Bu çerçevede baktığımızda altının ons fiyatı geride bıraktığımız hafta 4.300 dolara kadar gerilemişti. 4.360 dolara kadar gerilemişti. Bu 26 Mayıs'taki çatışmalar sonrasında toparlandı bir miktar yukarıya doğru. Bu sabah da 4.512 dolar seviyesinde altının onsu önceki kapanışına göre %0,6 aşağıda. Dolardaki hafif değer kazancı ve elbette İran ile Amerika arasında yine bu sabah haber ajanslarına yansıyan çatışma. O onun dronunu, Amerika İran'ın dronunu vurdu. İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki Amerikan üslerine bir saldırı düzenledi. Kuveyt'ten gelen açıklamada da hava sistemlerinin çalıştığı ve şeylerin imha edildiği açıklandı. Petrol fiyatları da dedik ya 90 dolara kadar inmişti. Brent petrolün varil fiyatı daha da aşağıya gitmek istiyor. Bütün dünya daha aşağıya gelmesini istiyor. 90 dolara kadar inmişti. Bu sabahki haberlerle beraber tekrar 93 doların üzerine 93,2'lere kadar çıkmış durumda. Yurt içinde altın fiyatları da gelsin ekranlarınıza. Altının gramı elbette yurt dışına paralel bir hareket sergiliyor. 6.660 lira. Uzunca bir zamandır buralarda seyrettiğini zaten biliyoruz. Çeyrek altında 10.891 lira seviyesinde bankalar arası piyasada. Kripto para evrenine de hemen hızlıca bakalım. Yeni haftaya başlarken Bitcoin'de hafif kayıplar var. 73.300'lerde bu sabah. Ethereum 2.300'lerden 1.900'lere doğru gerilemişti biliyorsunuz. Bu sabah da 1.995 dolar seviyesinde. Ripple'da, Solana'da ve Cardano'da da yine %1,5 ila %2 arasında kayıplar olduğunu belirtelim. Konuklarımıza merhaba günaydın demeden önce az önce de dedik ya bu hafta içeride ekonomik olarak da ajandanın yoğun olduğu bir hafta. Önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Haberimizi izleyelim sonra da konuklarımıza döneceğiz.
4: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
3: Hemen Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'e dönüyoruz. Seltem Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Hepimize çok teşekkürler. Seltem Hanım, hemen başlayalım. Bu hafta enflasyon rakamları açıklanacak 5 Haziran Cuma günü. Ocak ayında 4.84, Şubat'ta 2.96, Mart'ta 1.94, Nisan'da da 4.18. Kümülatifte de 14.64'lük bir enflasyon var yılın ilk 4 ayında. Sizin Mayıs ayına ilişkin beklentiniz nedir, tahmininiz nedir? Anketlere baktığımızda %1,5 ila %1,6 arasında değişiyor medyan tahminler. Sizin beklentiniz ve de gerekçeleri nedir acaba? Buyurunuz.
5: Tabii benim Mayıs ayında aylık enflasyona ilişkin tahminim %2,5 civarında bir enflasyon gelmesi yönünde. Burada tabii benim beklentimde üfeden olacak geçişkenliğin, yani biliyorsunuz Hürmüz Boğazı kapatıldıktan sonra özellikle endüstriyel ham maddelerde, aramalarında petrokimyevi maddelerde çok ciddi fiyat artışları oldu. Bundan bir miktar yansımanın devam edebileceğini değerlendiriyorum. Öte yandan tabii enerji fiyatlarındaki artış da Mayıs ayında da bu enerji grubunu yukarı doğru etkileyecektir. Buna paralel olarak hizmet sektöründeki fiyat katılığı devam ediyor. Son dönemlerde tabii ki geçtiğimiz seneden bu seneye %40'lara doğru gevşeyen, düşen bir hizmet sektörü fiyatlarıyla karşılaştık. Bu olumlu bir gelişme ama alt kırılımlara baktığımızda hizmet sektöründe ulaştırma gibi bölümlerin, sınıfların hala enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini değerlendiriyoruz. Öte yandan gübre fiyatlarındaki artış kaynaklı tabii ki lokanta ve oteller grubunda da fiyat artışları beraberinde görülebilir. Dediğim gibi çekirdek göstergelerde bir artış söz konusuydu. Geçtiğimiz ay özellikle temel mallardaki fiyat artışlarına baktığımızda %5'lerden %4'ün üzerine doğru çıktığını görüyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki artış sadece enerjiyle doğrudan ilişkisi olan kalemlerin dışındaki fiyatlarda da etkili olmaya başlamış. Bu da aslında tabii ki fiyatlama davranışlarının bu enerji ve özellikle petrokimya, yani rafine edilmiş petrol ürünlerindeki maliyet artışlarının yaşanmasıyla birlikte firmaların fiyat artışlarını daha öne çekmiş olabileceklerinden dolayı bir fiyatların geneline yaygın bir artış gördüğümüze işaret ediyor çekirdek göstergelerdeki artışlar. Dolayısıyla tüm bunları alt alta koyarsak %2'nin üzerinde gerçekleşebilecek bir aylık enflasyon olabilir diye düşünüyoruz ama tabii ki bunun altında kalması olumlu bir sürpriz olacaktır. Bununla birlikte tabii ki dengeleyen bir takım unsurlar da var. Yani enflasyondaki artışı, bunlardan bir tanesi özellikle kurdaki istikrar, çok ciddi bir kur artışı görmemiş olmamız. Bu çok önemli çünkü hem enflasyon beklentilerini hem de maliyet kalemlerini direkt etkileyen. Bunun dışında baz etkisi var ve talep kurlarının da hali hazırda zayıflamış olması firmaların fiyatlama kapasitelerini, kabiliyetlerini biraz azaltıyor. Yani her ne kadar yüksek maliyete de maruz kalsa firmalar, bunun geçişkenlik etkisi daha az olabiliyor talebin yavaşladığı, zayıfladığı dönemlerde. Dolayısıyla bu iki unsur mutlaka etki edecektir enflasyona. Dediğim gibi şu anda jeopolitik belirsizlikler daha önemli rol oynuyor fiyatlama davranışlarında.
3: Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir şekilde, anlaşılır bir şekilde ifade ettiniz. Bağlantılı bir şekilde devam edelim. Bugün büyüme rakamları, 2026 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları da açıklanacak. Şimdi enflasyona ilişkin tahminlerinizi anlatırken bize özellikle iç talebe değindiniz. Savaşın etkisi, evet, enflasyon üzerinde arttırıcı etkisi var ama bunu sizinle daha önce de konuşmuştuk. Artan maliyetler ya da savaşın etkisiyle beraber iç talebe bunun pozitif bir katkısı olabileceği ve bunun da büyümeye etkisi olabileceği birinci çeyrek rakamlarına yansıdı. Mı sizce? Birinci çeyrekte beklentiniz nedir büyümeye ilişkin, bugün açıklanacak rakamlara ilişkin?
5: Şöyle, büyüme tarafında yıllık bazda %2,8'lik bir büyüme bekliyorum birinci çeyrekte. Sene genelinde biz beklentimizi aşağı doğru revize ettik, %3'e çektik. Bu tabii ki Türkiye'nin uzun vadeli ortalama büyümesinde, yani %4,5-5'ler civarındaki büyümesinin altında kalan bir büyüme. Burada biz ilk çeyrekte özellikle çok ciddi bir, tabii ki talepte bir yavaşlama gördük ama bir resesyon görmedik. Dolayısıyla talep koşullarındaki yavaş da olsa büyümenin devam ettiği bir çerçeve açıkçası görmeyi bekliyoruz bugün açıklanacak rakamlardan. Perakende satışlardaki artışlar bunu destekler nitelikteydi. %10'un üzerinde artış olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Fakat üretim tarafından değerlendirecek olursak birinci çeyrekte sanayi üretimi çeyrek dönem bazında çok ciddi bir artış göstermedi. Burada sizinle de sıkça konuşuyoruz. Firmaların mücadele ettiği birçok unsur var. Hem yurt içindeki talepteki yavaşlama hem yurt dışı belirsizlikler, üretim maliyetlerinin artmış olması çok uzun zamandır. Faizlerin yüksek kalması ve kredi kısıtlarının olması tabii ki firmaların kendi kapasite yatırımlarını da etkilemiş vaziyette. Fakat yine de ilk çeyreğe baktığımızda özellikle sermaye malı ithalatında ve ara malı ithalatında bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yatırım tarafında da yavaşlamakla birlikte bir çöküş beklemiyoruz birinci çeyrekte. Ama dediğim gibi sanayi üretimi tarafında ciddi bir yavaşlama söz konusu. İnşaat üretiminde de bu şekilde. Hizmet sektörü kaynaklı bir büyüme olacaktır üretim tarafında. Harcama tarafında ise demin söylediğim gibi hem yatırım tarafında bir yavaşlama görülmekle birlikte yatırım ve tüketim harcamaları yine destekleyici unsurlar olacaktır. Buna karşılık net ihracatın etkisinin büyümeyi yavaşlatıcı yönde olacağını değerlendiriyoruz. Tabii ki burada hem sıkı para politikası, krediye erişimin sınırlandırılmış olması, yurt dışındaki ihracat pazarlarında da ciddi durgunluklar görülmüş olması bizim tabii ki üretim tarafında milli gelirimiz üzerinde etkili oluyor. Fakat daha çok dış şok kaynaklı bir etki olduğunu da söylememiz lazım. Para politikasındaki sıkılığın devam etmesini de temelleden aslında İran Savaşı'nın ortaya çıkmış olması. Dolayısıyla yurt dışındaki jeopolitik belirsizlikler azaldığı takdirde ekonominin hızlı bir şekilde buradan toparlama ihtimalinde kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.
3: Pekala, tam da sözü getirdiğiniz noktadan devam edelim. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada konuşulan potansiyel sıkıntı kaynaklarından bir tanesi sanayisizleşme meselesi. Az önce dediniz ya yine hizmet tarafıyla büyümenin ağır basacağını tahmin ediyoruz diye. Bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada aslında bu yöne doğru evriliyor, işler gibi görülüyor. Dolayısıyla sanayi konusu çok önemli. Büyüme için, büyümeden ötesi kalkınma için gerçekten büyük önem arz ediyor. Tam da bu noktada iç talebe de değindiniz. Merkez Bankası sıkı para politikasını, yüksek faiz politikasını devam ettiriyor. Neden? Çünkü bir de savaş çıktı. İç siyasi gelişmeler takip ediliyor. Zaten savaşta 27 Şubat'tan beri bomba gibi bütün dünya ekonomilerine düşmüş durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası biraz da çünkü iki ucu keskin bıçak. Bir tarafta enflasyon yükselmeyecek. Kurlar var bir tarafta. Bir tarafta iş talep var. Hani birçok ağzı olan çok keskin bir bıçak ile ekonomiyi yönetmeye çalışıyor. Merkez Bankası çok ince bir çizgi üzerinde. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda acaba Mayıs ayı toplantısında Merkez Bankası'ndan beklentiniz nedir faiz kararı için?
5: Haziran ayı toplantısında Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği ben beklemiyorum. Şöyle, bir önceki toplantıda ben fonlama faizini %40'a getirip yani bir haftalık repo faizini, politika faizinden doğrusu %40'a getirip gecelik fonlama faizini biraz daha yukarı çıkartabileceğini değerlendiriyordum. Bu şekilde olur da jeopolitik gerginlikler kaynaklı ekstra bir enflasyonist riske maruz kalırsa ekonomi, Merkez Bankası'nın bu alanı kullanabileceğini değerlendirmiştim. Merkez Bankası son toplantısını sabit bıraktı ve bu teknik ayarlamaya gitmedi. Dolayısıyla bu teknik ayarlamaya şimdi gidebilir. Gerektiğinde tekrardan faizleri bu şekilde sıkılaştırabilir. Gecelik faizi eğer yukarı doğru çıkartırsa fonlama faizini yani politika faizini %40'a çekebilir diye değerlendiriyorum. Ekstra bir faiz artışı beklemem Merkez Bankası'ndan. Halihazırda enflasyon beklentilerine baktığımız zaman her ne kadar Nisan ayında artmış da olsa Mayıs ayında bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. Özellikle piyasa tarafında yani finansal piyasaların beklentisinin sabit kaldığını gördük ama reel kesim ve hane halka enflasyon beklentisinde bir miktar gerileme olmuş. Merkez Bankası bunu dikkate alacaktır diye değerlendiriyorum. Öte taraftan tabii enflasyonun ana trendinin nereye doğru gideceği önemli Merkez Bankası için. Burada eğer çok büyük bir olumsuz gidişat görmezsek Mayıs ayı enflasyonu tarafında o zaman Merkez Bankası'nın zaten reel faiz önemli derecede yüksek seviyede bir reel faiz verilen bu dönemde ekstra bir faiz artışıyla enflasyon beklentileri bir bozulma olmamışken para politikasını tekrardan sıkılaştırmasını beklemiyorum. Ama burada tabii ki diğer araçlar devreye alınıyor. Bunlardan bir tanesini zaten gördük. Kredi artışlarına tekrardan bir sınırlama getirildi. Bu da aslında şu demek oluyor. Arz kaynaklı bir enflasyonist baskı yaşıyoruz. Merkez Bankası da buna cevaben ilk etapta zaten 3 puanlık örtük bir faiz artışına gitmişti. Şimdi kredi kanalını kontrol altında tutarak enflasyonist risklerin oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla tekrar bir faiz artışına gitmeden önce ben likitte ve finansal yani kredi tarafının bu araçların kullanılmasını tercih edileceğini değerlendiriyorum Merkez Bankası tarafından.
3: Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün, çok teşekkürler, bizleri bilgilendirdiniz. Dedik ya, bu hafta içeride ekonomi ajandası yoğun bir hafta. Seltem Hanım bizlere net bir şekilde görüşlerini paylaştı. Beklentilere ilişkin, tahminlere ilişkin. Şimdi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bizimle birlikte. Hemen dönelim. İslam Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim.
3: Hepimize çok teşekkürler. İhsan Bey, altın fiyatları hani biz geride bıraktığımız hafta kapalıydık. 4.360'lara evet. kadar geriledikten sonra bir anlaşma evet. Güçlü kalan, beklentinin güçlü olduğu yer anlaşmanın olacağı, anlaşmanın yakın olduğu. Evet. Tekrar bir toparlanma gördük bu sabah itibariyle de 4.500 doların üzerinde. Ama bir süredir, uzunca bir süredir buralarda gidiyor geliyor. Orada da herhalde bir an önce şu anlaşmanın yapılsın artık, imza atılsın bekleniyor değil mi?
6: Kesinlikle, yani sanırım bilerek ve isteyerek de bu süreci uzatıyorlar. Çünkü burada ciddi bir belirsizlik manipülasyon piyasasını da gündeme getiriyor ve bütün emtia yatırımcıları da artık bu savaş bitecek mi bitmeyecek mi, önümüzü görelim, hangi yöne kırılacak, neler olacak diye böyle merakla beklemeye devam ediyor. Yine biz bayram tatilindeyken Trump'ın açıklamaları yine belirsiz bir şekilde gelmeye devam etti ve altında kendine yeni bir yön kıramadı. Yeni haftanın ilk işlem gündeyiz. Yeni ayın ilk işlem gündeyiz. 4.500 dolar seviyesinde, kısa vadede 4.400-4.650 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki bir kırılım mutlaka gelecek. Ya anlaşma haberi çıkmayacak ya da savaşa devam ya da barış gelecek. Buradaki belirsizlik devam ettikçe ister istemez fiyatlarda bir kırılım da olacaktır. Yani ben şahsen yıl sonunda 5.880-6.000 dolar seviyesiyle alakalı öngörümde bir revize yapmadım. Çünkü sadece savaş değil, birçok faktör, savaşın etkilediği birçok faktör emtia tarafını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Büyüme tahminleri aşağı yönde revize ediliyor. Özellikle beklentiler biraz daha karamsar, biraz daha bundan sonraki süreçlerde neler olacağına dair belirsizlik artmış durumda. Merkez bankaları ciddi bir anlamda fiziki altın talebinde bulunmaya devam ediyor. Rezervlerini artırmaya devam ediyor. Enflasyonist bir baskı var dünyada. Dolayısıyla bence altın tekrar yılın ikinci yarısında güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama bu barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4.400-4.650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Bu hafta önemli, cuma günü özellikle piyasalar için önemli. Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi, işte Amerika'da patronun değişti, yani Fed başkanı değişti. Burada Kevin piyasalara nasıl bir mesaj verecek, neler olacak? Bununla alakalı belirsizlikler hala devam ediyor ama sonuç itibariyle altın tarafındaki baskılanmanın çok kalıcı olacağını şahsen düşünmüyorum. Ama yılın ilk yarısında çok ilginç gelişmeler de yaşandı altın tarafında. Bugüne kadar görülmemiş şeyler de gördük. Mesela dünyada en pahalı altını Mart ayında Türkiye'de gördük. Fiziki külçe altınlara 12.500 dolar içlikler vardı. Ama Mayıs ayına baktığımız zaman dünyada en ucuz altın yine Türkiye'de -247 dolar içlikli altın vardı. Böyle ilginç şeyler de yılın ilk yarısında biz gördük iç piyasalarda.
3: Çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da siz de altını çizdiniz. Küresel merkez bankaları, hani bu süreçte, savaş sürecinde satış yapan merkez bankaları da var. Bu savaşın bitmesiyle beraber
6: orada
3: yüklü alımların da tekrar başlayacağı,
6: tabii.
3: sizin söylediğiniz gibi sert bir hareket yukarı olabileceği beklentisi var ama hani spekülatif olarak bunu yazıp çizen de çok, onun da vatandaşın dikkat etmesine altını çizelim. Peki yurt dışında durum böyleyken içeride durum ne? Yaz ayları geliyor artık yavaş yavaş, sezon, evlilik sezonu da. Gerçi hani bu çok yazılıyor, çiziliyor, geçmiş yıllara göre evlenen insanların sayısı azaldı vesaire falan diye, ama bizim iç tarafta talep nasıl?
6: İç tarafta talep canlı. Yeni özellikle Mart ayına kadar fiziki alımlar kapalı çarşı piyasasında ciddi bir yoğunluk vardı. Ama son iki aya baktığımız zaman da altın tarafındaki bu yatay süreç talebi bitirdi. Yani herkes sakin bir şekilde beklemeye devam ediyor. Kur atakları yaşanınca veya fiyatlar hızlı bir şekilde yükselişi yaşanınca bu sefer tekrar alıma geçiyorlar. Panik alımlarına geçiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Sakin veya düşüş trendinde alım yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Şu anda kapalı çarşı piyasasında fiziki altın talebinin olmadığını gözlemliyoruz. Ama düğün sezonu başladı ve Temmuz-Ağustos aylarında fiziki altın tarafında ciddi bir hareketlilik tekrar beklediğimi söyleyebilirim. Bu da gram altını muhtemelen destekleyebilir. Bugüne kadar gram altın ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altın oraya. Dolar dahil olmadı. Ama düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu süreci iyi bir şekilde değerlendirdi. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Ocak ayında 10 gramlık bir bilezikle bugünkü 10 gramlık bir bilezik arasında 12 bin liralık bir düşüş var. Çeyrek altında 1500 liralık bir düşüş var. Bu da düğün yapacakları veya altın borcu olanları sevindirdi. Elinde altın bulunduran yatırımcılar sabır noktasında biraz daha imtihandan geçiyorlar ama özellikle borcu olanlar, düğün yapacaklar iyi bir sezon geçiriyor, iyi bir süreç geçiriyor. Her düğün sezonunda genelde yüksek bir fiyatlama vardı karşımızda. Ama bu düğün sezonunda özellikle bu başlangıç noktasında en azından ucuz bir altın alma şansını yakalayan bir yatırımcı portföyü var karşımızda.
3: Çok teşekkürler. Aslında bir önceki sorumu cevaplarken siz de yorumunuzda değerlendirmenizde ifade ettiniz. Amerikan ekonomisi neden önemli? Şimdi aslında altın yatırımcısı, finansal okuryazarlık, bunların hepsi önemli şeyler. Altın yatırımcısı ya da altına yatırım yapmak nedir diye sonra aslında iki dakikamız. Onu da bize bir anlatmanızı rica edeceğim. İnsanların en çok kafasının karıştığı yer bu. Düşüyor, yükseliyor ama neden? Niye faizle doğrudan ilişkisi var? Hani ne yapmalı ya? Altını aldığın zaman uzun vadeli mi düşüneceksin? Evet. Hani Allah sattırmasın denir ya. Alacaksın kenara. Evet. O bir tercih midir? Yoksa diğer finansal araçların yerine mi konur? Bize de iki dakika içinde toparlayabilirseniz harika olur.
6: Burada bizim en çok zorlandığımız konu insanların altına alıp aylarca zengin olacağım hayaliyle bu yatırımı yapması. Bu çok yanlış bir şey. Ama geçen yıl %111 getiri olan bir gram altın, %87 ons altında bir getiri vardı. Ocak ayında bir gram altın 2000 lira bir getiri sağladı. 13 ay boyunca böyle seri bir şekilde getiri sağlayınca herkes çok kazanacağım hayaliyle böyle yatırım yapmaya başladı. Evini satanlar, arabasını satanlar. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Altın, gümüş ve diğer enstrümanlar uzun vadeli bakmak lazım. Uzun vadeli yatırım araçlarıdır. O yüzden yatırım araçlarındaki tercihiniz ne olursa olsun mutlaka yıllık bir şekilde beklemek lazım. Fiyata değil, miktara odaklanmak lazım. Bu yıl yatırımcının ihtiyacı olan iki önemli şey var. Güçlü bir psikoloji, iyi bir finansal okuryazarlık. O yüzden düştü mü yükseldi mi noktası çok karışık bir nokta. Belirsizlik devam ediyor. Koca şirketler bile sürekli raporlar yayınlıyorlar. Kimi düşüş yönlü, kimi yükseliş yönlü. Ama sonuca baktığımız zaman da hep uzun vadeli yatırımcıların kazandığı bir piyasa karşımızda olmaya devam ediyor. O yüzden sabır yatırım yapmaktan daha kıymetli bana göre.
3: Çok güzel ifade ettiniz hakikaten. Yani benim kişisel bir amatör olarak, izleyen birisi olarak kişisel görüşüm. Eğer alıyorsam altın, yani Allah sattırmasın diyene Allah sattırmasın. Hani satma ihtiyacı oluşana kadar durur kenarda mümkünse. Benim bakışım da bu şekilde.
6: Kesinlikle.
3: Çok teşekkür
6: kesinlikle.
3: Ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Bey.
6: Sağ olun.
3: Mutlu günler.
2: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
8: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 24 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Bu saatin öne çıkanlarında neler var onlara bir bakalım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. İlk gündem maddemiz CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları birazdan bu ekranda sizlerle olacak. Ve CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Nasıl bir süreç izlenecek onları da elbette daha ayrıntılı şekilde ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından Kuveyt'te de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Bağlantıyla başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini açıkladı. Ayrıntılar için hemen bir Ankara'ya dönelim ve sözü Sibel Can'a bırakalım. Sibel.
1: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 oranında büyüdü. Ocak ve Mart dönemini kapsayan bir dönem bu, birinci çeyrek. Şimdi büyümeye en fazla katkı %9,5'te ya 9,5'ta bilgi ve iletişim faaliyetleri oldu. Yine devamına baktığımızda diğer hizmet faaliyetleri %5,2 oranında büyüdü. Tarımda bir toparlanma görüyoruz. Diğer zamanlara baktığımızda tarım sektöründe bir daralma vardı. Üçüncü sırada yer alıyor ilk çeyreğinde 2026'nın tarım sektörü %4,6 oranında büyüdü. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %3,5, inşaat sektörü ise %3,2 oranında büyüdü. Yine gayrimenkul faaliyetleri de %3 oranında büyümeye katkı verdi. Azalma, daralma ise sanayi sektöründe görüldü. %0,8 oranında bir düşüş söz konusu sanayi sektöründe. Şimdi diğer kalemlere baktığımızda gayri safi yurt içi milli hasıla 2026 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının birinci çeyreğinde yani Ocak ve Mart döneminde %12,7, ithalatsa %2 oranında azaldı, bir düşüş söz konusu bu kalemlerde. Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde yine %4,8 oranında bir artış var. İş gücü ödemeleri de birinci çeyrekte %35,9 oranında arttı. Şimdi toparlayacak olursak beklenti %2,7 oranında bir büyümeydi birinci çeyrek için. Bunun biraz altında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bir büyüme rakamı kaydedildi. İlk çeyrekte %2,5 oranında Türkiye

0: ekonomisi büyüdü. Sanayi sektöründe ise düşüş var.
1: Evet. Ayrıntıları Sibel Can aktardı. Şimdi bu sabah saatlerinde Buca Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. O operasyon ayrıntılarına bakmak gerekiyor. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı, müteahhitlerle belediye yöneticileri arasında rüşvet alınıp verildiği öne sürüldü. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de yine iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltında. Gözler bir yandan elbette CHP'de bir bağlantı gerçekleştirelim hemen. CHP'de çünkü kritik bir hafta söz konusu. O hafta başladı artık. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkezde olması bekleniyor. Özgür Özel cephesi kurultay için imza toplamaya hazırlanıyor. Bir taraftan da yarın grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı tabii merak ediliyor. Son durum nedir? Hemen o noktaya bir dönelim. Arkadaşımız Mustafa Berber notlarıyla bizi beklemekte. Mustafa, şimdi yoğun bir haftadan bahsediyoruz. İki taraf için de çalışmalar söz konusu olacak elbette. Neler aktaracaksın? Evet Mustafa, beni duyabiliyor musun?
2: Şimdi iki farklı görüş var. Biri Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin görüşü. O Cumhuriyet Halk Partisi'nde bilindiği üzere mutlak mutlak kararından sonra genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuruda bulunmuştu. Grup başkanlığı seçimlerinin, grup başkan vekilliği seçimlerinin usulüne uygun yapılmadığı yönünde bir itirazdı. Bu böyle bir talimat vermediğini söylemişti. Tabii bunun üzerine de artık süreç kapsamında dikkat çeken bir nokta vardı. O da şuydu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvuru yapılmasının ardından CHP'de Özgür Özel'e yakın isimlerde Özgür Özel'de grup toplantısının gerçekleştirileceğini duyurmuştu ve grup başkanlığın grup toplantısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirileceğini ifade etmişlerdi. Ama şimdi ortada bir karar var. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan bir başvuru var. Ancak CHP grubu da şunu ifade ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğü, grup iç yönetmeliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi teamüllerine iştirak ederek grubun toplanmasının, gündem belirlemesi konusundaki yetkinin grup başkanında olduğunun altı çiziliyor. Ve Özel'in kurmaylarıyla yönetmelik açık, seçim yapıldı, bitti, geri alınamaz, grup toplantısında 100 yıldır nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak ifadeleri kullanılıyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise salon verilmeyeceğini iddia ediyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir karar verecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı nasıl bir karar verecek? Bu merak konusu. Çünkü Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bugün yurt dışına iki farklı ülkeye, Finlandiya ve İsveç'e ziyaretlerde bulunacak. Bu kararın bayram sonrasında çıkması bekleniyordu. Ancak bu karara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. An itibariyle bakacak olursak da CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışmaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bugün genel merkeze giderek oradaki çalışmalara katılması bekleniyor. Ancak merak konusu olan nokta, grup toplantısı gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi? Özgür Özel'e yakın olan isimler, Özgür Özel tarafı grup toplantısının gerçekleştirileceğini ifade ederken CHP Genel Merkezi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan tarafsa bu toplantının gerçekleştirilemeyeceğini ifade ediyor.
1: Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Şimdi savaş başlığını açalım. Ne savaş ne barış diyorduk geçen hafta ama şimdi sahada baktığımızda bazı çatışmalarda yaşanıyor hala. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından Kuveyt'te de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Ayrıntılarını paylaşalım hemen sizlerle. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın saldırılarına karşılık verildiği ifade edildi. CENTCOM, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir MQ-1 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Buna yanıt olarak İran'ın Goruk, Kent ve Keşim adasındaki füze ve drone fırlatma tesislerine ve komuta kontrol merkezlerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Amerikan kuvvetlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri Sirik adasında bir telekomünikasyon kulesini vurdu. Buna yanıt olarak saldırının düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri üssünü hedef aldık açıklaması yaptı. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi. Washington ve Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken bir diğer yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı butonu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına yakından bakalım.
3: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor. İran devrim muhafızları başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'la savaşta saldırılarını Tahran'ın füze kapasitesini yok etmeye yoğunlaştırdı. Bu süreçte İran'ın yer altındaki füze tesislerine girişler zarar gördü ancak Amerikan basınının araştırmasına göre ateşkes süresince İran yönetimi bu girişleri kazarak açmayı başardı.
4: İran'ın yer altındaki cephaneliklerini kazıp çıkarması çok daha fazla uzun menzilli füze fırlatmaya hazır olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ABD'nin hava saldırısı stratejisinin sınırları gözler önüne serildi. Bu yorumlar Amerikan yayın organı CNN International'ın İran'ın füze tesislerine yönelik uydu görüntülerini incelemesinden sonra yapıldı. Haftalarca süren ABD ve İsrail saldırıları İran'ın yeni cephaneliklere ulaşımını engelledi. Çünkü tünel girişleri bu saldırılarda vuruldu. Ancak ateşkes sırasında İran yönetimi ABD ve İsrail'in maliyetli saldırılarından sonra sadece iş makinesi kullanarak kapanan tünel girişlerini açmaya başladı. CNN'in araştırmasına göre saldırılarda 18 yeraltı füze tesisine açılan 69 tünel girişi kapandı. İran ateşkes süresince bu girişlerin 50'sini açmayı başardı. Füze fırlatma rampalarının kullanımını engellemek amacıyla vurulan yollarda yine bu süreçte onarıldı. Hatta bazı noktalarda asfaltlar dahi yenilendi. James Martin Silahsızlanma Araştırmaları Merkezi'nde görevli Sam Lehrer'a göre Amerikan ordusunun İran'ın füze kapasitesini yeraltına hapsetmesi taktiksel başarının önemli bir örneği. Ancak kalıcı bir sonuç için yetersiz. Lehrer'a göre stratejik savaş hedefleri ve zafer teorisiyle desteklenmediğinde İran'ın füze kabiliyetinin engellenmesi stratejik bir başarısızlığa dönüşüyor. İran'ın 20 yıl önce inşa etmeye başladığı tesisler yer altında olduğu için önemli bir koruma altında. Bazıları yüzlerce metre derinde. Böylece ABD ve İsrail'in saldırı kapasitesi de sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle savaşın başında saldırılar ilk olarak fırlatma rampaları ve tünel girişlerine yönlendirildi. İran'ın saldırı kabiliyeti gün geçtikçe azaldı. Uzmanlara göre İran'ın yeraltı tesislerinde hala yaklaşık 1000 füze var.
1: Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında bir ateşkes görüşmesi gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı ile ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. İddiayı Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi muhabiri Barak Ravid sosyal medya hesabından yayımladı. Amerikalı yetkililere dayandırılan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durdurması karşılığında İsrail'in de Beyrut'ta saldırıları durdurmasını önerdi. İddiaya göre AVN bu öneriye sıcak yaklaştı ancak Lübnan parlamento sözcüsü Berri öncelikle İsrail'in ateşi kesmesi gerektiğini söyledi. Ve bir başka görüşme Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda görüştü. Ayrıntılarına bakalım. Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye ilişkilerini değerlendirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların tamamının kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Şara ayrıca bölgesel güvenlik ve barış için diplomasinin önemini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise Suriye'de istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar da durmuyor. Biraz da oraya bakalım. Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini vurması endişelere yol açtı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı santrallere saldırmak ateşle oynamaktır açıklamasını yaptı. Ajans santralde olası bir hasarı tespit etmek için izin istedi.
5: Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar karşılıklı olarak artarak devam ediyor. Rusya'nın Mart 2022'de ele geçirdiği Zaporijya nükleer santrali Ukrayna tarafından hedef alındı. Nükleer santralin güç ünitesi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporijya nükleer güç santralinin ana ekipmanını kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de büyük ihtimalle etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştık dedi. Saldırı sonrası Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan tepki geldi. Ajans son saldırının Nisan 2024'ten bu yana nükleer santralin sınırları içinde gerçekleşen ilk saldırı olduğunu duyurdu. Santrallere saldırmanın ateşle oynamak olduğu ifade edildi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Direktörü Rafael Grossi sosyal medyadan yaptığı açıklamada nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez ve hiç kimseye fayda sağlamayacak bir nükleer kaza riskini önlemek için bunlara son verilmelidir ifadelerini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın santraldeki hasarı kontrol etmek için izin istediği de belirtildi. Rusya'da Ukrayna'da bir petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rostov, Kirov ve Saratov bölgesinde Rusya'nın gün boyu onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.
1: NTV Radyo. İnsansız hava araçları için özel bir takip sistemi kuruluyor. Araçların anlık konumu tek merkezden yapılacak. İHA'ların kaydettirilmesi ve uçuşlardan önce izin alınması gerekecek.
6: İnsansız hava araçları için kayıt ve izin şartı geliyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Taslağı hazırladı. İHA takip sistemiyle anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezi olarak yapılabilecek. Taslağa göre İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sertifikalı olanlar kalabalık insan grupları üzerinden uçuş yapabilecek. Tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan İHA'lar için bildirim yeterli olacak. Ayrıca operasyonel yetkilendirme aranmayacak. izin alınmadan ya da belirlenen sahanın dışında uçuş gerçekleştirilmesi halinde para cezası, sertifika iptali gibi yaptırımlar olacak. Ayrıca suç teşkil eden fiiller bakımından suç duyurusunda bulunulacak. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakta yükümlü olacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak ağırlığı 500 gram altı İHA'lar için bu şart aranmayacak. Yabancı tesisli İHA'ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü operasyon için en az 20 gün önce başvuru yapılıp izin alınması gerekecek. Acil anlarda geçici uçuş izni düzenlenebilecek.
1: Şimdi yurttan haberlerle devam edelim. Çorum'a gidelim. Yamaç paraşütü yapan sağlık personeli kaza geçirdi ve ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 33 yaşındaki sağlık personeli dün akşam saatlerinde Köse Dağ'dan yamaç paraşütüyle havalandı. Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olumsuz arazi şartları nedeniyle 5 saatlik zorlu bir çalışmayla konuma ulaşabildi. Paraşütçü ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ankara'da ise 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler çıktı ortaya. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
6: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla yeni mahalledeki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
1: Sultan Gazi'de bir kişi annesini evde rehin aldı. Şüpheli kapıyı açmayınca polis eve itfaiye merdiveniyle girdi. Anneyi kurtarıp oğlunu gözaltına aldı.
7: Annesini rehin aldı, kapıyı ne abisine ne de polise açtı. Eve balkondan giren ekipler olaya müdahale etti. Olay İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşandı.
8: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
7: İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu.
8: Abisi de kardeşi de evinin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı. Sarhoş olduğu için anlamadı. Sabaha karşı ayıkınca bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye.
7: İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3. katındaki daireye balkondan giren ekipler şüpheliyi gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe polis merkezine götürülürken annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Boğazı'nda bir teknede yangın çıktı. Bebek sahilindeki yangına ilk dakikalarda diğer teknelerde bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. 27 metre uzunluğundaki teknenin makine bölümünde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedekiler diğer teknelerin yardımıyla kurtarılırken Yangın karadan ve denizden yapılan müdahale ile söndürüldü. Dokuz günlük bayram tatilinin son gününde Boğaz hattında bir yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasını fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarının keyfini sürdü.
6: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
9: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
10: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonuna hem bayrama.
11: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
6: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
12: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
13: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
6: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
14: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
15: Bugün de bir denizi görelim dedik, turkuaz rengini.
16: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik.
17: Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
6: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
18: Yani arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
6: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
1: Şimdi deniz kenarı demişken denizlerde kontrolsüz tekne bağlama ve demir atmayı önleyerek çevreyi korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesi ilerliyor. Göcek-Dalaman hattında 17 koyda çalışma tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mavi mirasımızı koruyoruz diyerek son durumu paylaştı.
6: Denizlerde kontrolsüz demirlemeyi önlemek, denizlerin manları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesinde 17 koyda çalışmalar tamamlandı. Projede koylarda rastgele demir alınmasının önüne geçilerek deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.
19: MAPA Şamandıra sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek. Hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.
6: Bakan kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından "Mavi mirasımızı koruyoruz" notuyla bir paylaşım yaptı. Projede su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan sistemle kontrolsüz tekne bağlama alışkanlığına son verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Göcek-Dalaman hattındaki 17 koya 926 deniz mapası, 906 tonoz yerleştirildiği belirtildi. Böylece 856 tekneye hizmet verilerek kapsamlı bir deniz ağı oluşturuldu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'nın darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
6: Tören mangasını selamladı, özel harekat polisleriyle tek tek tokalaşıp bayramlaştı.
20: Hayırlı bayramlar.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde darbecilerin ilk hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda o geceyi hatırlattı.
21: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
6: İçişleri Bakanı Özel Harekat Polislerine, "Sizler bu milletin iftar ve güven kaynağısınız" diyerek bayramlarını tebrik etti.
21: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
1: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaçsa en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrenciler de yarışmada yer alacak. Hedefleri 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
6: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler Macab adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
0: Son 3 senede öncelikle 387 kilometre ile başladık. Daha sonrasında 582 kilometre gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 kilometreyi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 kilometreyi geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
6: Enerji verimliliği yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
2: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
22: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
6: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
1: Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali için davet pankartı asıldı. Görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada Yavuz sondaj gemimizden mesaj var ifadesi kullanıldı. Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız sıfır atık festivali olsun denildi. Paylaşımda ayrıca geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım çağrısı yapıldı. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu yıl sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuru sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %53 arttığını açıkladı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre bugüne kadar 1501 poliklinikte toplam 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirildi. Alo 171 sigara bırakma danışma hattıyla 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayındaysa 143.534 kişiye destek ve rehberlik sunuldu. Ayrıca dumansız yaşam alanlarına yönelik ihbar sayısı bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %76,6 arttı. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
6: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
23: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
6: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
24: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
25: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden
3: En azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
6: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
0: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
4: Pansumanı yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
3: Şu an genel durum stabil.
6: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
5: Pratisyen hekim unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor. Burada bir bilinç altında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
1: Antalya'dan bir haberle devam edelim. 24 haftalıkken 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla bebek kritik süreci atlattı. Doğar doğmaz yoğun bakıma alınan bebek hayata tutundu.
6: Doğduğunda sadece 650 gramdı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren bebek yaşam savaşını kazandı. Leyla bebek hastaneden taburcu oldu.
7: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk. Yani çünkü gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Bütün cihazlara bağlı, makinelere bağlı o şekilde.
6: Antalya'da Duygu ve Ali Yalçın çiftinin kızları Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. Boyu 33 santimetre, ağırlığı ise 650 gramdı. Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebek solunum cihazına bağlandı. Umut ve sabırla iyi haber bekleyen aile 4 ay tedavinin sonunda bebeklerinin kucaklarını aldı.
7: Çok zordu, çok korktum. Zaten ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu. Küçücüktü.
6: Leyla İlge Yalçın bebek artık evinde ailesiyle birlikte.
3: Tak bakalım kız.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. Amerika Birleşik Devletleri basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarına bakalım.
8: Geçmişte insanlar nadiren 70 yıldan fazla yaşardı. Ancak bugün 70 yaşında hala genç olduğunu söyleniyor. İnsan organları sürekli olarak nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar gençleşirsiniz ve hatta ölümsüzlüğe bile erişebilirsiniz.
6: 73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 150 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacı koruma altında. 1522'de Rodos seferi öncesinde Kanuni Sultan Süleyman otağını bu ağacın altına kurmuştu.
6: 854 yıllık çınar ağacı Muğla'nın Yatağan ilçesinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu sadece bir çınar değil. Kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç dedi. Türkiye genelinde 10.509 anıt ağaç koruma altında. Onlardan biri olan 854 yıllık çınar da bölgesinde tarihe tanıklık ediyor.
9: 15 Haziran 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferine İstanbul'dan çıktığında yol boyu geliyor ve 23 Temmuz 1522'de burada otağı kuruyorlar. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor. Mesela Muğla'dan çıkıyor, buradan Bozüyük'ten, şimdi bizim olduğumuz yerden bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Sanıköy'e, oradan daha doğru Milas'a doğru devam ediyor.
6: Çınar ağacı 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapa, 800 santimetre de gövde çapına sahip. Bakanlık korumasına alınan anıt ağaçlara özel bir bakım uygulanıyor.
10: Afet etkileri, meteorolojik etkiler ve insan müdahaleleri nedeniyle ağaçlarımız yer yer bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Ağaçlarımızın her türlü bakım, budama, ilaçlama, böcek ve zararlılara karşı müdahaleleri yapılmaktadır. Ağaçlarımız ve koruma alanı etrafındaki her türlü müdahaleyi sınırlandırıyoruz.
11: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Kuvvetli yağışların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Karadeniz'in doğusuyla Sivas-Tokat çevrelerinde daha yoğun görülecek. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: şanzımanlı arçelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: NTV Radyo.

0: selam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Yazar, gazeteci, çevirmen ve tiyatro araştırmacısı Selim Nusret Gerçek'in Gazanfer Paşa'nın Bir İkincisi isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk Edebiyatı Klasikleri dizisinden yayımlandı. Romanı günümüz Türkçesine Hasan Çelik uyarlamış. 1891-1945 yılları arasında yaşayan Selim Nusret Gerçek, Türk Edebiyatı'nda kendine özgü bir yeri olan Abdülhak Şinasi Hisar'ın kardeşi. İlkokulu Rumeli Hisarı'ndaki Gazi Osman Paşa İptidai Mektebi'nde okuduktan sonra Galatasaray Mektebi Sultanisi Türkçe bölümünden mezun oldu. İsviçre'de Cenevre Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması sebebiyle 1921'e kadar yurda dönemedi. Bu sürede Fransa, İngiltere ve İtalya'dan sınır dışı edilen Türklerle ilgilendi. Yurda döndükten sonra Yarın Mecmuası ile İleri gazetesinde çevirmenlik yaparak yazılar yazmaya, romanlar tefrika etmeye başladı. Bir süreliğine Darülbedai'de oyunlar sahneye koymakla görevlendirildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra gazeteciliği bırakarak Robert Kolej'de 10 yıl kadar Türkçe ve tarih öğretmenliği yaptı. 1934'te kurulan Basılı Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'ne atandı ve vefatına kadar burada çalıştı. Türkiye bibliyografyası üzerine araştırmalar yapıp eserler kaleme alan Selim Nusret'in bugün bahsettiğimiz Gazanfer Paşa'nın Bir ikincisinin yanı sıra Can Vermezler Tekkesi ve Meçhul Kuvvetlere Kurban isimli iki romanı daha var. Gelelim son derece ilgi çekici bir konusu olan Gazanfer Paşa'nın Bir ikincisine. Sarayın baş hafiyesi Gazanfer Paşa, masasındaki jurnal ve mektuplar arasında üzerinde hususi ibaresi yazılı bir zarf bulur. Bu imzasız mektubu yazan kişi ısrarla görüşmek istemektedir. Gazanfer Paşa nihayet bir akşam üzeri bu gizemli kişiyle buluşunca adeta kendisini aynada görmüş gibi irkilir. Bu şaşırtıcı benzerliğiyle Ahmet Şevki Efendi, paşaya dublörü olmayı teklif eder. Teklif Gazanfer Paşa'nın da aklına yatar. Gerekli eğitimler verildikten sonra önemsiz görüşmelere ve akraba ziyaretlerine gönderilen Ahmet Şevki Efendi, rolünü o kadar mükemmel oynar ki, Gazanfer Paşa'nın eski sevgilisi Meliha Hanım ile halası Saraylı Hanım bile bu durumu fark edemez. Bu esnada Şevki Efendi ile Meliha Hanım arasında aşk belirir. Bunu öğrenen Gazanfer Paşa, dublörünü Nişantaşı'ndaki konağa çağırır. Görüşme esnasında iki el silah patlar ve ertesi sabah gazetelerde Nişantaşı cinayeti başlığıyla bir haber çıkar. Olay polis için aydınlatılması gereken bir cinayetken, dublörlük sırrını bilen tek kişi, Doktor Bedri Paşa içinse bir muammadır. Ölen dostu Gazanfer Paşa mıdır, yoksa dublörü Ahmet Şevki Efendi mi? Selim Nusret Gerçek'in Ahmet Kamil müstearıyla 1922 yılında İleri gazetesinde tefrika edilen Gazanfer Paşa'nın Bir ikincisi, aşk, kıskançlık ve intikam konularını harmanlasa da esasen meraklı bir dedektiflik hikayesi. Amerikalı çocuk kitapları yazarı Kate DiCamillo'nun Despero'nun Öyküsü isimli kitabı Tudem yayınlarından çıktı. Hikayeyi Timothy Basil Öring resimlemiş, Gözde Koca Türkçe'ye çevirmiş. Kate DiCamillo 1964 Pensilvanya doğumlu. Florida Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi aldı. DiCamillo'nun iki kitabı çocuk edebiyatı için en büyük onur olan Newbery madalyasını kazandı ki bunlardan biri de bugün sözünü ettiğimiz Despero'nun Öyküsü. DiCamillo'nun bazı kitapları da filme uyarlandı. DiCamillo 2014-2015 yıllarında gençlik edebiyatının ulusal elçisi seçildi. Yazarın Türkçedeki bir diğer kitabı Edward Tulane ve Mucizevi Yolculuk 31 dile çevrilmiş, opera ve tiyatro sahnelerine uyarlanmış ve çoğu yılın en iyi çocuk kitabı olmak üzere 40'tan fazla ödüle değer görülmüş. Despero'nun Öyküsü, kendi küçük, kalbi büyük bir farenin umut verici kahramanlık öyküsünü anlatıyor. Şaşırtıcı büyüklükte kulaklara sahip minik bir fare olan Despero, görkemli bir şatoda yaşayan fare ailesinin en küçük ve zayıf ferdidir. Her yönüyle diğer tüm farelerden farklılaşan kahramanımız entelektüel bir kişiliktir. Kemirmekten çok kitaplara ve müziğe ilgi duyar. Karanlıkta yaşamak yerine ışığa sevdalıdır. Okuduğu masallardaki mutlu sonlardan büyülendikçe gönlünü bir prensese kaptırır. Onu kurtarmak hayaliyle yollara düştüğünde yerleşik fare yasalarını çiğnemiş bir suçluya dönüşür. Attığı her adımla hem kendi kaderini hem de krallığın geleceğini değiştiren Despero için önündeki tek seçenek kahramanca mücadele etmektir. Zira masallar hep mutlu sonla bitmelidir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
8: Amili takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak milliler de teknik direktör Montella İlk etaptaki performanstan memnun.
9: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
8: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
10: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
8: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye İlk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak amilli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
7: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında Nijerya milli takımı teknik direktörü transfer iddiası ortaya attı. Osimhen'i kadroya davet etmeyen Erik Chell, oyuncunun kulüp değiştirebileceğini söyledi. Jamaika'yı 3-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak. Burada bizimle olmasını isterdim ama %100 konsantre olamayacağı için kadroya almadım dedi. 27 yaşındaki forvet geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilmişti. Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Osimhen 74 maçta 59 gol attı. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Gureseri ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
8: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
11: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker hepsini yapacağız.
8: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
11: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz. İnşallah her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
8: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girasi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
11: Leao'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstesek gider bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Griz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendim de görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Griz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Griz'i de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak.
8: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
7: Handbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti. Ligde sezon playoff etabının 10. haftasındaki maçlarla tamamlandı. Playoff etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi. Bu sonuçta siyah beyazlar playoff'ta 10-10 yaptı ve sezonu da 61 puanla noktaladı. Depsaş Enerji, Ankara Handbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor'sa küme düşen takımlar oldular. Türk sporcular judo Avrupa Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyona katılan milli sporculardan Hilmi Mucuk, Recep Ergin ve Toana Gülenay podyumun zirvesine çıktı. Emirhan Karahan, Erman Gürgen ve Özlem Yıldız gümüş madalyanın sahibi oldu. Emir Selim Sarı ve Münir Ertuğ ise bronz madalya elde etti. Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı. Genç milliler UEFA gelişim turnuvasında şampiyon oldu. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, ev sahibi Karadağ'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu. Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yasemin Gür, 20. ve 39. dakikalarda Azra Dede ile 76. dakikada Damla Akçil kaydetti. Karadağ'ın tek golü ise mücadelenin 1. dakikasında Elena Damjanovic'ten geldi. Turnuvadaki ilk maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kalan, ikinci maçındaysa Slovakya'yı 2-0 mağlup eden Ay Yıldızlar, Karadağ'da yenerek puanını 7'ye yükseltti ve turnuvayı şampiyon olarak bitirdi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçada bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçişi olacak. Sıcaklık 24 derece. Marmara parçada bulutlu. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Kayseri, Sivas, Yozgat kesiminde kısa süre yağış var. Eskişehir ve Konya 26, Sivas 21 derece. Ege geneli güneşli. Manisa 33, Muğla 28, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif. Adana 30, Mersin 27 derece. Karadeniz'de yağış daha çok Kastamonu, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Bayburt kesimini etkileyecek. Zonguldak ve Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevresinde sağanak yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 28, Gaziantep 29 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bu saate bir bağlantıyla başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesine saldırılar düzenlerken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da Beyrut'un güneyine saldırı talimatı geldi. Tahran'dan da tepki gecikmedi. Şimdi ayrıntılarına bir bakalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk telefon attığımızda. Ali, İran'da kim yaptı açıklamayı, neler söyledi?
1: Derin muhafızlarından geldi Zehra açıklama. Öncelikli olarak ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bulunan Sirik Adası'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştiği bilgisi yer aldı. Sabaha doğru gerçekleşen bir saldırıydı ve Sirik Adası'nda bulunan bir telekomünikasyon kulesine ABD kuvvetlerince bir hava saldırısının gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Ardından devrim muhafızları ordusu saldırının gerçekleştiği yer, üst olarak belirtilen noktaya doğru füzelerin ateşlendiği bilgisi paylaşıldı. Huzistan eyaletinden de bu füzelerin hareket ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşıldı. Devrim muhafızları açıklamasında üssün hangi ülkede konumlandığına dair bir bilgi vermedi. Ancak söz konusu Sirik Adası'ndaki bölgeye yönelik hava saldırısında kullanılan hava üssünün hedef alındığı bir misilleme operasyonu ile, füze misillemesiyle hedef alındığı bilgisini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde de benzer misillemeler görmüştük. Hürmüz Boğazı'nda son günlerde buna benzer saldırı haberlerinin sıklığı artıyor ve İran'da devrim muhafızları ordusu da karşı misillemeler yapmaya başladı Zehra ve askeri gerilim her geçen gün artıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin açıklamaları oldu. Söz konusu ABD saldırısını bir ateşkesin ihlali olarak değerlendirdi Dışişleri Sözcüsü ve devam eden müzakerelere ilişkin ise mesaj alışverişinin sürdüğünü, ancak güvensizlik, ABD'nin sürekli değişen tutumu ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerinin, saldırılarının diplomatik süreci engellediğini söyledi. İran'dan üst düzey heyetler Katar'a gitmişti hatırlanacağı üzere. Katar'da İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını söyledi Bekai ve bu görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti ve İran'ın somut bir adım olarak dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını talep ettiğini söyledi Bekai yaptığı açıklamada. Zehra.
0: Ali Çabuk aktardı, ayrıntılar bu şekilde. Dış gündemden en sıcak başlıkta son durum buydu. Şimdi yurda bir dönelim. Bugüne operasyon haberiyle başladık. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı, müteahhitlerle belediye yöneticileri arasında rüşvet alınıp verildiği öne sürüldü. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de yine iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltında. Peki CHP'de yeni haftayla beraber neler yaşanacak? CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Kılıçdaroğlu ise dün günü konutunda.

0: geçirdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
2: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
1: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
2: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
3: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
0: Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve Amerika Birleşik Devletleri İran savaşındaki son durum olacak.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede İlk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Dünyamızın geleceğini ilgilendiren en önemli konulardan biri olan çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık anlayışına bir parantez açacağız Haber Merkezi Kuşağı'nın bu bölümünde. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş stüdyo konuğumuz. Sayın Ağarbaş hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
0: Gündem tabii çalışmalarınız bir hayli yoğun bir şekilde ilerliyor. Şimdi 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik yapılacağı açıklandı. Sıfır Atık Haftası'ndayız. Bir de festival söz konusu. Hepsini konuşalım istiyoruz bu yayında. Bu organizasyonun sonunda biz İstanbul'a şöyle bir baktığımızda genel resim ve somut olarak nasıl bir çıktı göreceğiz?
4: Öncelikle İstanbul Sıfır Atık Haftanızı kutlamak istiyorum. 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak ilan ettik. Sayın Valimiz Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak belirledik. Tabii burada çıkış noktası şu, dünyanın büyük şehirlerinde yani New York, Paris, Londra gibi şehirlerde iklim haftaları var ve bu iklim haftaları kapsamında farklı etkinlikler yapıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye 2017 yılı itibariyle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde sıfır atık projesine başladı ve sıfır atık projesi bugün geldiğimiz noktada dünyanın 190 93 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü. Ve biz 10 bin yıldan fazla tarihi olan İstanbul'u da sıfır atığın global merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı olarak çok güçlü bir vizyonumuz ve altyapımız var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ondan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yöneteceği ofisini açmasını istiyoruz diye bir söylemimiz vardı. Ve bu bağlamda ilk ofis açıldı. Birleşmiş Milletler'in İnsan Yerleşimleri Programı sıfır atık çalışmalarını yürüten merkezini İstanbul'da açtı ve şu an çalışmalarını sürdürüyor. Ve biz İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 39 ilçemizdeki okullara, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına bir çağrıda bulunduk. Ve 1500'den fazla etkinlik başvurusu geldi. Hatta geçen arkadaşlarımızla toplantı yaparken bir apartmandaki apartman sakinleri organize olmuşlar. Kendi apartmanlarında bir sıfır atık etkinliği yapmaya karar vermişler bu hafta içerisinde. Tam aradığımız şey bu. Biz İstanbul'da bu sinerjiyi yakalamak istiyoruz. 16 milyon İstanbullumuzun beraber çalışarak şehrin geleceğine katkıda bulunmasını biz istiyoruz. Çünkü sıfır atık konusu siyaset üstü bir mesele. Bakın, İstanbul'un havası kirlendiğinde, yeşili bozulduğunda veya mavisi kirlendiğinde bunun faturasını bu şehirde yaşayan 16 milyon İstanbullu ödeyecek ve biz 16 milyon İstanbullu olarak bütün hemşerilerimizle beraber İstanbul'u geleceğe güçlü adımlarla taşımak için çalışmak zorundayız. Bu bağlamda dediğim gibi bu hafta boyunca yapacağımız 1500'den fazla etkinlik var. Tabii 3 önemli etkinlik ön plana çıkıyor. Bir tanesi İstanbul Sıfır Atık Haftası. Bu aslında dünyadaki diğer haftalar gibi dünyanın diğer şehirlerinde iklim haftası olarak adlandırılıyor. Biz Sıfır Atık Haftası olarak adlandırdık. Çünkü sıfır atık denilince artık akla Türkiye ve Emine Erdoğan hanımefendi geliyor. Ve biz bu bağlamda 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Sıfır Atık Festivali yapıyoruz.
0: O festivali daha detaylı anlatmanızı rica ederim.
4: Şimdi Sıfır Atık Festivali'ni Atatürk Havaalanı'nda yapıyoruz. Bu yılki ana temamız enerjide dönüşüm ve enerji verimliliği. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız partnerlerimizden bir tanesi. Ve bu bağlamda Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar'la beraber bu hususu çalışıyoruz. Burada çocuklarımıza, gençlerimize 7'den 77'ye yönelik farklı farklı etkinlikler olacak. Çocuklar için sıfır atık bilincini arttıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Daha kıdemli vatandaşlarımız için farklı etkinlikler olacak. Yani toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Orada ikramlarımız olacak. Atıksız yani mutfak.
0: Ailecek de rahat rahat tabii, herkes yani gidebilecek, gezebilecek.
4: Aile dostu, gelen herkese termos hediye edeceğiz. Tamamen atıksız bir festival inşa etmeye gayret ediyoruz. Ya burada ve akşamları konserler koyduk. Buradaki amacımız
0: kayıt gerekiyor mu?
4: Kayıt gerekmiyor. Vatandaşlarımız direkt gelebiliyor. Buradaki amacımız vatandaşımız bu yoğun gündemden ailesiyle gidebileceği bir etkinlik organize edelim. Akşam ailesiyle güvenle gidebileceği bir konser silsilesi olsun. Orada ailesiyle birlikte eğlensinler. Tabii biz burada aslında gelen bütün vatandaşlarımızda sıfır atık bağlamında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sıfır atık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar. Sıfır Atık Vakfı bugüne kadar yaptığı bütün etkinlikleri gönüllülük esaslı yapmıştır. Ve bizim temel felsefemiz şu: ortak akılı çok önemsiyoruz. Ortak paydayı çok önemsiyoruz. Tabii konudan biraz dışarıda ama Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye sıfır atık çevre ve iklim değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Bakınız, en son biz çalıştayımızı Diyarbakır'da gerçekleştirdik ve Diyarbakır'ın bütün ilçelerinden bütün kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, büyükşehir belediyesi, sivil toplum kuruluşları, şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa bizim çalıştaylarımızda buluşuyor.
0: Yani şunu söyleyebilir miyiz Sayın Ağırbaş? Şimdi İstanbul sıfır atık başkenti olarak hedefleniyor ama aslında Türkiye'nin 81 ilinde zaten yoğun bir şekilde çalışmalar zaten yürütülüyor.
4: Şimdi biz Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde çalışıyoruz. Dediğim gibi biz 81'de çalıştay yapıyoruz ve çalıştayda o şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa orada oluyor. O şehrin sorunlarını bir masa etrafında konuşuyoruz ve çalıştaylarda 14 masa kuruluyor. gıda israfından altyapı sorunlarına kadar, oradaki çöp problemine kadar ve orada aldığımız sonuçları biz değerlendiriyoruz, raporlar hazırlıyoruz, bakanlıklarımızı iletiyoruz ve Çalıştay sonrasında valilerimizin başkanlığında illerde sıfır atık koordinasyon kurulları kuruluyor. İl müdürlüklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, herkes bu kurullarda oluyor. Ve o şehrin sıfır atıkla alakalı, atıkla alakalı problemlerini şehirde yaşayan insanlarla beraber çözüyoruz. Bizim mesela geçen Eber Gölü'ndeydik. Eber Gölü'nde artık kurbağa bile yaşamayacak hale geldi. Oraya gittik, ilgili kurumlarımızla bir koordinasyon kurulu kurduk. O bölgede yaşanan sorunları biz ortaya koyduk. Yine geçtiğimiz günlerde Van Gölü'ndeydik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 2021 yılı itibariyle bir çalışma başlatıldı. Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapılıyor. Göl çevresine ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Orada yine bir koordinasyon kurulu kurduk. Eksiklikleri, aksayan kısımları biz hemen tespit ettik. Şimdi inşallah Temmuz ayında Van'da çok büyük bir çalıştay yapıyoruz. Bitlis ve Van illerimizdeki kamu kurumlarımız, öğrenci derneklerimiz, muhtarlarımız, kadınlar, şehirlere dair, Van Gölü'ne dair söz söylemek isteyen herkes gelecek ve Van Gölü'nün kaderini vatandaşlarımızla beraber planlayacağız. Ortak akılla planlayacağız. Ortak olarak sonuç alacağız. Çünkü burada bazen çeşitli gözden kaçmalarla özellikle sulak alanlarımıza fabrikalar vesaire zehirli sularını bırakabiliyorlar. Bunlarla alakalı biz ağır cezalar, ağır yaptırımlar gelmesiyle alakalı ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yani siz bir dereyi kirleteceksiniz, birkaç milyon ceza ile kurtulamamanız lazım. Bunun hapis cezası olması lazım. Çünkü yani siz suyu kirlettiğiniz zaman oradaki yaşam ölüyor. Oradaki yaşamı geri getirmek belki 10 yıllar sürüyor. Belki hiçbir zaman getiremiyorsunuz. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'de ve dünyadaki bütün doğa olaylarının, sulak alanlarının takipçisi olacağız. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde 120 tane sulak alana gideceğiz ve bu alanlarla alakalı ciddi bir farkındalık çalışması oluşturacağız. Tabii yine İstanbul konusuna gelirsek, festivalle 1 milyon vatandaşımızı bekliyoruz. Konserlerimizle, etkinliklerimizle, faaliyetlerimizle muhteşem bir festival hazırladık. Bütün İstanbul hemşehrilerimizi ve gelmek isteyen vatandaşlarımızı Sıfır Atık Festivalimize bekliyoruz. İkincisi de geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu'nun bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. Bakınız, dünyanın en büyük sıfır atık ve çevre etkinliğini Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, onursal başkanlığında kurulan bir vakıf yapıyor. Ve bu vakıf 2,5 yaşında. Biz gururla söyleyebiliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu milletin bir vakfı olarak, 2,5 yaşında bir vakıf olarak dünyanın en büyük etkinliğini yapıyoruz. 183 ülkeden 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumunu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik. Bakın, ben size ne dedim? Sıfır Atık Vakfı'nın temel prensiplerinden bir tanesi ortak akıl, ortak payda, ortak fayda. Sıfır Atık Forumunu 500'den fazla partnerle beraber yapıyoruz. Bu partnerler arasında kim var? Dünya Bankası var, Birleşmiş Milletler'in organizasyonları var, Dünya Ekonomik Forumu var, Davos'tan bilirsiniz. Harvard Üniversitesi gibi, Oxford gibi dünyanın en kaliteli okulları var ve hepsi İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da sıfır atığı 360 derece tartışıyorlar. Ben İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapacağız söylemini Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde söylerken bunun altını biz doldurarak söyledik. Bakın, 183 ülke İstanbul'da sıfır atığı konuşacak. Dünyanın en kaliteli okulları, en büyük kurumları İstanbul'da buluşacak ve bu gelen kurumlar Sıfır Atık Forumu çatısı altında etkinlikler inşa ediyorlar. Ve biz artık Sıfır Atık Forumu'nu kurumsallaştırıyoruz. Yıl içerisinde de etkinlikleri olacak. Dünyanın farklı yerlerinde artık etkinlikleri oluyor. İstanbul Sıfır Atık'la alakalı küresel entelektüel tartışmaların merkezi olacak. Ve bunun aslında şehre şöyle katkıları var. Bir, Türkiye'de yaşayan gençlerimize iş imkanları olacak. Türkiye'de yaşayan gençlerimize staj imkanları olacak. 10 tane uluslararası kuruluş buraya ofis açtığı zaman onların bağlı organizasyonlarıyla beraber 10.000'den fazla gencimize bir istihdam oluşmasını biz öngörüyoruz. Bununla beraber İstanbul Teknik Üniversitemizle birlikte, yine Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Dünyada ilk defa sıfır atık enstitüsünü biz İstanbul'a kazandırdık. Birleşmiş Milletler'le beraber bu yıl inşallah öğrencilerini alacak. O hususta da sıfır atık vakfı olarak İstanbul Teknik Üniversitemizin içerisinde çok büyük bir bina inşa ediyoruz. İstanbul bu sıfır atık enstitüsünün binası. Dünyanın farklı ülkelerinden Birleşmiş Milletler diplomatları, ülkelerin diplomatları, akademisyenler İstanbul'a gelecekler. Sıfır atık bağlamında yüksek lisans ve doktora eğitimleri alacaklar. Araştırma faaliyetlerinde bulunacaklar. Bir yandan da sıfır atık konusunun entelektüel tarafı, akademik tarafının merkezi de İstanbul olacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber bir çalışma içerisindeyiz. Artık anaokulundan 12. sınıfa kadar sıfır atık eğitimleri müfredatlar da var. Biz sıfır atıkla alakalı bir farkındalık oluşturmak istemiyoruz. Sıfır atıkla alakalı bir kültür oluşturmak istiyoruz.
0: Çok güzel.
4: Bakınız, farkındalık oluşturursunuz, işte 3-5 ay sonra bunu unutur insanlar ama bir kültür inşa ederseniz,
0: bir yaşam,
4: o kültürü, bir yaşam inşa ederseniz onu insanlar unutmaz ve kültür nesiller boyunca aktarılır. Bakınız, inşaat yapabilirsiniz. Kredisi, finansmanını bulursanız çok iyi inşaatlar yapabilirsiniz. Ben mimarım. Mimar, dünyanın farklı yerlerinde çalıştım. Birleşmiş Milletler'de 5 yıldan fazla çalıştım. Dünyanın farklı yerlerinde projelere imza attık. Ama ben günün sonunda şunu gördüm. Kültür oluşturursanız, binaların içinde de bir yaşam oluşturursanız o nesiller boyunca sürüyor ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunabiliyorsunuz. Biz de burada sıfır atığı bir yaşam felsefesi haline getirmek istiyoruz. Yaşam felsefesi haline getirdiğimiz an inanın dünyadaki atık krizini biz çözeceğiz. Bakınız, elimizde çok korkunç veriler var. Bugün artık dünyada 7. bir kıtadan bahsediyoruz. Plastik kıtası. 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastik olacak. Artık atık krizi dünyada bitti ve uzaydaki atıkları konuşuyoruz. Uzaydaki başıboş dolaşan atıklar mevcut yörüngelerdeki uydulara çarparak uydulara hasar veriyor. Artık İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda şöyle bir veri var elimizde yine. İnsanlar haftalık 5 gramdan fazla mikroplastiğe maruz kalıyor. Bakınız, bugünlerde bile artık kalp damar hastalıklarının artık çocuk yaştaki insanlara kadar geldiğini göreceksiniz. Ve bunları biz bir şekilde dur demek zorundayız.
0: Peki mesela dur demek için çok yoğun bir çalışma takvimimiz var anladığım kadarıyla. Sadece Türkiye'yle de sınırlı değil. Üstelik gerçekten de İstanbul'u bu anlamda bir başkent yapmak için çok yoğun bir takviminiz var. Yoğun çalışmalarınız var. O zaman hedefleriniz de tabii yaptığınız çalışmalar kadar büyüktür diye düşünüyorum. Şimdi kısa vadeye şöyle bir bakacak olursak hep yayınlarda... Özellikle yapay zeka falan da dahil edersek mesela çok kaçınılmaz bir gelişme yaşanıyor yapay zekada. O plastiklerden bahsettiğiniz, uzaydan, denizden, deniz yaşamından hiçbirini ayrı düşünemeyiz. Bu yeşil dönüşümde, dijital dönüşümde ayıramayız elbette. Baktığımızda şimdi bu potansiyel, bu küresel anlamda böyle bir dönüşüm yaşanırken, sıfır atık böylesi hayati bir anlama gelmişken, ortak geleceğimiz için bu kadar yoğun çalışmalar içindeyken mesela 2030'a dair hedefleriniz neler? Somut olarak biz 2030'da bunu bir kültür yapacağız dediniz. Gerçekten de harika. 2030'da mesela biz nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya hayal ediyoruz şu anda bu çalışmalar ışığında?
4: Şimdi şöyle, yapay zeka kısmından başlamak istiyorum. 2 yıl önce Sıfır Atık Vakfı'nda yapay zeka çalışma grubunu kurduk. Yapay zeka çalışma grubumuz bir arama motoru geliştirdi ve sıfır atıkla alakalı Zero Waste GPT diye bir arama motorumuz var. Bununla beraber özellikle biz yaptığımız bütün çalışmaları veri temelli yapmak istiyoruz. TÜİK ve Birleşmiş Milletler İşbirliği'nde Sıfır Atık Vakfı çatısı altında Sıfır Atık Veri Merkezi'ni kurduk. İlk yayınımızı da çıkardık. Artık Türkiye'nin Sıfır Atık Görünümü diye bir kitabımız var. Yakın zamanda lansmanını yapacağız. Biz düzenli olarak 81 ilden ve dünyanın 193 ülkesinden sıfır atık bağlamındaki verileri topluyoruz. Bu verileri işliyoruz. Bu veriler ışığında 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıllık projeksiyonlar ortaya koyuyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak biz bütün verileri işledik. Önümüzdeki 5 yıllık hedefimizi açıkladık. Yakın zamanda 10 yıllık hedefimizi açıklayacağız. 30 yıllık hedefimizi de önümüzdeki yıl açıklamayı planlıyoruz. Şimdi biz... İlk olarak dedik ki 5 yıl içerisinde İstanbul'u sıfır atığın başkenti olarak konumlandıralım. Geçtiğimiz yıl biz vatandaşımızla istişare ettik ve dedik ki İstanbul'a bir marka kazandırmamız lazım. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın içerisindeyiz. Markamızı kazandırdık. Milletimiz hayırlı olsun. İkincisi de sıfır atık forumunu daha büyütmemiz lazım dedik. Geçen yıl sıfır atık forumunda bu kararı aldık. Bakın, geçen yıl 108 ülkenin katıldığı sıfır atık forumuna bu yıl 183 ülke katılıyor. Söz verdik, yaptık. Geçen yıl 1300 katılım vardı, bu yıl 5000'i geçti. 120'den fazla bakan geliyor. Yine inşallah bu yıl sıfır atık formunda biz önümüzdeki 10 yılı ilgilendiren kararlar alacağız. Mesela geçtiğimiz yıl sıfır atık formunun deklarasyonunda plastik kullanımının azaltılmasıyla alakalı bir deklarasyon imzalanmıştı. 108 ülke imza atmıştı. Ve o 108 ülkenin imza attığı deklarasyon sonucunda birçok ülke bunu kabullendi ve 5 yıllık projeksiyonları çıkardılar. Biz de şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber plastik muadili ürünler çalışıyoruz. Şimdi yakın zamanda bir çağrıya çıkacağız. Biyo bozulur, doğada dönüşmesi kolay ve vatandaşın sağlığına zararı olmayan ve fiyat olarak plastikle eşit olan ürünler inşa etmek zorundayız. O ürünleri vatandaşımızın hayatına sunmak zorundayız. İnşallah 5 yıl içerisinde de bunu biz sağlamayı hedefliyoruz. Tabii burada biz çalışma yaparken bütün tarafları düşünmek zorundayız. Vatandaşımızı düşünmek zorundayız. Üreticileri düşünmek zorundayız. Tüketiciyi düşünmek zorundayız. Bütün ekosistemle beraber ortak bir şekilde karar alıyoruz ve o kararları uyguluyoruz. Şimdi 2050 yılı ve sonrasında diyoruz ki denizlerimizde balıklardan çok plastik olması öngörülüyor. Ne yazık ki bu tip verilerin ışığında biz de bunlara karşı işte plastiğin azaltılmasıyla alakalı eylem planını ortaya koyuyoruz. Bakınız ben ilk defa açıklayacağımız bazı projeleri burada kamuoyuna duyurmak istiyorum. Şimdi bu yıl Türkiye'de iki büyük etkinlik olacak. Bir tanesi Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği, 183 ülkenin katıldığı Sıfır Atık Forumu. Hı hı. İkincisi de Birleşmiş Milletler'in düzenlediği COP31. Yani
0: evet, orada aslında şunu seyircilerimize belki sizi tanımayan izleyicilerimiz de olabilir. Orada bir hemen bir parantez de açmak isterim izninizle. Şimdi siz aslında COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak da görevlendirildiniz. Bunun Türkiye için anlamını da bir anlatırsanız, süremiz de çok azaldı. Oradan da diğer konuya geçerseniz sevinirim.
4: Şimdi ikincisi de COP31 Birleşmiş Milletler'in taraflar konferansı. Birleşmiş Milletler COP toplantılarını her yıl farklı bir ülkede yapıyor. Ama sıfır atık forumu her yıl İstanbul'da olacak ve şu an COP biliyorsunuz devlet nezdinde, evet, ve Birleşmiş Milletler'in bir etkinliği. COP'un dışındaki en büyük etkinliği Sıfır Atık Vakfı yapıyor. Geçtiğimiz yıl COP'a 70 civarı bakan katıldı. Sıfır Atık Forumu'nda 120 bakan var. Yani aslında buraya siyasi katılım bağlamında böyle bir sivil toplantıya katılım çok daha fazla. Çünkü Sıfır Atık Forumu'nda insanlar kendilerini çok rahatça ifade edebiliyorlar. Ve bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin dünyada güçlü bir liderliği var ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin davetini herkes icabet ediyor. 20'den fazla eski devlet başkanı geliyor, 120 bakan geliyor, 5000 seçkin misafir geliyor. Tabii biz şimdi COP31 bağlamında çeşitli çalışmalar inşa ettik. Sıfır Atık Vakfı ile ilgili
0: bakan. Gıda israfı.
4: COP31'de 6 tane ana başlık var. Bunlardan bir tanesi sıfır atık. Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum aynı zamanda COP Başkanı. Onun liderliğinde bir çalışma grubu da var. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız Sayın Alparslan Bayraktar liderliğinde enerji verimliliği ile alakalı bir kampanya inşa ediyoruz. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kaçır liderliğinde sanayide yeşil dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları ile alakalı global bir kampanya inşa ediyoruz. Yine Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'in liderliğinde gıda israfını azaltıcı bir kampanya inşa ediyoruz. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız Mahir Unur Hanım'la yine bir işbirliğimiz var. Kültür Bakanlığımızla işbirliğimiz var. Ulaştırma Bakanlığımızla. Biz aslında bütün bakanlıklarımızda yakın işbirliği içerisinde olarak global anlamda yeni projeler, yeni markalar oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah sıfır atık formunda da dünyaya duyuracağız yeni inisiyatiflerimizi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde sıfır atık küresel bir marka oldu. Yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde gıda israfı, enerji verimliliği, sanayide yeşil dönüşüm, ulaşımla alakalı hususlar, aileyle alakalı hususlar, kültürle alakalı konular. Bu bağlamlarda da yeni markaları biz dünyaya kazandıracağız. Sıfır Atık Vakfı olarak bunu yapabileceğimize biz inanıyoruz. Ve inşallah Sıfır Atık Forumu'nda çıkartacağımız raporlar ve deklarasyonlarla beraber önümüzdeki 5 yılı 10 yılı daha net bir şekilde görebileceğiz. Tabii COP31'e de bütün dünya ülkeleri geliyor. Orada da Sıfır Atık Vakfı olarak biz aktif olacağız. Özellikle dünyanın gündemine açlık krizini sokmak istiyoruz.
0: Evet.
4: Bir ay önce Nairobi'deydim. 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesindeydik. Orada birkaç çalıştay yaptık Ne yazık ki 8 milyondan fazla insanımız açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Dünyanın bir tarafında insanlar obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı lobi yaparken bir tarafta da 8 milyon insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Peki. Ve dünyadaki açlık krizini bitirmek bizim elimizde. Mevcut gıda israfını %20 azaltabilirsek dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. 8 milyon insanın ölümüne çözüm bulabiliyoruz. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak şunu diyoruz. İstanbul'da 16 milyon İstanbul'un vakfıyız. Türkiye'de 86 milyonun vakfıyız. Dünyada 8 milyar insanımızın vakfıyız. Daha yaşanabilir bir dünya için, daha müreffeh bir dünya için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde güçlü çalışmalarımız devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı Sıfır Atık Festivalimize davet etmek istiyorum. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında yapılan etkinliklere davet etmek istiyorum. Taksim Meydanı'nda bir sergimiz var, oraya davet ediyorum. Sıfır Atık Forumu'na davet ediyorum. Tekrardan milletimize teşekkür ediyorum. El ele, omuz omuza milletimizle beraber daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Reklam.
5: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
20: Doğa konuşmaları.
21: İstanbul'un bitki çeşitliliğinin Avrupa'da Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin toplam bitki çeşitliliğinden daha fazla olduğu söyleniyor. Peki bu nasıl bir çeşitlilik ve hangi türleri daha çok görülüyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor İbrahim Sırrı Yüzbaşıoğlu anlatıyor.
22: Şimdi İstanbul'a baktığımızda alansal olarak aslında çok büyük bir şehir değil. Türkiye'ye geleneğine vurduğumuzda 5461 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Ve burada doğal olarak yayılış gösteren tür alt tür variyete toplamda 2500 bitki çeşidinin varlığını biliyoruz. Tür düzeyinde bu çeşitlilik ise yaklaşık olarak 2200 civarında. Şimdi Türkiye biliyorsunuz özellikle Anadolu eski kayıtlarda hep Asya Minör diyeceğiz. Yani Küçük Asya kıta özelliği gösterir neredeyse. Ve toplam bitki çeşidi sayısı 12.000 civarında diyoruz. Tür bazında 10.000, alt tür variyete dediğim gibi bunları kattığımızda 12.000 civarında bir bitkiden bahsediyoruz. İstanbul florasına da baktığımızda Türkiye'nin totalinin neredeyse 5'te 1'ini içeriyor. Yani bu ne demek? Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren bitkilerin 5'te 1'i İstanbul'da. Bu oldukça güzel bir sayı. Dünyada baktığımızda Türkiye 22. ülke bitki çeşitliliği açısından. Avrupa'da birinciyiz. İstanbul'un zenginliğini ise ülkelerle kıyaslayabiliriz. Örneğin biraz önce söyledik, İstanbul'da 2200 türden bahsettik, ne kadar bir alan içerisinde? 5461 kilometrekarelik alan içerisinde. Şimdi İngiltere'ye, kuzey ülkelerine bakalım. 1850 türden bahsediyoruz. İstanbul'dan 47 kat büyük bir alandan. Hollanda, İstanbul'dan yaklaşık 8 kat büyük. 1600 türü var burada da. Polonya'ya gidelim, hani sayı biraz yaklaşsın diye söylüyorum bunu. İstanbul'dan 60 kat büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Bitki türü sayısı, takson sayısı 2450. Neredeyse İstanbul'da kafa kafaya ama alansal olarak İstanbul'dan 60 kat büyük. Şimdi tamam, bu rakamsal verileri ortaya koyduk ama İstanbul'da bu zenginliğin de bir sebebi olmalı aslında. Baktığımızda İstanbul'a kıtaların ve denizlerin birleştiği bir yer. Konumu çok önemli. Jeolojik yapısı, topografyası ve özellikle iklimi, iklimin şekillendirdiği bitki örtüsü. Çünkü içinde yer aldığı Marmara bölgesi gibi baktığımızda İstanbul'a hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin görüldüğü bir geçiş iklimine sahip. Bu sebeple de İstanbul'un doğal yaşam alanları çok çeşitlilik gösteriyor. Baktığımızda İstanbul'da ormanları görüyorsunuz, makilikleri görüyoruz, fundalıkları görüyoruz, kumulları görüyoruz, sulak alanları görüyoruz. Bunlar başlıcaları ve hepsinin de tür kompozisyonları farklı. Yani kısaca ne kadar farklı habitat doğal olarak da beraberinde bu kadar çok çeşitliliği getiriyor İstanbul'da. Nasıl bir çeşitlilik diyorsunuz? Evet, aslında bunu vejetasyon söylemekte fayda var. Örneğin Kuzey Karadeniz kumullarına çıktığınız zaman kum zambaklarını sadece bu bölgede görüyorsunuz. Ya da kumul bitkilerini, o bölgeye has, İstanbul'a, Centaurea kilea ya da Jurnia kilea, adını Kilios'tan almış bitkilerdir bunlar. Kuzey Karadeniz'de, yani kıyı kumullarında görebiliyoruz. Bu açıdan İstanbul dediğim gibi çok fazla habitat çeşitliliğine sahip bir şehir olduğu için de doğal olarak bu zenginliği barındırıyor. Şimdi dünya florasını koruma amaçlı yapılan çalışmalarda önemli bitki alanlarının belirlenmesi çok önemli. Dünyada yaklaşık şu an işte 2500'ün üzerinde öba var. Türkiye'de de bu çalışma yapıldı. 2005 yılında yanılmıyorsam Neriman Özatay tarafının yürütücülüğünde yapılmıştı. Türkiye'de 122 tane öba belirlendi. Önemli bitki alanı belirlendi. Şimdi diyeceksiniz İstanbul'a ne işi var, bunun ne alakası var? Bu öbaların 7 tanesi de İstanbul'da. Yani İstanbul sınırları içerisinde 7 tane önemli bitki alanı var. Ve hemen hepsi İstanbul'un kuzeyinde. 4 tanesi de kıyı kumulları bunların. İşte Terkos, Kasatura, ağaçlı kumulları, Kilios, Şile Sahil Köy. Diğerlerine baktığımızda şu an Başakşehir tarafında olan Batı İstanbul Meraları dediğimiz alan, Kuzey Boğaziçi, Ömerli Havzası. Buralar çok önemli alanlar ve çok önemli bitki çeşitliliğine sahip alanlar. Ancak şöyle bir durum var. Günümüzde bulunan hemen hemen hepsi insan baskısı altında, yapılaşma tehdidi altında.
20: Doğa konuşmaları.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Kuvvetli yağışların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Karadeniz'in doğusuyla Sivas-Tokat çevrelerinde daha yoğun görülecek. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
23: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta yazın 1500 metrenin üstüne, dağlara, yaylalara çıkan, kış gelince de şehre dönen yayla kuşlarını konuştuk. Özellikle iki kuşa değindik. Kara kızıl kuyruk ve dağ kuyruk sallayanı. Kışın İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda yağmurdan sonra toplanan küçük bir su birikintisinin yanında dağ kuyruk sallayanı görebiliriz demişti Kerem. Programda aslında yayla kuşlarının şehirle kurduğu ilişkiye yakından baktık. Güzel bir program oldu, değişik bir program oldu bence.
1: Bence de güzel oldu. Bu tip başka kuşlar da var. Ne olduğunu söylemeyelim. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz.
0: Süper. Bir sonraki bölümlerde bunların hepsine değineceğiz. Klasik sorumu sormak istiyorum Kerem. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Pek bir şey görmedim maalesef. Ama İstanbul'dan gelen haberler beni heyecanlandırdı. Kar yağdıktan sonra ipek kuyruklar İstanbul'da şehir parklarında gözükmüş. Kısaca anlatayım ipek kuyruğu. İpek kuyruk serçeden biraz daha iri bir kuş. Kendisine has bir familyaya ait. Türkiye'de sadece tek bir üyesi var bu familyanın. Kuzey Amerika'da iki tane daha var. Bir tane de Japonya'da olacak. Kuzey ülkelerinde yaşıyor. Çok soğuğa dirençli. Kuru meyveleri yemeye geliyorlar. Ağaçların yemişleriyle besleniyorlar. Biraz da tipini anlatayım. Hafif bir ibiği var. Kalkık kafa tüyleri var. Pastel bej ve siyah kombinasyonu. Kanadında ve kuyruğunda sarılar ve kırmızılar var. İlginç bir tür. En ilginç özelliğini söyleyeyim. Bir meyveyi en hızlı sindiren kuşmuş. Yediği meyveyi 6 dakika içinde çekirdek haline getirip dışlıyor. Dünyadaki en hızlı sindirim sistemlerinden biri. İkinci özelliği de bir anda akımlar, akıncı bir tür. Yani şöyle, invazif diye geçiyor İngilizce. Belli dönemlerde hava durumuna ve o yılki ağaçların meyve üretimine göre bir anda başka coğrafi bölgelere kayıyorlar. Ve Türkiye'de de yıldan yıla görülmüyor. Ama belli yıllar akınlar gerçekleşiyor. O akın olduğu yıllar Türkiye'nin her tarafında bir anda görülüyor. İlginç bir tür ve şehir parklarını çok seviyor. Çünkü orada yeni dikili ağaçlar var ve çoğu da böyle yemişli ağaçlar. İpek kuyruklar şu anda İstanbul'da.
0: Evet, ben de çok şaşırdım. Bu kadar sürpriz bir konuk olduğunu bilmiyordum Kerem. Kuş gözlemcileri hafta sonu parkları akın etti. Kar altında bir sürü herkes kaldı ve fotoğrafını çekmeye çalıştı. Gruplar çok hareketliydi gerçekten. Özellikle Bahçeşehir ve Validebağ Korusu'nun kuşları hesapları paylaştı. Ardından da Maltepe Parkı'ndan güzel haber geldi. Ben de takipteyim. Elif Oğralı çok güzel bir fotoğrafını çekmiş. Başka da çok fazla fotoğrafını göremedim. Validebağ'da var ama biraz bulanık. Ben de anlatayım sana nerelerdeydim, neler gördüm. Çünkü benim de gördüğüm tatlı türler var kendim için en azından. Antalya Belek'teydim. Geçtiğimiz haftada seninle programı aslında oradan yapmıştık. Senden sonra sabah erken kuşa çıktım. 22 tür gözlemledim ilk gözlemimde. Ardından ertesi gün de çıktım. Benim için enteresan olanlar kamış bülbülü, çayır incir kuşu, dere düdükçünü ve Arap bülbülüydü. Arap bülbülünde de böyle minik bir tanımlamasını yapayım sadece, yani dış görünüşten sen belki açarsın. Simsiyah kafası, gri gövdesi, karnıyla kuyruğu arası, oraya ne deniyorsa artık Kerem, alt tarafında bir sarılığı var. Bir çiftini gördüm aslında, ertesi gün de aynı yerde gördüm. Uzun uzun gözleme fırsatım oldu. Kamış bülbülünde de şöyle bir tanım yaptım kendi çapımda, belki yanlıştır. Kızıl gerdanın renksizi ve kuyruğu kalkık olanı gibi bir tanım yaptım ama yanlış mıdır hocam?
1: Olur bence ya. Yani insanın aklına nasıl kaldıysa bence öyle olmalı. Tutarsız bir tanım değil bence. Gayet güzel.
0: Süper. Tamam. O zaman böyle güzel türleri oldu. Kerem, bugün çok büyük bir başlığa değinelim istedin. İklim değişikliği. Tamamını ele almak mümkün değil ama Türkiye'de neler olduğunu bir konuşalım istedim ilk olarak.
1: Evet, çok iddialı bir konu ama değinmeden de olmaz. Aslında belki de sabah akşam sadece bunu konuşmamız lazım. Başka konular konuşuyoruz toplum olarak. Tadeleştirerek ele alabiliriz diye düşündüm. İklim değişikliği deyince en çok biz kuraklık olarak hissediyoruz. Yağış düzeni bozuluyor, mevsimler kayıyor. Trakya, Ege ve Akdeniz'de kuraklık artıyor. Karadeniz'de yağışlar artıyor. Uzun ortalamalara baktığımızda ise Türkiye genelinde yağış miktarının yaklaşık %27'ye kadar azaldığını bugüne kadar kaydetmişler bilim insanları. Yani bu durum tabii su kaynaklarına, tarım ve doğal ekosistemleri de çok ciddi bir şekilde etkiliyor.
0: Bu tabloyu görünce insan ister istemez şunu soruyor ve tabii ki de dinleyicilerimiz, kuşlar bundan nasıl etkileniyor?
1: Aslında çok karmaşık bir konu nasıl etkilendiğini. Ama ilk aşamada en azından bu ani mevsim değişikliklerini, çok sert geçen soğukları ilkbaharda, kuraklığı hayal edebiliriz ve düşünebiliriz. En çok etkilenenlerin arasında akla ilk gelenler leylekler ve kırlangıçlar oldu. İlkbaharda Türkiye'ye giriş yapan hayvanlar bir anda karşılarında karı buldular ve göçleri durdu. Hareket edemez hale geldiler, enerjileri tükendi, yağ stokları eridi ve bir anda çaresiz bir şekilde insanlar tarafından toplandılar. Bazıları evlere alındı, sobalı evlerde ısıtıldı. Leyleklerden ve kırlangıçlardan bahsediyorum. Sonra tekrar göçe verildi. Bu tip sensasyonel olaylar gerçekleşti. Şimdi ama diğer bütün olayları anlamak için hemen kısaca bir özet geçmek istiyorum. Kuşların hayat döngülerinden biraz bahsetmek lazım. Yani bu 12 ay aslında son derece düzenli ve programı olan bir akış. İlkbaharda üreme ile başlıyor. Sonra yavru büyütme ve tüy değişimine giriyor hayvanlar. Yavruları bir kere uçurduktan sonra yazın ortasında kendilerine bakmaya başlıyorlar ve tüylerini değiştiriyorlar. Çünkü bütün kuşlar tüylerini en azından yılda bir kere değiştirmek zorundalar. Öbür türlü ne uçabilirler, ne soğuğa dayanıklı olabilirler, ne suya dirençli olabilirler, ne de kendilerini gizleyebilirler. Sonbaharda göçe başlıyorlar. Yerli olanlar ise yiyecek depolama ve kış için hazırlık yapmaya giriyorlar. Sonra kış atlatanlar var. Kışın gece gündüz çalışarak, çok fazla beslenerek ihtiyaç duydukları enerjiyi toplamaya çalışıyorlar. Sonra tekrar ilkbahara girince öterek ve seslerini duyurarak kendi alanlarını tekrar savunarak üreme döngüsüne geri giriyorlar. Bu iklim değişikliğini düşünürken de kuşların döngülerini, yıllık akışlarını düşünmek gerekiyor.
0: Yani aslında söylediğin biraz zamanlamanın bozulması.
1: Şimdi evet, burada böyle bir döngü var ve bu döngüde hepimizin çok duyduğu, bu sene erikler çok erken açtı ya da bademler çiçek açtı. İzmir'de işte Aralık ayında, Ocak ayında badem çiçek açtı. Bu yıl ne olacak? Eyvah eyvah diye endişeleniyoruz. Haklıyız da. Ama bu çok etkiliyor kuşları. Niye etkiliyor? Çünkü yavru üretme dönemine giriyor kuş ama o sırada doğanın takvimiyle bir uyumsuzluk yaşayabiliyor. Bunun için de bu da çok ciddi sonuçlar doğuruyor.
0: Bunun somut bir örneği var mı?
1: Bunun somut örneği var. Bizim de Türkiye'deki kuş gözlemcileri olarak katıldığımız Avrupa Üreyen Kuş Atlası çalışması sonucunda İngiltere bölgesinde çok yaygın iki türün azaldığı tespit ediliyor. Bunlar mavi baştankara ile büyük baştankara. Bakıyorlar hayvanlara. Üreme dönemlerinde bir değişiklik olmamış. Son 20-30 yılda aynı dönemde kuluçkaya yatıyorlar ve yavru çıkarıyorlar. Fakat bahar erken geldiği için yapraklar daha erken açıyor ve tırtıllar daha erken piyasaya çıkıyor. Şimdi bunlar çok üreyen hayvanlar ve yılda iki kere kuluçkaya yatıyorlar. Yani iki kere yumurta koyuyorlar, yavruları yetiştiriyorlar, uçuruyorlar. Sonra tekrar bunu yapabiliyorlar bir yıl bitmeden. İkinci kuluçkaya yattıklarında ortada ne böcek var, ne yaprak var, ne taze yaprak var, ne tırtıl var. Ve onun için ikinci yavruların çoğu başarısız oluyor, yetişemiyor, büyüyemiyorlar. Bu nedenle büyük ve mavi baştankaraların popülasyonlarını beslemesi için gerekli olan yılda iki kere kuluçkaya atma eyleminin ürünü, meyvesi yeterli olmuyor. Hayvanların sayılarında düşüş yaşanıyor. Hayvanların soyu tükenmiyor ama ciddi miktarda düşüş var. Atıyorum 4 milyonken 2 milyona düşmüş mesela.
0: Türkiye'de de örnek var mı?
1: Türkiye'de pek bir örnek olduğunu düşünmüyorum. Güzel gözlemler var. İnsanların da, gözlemcilerin de çok belirli ve haklı tanıları vardır. Ama bunu bilimsel camiada paylaşan bir makaleden emin değilim.
0: Göçmen kuşlar bu değişime nasıl tepki veriyor peki?
1: Göçmen kuşlarda da ilginç bir durum var. Özellikle bu karasinek kapanlar hakkında yapmışlar. Ve bu iklim değişikliğinde gene çok ciddi bir sorun var. Şimdi göçmen kuşun erken gelmesi buradaki bahara bağlı bir şey değil. Biraz da Afrika'ya bağlı bir şey. Çünkü oradan yola çıkıyor. Yani oradan buranın iklimini kontrol edip yola çıkamayacak. Yani bunu biliyoruz. Hani böyle çok doğaüstü bir özellikleri yok. Onlar gene kendi mevsimlerinde yola çıkıyorlar. Türkiye'de de öyle. Karasinek kapanın geçiş dönemi Nisan ortasındadır. Yıllardan beri de böyle devam eder. Ama vardıklarında bahar biraz daha ilerlemiş oluyor. Çünkü artık bahar daha erken başlıyor. Bu durumda hayvanın kuluçkaya yatma başlangıcı hızlanıyor ve gelir gelmez kuluçkaya yatıyor. Eskiden göçünü, ilkbahar göçünü tamamladıktan sonra 1-2 hafta dinlenirdi. Sağ sola alanlarını tespit eder. Ona göre bir alan belirler. Ötmeye başlar. Bu sırada böceklerle beslenir. Kendi vücudunu toparlar ve üremeye hazır olurdu. Şimdi böyle bir fırsatı yok. Ayağının tozuyla üreme bölgesine girdiği anda hemen üremeye başlamak zorunda ve bu da onu yoruyor. Yoruyor şu anlama geliyor, daha az yavru yetiştirebiliyor, daha sağlıksız yumurtalar koyuyor belki. Dinlenmesi gereken periyot kalmadı ve ileride ne olacak acaba? Ya daha da erken üremesi gerekiyorsa Afrika'dan geldiğinde geç kalmış olacak.
0: Ve yine sayılarda düşüş. Peki kışın kalan kuşlar da dikkat çekiyor bayağı. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin?
1: Bir tane daha ilgi, evet, ilginç bir davranış var. Artık özellikle de şehirlerde yaşanan bir davranış. Daha ılıman kışlar geçmeye başladığı zaman bazı kuşlar Afrika'ya gitmemeye karar veriyorlar. Ve şehirlerde veya doğal alanlarda kalıyorlar. Bu kalışların arttığı düşünülüyor. Çünkü kuş gözlemcileri de diğer biyologlar da daha fazla kışın Afrika'da olması gereken türleri tespit ediyorlar. Akkerdanlı ötleyen, kızıl sırtlı örümcek kuşu. Bunların hepsi gitmesi gereken türler ama bir şekilde kalıyorlar ya da sarı kuyruk sallayanlar. Bu da ilginç bir durum. Kışın kalmaları biraz gene acaba göç rotaları, göç davranışları değişiyor mu? Evet, hayvanların göç davranışları gerçekten değişiyor. Bu kısmen doğal bir şey çünkü göç davranışları çok dinamiktir ama izlememiz gereken bir konu. Bir de bir tane daha ilginç bir konu var ya, onu keşfedince çok şaşırdım. İklim değişikliğiyle bazı türler etkisi çok ilginç, bazılarının renkleri değişiyor. Şimdi aslında renkleri değişmiyor ama bir türümüz var, alıcı baykuş. Türkiye'de de ağaçlık ve ormanlık bütün alanlarda bol miktarda görülen ve duyulan bir tür. Özellikle yaşlı ağaçları çok seviyor. Şimdi bu alıcı baykuşun iki tür rengi var. Gri olanları var ve kızıl olanları var. Bunlar tabii kışı geçirmeleri ve kamufle olmaları ile ilgili iki tane değişik alelden kaynaklanıyor. Yani genetik özellik. İkisi de aynı tür. İkisinde hiçbir fark yok ama biri kızıl, öbürü gri. Finlandiya'da bir araştırma yapmışlar. Son 40 yılda, son 50 yılda kızıl bireylerin ortalama oranlarının belirli biçimde arttığı ortaya çıkmış. Yani eskiden %12'si, %13'ü kızılmış. Şimdi son yıllarda %40, %42'si kızıl olmuş. Bu kızıl ve gri baykuşlar bizde de var. İshak kuşunda var. Dolayısıyla böyle birisi daha avantajlı, öbürü daha avantajlı durumda. Kışın geçmesiyle ilgili bir konu bu. Ve renkler onun için, renk oranları da yavaş yavaş değişiyor. Böyle bir etkisi bile var yani iklimin.
0: Çok değişik bir bilgiymiş, hiç duymamıştım Kerem. Peki türlerin sayılarında genel bir azalma var diyebiliriz değil mi, iklim değişikliği bağlantılı?
1: Diyemeyiz ama azalan türler olduğundan bahsedebiliriz. Yani ben öyle konularda hani biraz daha dikkatli olmayı tercih ediyorum. İklim değişikliğinin nedeniyle kuşların sayıları ve türleri azalıyor diye. Hani böyle cımbızla çekerler ve gazete haberi yaparlar. Bu konuda biraz daha hani uyarayım hemen. Evet, bazıları azalıyor. Azalanlardan bahsedelim. Bazı besinle ilgili olan konular var. Çoğunlukla azalma besinlerin azalması ve değişmesiyle ilgili. Örneğin kutup bölgelerinde, tundrada kar baykuşu ve uzun kuyruklu korsan martı. Bu uzun kuyruklu korsan martıyı Türkiye'de kuş gözlemcileri Mersin Limanı'nda ararlar. Hemen bunun da aslında bir şehir kuşu olabileceğini vurgulayayım. Bu iki tür lemminglerle besleniyor. Lemming nedir? Bizim tarla faresinin yakın akrabası olan küçük bir kemirgen. Lemmingler 3-4 yılda bir patlama yapar ve çok yüksek sayıda çoğalırlar ve çevredeki bütün otları yerler. Sonra sayılar azalır, otlar artar ve yavaş yavaş sayılar tekrar artar. Böyle bir döngüleri vardır. Bu döngü kırılmış son yıllarda. Kırıldığı için o yüksek lemming popülasyonu nüfusunun olduğu yıllar artık görülmüyormuş. Bu nedenle de kar baykuşu ve uzun kuyruklu korsan martıların sayılarında azalma olduğunu tespit etmişler. Besinle ilgili olan böyle sıkıntılar var. Bir de hemen artanlardan bahsedeyim. Hani demiştin niye azalıyor mu? Güneyde olan bazı türler daha da kuzeye girmeye başladılar. İki tane tür var. Biri Afrika türü. Biri hem Afrika hem de Hindistan türü. Bize Hindistan'dan geliyor. Afrika türünden bahsedeyim. Adı kap kumrusu. Zaten adı kap. Yani kap bölgesi. Ümit burnu. Güney bölgesi. Kap kumrusu Adana'da artık çok sık görülüyor. Urfa'da çok sık görülüyor. Eskiden sadece 1-2 kaydı vardı. Şimdi bayağı yerleştiler. Diğer tür de Hindistan'dan giriş yaptı. Hindistan üzerinden İran'dan, Mezopotamya'dan Akçaylak geldi. Urfa çevresinde artık düzenli görülüyor. Görülmediği gün yok. Oradan Gaziantep'e, oradan Antakya'ya, Hatay'a ve oradan da Adana'ya geçti.
0: Bu ülkemizdeki 3 kumrudan biri değil mi? 3 kumru var diyebiliyorum.
1: Üveyikleri de sayalım. Evet. Küçük kumru, kumru, üveyik. Üveyikler de kumru. Büyük üveyik ve küçük kap kumrusu.
0: Kumru isimli şey yapmıştım.
1: Kumru isimli üçüncü tür oldu. Evet. Tamam. Kumru isimli üçüncü tür oldu. Doğru.
0: Peki bu yayılışın hızı ile ilgili elimizde veri var mı Kerem?
1: Elimizde veri var. Bizim de yazarlarından biri olduğumuz Türkiye Üreyen Kuşatması kapsamında üretilen, oluşturulan verilerle Avrupa çapında 65 sulak alan kuşunun yayılışı çok ilginç bir şekilde incelendi ve sonuç çok net. Türlerin yayılış alanı yaklaşık yılda 5 kilometre kuzeye doğru yayılıyor. Gittikçe kuşlar daha kuzeye gidiyorlar. Kuzey sınırı daha kuzeye gidiyor. Hayvanların güney sınırı da kuzeye doğru çekiliyor. Yani bizim için bu bazen kazanış, bazen kayıp. Yani bugün atıyorum Eskişehir'de olan tür yavaş yavaş Eskişehir'den çekilecek. Belki Sakarya'ya gidecek. Sakarya'dan da çekilecek. Bulgaristan'a doğru gidecek. Devam edecek. Ve bu çok ilginç bir konu. Çünkü bunu gerçekten bilmemiz lazım. Kuşlar üzerinden iklim değişikliğini anlamak çok önemli. Bu hareketleri takip etmek çok önemli. Çünkü bize sorabilirsin hani peki niye bu kadar uğraşıyoruz? Biz tarımla uğraşıyoruz. Bir taraftan su kıtlığı var, tarım var. Ondan sonra yangınlar arttı, seller arttı. Bizim bunlarla uğraşmamız lazım. Niye kuşlarla uğraşalım diye hani sorabilirsin. Kuşların yayılış alanlarındaki değişiklik her şeyin çok güzel göstergesi. Bir nevi bu meselenin litmus kağıdı gibi iklimin de değişmesinin doğrudan etkilerini kuşlarda görebiliyoruz. Kuşlar kanatlı oldukları için ve çok hızlı adapte olmaya çalıştıkları için hızlı hareket ediyorlar ve gösteriyorlar sonucunu. Bu sinyallerin hepsini iyi okumalıyız, hepsini iyi algılamalıyız. Belki bu kuşların çekilmeleriyle bizim kendi tarım politikalarımızı gözden geçirip farklı ürünlere yönelmeli, farklı su ihtiyacı olan bitkiler tercih etmeliyiz. Yani kuşları izlemek aslında hepimiz açısından çok önemli. Bir de küçük bir notum daha var. Bu iklimle ilgili olarak doğanın tepkisini en fazla kuşlarda izliyoruz ve kuşlarla ilgili olan verilerin de çok büyük bir kısmı sahadaki kuş gözlemcileri verilerinden geliyor. Bu programda dinlediğimiz Arap bülbülünü Bogdan Rudziyniyek Antalya'da, İpek Kuyruğu Cihan Babuççu İstanbul Valide Bağ Korusu'nda, Kırklareli'ne Ensar Ertekin Bursa'da, Mavi Baştan Kara'yı Guy Kirwan Mersin'de, Alaca Baykuşu Tora benzeyen İstanbul'da ve Kap Kumrusu'nu James Bradley Kenya'da kaydettiler. eBird üzerindeki Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Çok güzel konuşuyorduk Kerem. Çok önemli bir konuya değindik bu hafta. Belki ilerleyen programlarımızda devamı da gelir. Çünkü çok büyük bir konu gerçekten. Ama bu haftaki programımızda sonuna geldik değerli dinleyiciler. Bu hafta iklim değişikliği ve kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Kekik'in tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: de bulacaksın.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Bayram sonrası birazcık da yeşilliklere bakalım. Ortalık yeşillik dolu, tam yaz başı. Hem doğadan toplanan otlar var, hem de aslında mutfağımızda asma yaprağı gibi taze yaprakların tam zamanı. Genellikle de salata olarak algıladığımız yeşilliklerle neler yapacağız, onlara bir bakmak istiyorum. Bayramda tarifini vermiştik, marullu kuzu kapama diye. Evet, normalde salata olarak görüyoruz. Fakat salataları aslında pişirmek de mümkün. Özellikle İtalya'da bunu çok yaparlar. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Mesela onların pembe, hatta koyu pembe bir radikası var. Onu ızgara yapıyorlar. Ondan sonra da üstüne zeytinyağı, bazen limon, afiyetle yiyorlar. Hele mangal partisi olduğu zaman kesinlikle böyle bir ızgara, yeşillik ızgara salata devreye giriyor. Bu aslında bizim için oldukça şaşırtıcı, ama biz de aslında yaprakları son derece güzel kullanıyoruz. Bütün dünyada ona şaşırıyor. Asma yaprağını sadece dolma sarma yapmıyoruz. Yırtma gibi yemekler yapıyoruz. Bulgur pilavının içine koyuyoruz mesela. Hele birazcık da peynir altı suyuyla falan ekşili bir şekilde yapılırsa inanılmaz güzel bir yemek oluyor. Örneğin Malatya'da kiraz yaprağına yapılan sarma, hatta onlar küfte derler, İnanılmaz güzel bir yemek. Benzer şekilde ayva yaprağı, fasulye yaprağı, bunların hepsi kullanılabiliyor. Yaprak derken doğadan toplanmış yaprakları da biz gene dolma sarma yapıyoruz. Efelik gibi, labada gibi. Labada mesela gerçekten ipeksi bir dokuya sahip, hem tadı da hafif, dolayısıyla inanılmaz güzel bir etli sarma oluyor. Evet, şimdi tekrar marula dönersek benim size hemen bir tarif olarak önerim olacak. Şimdi 7 kilo marulu diye satılmaya başlandı. Aslında 7 kilo marulu dediğimiz kocaman bir maruldu. Ama şimdi piyasada satılan küçük marul türleri var. Onlara 7 kilo adını yakıştırmışlar. Bütün dünyada da artık o şekilde tanınmaya başlandı. Hatta yurt dışında tohumları satılıyor. Bakarsak aslında tarifi vermiş sayılırım. 7 kilo marulunu, o küçük olanları ortadan ikiye bölün, şöyle boylamasına. Şöyle birazcık da çıkır çıkır ağza gelecek şekilde deniz tuzuyla veyahut da kaya tuzuyla şöyle bir tuzlayın. Hafif de yağlayın ve mangal yaparken veyahut da yapışmaz tavada şöyle üstüne bir ağırlık koyarak her iki tarafını da kızartın. İyicene közlensin. Yani aslında bir salata közleme yapıyoruz bu durumda.

0: Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 24 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik günler yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitti. Kurultay için imza toplamaya başlayan Özgür Özel'dense yeni açıklama var. Ayrıntıları alacağız. Önce CHP genel merkezinden Sibel Can'ı dinliyoruz.
4: Bu nedir?
5: Bugün tüm gün genel merkezde çalışmalarını sürdürecek, sabah erken saatlerde buraya geldi. Biliyorsun cumartesi günü 2,5 yılın ardından ilk kez genel merkeze gelip burada bir konuşma yapmıştı. Ardından da makam koltuğuna oturarak çalışmalarını devam ettirmişti. Bugün içinde beklenti bu yönde. Özgür Özel'in yarın grup toplantısını yapacağını açıklamasının ardından aslında gözler buraya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Çünkü daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden gelen açıklamada grup toplantısının kendisinden yeni bir açıklama gelene kadar yapılmayacağına dair bir duyuru geçilmişti. Dolayısıyla yeni bir açıklama gelecek mi, onları da takip edeceğiz. Bugün normalde parti meclisinin toplanması gerekiyordu. Ancak yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden gelen açıklamayla parti meclisinin toplanmasının ertelendiğine dair bir açıklama elimize ulaşmıştı. Sebep olarak da parti meclisi üyelerine görevlendirme tebligatının bayram nedeniyle ulaşmaması gösterilmişti. Bu tebligat sürecinin tamamlanması sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir tarih belirleyip parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu toplantının ne zaman yapılacağına ilişkinde yine bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin aydınlanması için de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek yeni bir açıklamayı bekliyoruz. Şimdi parti meclisi önemli, şu yüzden önemli. Partinin karar alabilen en üst mekanizması. Yani burada olağan ya da olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Dolayısıyla biliyorsun kurultay çağrısı Özgür Özel tarafından sıkça dile getiriliyor. Partilerden de böyle bir çağrı var. Kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin parti meclisinin toplanması kritik olacak. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü yaptığı o konuşmada da en kısa sürede parti meclisi değil ama kurultayın yapılacağını söylemişti. Dolayısıyla parti meclisi için açıklayacağı tarih de önemli. Şimdi kurultay sandığını en kısa sürede önümüze getireceğiz dedi. Cumartesi günkü açıklamasındaki notları belki de aktarmakta fayda var. Önemli ifadeler kullandı. Tertemiz bir kurultay ifadesi o konuşmasında öne çıkan başlıklardan biriydi ve bana soruyorlar bu süreçte ne yapacaksın diye, hesap soracağım demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu açıklaması çerçevesinde de hangi adımları atacağı merakla bekleniyor. Yine konuşmasının önemli bir kısmını helalleşme kısmına ayırmıştı. FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim. Rüşvete bulaşan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür dilerim demişti. Bunların da partiden ayıklanacağını söylemişti. Şimdi gözler burada. Özellikle yarınki grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir açıklama gelecek mi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, onu dikkatle takip edeceğiz.
3: CHP Genel Merkezi'nden ayrıntıları NTV muhabiri Sibel Can'dan aldık. Şimdi meclise uzanacağız. Özgür Özel cephesinin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Delegelerden kurultay için imza toplanmaya başlandı. Özel tedbir kararı kurultaya engel değil dedi. Ayrıntılar Mustafa Berber'de.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını sürdürüyor CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bu çalışmalar esnasında da mecliste düzenlenen bir cenaze törenine katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii şüphesiz ki delegelerle başlatılan imza süreci, ki hafta sonu bayramlaşmada bunu açıklamıştı CHP Grup Başkanı ve bu delegelerle imza toplama sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bugün sabah saatler 8'i gösterdiğine biraz geçe Kayseri'den bir delegenin ilk imzayı gönderdiğini, hatta imzayı gönderen delegenin de geçtiğimiz kurultaylarda Özgür Özel'e ve ekibine muhalif olan bir kişi olduğunu dile getirdi. Çok fazla muhalif söylemi olduğunu dile getirdi. Ancak bunun bir destek olduğu mesajını da verdi. Tabii bu imza sürecinin başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan biri de daha önce

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama, tedbir kararı kaldırıldığında kurultayı toplayabilirim demişti. Bu da soruldu Özgür Özel'e. Burada delegelerden toplanan imzaların olağan kurultay sürecini bile durdurabildiğini ve delege imzasıyla bir kurultay çağrısında bulunulmasının önünde tedbir kararının bir engel olmadığını dile getirdi. Zaten tedbir kararının bir çağrı heyeti olduğunu ve çağrı heyetinin görevinin de en kısa süre içerisinde kurultayı toplaması gerektiği olduğunu söyledi ve bir çağrıda da bulundu Özgür Özel. Partiden tepki nedeniyle istifalar olabiliyor, bu istifaları kabul etmiyoruz dedi. İstifa edilmemeli dedi. Hafta sonu belde olarak seçilen noktalarda yapılacak seçimlere de destek vereceğini dile getirdi Özgür Özel ve bir an önce kurultayın toplanması için, CHP'de kurultayın toplanması için bir adım atıldığını, bunun da delege imzalarıyla bugün sabah itibariyle başladığını, ancak milletvekilleri için imza sürecinin henüz başlamadığını dile getirdi.
1: Peki Mustafa, bir sorum daha var sana. Şimdi merak edilen bir diğer konu da elbette yarın CHP grup toplantısının olup olmayacağı, bu da konuşuluyor. Buna ilişkin şu anda ne biliyoruz?
0: Şimdi Özgür Özel şunu ifade ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanı bu görevi gerçekleştirir diyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu kanadıysa CHP tüzüğünün 6. maddesini hatırlatıyor. O maddede grup başkanı genel başkana bağlıdır yazıyor. Şimdi Özgür Özel bunun bu maddeyle bir bağlantısı olmadığını dile getirdi. Daha önce de grup başkanının çağrısı üzerine bu toplantıların gerçekleştiğini, zaten milletvekili olmaları nedeniyle, grup başkanının milletvekili olması nedeniyle, genel başkanın milletvekili olmaması nedeniyle de kürsüde konuşmanın, grup başkanı kürsüyü teklif ederse bu yapılır. Eğer genel başkan partinin grup toplantısını onurlandırırsa işte o zaman kürsü teklif edilir ifadelerini kullandı ve daha önce de duyurduğumuz gibi saatler 13.30'u gösterdiğinde salı günü CHP grup toplantısını gerçekleştireceğiz dedi. Bunun sinyalini verdi Özgür Özel. Kendisinin son seçilen grup başkanı olduğunu hatırlattı. Daha önce genel başkanlık ünvanının alındığını, meclis sitesine de bunun işlendiğini, ancak grup başkanı olarak hem genel başkan olmadan önceki süreçte kendisinin grup başkanı olduğunu hem de son yapılan seçimle de grup başkanı olduğunun tasdiklendiğini dile getirdi. Ve yarın bu grup toplantısının 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirileceğini dile getirdi.
2: Mustafa Berber'in notlarını NTV ile ortak yayında dinledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bayramlaşma etkinliğindeki FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve assubayların kurduğu Kumpas Der açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemedim sözleri değerlendirildi. O dönem tutuklu olan askerlerin ailelerine randevu verilmediği, mektuplarının yanıtsız bırakıldığı, yan yana görüntü verilmekten kaçınıldığı belirtildi. Muhaliflerin FETÖ'cülükle suçlanması eleştirildi. Açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen mecliste koştuğunu unutmadık ifadesi kullanıldı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı, müteahhitlerle belediye yöneticileri arasında rüşvet alınıp verildiği öne sürüldü. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltında. İran savaşı ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomi ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. Sanayi sektörü daraldı. Beklenti anketine göre ekonomistler Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde %2,7 büyümesini bekliyordu. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların tüketim harcaması %4,8, devletin tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. NTV Radyo. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ortak açıklamasında hedef Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi gösterildi. Netanyahu'nun 30 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden onay istediği ileri sürülmüştü. İsrail basınında Washington yönetiminin bu talep karşısında öncesine göre daha açık ve esnek bir tutum sergilediği belirtiliyor. Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler Tahran'ın da yakın takibinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Lübnan'daki ateşkes ABD ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı. ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın güncellenen bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetiminin bu taslakta değişiklik yapacağı bildirildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakere edilen 14 maddelik anlaşmada çözümsüzlükler sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a revize edilen anlaşma maddelerini göndermişti. İranlı bir yetkili Tasnim Haber Ajansı'na İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağını aktardı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını da söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
4: Daha önce defalarca söylediğim gibi, diplomasiyle uğraşanlar düşmanın sözlerine veya vaatlerine inanmazlar. Bizim ölçütümüz, karşılığında taahhütlerimizi yerine getirmek için elde etmemiz gereken somut sonuçlardır. Ve İran halkının haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız.
3: ABD tarafı Başkan Donald Trump'ın daha önce değiştirdiği maddeleri sertleştirdiğini ifade etmişti. Üzerinde değişiklik yapılan maddelerin ne olduğuna ilişkin de yeni açıklamalar var. Amerikan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programından vazgeçme ve Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda daha net olmasını istediğini açıkladı. Yetkililer ayrıca temel değişiklikler yapılmadığını, sadece Amerika'nın güvence istediğini söyledi. Artık ABD ve İran arasında karşılıklı saldırı beklenmediği de ifade edildi. Trump ise CNN'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Sahte haber kanalı CNN bugün her zamanki gibi İran nükleer anlaşmasının nükleerden bahsetmediğini söyledi. Oysa anlaşmada İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı çok açık bir şekilde belirtiliyor ifadelerini kullandı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmanın neredeyse sona erdiğini açıklamıştı. Trump 29 Mayıs'ta son kararını vereceğini söylemişti. Ancak ne 29 Mayıs'taki toplantıdan bir sonuç çıktı ne de ardından anlaşmanın tamamlandığına dair taraflardan bir açıklama geldi. ABD tarafı İran'ın nükleer programından vazgeçeceğini ifade etse de İran nükleer programının ayrıntılarının bu anlaşmanın konusu olmadığını iddia ediyor. Anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ise Amerika'da en çok eleştirilen konulardan biri.
2: ABD ve İsrail, İran'la savaşta saldırılarını Tahran'ın füze kapasitesini yok etmeye yoğunlaştırdı. Bu süreçte İran'ın yer altındaki füze tesislerine girişler zarar gördü. Ancak Amerikan basınına göre ateşkes süresince İran yönetimi bu girişleri açmayı başardı.
5: İran'ın yer altındaki cephaneliklerini kazıp çıkarması çok daha fazla uzun menzilli füze fırlatmaya hazır olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ABD'nin hava saldırısı stratejisinin sınırları gözler önüne serildi. Bu yorumlar Amerikan yayın organı CNN International'ın İran'ın füze tesislerine yönelik uydu görüntülerini incelemesinden sonra yapıldı. Haftalarca süren ABD ve İsrail saldırıları İran'ın yeni cephaneliklere ulaşımını engelledi. Çünkü tünel girişleri bu saldırılarda vuruldu. Ancak ateşkes sırasında İran yönetimi ABD ve İsrail'in maliyetli saldırılarından sonra sadece iş makinesi kullanarak kapanan tünel girişlerini açmaya başladı. CNN'in araştırmasına göre saldırılarda 18 yeraltı füze tesisine açılan 69 tünel girişi kapandı. İran ateşkes süresince bu girişlerin 50'sini açmayı başardı. Füze fırlatma rampalarının kullanımını engellemek amacıyla vurulan yollar da yine bu süreçte onarıldı. Hatta bazı noktalarda asfaltlar dahi yenilendi. James Martin Silahsızlanma Araştırmaları Merkezi'nde görevli Sam Lehrer'a göre Amerikan ordusunun İran'ın füze kapasitesini yeraltına hapsetmesi taktiksel başarının önemli bir örneği. Ancak kalıcı bir sonuç için yetersiz. Lehrer'a göre stratejik savaş hedefleri ve zafer teorisiyle desteklenmediğinde İran'ın füze kabiliyetinin engellenmesi stratejik bir başarısızlığa dönüşüyor. İran'ın 20 yıl önce inşa etmeye başladığı tesisler yer altında olduğu için önemli bir koruma altında. Bazıları yüzlerce metre derinde. Böylece ABD ve İsrail'in saldırı kapasitesi de sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle savaşın başında saldırılar ilk olarak fırlatma rampaları ve tünel girişlerine yönlendirildi. İran'ın saldırı kabiliyeti gün geçtikçe azaldı. Uzmanlara göre İran'ın yeraltı tesislerinde hala yaklaşık 1000 füze var.
2: Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir madende meydana gelen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. 70'e yakın kişinin de yaralandığı patlama ülkenin kuzeyindeki bir madende gerçekleşti. Olayın madencilikte kullanılan patlayıcı maddelerin depolandığı alanda kazara infilak etmesi sonucu gerçekleştiği açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli olduğunu ve bazı kurbanların oluşan yıkım sonucu enkaz altında kaldığını söyledi. Yerel basın bir köyün yarısının neredeyse tamamen yıkıldığını duyurdu. NTV Radyo. 19 yaşındaki Semih Çelik'in İstanbul'da tarihi surlarda işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından surlarda güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler benzer bir cinayet önledi.
3: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis, Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan, istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
6: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
3: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
2: İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe göstererek bir grup gence ateş açtı. Ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın oldu. Genç kız hayatını kaybetti.
7: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Rusya lideri Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ABD basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarına bakalım.
8: Geçmişte insanlar nadiren 70 yıldan fazla yaşardı. Ancak bugün 70 yaşında hala genç olduğunu söyleniyor. İnsan organları sürekli olarak nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar gençleşirsiniz ve hatta ölümsüzlüğe bile erişebilirsiniz.
3: 73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 107 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları, hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında
9: biyobaskı teknolojisiyle organ üretimine odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
10: NTV Radyo. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
11: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
3: Amili takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak millilerde teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
4: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
3: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
5: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
3: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye, ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak amilli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
2: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında Nijerya milli takımı teknik direktörü transfer iddiası ortaya attı. Osimhen'i kadroya davet etmeyen Erik Chell, oyuncunun kulüp değiştirebileceğini söyledi. Jamaika'yı 3-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Nijerya teknik direktörü, "Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak. Burada bizimle olmasını isterdim ama %100 konsantre olamayacağı için kadroya almadım," dedi. 27 yaşındaki forvet geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilmişti. Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Osimhen 74 maçta 59 gol attı. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Gureseri ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
3: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
6: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker teker hepsini yapacağız.
3: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
6: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz. İnşallah her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
3: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girasi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
6: Leo ile de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendim de görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Grizi de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak.
3: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
2: Handbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş peş peşe 3. toplamda 19. şampiyonluğunu elde etti. Ligde sezon playoff etabının 10. haftasındaki maçlarla tamamlandı. Playoff etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi. Bu sonuçta siyah beyazlar playoff'ta 10'da 10 yaptı ve sezonu da 61 puanla noktaladı. Depsaş Enerji, Ankara Handbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor'sa küme düşen takımlar oldular. Türk sporcular Judo Avrupa Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyona katılan milli sporculardan Hilmi Mucuk, Recep Ergin ve Tuana Gülenay podyumun zirvesine çıktı. Emirhan Karahan, Erman Gürgen ve Özlem Yıldız gümüş madalyanın sahibi oldu. Emir Selim Sarı ve Münir Ertuğ ise bronz madalya elde etti. Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı. Genç milliler UEFA gelişim turnuvasında şampiyon oldu. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, ev sahibi Karadağ 4-1 yenerek şampiyon oldu. Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yasemin Gür, 20. ve 39. dakikalarda Azra Dede ile 76. dakikada Damla Akçil kaydetti. Karadağ'ın tek golü ise mücadelenin 1. dakikasında Elena Damjanovic'ten geldi. Turnuvadaki ilk maçında Ukrayna ile 2-2 beraber kalan, ikinci maçındaysa Slovakya'yı 2-0 mağlup eden Ay Yıldızlar, Karadağ'da yenerek puanını 7'ye yükseltti ve turnuvayı şampiyon olarak bitirdi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Uzun bir bayram tatili sonrasında piyasalar tekrar açılıyor. Tabii küresel bazda piyasalar gelişmeye, icraatlarını sergilemeye devam ettiler. Dünyada elbette 4. yılına girip devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve son dönemin bu aslında uzun süren savaşı perdeleyen ve 90 günü artık geride bırakmış Körfez Savaşı etkisinde hareket eden jeopolitik dinamiklerin, gelişmelerin, beklentilerin piyasa hareketlerini ve finansal varlık değerlerini doğrudan ilgilendirdiği bir belirsizlik iklimi devam ediyor. Aşağı yukarı hareketler, Türkiye'de de ekopolitik gelişmeler piyasalara herhalde bu dakikalardan itibaren yeni bir yön verecek. Bunlar bekleniliyor. Özellikle hafta içerisinde de enflasyon gibi, büyüme rakamları gibi ve faiz kararları gibi önemli beklentilerin öne açılmış. Bunlar tartışılacak tabii. Bunlar görece gelip geçici rakamlar, dinamikler. Esas bir de kalıcı meseleler var. Bu kalıcı meselelerden bir tanesi hiç şüphesiz toplumun en dinamik ve en enerjik kısmını oluşturan gençlerle ve genç nüfusla ilgili bir mesele. Bütün dünyada gençlikle ilgili problemler, hani eski o meşhur Z kuşağının parıltılı tablosu arkasında yeni bazı sıkıntılı açılımları da gündeme getiriyor. Gençlerin yüksek öğrenim başta olmak üzere eğitimle ilgili beklentileri, daha evvelki kuşaklar tarafından elde edilmiş bir takım değerleri acaba elde edebilecekler mi? Hayatları boyunca ev sahibi olabilecekler mi? Yuva kurma konusundaki eğilimlerine, çocuk sahipliği konusundaki eğilimlerine, bütün bunlar farklı açılımlarla tartışılıyor. Yapay zeka, dijitalleşme, şunlar bunlar hep biliyorsunuz ortadaki konular. Bayram döneminde belki de iç piyasalar kapalıyken ve gündem ekopolitik bakımdan görece sakinken Ankara Sanayi Odası bu konuyla ilgili, yani genç nüfusla ilgili önemli bir çalışmasını paylaştı. Kısaca değinerek tamamlayalım. Bildiği üzere NEET dediğimiz ne, e ve T kavramlarından, yani baş harflerinden oluşan bir ibare var. NEET gençliği ne eğitimde ne istihdamda olan genç kesim. Bunlar Türkiye'de gerçekten önemli bir kesimi oluşturmaya ve Türkiye bakımından orta ve uzun vadeli bir sıkıntılı durumu ortaya çıkartmaya başladılar. Gerçekten Ankara Sanayi Odası tabii bir sanayi işvereni gözüyle konuya yaklaşmış, 89 sayfalık bir rapor hazırlamış. Türkiye'de NEET gençlerin profili, NEET'e yol açan nedenler ve çözüm yolları, başlıkta çok enteresan kayıp potansiyel. 15-29 yaş kesimi temel alınmış. Ve deniliyor ki 15-29 yaş arasındaki gençlerin her 4 gençten birisi, %26'sı ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran OECD, yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamasının 2 katından fazla. Kadın nüfus söz konusu olduğunda bu oran daha da tecrübi zorlayıcı bir duruma çıkıyor. Her 3 genç kadınımızdan birisi NEET klasmanına giriyor. Ne eğitimde ne istihdamda, %37. Sayıları 4.7 milyon kişiye ulaşan, neredeyse 5 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Nitekim tedbir alınmazsa 2030 itibariyle 5.5 milyona doğru yürüyen bir NEET kavramı ortaya çıkacak. Tabii tam karşılamasa da, hani popülerleşmiş haliyle ev genci gibi kavramlarla karşılanan bu kesim hiç şüphesiz sadece bu kesime üye olan genç kardeşlerimiz bakımından değil ama toplumun tamamı bakımından çok önemli bir probleme işaret ediyor. Bu çalışmada Ankara Sanayi Odası diyor ki gayri safi yurt içi hasılanın %2.8'i ile 3.5'u arasında bir kayıp söz konusu. Bu gençlerin dinamizmi, katma değer yaratma kabiliyetleri kullanılmadığı, avara kasnak gibi boşa çevrildiği için, harcandığı için 38 ila 47.5 milyar dolarlık bir düzeyde potansiyel kaybımız var. 2025 bütçesine baktığımızda faiz hariç neredeyse %20 oranı düzeyinde erişmiş. Yıllık savunma bütçemiz kadar bir miktar ve son 5 yıllık dönem dikkate alındığında 250 milyar dolar kayıp potansiyel karşımıza çıkıyor. Tabii Ankara Sanayi Odası özellikle sanayici ve işveren gözüyle ve bir parça da hani Ankara pilot ile olsun diyerek ama ayakları yere basan 6 kademeli bir eylem planı açıklıyor. Elbette bu ve benzeri çalışmalar çok değerli, bütünleştirici, kavrayıcı çalışmaların yapılmasına gerek var. Çünkü bugünün gençliği yarının biliyorsunuz olgun ve yaşlı nüfusunu oluşturacak. Eğer gençlerin dinamizmini ve aktivitesini deneyim ve birikime dönüştüremiyorsak, onları bu potansiyelini boşa akmasını engelleyemiyorsak büyük sıkıntı ortaya çıkıyor. Belki de Fransızlara atfedilen bir atasözüyle bitirmekte fayda var. İhtiyarlık yapabilseydi, gençlik bilebilseydi. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
3: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, kulüp.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkiledi aylardır konuştuğumuz üzere. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler düştü. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü.
2: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
1: Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisi öncesi İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul'da fiyatlar aylık %1,53 arttı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut ve %2,7 ile eğlence grubu takip etti. Bayram sonrasında, tatil sonrasında piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi, altın haftaya düşüşle başladı. İçeride ise borsa güne pozitif tarafta başladı.
2: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. Yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
3: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısından güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.
1: Buradan da piyasalara, rakamlara geçiyoruz değerli izleyenler. Şu sıralarda borsada BIST 100 endeksi %1,11 yükselişte 13.815 puan civarında işlem görüyor. Açılışta bu sabah %1,84 yükselişte 13.922 puan gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeyi gördük. Sonrasında oradan bir miktar gevşedi. Yukarıda 13.830, aşağıda 13.750 puan arasında dar bir bantta günün ilk yarısında zirvesine, gün içi zirvesine seviyesini gördükten sonra dar bir bantta işlemlerin geçtiğini ifade edebiliriz. Şu dakikalarda işlem hacmi de 85 milyar lira seviyesinde. Bankacılık endeksi %1,9 artıda. Gıda tarafı %1'in üzerinde, hizmetler %1'in üzerinde. Petrokimya yine %1,9. İletişim %2,67 ki iletişim endeksinin savaşın başladığı 27 Şubat, 28'inde başladı da öncesindeki son işlem günü 27 Şubat'ta en son geçen hafta salı günü yarım gün kapanışını referans aldığınızda %12'lik bir geri çekilme vardı. İletişim bugün %3'e yaklaşıyor. Günün ilk yarısında yükselişi sanayi endekse yine %2'nin üzerinde primli. Para piyasalarında dolar 45 lira 90 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında sabahtan bu dakikaya çok büyük değişiklik yok. Dolar endeksi yatay seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1650, sterlin de dolar karşısında 1.3460, 1.3470'ler civarında. Altın ve petrol sayfamıza geçelim. Altının onsu 4500 doların üzerinde tutunmaya çalıştı. Uzun uzun anlattık az önce, haberimizin içerisinde de dinlediniz. Altında geride bıraktığımız hafta dalgalı bir seyir ama o dalgalı seyre rağmen yine altının ons fiyatı haftayı %0,56'lık bir yükselişle kapatmayı başarmıştı. Bu sabah İran'la Amerika arasında tekrar bir çatışma olduğu bilgisi gelince altın fiyatları aşağı doğru gitti. 4500 dolar üzerine tutunmaya çalıştıysa da şu sıralarda %0,91 kayıpla hemen altına 4498 dolara sarkmış durumda. Petrol fiyatları %2,46 yükselişte aynı sebepten dolayı. Aslında petrolde 94 doların üstünü de gördük Brent petrolün varil fiyatında ama şu sıralarda %2,46 yükselişte 93.65'lerde. Aslında geride bıraktığımız hafta anlaşma çok yakın haberleri geldiği zaman 90 doların altını da denemişti. 89'u da bir denedi. Aşağı doğru gitmek istiyor. Bir an önce gevşemek istiyor. Petrol fiyatları, bütün yatırımcılar bunu bekliyor ama Amerika ile İran bir türlü anlaşmaya varabilmiş değil. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 6640 lira. Bankalar arası piyasada çeyrek altında 10844 lira seviyesinde. Orada da yurt dışında paralel bir hareket var. Şimdi değerli izleyenler, FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci bizimle birlikte. Tuğberk Hoca ile büyüme rakamlarını konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Murat Bey, hoş bulduk. Sağlıklar dilerim.
1: Hepimize çok teşekkürler. Hocam, birinci çeyrek büyüme rakamları bu sabah saat 10'da açıklandı. Beklentinin hafif altında gelen bir büyüme var. 2,7 civarı beklenti, %2,5 büyüme birinci çeyrekte. Şöyle bir baktığımız zaman en büyük katkı yine hane halkı tüketiminden gelmiş. Biz bu yurt içi talebi, hane halkı tüketimini yıllardır konuşuyoruz ama istenilen enflasyonla mücadele konusunda istenilen seviyeye geldi gelmedi derken yine birinci çeyrekte en yüksek katkı hane halkı tüketiminden geliyor. Öncelikle siz alt başlıkları sonra konuşuruz isterseniz ama öncelikle siz rakamı nasıl buldunuz, birinci çeyrek büyüme rakamını?
4: Büyüme rakamı Türkiye tarafının potansiyelinin altında büyüdüğüne işaret ediyor. Beklentiler 2.7 büyümeye işaret ediyordu. 2.5 gerçekleşme oldu. 2025 yılının ilk çeyreğinde de %2.5'luk bir büyüme gerçekleşmişti. Burada iki unsur bulunuyor. Birincisi yurt dışı, ABD-İran savaşlaması. Savaş 28 Şubat'ta başlamıştı. Büyüme verisi ilk çeyreği kapsıyor. Ocak, Şubat, Mart dönemi. Dolayısıyla savaşın 28 Şubat'ta başladığını dikkate aldığımız zaman da bu unsurda sınırlı bir etki oldu. Kuvvetle muhtemel ikinci çeyrekte bunun etkisini yüksek enerji maliyetleriyle beraber daha fazla görüyor olacağız. Diğer bir faktör olarak da yurt içi dinamiklerde özellikle Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecine ilişkin yürüttüğü sıkı para politikası, finansmana erişimin zorluğu, kredi maliyetlerinin yüksek olması ve göreceli değerli Türk lirası bulunması. Yani burada değerli Türk lirasıyla neyi ifade ediyoruz? Aylık enflasyonun altında Türk lirasında yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde bir değer kaybının bulunması. Gerek yurt içi faktörler, gerekse de yurt dışı faktörlerin birleşmesiyle beraber potansiyelin altında bir büyüme oldu. Kuvvetle muhtemel yılın ikinci çeyreğinde de potansiyel altında bir büyüme devam ederek yurt dışı gündem, ABD-İran anlaşması devreye girse bile de yurt içindeki bu saydığım maddelerden dolayı potansiyelin altında büyümenin devam etmesini bekliyor olacağız Murat Bey.
1: Peki hocam, dedik ya hane halkı tüketim harcamaları en yüksek katkıyı oradan aldı. Tarıma bakıyorum, tarım faaliyetlerinde %4,6'lık bir yükseliş var ilk çeyrekte ki geçmiş dönemde kıyasladığımızda en azından buna sevindirici bir gelişme diyebiliriz. Ama sanayi tarafında daralmayı gördük. Yani sanayi tarafı, ihracat tarafında daralmayı gördük. Savaşın etkisi, az önce ifade ettiğiniz gibi savaşın etkisini ilk çeyrekte net bir şekilde gördük. Anladığım kadarıyla ikincisinde de göreceğiz herhalde. Özellikle sanayi perspektifinde değerlendirmenizi rica ederim.
4: Tabii şimdi hane halkı tarafında aslında büyümenin o kaliteli dinamiğinde özellikle kamu erkinin yaptığı mega projelerden itibaren büyüme dinamiği veyahut da büyümenin yapısı değişti. Şimdi aslında özüne döndü ve ekonominin temel ekosistemdeki homo economics'e döndük. Dolayısıyla hane halkı harcama yapıyor. Bu bir anlamda pozitif ama diğer tarafta Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinde hane halkının tüketimini kısmak için devreye aldığı ve devam ettirdiği yüksek faizin çok daha etkili olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla faiz politikası tarafına ilave olarak da maliye politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Sanayi tarafı %0.8'lik bir daralma gösterdi. Tabii bu hem yurt içi hem yurt dışı bacaktan kaynaklanıyor. Peki bundan sonra özellikle üretim tarafında üreticilerin sıkıntılarını çözebilme noktasında kısa dönemde bir adım atılabilecek mi? Hayır. Çünkü Merkez Bankası 2026 yılına kadar sıkı para politikasını uygulamaya devam edecek. Bu mevduat faizinin yüksek olmasını sağlayacak. Yani mevduat faizi veyahut da genel faiz yüksek olduğu zaman da bu ne anlam ifade ediyor? Hiçbir şey yapmamanın ödülü hala çok yüksek. Dolayısıyla üretim yapmayla yapmama arasındaki bu tercihte yüksek faiz tarafına ibre 2026 yılında da devam edeceğinden dolayı kısa vadede bir faiz indirimi veyahut da sanayi tarafını rahatlatacak bir faiz indirimi beklememek lazım. Kur tarafında rekabetçi olarak ihracatı destekleme anlamında kur tarafında da minimum enflasyon, aylık enflasyon kadar veya enflasyonun üzerinde bir hareket beklememek gerekiyor 2026 yıl sonuna kadar. Yine aylık enflasyonun altında Merkez Bankası'nın vurguladığı şekilde göreceli değerli Türk lirası devam ediyor olacak. Dolayısıyla sanayideki bu daralma faktörü etkin ön plana çıkacak ama ileriye dönük beklentilerde yani PMI verilerine baktığımız zaman da burada toparlanma ön planda. Dolayısıyla ikinci çeyrekteki bu savaş etkilerini de atlattıktan sonra üçüncü çeyrekte Türkiye'nin gerçek büyüme potansiyelini hem sanayi başta olmak üzere diğer alt kalemlerde de görüyor olma ihtimalimiz oldukça yüksek olacak. Eğer ABD-İran savaşında Trump kaynaklı bilmediğimiz bir gündem değişikliği veyahut da yeni bir olay devreye girmediği varsayım altında.
1: İnşallah yeni bir olay devreye girmez, o varsayım İnşallah. Devreye girmez. Peki hocam, son olarak son iki dakikamı şunu da sormak isterim. Cuma günü Mayıs ayı enflasyonunu göreceğiz. Büyüme rakamlarını göz önünde bulundurduğumuz vakit bizim enflasyon hedefimizle, hedefimizle demeyelim, gidişatımızla ilk çeyrek örtüşüyor mu sizce? Nasıl buldunuz rakamları?
4: Şimdi baktığımız zaman da özellikle hane halkı tarafındaki harcama Merkez Bankası'nın çok da arzu ettiği bir düşük seviyeye işaret etmiyor. Ama bu noktada da artık politika faizinin veyahut da yüksek faizin azalan verimler kanunu yaklaşımında etkisi kalmadı. Yani buradan bir faiz artışı olsa ki biz böyle bir faiz artışı beklemiyoruz. Bu iç taraftaki tüketimi kesme noktasında çok da etkin değil çünkü talep öne çekilmeye devam ediyor. Cuma günü enflasyon verisi açıklanacak. Mayıs ayı tatiller ve Kurban Bayramı kaynaklı olarak yaklaşık bir 15 günlük iş günü gibi veri toplama devreye girdi. Piyasanın genel beklentisi %1,5'larda aylık bir enflasyon. Bizim FIBA yatırım araştırma olarak beklentimiz aylık %1,47'lik bir enflasyon. Bu da bizi yıllıkta 32,30 seviyesine taşımış olacak. Dolayısıyla Merkez Bankası yıllık enflasyon tarafından değerlendirdiğinde geçen aydaki 4,18 o yüksek enflasyon verisi sonrasında bir miktar enflasyonda rahatlama olmuş olacak ama hem büyüme verisi hem de 15 günlük kısa periyottaki 1,5'lara yaklaşabilecek enflasyon verisi dikkate alındığı zaman da Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam, değerli Türk lirasına devam, yüksek faize devam, faiz indirimi içinde yılın son çeyreği veyahut da sonbahara doğru ki dönemde eğer Brent petrol $80 seviyelerine doğru gerileyip tüketim tarafında merkezin öncü verileri gerilemeye işaret edecek olursa faiz indirimlerine başlayacak olacak gibi gözüküyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ama özellikle yaz döneminde Merkez Bankası'ndan şu anki dinamiklerde bir faiz indirimi beklemiyoruz Murat Bey.
1: FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşlerinizi paylaştığınız mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, hocanın da altını çizdiği Türkiye ekonomisi 2026 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Yıllık olarak %2,5, çeyreklik bazda da %0,1'lik bir artış var. Özellikle sanayi sektöründeki daralmayı sorduk Tuğberk Hoca'ya. Evet, şu anda uygulanan sıkı para politikası çünkü dışarıda da bir savaş devam ediyor ve bu savaş bütün dünyada Türkiye'ye de enflasyon korkusunu ve endişesini tekrar yaşatmış durumda. Dolayısıyla hani evet sanayide bir miktar daralma olacak ama önümüzdeki döneme ilişkin en azından hızlı bir şekilde savaşın biteceğini temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde PMI verilerinin ümit verici olduğunu ifade etti ama şu süreçte bu sıkı para politikası devam edecek diye de vurguladı. Bitirdik efendim piyasa ekranını. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: durumu.
1: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçada bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçişi olacak. Sıcaklık 24 derece. Marmara parçada bulutlu. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Kayseri, Sivas, Yozgat kesiminde kısa süre yağış var. Eskişehir ve Konya 26, Sivas 21 derece. Ege geneli güneşli. Manisa 33, Muğla 28, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif. Adana 30, Mersin 27 derece. Karadeniz'de yağış daha çok Kastamonu, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Bayburt kesimini etkileyecek. Zonguldak ve Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevresinde sağanak yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 28, Gaziantep 29 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli sorulardan biri yarın CHP'de grup toplantısı yapılacak mı? Özgür Özel cephesi toplantı olacak diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu toplantıyı yaptırmak istemiyor. Kurultay talebi de hala masada. Özgür Özel ve arkadaşları kurultay için imza toplamaya da başladı. CHP'de son durumu aktaracağız. İran Savaşı'nda ne zaman bir uzlaşıya yaklaşılsa silahlar ateşleniyor. Bunu görüyoruz. Savaşı sonlandırma girişimlerinin hız kazandığı bir dönemde yine karşılıklı saldırılar geldi. İsrail ise Lübnan'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Savaşın seyri 13 bülteninde olacak. Yukarıda saydığımız tüm bu politik gelişmelerin elbette ekonomik karşılıkları da oluyor. Piyasalar haftaya nasıl başladı? Altında, dövizde son durum ne? Bu arada büyüme rakamları da açıklandı. Ekonomi notları da gündem maddelerimiz arasında başlıyoruz. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla ilgili bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
1: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası gelişmeler takip ediliyor. Bazı belirsizlikler var. Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı belirleyecek ve parti meclisini toplayacak ancak bu toplantının tarihi henüz belli değil. Çalışmalarını mecliste sürdüren CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yeni açıklamalar var. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu mutlak butlan kararına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmelere ilişkin mesajı da bekleniyor. Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapacak. Mustafa Berber, Özgür Özel'in açıklamalarını aktaracak. Sibel Can'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını alacağız. Dilek Yaman Demir de İmamoğlu'nun mesajlarını paylaşacak. Ahmet Örsoğlu ise kabinenin gündemini aktaracak. Önce meclise gidelim. Mustafa Berber orada. Mustafa ne söyledi Özgür Özel?
2: Özgür Özel aslında bugün en merak edilen konulardan bir tanesini işaret etti. Çünkü hafta sonu yaptığı bayramlaşma programında delegelerden imza sürecini başlatacaklarını duyurmuştu. Bugün de o sürecin başladığını işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel. Özgür Özel ifadesinde şunları kullandı. Dedi ki Kayseri'den ilk destek geldi ve orada bize daha önceki kurultaylarda muhalif olan, bize sert eleştirilerde bulunan bir delegemiz destek amacıyla bize ilk imzayı atan isim oldu dedi. Bunun parti içerisinde hangi taraftan olduğunu belli etme değil, parti içi bir mücadele olduğuna dikkat çekti Özgür Özel. Ve aslında merak edilen konulardan bir tanesi de daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu tedbir kararı varken kurultay yapamam ifadeleriydi. Özgür Özel de bunun bir kamu hukuku hukuku konusu olduğunu söyledi. Hukukçuların bu konuda görüşü olduğunu dile getirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlanda gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrı heyeti olduğunu dile getirdi. Çağrı heyetinin birinci görevi de partiyi kurultaya götürmektir ifadelerini kullandı. Zaten bu sürecin delegelerle başlamasında da...

0: %50'nin bir fazlasında imza toplamanın aslında anayasa kararıyla da istenilenin yapılması anlamına geldiğine işaret etti. Bu imzanın kısa bir süre içerisinde toplanacağını söyledi. Ancak henüz milletvekilleriyle bir imza süreci başlamış durumda değil. Buna ilişkin de Özgür Özel'in çalışmaları devam ediyor. Önce delegelerle bu işin devam edeceğini söyledi Özgür Özel. Ancak şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplar halinde milletvekilleriyle görüşme gerçekleştirecek Özgür Özel. Tabii bir dipnot da çizmekte fayda var. Özgür Özel'le değil de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, ancak CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in yönetiminin çıkartılması için polis müdahalesine tepki gösteren bazı isimler vardı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerdi bu isimler. Onlarla da bir telefon görüşmesi yapıldığını belirtelim. Bir telefon iletişimi sağlanıyor. Edindiğimiz bilgiler bu yönde. Kaynaklardan edindiğimiz bilgiler bu yönde. Merak edilen bir diğer konuysa yarın, yani Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını gerçekleştirecek mi? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunun yapılamayacağını işaret etmişti. Ancak Özgür Özel bunun grup yönetimi tarafından bir alınan karar olduğunu dile getirdi. Yarın 13.30 itibariyle de grup toplantısını yapacaklarını söyledi. Genel Başkan'ın milletvekili olmaması durumunda eğer grup toplantısını onurlandırırsa, işte o zaman grup başkanının kürsüyü ona teslim ettiğini, oraya davet ettiğini dile getirdi. Bunun bir şart olmadığını da altını çizdi Özgür Özel. Ve tekrar edelim, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını gerçekleştireceğini işaret etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarafların karşı karşıya geldiği noktalardan birisi de işte bu az önce Mustafa'nın anlattığı grup toplantısı meselesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gideceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını orada sürdürüyor. Açılışta Kılıçdaroğlu grup toplantısının yapılmasını istemiyor demiştik ama bununla ilgili nasıl bir tepki var ve bununla ilgili bir adım atılacak mı? Ayrıntıları alacağız. Sibel Can karşımızda. Sibel.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun bununla ilgili bir başvuru yapmıştı grup başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin meclis başkanlığına. Dolayısıyla genel merkezdeki hava meclis başkanlığının vereceği kararda, yani oradan çıkacak karar neyse o uygulanacak deniyor. Meclis başkanlığının kararı bekleniyor yarınki grup toplantısına ilişkin. Şimdi bir diğer önemli konu kurultayın ne zaman yapılacağı. Bununla ilgili aslında bugün parti meclisinin toplanması bekleniyordu ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden gelen açıklamayla bunun ertelendiğini öğrendik ve tebligat ertelenme sebebi olarak da parti meclisi üyelerine tebligatın, görevlendirme tebligatının gitmemesi gösterilmişti. Bu sürecin tamamlanır tamamlanmaz da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi için bir tarih belirleyeceğini ve parti meclisini toplayacağını öğrenmiştik. Şimdi gözler bunun için tarih ne zaman olacak bunun belirlenmesinde. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden gelecek açıklamalara bakacağız. Şimdi kurultay kararı için Özgür Özel imza topluyor bir yandan. Bu imzaya genel merkezin bakış açısıysa tedbir kararı yönünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası göreve gelir gelmez tedbir kararına vurgu yapmıştı. Dolayısıyla tedbir kararı kalkmadan kurultayın yapılamayacağını söylemişti. Hala bu görüşünü sürdürüyor. İmza toplansa dahi tedbir kararı olduğu için kurultaya gidilemeyeceği yönünde bir görüş hakim burada. Cumartesi günkü konuşması önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 senenin ardından genel merkezdeki konuşmasını yaptı ve makam koltuğuna da oturdu. Bugün de bütün gün boyunca CHP genel merkezinde makam koltuğunda çalışmalarını sürdürecek. Oradaki konuşmasında kurultay sandığını en kısa sürede seçmenin önüne getireceğiz demişti. Temiz bir kurultay vurgusu da o konuşmasında öne çıkmıştı. Şimdi gözler CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek bu kurultaya ilişkin açıklamasında yarınki grup toplantısı içinde meclis başkanlığından yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Meclis başkanlığı kararı ne yönde olacak onu da takip edeceğiz.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel merkezden gelen tepkileri, açıklamaları Sibel Can aktardı. Tabii genel merkezin açıklamaları önemli. Bir taraftan Özgür Özel tarafından yapılan açıklamaları takip ediyoruz. Bu iki taraf arasında görüşleri önemli olan bir isim de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu da butlan davası ile ilgili ilk açıklamalarını, ilk tepkisini verdi. Teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamandır dedi. Ayrıntıları alacağız. Dilek Yaman Demir karşımızda. Dilek.
3: Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu bu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Aslında İBB davası kapsamında bugün 9 günlük bayram tatili sonrası ilk gündü. 42. gün 13. haftada duruşma başladı. Önce duruşmayı anlatalım, ardından Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını sizlerle paylaşalım. Dava sabah saatlerinde başladı, 42. gündü. Duruşma salonunda bir güvercin vardı. Görevliler güvercini çıkartmak için bir çaba sarf ettikten sonra saat 10.30 sıralarında başladı duruşma. Tutuklu sanıklarla birlikte tutuksuz sanıklar duruşma salonuna girdi. Tabii bir takım izleyiciler de oradaydı. Ekrem İmamoğlu önce seyircilere, ardından tutuksuz sanıkların bulunduğu bölüme bakarak el salladı. Ardından da sanık kürsüsüne geçecek isim söylendi ve Vedat Şahin sanık kürsüsüne geçti. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından önce Vedat Şahin'i de anlatmak isterim. Çünkü Vedat Şahin bayram tatili öncesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ve tahliye edilmek istediğini söylemişti. Mahkeme aksi görüşte olduğu için tutukluluk hali devam etti ve Vedat Şahin de ilk ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden vazgeçmek istiyorum diyerek savunmasına başladı. Şu sıralarda Vedat Şahin'in savunmasıyla İBB davası 42. gününde devam ediyor. Bir yandan da Ekrem İmamoğlu mutlak butlan kararı sonrasında da ilk kez sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçelim istiyorlar ama şimdi teslim olma zamanı değil, umutla, cesaretle, azimle ve kararlılıkla yürüme zamanıdır. Güçlü olan sizsiniz, asıl olan sizin iradeniz, gelecek sizin ellerinizde, rehber milletimizdir şeklinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Duruşmada Vedat Şahin'in savunmasıyla sürüyor.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. Kabine 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda ekonomi ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim olmak üzere son gelişmeler ele alınacak. Şimdi daha fazla ayrıntıyı Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet.
4: Burak, kabine 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pek çok konu birikti. Kurban Bayramı tatili sırasında ne yazık ki pek çok trafik kazası yaşandı. Pek çok vatandaş hayatını kaybetti. Bu bilançonun da kabinede etraflıca değerlendirileceğini söyleyelim. Sen de ifade ettin. Ekonomi ilk önemli gündem başlıklarından biri. Bugün önemli bir veri açıklandı. İlk çeyrek büyüme rakamları Türkiye %2,5 oranında büyüdü. Ama bundan sonra ekonominin büyümesine dair, enflasyonun dizginlenmesine dair hangi adımlar atılacak? Ekonomi politikasının sürdürülebilmesi için atılabilecek adımların kabinede etraflıca konuşulması beklentisi söz konusu. Yine iç politikada terörsüz Türkiye süreci biraz geri planda kaldı son gelişmelerden sonra, ama önümüzdeki süreçte terörsüz Türkiye konusunda yeni adımların atılması beklentisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pek çok defa yaptığı açıklamada buna değinmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı son çıkış yine akıllarda. Terör örgütü liderine yönelik statü çıkışı akıllarda. Kabinede tüm bu süreç etraflıca konuşulacak ama sahadaki durum da değerlendirilecek. Burak, bunu da hatırlatalım. ABD-İran savaşı oldukça önemli, zira geçtiğimiz cumartesi pazar karşılıklı saldırılar yeniden başladı, kısıtlı da olsa. Türkiye bu süreci yakından takip ediyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili süresince de mevkidaşlarıyla pek çok telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı ile görüştü, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi yaptı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le yine bir görüşmesi oldu. Bu görüşmelerin yine önümüzdeki hafta, bu önü hafta devam etmesi beklentisi var. Kabine toplantısında da tüm bu telefon görüşmelerinin detayı netleştirilecek ama bununla beraber savaş ne durumda, Türkiye'ye etkileri ne, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda detaylandırılacak. Bununla beraber Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki seyir güvenliğinin de konuşulmasını bekliyoruz. Burak, son bir dipnot. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda Erdoğan akşam saatlerinde kameraların karşısına geçecek. İç politikadaki gelişmelere dair mesaj verip vermeyeceği de merak konusu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetiminin de ABD'nin gönderdiği taslakta değişiklik yapacağı bildirildi. Şimdi bu gelişmeler yaşanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da Beyrut'un güneyine saldırı talimatı geldi. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, şimdi ateşkes bozulmuyor ama karşılıklı saldırılar da giderek artıyor gibi bu süreçte. Nedir son durum?
5: Burak, diplomaside gelişmeler olduğu kadar sahada da askeri gerilimi tırmandıran gelişmeler oluyor. Sabaha karşı derin muhafızları ordusu bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda ise ABD'nin Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığı, bu noktaya yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiği ve derin muhafızları ordusunun da saldırının gerçekleştiği kaynak üste yönelik bir misilleme gerçekleştirdiğini duyurdu devrim muhafızları ordusu. Gün içerisinde sabah saatlerinde gerçekleşti bu misilleme ve İran'ın güney şehirlerinde, örneğin Huzistan eyaleti gibi şehirlerde de yerel halk bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Kuveyt semalarında da görüldü söz konusu balistik füze ve devrim muhafızları ordusu bu misillemelerin devam edeceği mesajını da verdi. Eğer ABD ordusu bu saldırıları sürdürürse, devam ederse bu bir ateşkes ihlalidir ve misliyle karşılık verilecektir denildi. Devam edecek yeni misillemelerde ise bunun sertliği ve şiddetinin de artacağı uyarısı yapıldı. Tüm sorumluluk ABD yönetimine aittir ifadesi kullanıldı. Son günlerde Hürmüz Boğazı bölgesinde Bender Abbas eyaleti, yine Reşm Adası, Sirik Adası gibi yerleşim yerlerine, bölgelere yönelik saldırıların olduğunu görüyoruz ve bu noktalarda askeri gerilim tırmanışta son bir haftadır. Diplomaside de gelişmeler oluyor. Sen de aktardın. Taslak metine dair bazı maddelerde değişikliğe gidileceği yönünde İran basınında haberler vardı. Buna dair yeni haberler de geliyor. Bir siyasi uzlaşıya varıldığı görüşü hakimdi İran içerisinde. Siyasi uzlaşının da sallantıda olduğu yönünde yorumlar görüyoruz. Maddelere dair değişiklikler iddiaları, buna dair açıklamalar da bunu gösteriyor diyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, aynı zamanda İran müzakere heyetinin de sözcüsü Bakri'den açıklama var. Diplomasi devam ediyor dedi. Mesaj alışverişlerinin sürdüğünü söyledi. Ancak ABD tarafının tutumlarını sürekli değiştirdiğini ve aşırı taleplerini sürdürdüğünü vurguladı. Büyük bir güvensizlik ortamında sürdüğü için müzakereler bekayı doğal olarak süreç beklenenden daha fazla uzuyor ifadesini kullandı. Garantörlük, güvence meselesi Tahran açısından öncelikli bir konu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararının, onayının metin içerisinde yer alacağını söyledi. Ancak geçmiş tecrübelere işaret ederek bunun tek başına yeterli olmayacağı mesajını da verdi Burak.
1: Evet, şimdi stüdyoda NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldin. Birazdan ayrıntılı şekilde durumu konuşacağız ama bir sorum daha olacak Ali Çabuk. Ali, şimdi İran'ın anlaşma koşullarından biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin değil İsrail'in Lübnan'a saldırmamasıydı. Ama Netanyahu'dan yeni bir saldırı emri de geldi. Buna dair neler biliyoruz?
5: Son günlerde İranlı yetkililer de bu konuya sıklıkla işaret ediyorlar. Dün sadece Hürmüz Boğazı değil, aynı zamanda Lübnan cephesi, sen de söyledin. Netanyahu, İsrail Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararını vermişti. Ve İran'ın şartları arasında Lübnan'da ateşkesin ilanı ve ateşkesin sürdürülebilirliği de şartlar arasında yer alıyordu. İran müzakere heyeti başkanı, aynı zamanda meclis başkanı olan Garibah'dan bu konuya dair bir açıklama geldi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının sürdüğüne işaret etti ve İsrail'in de Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını, ateşkesin açık bir ihlali olduğunu belirtti. Devrim muhafızlarından gelen sabahki açıklama ve Meclis Başkanı Galibov'un bu açıklamasında da ateşkesin açık bir şekilde ihlal edildiği belirtiliyor. Dışişleri Sözcüsü Bekai de bugünkü basın toplantısında buna işaret etti. Güven eksikliği, ABD'nin sürekli değişen tutumu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları açık bir şekilde ateşkesin ihlalidir dedi Sözcü Bekai'de. Hem Galibat'tan hem de Sözcü Bekai'den gelen açıklamalarda Lübnan'a yönelik saldırıların eleştirildiği, kınandığı ve bunun açık bir şekilde ateşkes ihlali olduğu vurgulanıyor. Hürmüz Boğazı düğümü de bir taraftan devam ediyor Lübnan sorumluluğuyla birlikte. Bu konuya dair de yeni bir açıklama var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garabavadi, Hürmüz Boğazı konusunda statünün ve egemenliğin tamamıyla Umman ve İran'a ait olduğunu söyledi. Statü ve egemenlik konusunda İran'ın geri adım atmayacağını söyledi ve Umman ile birlikte müzakerelerin de statüye dair idari bir yapı kurulması konusunda Boğaz'da müzakerelerin sürdüğü mesajını da verdi Burak.
1: Peki Ali Çabuk aktardı Tahran'dan son durumu. Az önce de söylemiştim, Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la beraberiz. Şimdi bir metin trafiği var taraflar arasında. Kaçıncı kez birbirlerinden revizyon istiyorlar, onu kaçırdık artık, takip edemiyoruz. Nerede uzlaşamıyorlar son durumda?
6: Şimdi en son metne göre Amerika biraz daha garanti istiyor. Ne garanti istiyor? Nükleer başlıkta metinde bir maddenin yer almasını istiyor. Yani İran'ın yapmak istediği ise önce savaşı durduralım, 60 günlük süre içerisinde nükleeri konuşalım. Ama Amerika daha önce verilen sözleri de yerine getirmediğinden hareketle İran'ın metinde mutlaka nükleer başlığa bir atıf istiyor. Çünkü Trump Obama'nın anlaşmasını iptal etti. Yerine yeni bir şey koyması lazım ve burada nükleer olmazsa yeniden 60 günlük yeni bir müzakere trafiği içerisinde bu nükleer hedeflerin bir şekilde ulaşılmaz olacağı belirtiliyor. Çünkü bu savaş başlarken hatırlarsan en önemli başlıklar nükleer meseleydi. Sonrasında vekil güçler, füze veya diğer konular vardı. Nükleer başlık olmadan yapılacak bir anlaşmaya Trump son anda caymış görünüyor.
1: Sıkılaştırdığı Trump'ın maddeler arasında bu da var herhalde. Buna dair neler biliyoruz?
6: Bunun olduğunu biliyoruz. Ayrıca dondurulmuş mal varlıklarıyla ilgili 12 milyar dolarlık bir çözülmenin olacağı söyleniyordu. Aynı zamanda da İran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi. Amerika burada da performansa dayalı bir iyileştirme istiyor. Yani İran'ın attığı adımlara göre işte dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması, yaptırımların peyderpey kaldırılması.
1: Şimdi ne zaman bir anlaşmaya doğru gidildiğine dair haberler gelse ardından saldırılar oluyor. Bu kez de yine aynı şeyi gördük. İşte İran bir drone'u mu veya bir hava aracını vurdu. Daha doğrusu Amerika'nın aracı vuruldu. Ne oldu tam orada?
6: Şimdi son bir haftada aslında bu çok sık yaşanıyor. En az 3 defa yaşandı. Amerikan ablukası var biliyorsun. Nisan 12'sinden bu yana devam ediyor. Bu abluka sırasında görevlendirilen ya da uçurulan bir drone'u İranlılar vurdu. Çünkü İranlılar ablukayı kabul etmiyor. Hatta son Galibaf'ın yaptığı açıklamada da ablukanın yasa dışı olduğu ve kaldırılması gerektiği söyleniyordu. Bunun karşılığında da Amerika'da iki noktada, bir tanesi Goruk şehrinde ve diğeri de Kuşey adasında füze bataryalarını ve bir radar sistemini vurdu. Son bu sabah yaşananlar buydu. İran'da buna karşılık olarak bu saldırıların Kuveyt'teki Amerikan üssünden yapıldığı iddiasıyla Kuveyt'e yönelik bir saldırı yaptı, füze fırlattı. Dolayısıyla da aslında Amerika İran'ı vurdu, İran da Kuveyt'i vurmuş oldu.
1: Peki bu saldırıların diplomasiye etkisini nasıl görüyoruz?
6: Ya elbette geciktirecektir. Yeniden bu müzakere trafiği zaten devam ediyor. Trump en son Cuma günü bir anlaşma umudu olduğunu, son kez durum odasında bir toplantı yapacaklarını söylediğinde bütün dünya artık anlaşma oluyor diye bakmıştı.
1: Karar çıkacak diye bekleniyordu, deniyordu. Hatta.
6: Olmadı. Yeni bazı maddeler yapınca 3 gün daha süre verdiği belirtiliyor ama başta Müşteba Hamaney olmak üzere İran'ın üst düzey yöneticilerinin biraz saklandığını, kitlesel iletişim araçlarını kullanmadığını da düşünürsek bu 3 günde bir cevap oluşturulması pek mümkün değil. Yani bir e-mail atılamıyor, bir telefon görüşmesi yapılamıyor. Böyle bir ortamda aracılar vasıtasıyla ulaştırılan metinlerde iyileştirme yapılması, düzenlenmesi kolay görünmüyor. O nedenle bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Bu tabii İran'ın daha çok işine yarıyor. Çünkü İran hem süreci uzatmış oluyor, hem de küresel ekonomiye verdiği zararı artırmış oluyor. Hatırlarsan bu savaş başladığında Hürmüz Boğazı açıktı. Evet. Ama İran daha sonrasında mayın döşediğini söyleyerek, geçen gemileri tehdit ederek kilitledi. Amerikan ablukası da bunu tam olarak gerçekleştirmedi. Şu ana kadar Amerikalılar 118 gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan İran'a gidişini engellediler. Ama sadece 70 gemi geçirebildiler İran'a rağmen. Oysa günde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 110 ile 120 civarındaydı. Baktığımız 3 ayda çok da büyük bir rakam değil.
1: Abluka bu şekilde amacına ulaşamadı ama İran'a verdiği zarar boyutunda
6: Elbette öyle ama hatırlarsan bu abluka başladığında bir hafta içerisinde, 3-4 gün içerisinde İran'ın petrol üretiminin tamamen duracağı, evet, petrolün taşacağı ve tesislerinin ciddi zarar göreceği ve bir daha geri dönülmez bir petrol zararı olacağı söyleniyordu. Ama şu anda öyle bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla orada da küçük bir hesap hatası yapıldığı görülüyor.
1: Şimdi saldırılarla ilgili tabii merak edilen şeylerden biri de ateşkes var aslında şu an. Ama var mı? Yani.
6: Şimdi aslında bu iyi niyet mektubu ya da mutabakat metni olsaydı biz bir ateşkesten bahsedecektik. Yani Trump çıktı bir ateşkes söyledi. İranlılar da buna uyacaklarını belirtti
1: ama. Önce süre verdi sonra
6: evet,
1: süresiz
6: uzattı. Yani biz şu anda dedi. Aslında 7 Nisan'daki 2 haftalık ateşkesin 8. haftasındayız. Yani evet, bu haftanın sonunda 2 ayı doldurmuş olacak 2 haftalık ateşkes. Ve yapılan her saldırılar sonrasında da saldırganlıktan bahsediliyor. Amerikalılar İran saldırganlığı diyor, İranlılar Amerikan saldırganlığı diyor ama kimse ateşkesin bozulduğuna işaret etmiyor. Benzer bir durum Lübnan'da da var. Biliyorsunuz evet, Lübnan'da da ateşkes ilan edildi ama ateşkesten bu tarafa 3370 kişi hayatını kaybetti. Hani bu ateşkes tanımının herhalde yeniden yapılması gerekiyor.
1: Bugün yeni saldırı talimatı da verdi değil mi Netanyahu? Evet.
6: Şimdi Netanyahu Lübnan'ın güneyinde bazı yerlere saldırılar yapmıştı. Biliyorsun Litani Nehri'nin aşağısını tamamen boşaltmak istemişti. Ama orada özellikle şehirlerdeki Hizbullah'ın direnişi ve kullandığı İHA saldırılarından sonra ciddi zayiat verdi İsrail ordusu. Bunun üzerine de Hizbullah'ın karargahı olarak bilinen Dahiya bölgesine işgal talimatı verdi Netanyahu. Halbuki Amerika ile İran'ın görüşmelerinde Lübnan'da da savaşın bitirilmesi ateşkes maddelerinden bir tanesi. Dolayısıyla da buna Amerika'nın tavrı ne olacak, İran'ın tavrı ne olacak? Asıl bu mesele belki de ateşkese ulaşılmasını zorlaştıracak maddelerden biri olarak görülüyor.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde şöyle bir yoruma denk geldim. Orada da görüşünü merak ediyorum. Yani Haziran ayına girdik. 10 gün sonra 11 veya 14 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam Dünya Kupası başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump'ın bütün dünyanın gözünün Amerika'ya çevrileceği bu dönemde bir savaş veya yeni bir gerginlik ortamı istemediğine dair de bir yorum. O zamana kadar bu işi çözme halletme ihtimalleri var mı sence?
6: Yani olabilir de olmayabilir de yani mesela bu da bir kriz parçası olacak. Örneğin İran milli takımı Türkiye'de evet, antrenman yapıyor. Amerika'da maçı var ama Amerikalılar hala vize vermediler.
1: Hala mı vermediler?
6: Hala vermediler ve Meksikalılar Amerika İranlılar gelsin bizde antrenman yapsın. Maç günü Amerika'ya gidip maçlarını oynasın diyor. Ara bir formül öneriyor. 3 ülke yapıyor biliyorsun Dünya Kupası'nı. Dolayısıyla hani İran'ın Dünya Kupası'nda olup olmayacağı bile hala şüpheli görünüyor.
1: O vize kararı da büyük ihtimalle yani biraz konsolosluktaki görevlilerin değil herhalde Beyaz Saray'ın alacağı
6: evet,
1: bir karar.
6: Evet muhtemelen bu ateşkes anlaşması olursa o zaman vizeyle ilgili de bir sorun kalmayacak. Kaldı. O güne kadar da muhtemelen Trump bu durumu zorlayacak. Futbolu da belki diplomasinin bir parçası olarak kullanıyor diyebiliriz.
1: Peki çok teşekkürler. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuştuk efendim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı, ateşkesi bir anlamda. Şimdi biraz da piyasaların durumuna bakacağız. Açılışta da söylemiştik hem iç politikadaki hem dış politikadaki gelişmeler tabii piyasalarda da etkisini gösteriyor. Nasıl bir hava var bayram tatilini geride bıraktıktan sonra? Geçen hafta yurt içi piyasalarda sadece 1,5 gün işlem görüldü. Yurt dışı piyasalarsa açıktı. Bu sabah ilk çeyrek ekonomik büyüme verisi geldi. Büyüme performansı beklentilerin biraz altında %2,5 oldu. Sanayi sektörü savaş etkisiyle %0,8 daraldı. İhracat %12 azaldı. Türkiye tatildeyken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma umudu artmıştı. Brent petrol 90 doların altına inmişti. Yeni haftada %2 yükselerek 93 dolara çıktı. Altınsa geriliyor. Ons altın %1 düştü. 4500 doların altına sarktı. Gram altın 6630 liraya düştü. Geçen haftada altın fiyatı bir inmiş bir çıkmıştı. Borsa siyasetteki gelişmelere rağmen yeni haftaya değer kazancıyla başladı. %1 civarında artış var. Geçen hafta arife günü yaşanan kayıplar geri alınmış oldu. Bu hafta gözler içeride enflasyon verilerinde olacak. Mayıs verisi 5 Haziran Cuma günü saat 10'da açıklanacak. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar durmuyor. Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini vurması endişelere yol açtı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı santralde olası bir hasarı tespit etmek için izin istedi.
7: Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar karşılıklı olarak artarak devam ediyor. Rusya'nın Mart 2022'de ele geçirdiği Zaporijya nükleer santrali Ukrayna tarafından hedef alındı. Nükleer santralin güç ünitesi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporijya nükleer güç santralinin ana ekipmanını kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de büyük ihtimalle etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştık dedi. Saldırı sonrası Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan tepki geldi. Ajans, son saldırının Nisan 2024'ten bu yana nükleer santralin sınırları içinde gerçekleşen ilk saldırı olduğunu duyurdu. Santrallere saldırmanın ateşle oynamak olduğu ifade edildi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Direktörü Rafael Grossi sosyal medyadan yaptığı açıklamada nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez ve hiç kimseye fayda sağlamayacak bir nükleer kaza riskini önlemek için bunlara son verilmelidir ifadelerini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın santraldeki hasarı kontrol etmek için izin istediği de belirtildi. Rusya'da Ukrayna'da bir petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rostov, Kirov ve Saratov bölgesinde Rusya'nın gün boyu onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.
1: Aydın'da bir kişi henüz bir ay önce evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrasında kaçtı.
8: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın arkadaşı Ercan Zengin'le Söke Kapalı Pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
1: Sultan Gazi'de bir kişi annesini evde rehin aldı. Şüpheli kapıyı açmayınca polis eve itfaiye merdiveniyle girdi. Anneyi kurtarıp oğlunu gözaltına aldı.
9: Annesini rehin aldı. Kapıyı ne abisine ne de polise açtı. Eve balkondan giren ekipler olaya müdahale etti. Olay İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşandı.
10: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
9: İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu.
10: Abisi de kardeşi de evinin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı. Sarhoş olduğu için anlamadı. Sabaha karşı ayıkınca bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye.
9: İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3. katındaki daireye balkondan giren ekipler şüpheliyi gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe polis merkezine götürülürken annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Kanser tedavisinde çığır açabilecek yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. Yapılan denemelerde üçlü etki mekanizmasına sahip yeni bir akıllı iğnenin bazı hastalarda ileri evre tümörleri tamamen yok edebildiği görüldü.
8: Baş ve boyun kanserine sahip, kanseri yayılmış veya nüksetmiş 102 hastaya amivantamab isimli enjeksiyon uygulandı. Hastaların 28'inde tümörler küçüldü, 15'inde ise tamamen yok oldu. Araştırmacılar, ilacın akciğer kanseri hastalarında da benzer sonuçlar verdiğini açıkladı. 11 ülkede yürütülen uluslararası klinik çalışmanın sonuçları, Chicago'da düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında duyuruldu. Uzmanlar, denemeye katılan hastaların tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Kevin Harrington, hastalığı hem kemoterapiye hem de immünoterapiye karşı dirençli hale gelmiş hastalar için bunlar benzeri görünmemiş derecede güçlü yanıtlar ifadelerini kullandı. Peki akıllı iğne olarak adlandırılan amivantamab nasıl çalışıyor? Uzmanlara göre amivantamab kanseri 3 farklı mekanizma ile hedefliyor. İlaç EGFR adı verilen ve tümörün büyümesini destekleyen proteini bloke ediyor. Kanser hücrelerinin tedaviden kaçış yollarını engelliyor ve bağışıklık sistemini aktive ederek tümöre saldırmasını sağlıyor. Yan etkilerin çoğunlukla hafif ve orta düzeyde olduğu, hastaların %10'undan azının tedaviyi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca birçok kanser tedavisinin aksine damar yoluyla serum şeklinde değil, deri altına küçük bir enjeksiyon şeklinde uygulanmasının da tedaviyi daha hızlı ve pratik hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen amivantamab'la ilgili 60 klinik çalışma devam ediyor. Bu çalışmalarda ilacın başta akciğer kanseri olmak üzere kolon, beyin ve mide kanserleri üzerinde etkileri inceleniyor.
1: Bayramda yurdun bazı yerlerinde sağanak yağış etkili olmuştu. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Erci Tren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz'la konuşacak. Sözü Erci ve konuğuna bırakıyoruz.
11: Meteorolojik tahminlere göre bugün ve yarın Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklentisi söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin birçok noktasında yağış gerçekleşmişti. Hatta bazı noktalarda su baskını ve taşkınlar yaşanmıştı. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Üç büyük ilde hava durumu nasıl? İşte tüm bu soruların yanıtını almak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
12: Hoş bulduk.
11: Efendim 3 ille başlayalım isterseniz. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak önümüzdeki günlerde?
12: Başkent Ankara ile başladığımızda bugün salı günü ve çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı etkili bir yağış beklemiyoruz. Bununla birlikte gündüz sıcaklıkları 27-28 dereceler civarında, gece sıcaklıkları da 13-14 dereceler civarında seyredecek. İstanbul'da bugün de dahil olmak üzere önümüzdeki 3 gün parçalı çok bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 30-32 derecelere kadar çıkıyor. Gece sıcaklıklar ise 20 dereceler civarında. İzmir'de de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Gündüz sıcaklıkları 32 dereceler civarında, gündüz sıcaklıkları da 18 derece civarında seyredecek.
11: Efendim peki Türkiye genelinde nasıl bir hava hakim olacak? Hava sıcaklığı artıyor mu?
12: Genel itibariyle baktığımızda yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları. Kuzeybatı kesimlerinde Marmara'da, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar bir miktar artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesini tahmin ediyoruz. Bunun yanında hafta boyunca kuzeyli kesimlerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun hemen hemen tamamı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında aralıklarla sağanak ve göklü sağanak yağışlar görülecek ki bu yağışların etkili olmasını beklemiyoruz. Kısa süreli sağanak ve göklü sağanak yağışların olmasını beklemekteyiz bu saydığım bölgelerde. Ayrıca Trakya'da da önümüzdeki 2 gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülecek.
11: Peki bir risk durumu söz konusu mu?
12: Genel itibariyle baktığımızda yurt genelinde bir risk beklemiyoruz. Riskli bir yağışımız yok kuvvetli. Fakat gene takip etmekteyiz. Nokta bazlı risk oluşacak bölgeler olabilir ki bunlar gökyüzü sağanak yağışlar olduğundan da bazen sıkıntı yaratabiliyorlar. O noktalar için de gerekli uyarılarımızı 1-2 saat evvelinden vatandaşlarımız için yaparız.
11: Çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz yayın konuğumuzdu. 3 büyük ildeki ve Türkiye'deki hava durumunu anlattı. Ankara'da yağış gerçekleşeceğini, İstanbul'da ve İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış gerçekleşmeyeceğini söyledi ve bazı bölgelerde nokta bazlı risklerin olabileceğine de değindi.
1: Çevre bilincini günlük yaşamanın parçası yapmayı amaçlayan Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da farklı etkinlikler düzenlenecek. Festivalin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geleceği forumlar da olacak.
13: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
8: Atölyeler ve konserler düzenlenecek. 7'den 70'e birçok kişiye çevre bilinci kazandırmak için etkinlikler yapılacak. Ana teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
14: Çocuklar için sıfır atık bilincini arttıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Sıfır atık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar.
8: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek.
14: Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumu'nu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik.
8: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği de yapılacak olan festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
13: 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.
1: Bursa'da parkta tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan bedensel engelli Raşit Mavigil sayısız başarı elde etti. 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı. Genç sporcu şimdi yeni şampiyonluklar için antrenmanlarına devam ediyor.
8: Doğuştan bedensel engelli. Parkta tanıştığı kişi onu bilek güreşine yönlendirince hayatı değişti. 4 kez dünya, 14 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Raşit Mavigil 18 yaşında. Bacaklarında güç kaybıyla doğdu. Ağızka Türk'ü olan aile oğullarının tedavisi için 2019 yılında Türkiye'ye geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşti. Raşit Mavigil engeli nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca evde eğitim aldı. Bu süreçte parkta karşılaştığı bir kişi ona "Elin güçlüyse bilek güreşine başla" dedi. Onun sayesinde sporla tanıştı. Bilek güreşinde kısa sürede Bursa şampiyonluğuna ulaştı. Milli takım seçmelerinde sağ ve sol kolda birinci oldu. Raşit Mavigil 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.
15: Yarışmalarda engelli kategorisinde değil de normal kategorisinde yarışıyorum. Rusya'da bir 10 kere ameliyat oldum. Türkiye'de sağ ayaktan kas atma ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımız iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz.
8: Başarılı sporcu şimdi yeni dünya şampiyonluğu için antrenmanlarını sürdürüyor.
1: Paris Saint Germain üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi zaferini kutladı. Eyfel Kulesi'nde başlayan tören stadyumda 50 bin taraftarın katıldığı şölenle sona erdi.
16: Saint Germain Paris'e yine kupayla döndü. Fransız devi üst üste ikinci kez yaşadığı Şampiyonlar Ligi zaferini on binlerle kutladı. İlk törenin yapıldığı Eyfel Kulesi'nde futbolcular coşkularını taraftarla paylaştı. Şampiyonluk eğlencesi akşam saatlerinde Parc des Princes'a taşındı. Kaptan Marquinhos kupayı bu kez kendi evinde kaldırdı. (Gülüyor) Futbolcular sevdikleri şarkılarla sahneye çıktı. Büyük ilgi gören kulübün Katarlı sahibi Nasser El Halifi başkan tezahüratlarıyla selamlandı. Duble şampiyonluğun mimarı teknik direktör Luis Enrique'ye de sevgi büyüktü. Avrupa futbolunda zoru başaran Paris Saint-Germain, Real Madrid'den sonra 2000'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanan ikinci kulüp oldu.
17: NTV Radyo.
18: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: NTV Radyo.

0: selam. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde ve Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Neden gözünü
2: İnsanlar çok korktuğunda, üşüdüğünde, çok heyecanlandığında ya da duyduğu bir şeyden çok etkilendiğinde ürperir. Bu ürperme hali tüylerim diken diken oldu deyimiyle dilimize bile girmiştir. Peki insanlar neden ürperir? Tüylerim diken diken oldu ifadesi nereden gelir? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayahan Uluç anlatıyor.
3: Ürperme esasında yani tüylerin diken diken olması, tüylenme esasında antropolojik açıdan bakabilirsiniz. Yani atalarımıza geri dönelim. O dönemki biliyorsunuz aşırı kıllılardı. Buradaki esasındaki bu kıllı olmanın temel altında yatan neden vücudu sıcak tutma hedeflenmesiydi. Yani böyle soğuğa karşı bir hormon salgılanıyor vücutta. Adrenalin adı verdiğimiz hormon bilirsiniz. Bu hormon sayesinde de böyle bir sıcak bir sıvı tabakası oluşturuyorsunuz. Tüyleriniz diken diken oluyor. Çünkü bu adrenalin sayesinde bu deride kıl foliküllerinin altındaki kas hücrelerinde bir gerilme, harekete geçme söz konusu oluyor. Bunun klasik karşılığı da kılların dikleşmesi ve bu sayede de kendinizi korumak bakıldığı vakitte. Hayvanlarda da bunun olduğunu görürsünüz. Ama orada daha çok savaş ya da kaç psikolojisi vardır. Yani kedileri düşünün, bir köpekle karşı karşıya kaldılar. Bir anda tüylerini böyle kabartırlar. Bunun temel nedeni esasında kendinizi daha büyük gösterme öğesidir ki bunun altında yine adrenalin yatar ama zaman içinde biliyorsunuz yıllar içinde evrimleşmeyle beraber işte kıyafet giymeye başladık, artık esasında o kadar bir sıcak tabakasına ihtiyacımız yok. Bunu giydiğimiz giysiler sağlıyor. Yani böyle güzel bir müzik dinlediğiniz zaman, güzel bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldığınız zaman, mesela çok güzel bir görüntüyle karşı karşıya kaldığınız zaman, böyle etkileyici bir kitap okuduğunuz zaman ya da bir hikaye duyduğunuz zaman tüyleriniz tekrar böyle dikleşmeye, ürpermeye başlıyorsunuz. Ve bunun bakıldığı vakitte biliyoruz ki biz neredeyse her iki tanemizden bir tanesi de buna benzer bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Esasında bu hissetmiş olduğumuz duygusal yoğunluğun ve beynin birazcık daha yeniliklere açık olan beynin aktive olmasıyla beraber ortaya çıkan bir tepkime. Yani böyle bir duygusal yoğunluk hissediyorsunuz. Beyin bunu algılıyor ve buna bir bedensel tepkime olarak bir ürperme, tüylerde diken diken olmasına sebebiyet veriyor.
2: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayahan Uluç NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
4: Müzik arası.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: LÖSEV hayat verir.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 24 derece. Marmara parçalı bulutlu. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Kayseri, Sivas, Yozgat kesiminde kısa süre yağış var. Eskişehir ve Konya 26, Sivas 21 derece. Ege geneli güneşli. Manisa 33, Muğla 28, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif. Adana 30, Mersin 27 derece. Karadeniz'de yağış daha çok Kastamonu, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Bayburt kesimini etkileyecek. Zonguldak ve Samsun 24, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevresinde sağanak yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 18, Malatya 28, Gaziantep 29 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 14 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İsrail'den Lübnan'la ateşkesi bozacak bir adım geldi. Başbakan Benjamin Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatını verdi. Tahran'dan tepki gecikmedi.
1: Ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail, Beyrut'un güneyini bir kez daha hedefe koydu. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayınladıkları ortak açıklamayla

0: etmediği iddia ediliyordu. İsrail son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Süveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin harekete geçmesi şartıyla Lübnan'a işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi teklif edeceği ileri sürüldü. Haberde söz konusu teklifin Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonları arttıkça İsrail ordusunun aşamalı olarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini içerdiği aktarıldı. Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler Tahran'ın da yakın takibinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Lübnan'daki ateşkes, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın açılması için mutabakat zaptı üzerinde bir türlü anlaşmazken karşılıklı olarak birbirlerine hedef almayı sürdürüyor. ABD, İran'ın Keşme Adası'na hedef aldı. İran ise bölgedeki bir Amerikan üssünü vurduğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre İran savaşın başından beri bölgedeki 20 Amerikan üssünü hedef aldı.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri mutabakat saptı üzerinde bir türlü anlaşmaya varamazken karşılıklı saldırılarını da sürdürüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın güneyindeki Goruk kentinde ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda dronlar için kullanılan radar, komuta ve kontrol tesislerinin hedef alındığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş için tehdit oluşturan hava savunma sistemleri ve kontrol istasyonunun yanı sıra İki dronun da vurulduğu belirtildi. Saldırıların İran'ın Amerikan İHA'sını düşürmesine misilleme olarak düzenlendiği de vurgulandı. İran ise Amerikan ordusunun Sidre Adası'ndaki komünikasyon kulesini vururken kullandığı bir üssü hedef aldığını bildirdi. Üssün nerede olduğu açıklanmadı. Ancak Amerikan üssüne ev sahipliği yapan kuvvet, İran'dan atılan füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Kuvvet, İran'ın düzenlediği bu son saldırının bölgede tansiyonun düşürülmesine zarar verdiğini belirtti. Karşılıklı saldırılar ve suçlamalar sürerken Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı son 3 haftada 70 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin sağlandığını duyurdu. Bu gemilerin İran kıyılarının uzağından geçtiği ve tespit edilmemek için alıcılarını kapattıkları belirtildi. İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC, savaşın başından beri İran'ın bölgede 8 ülkede 20 Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Üslerdeki hava savunma sistemleri, radarlar ve yakıt ikmal uçağı vurulurken milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda konuştu. Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmeleri ve ABD-Suriye ilişkilerini değerlendirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların tamamının kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Şara ayrıca bölgesel güvenlik ve barış için diplomasinin önemini belirtti. ABD Başkanı ise Suriye'de istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı, yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görülüyor. Ekrem İmamoğlu, teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır açıklaması yaptı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonuna geldiğinde "Umudumuz sizlersiniz" dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaysa "Şimdi teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır. Rehberimiz millettir" ifadesini kullandı. Silivri'deki duruşma, tutukluluk incelemesinde avukatı tarafından etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. 21 Mayıs'ta görülen son celsede 9 sanık tahliye edilmişti. Davada 68'i tutuklu 414 sanık var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bayramlaşma etkinliğindeki FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve as subay

0: Kemal'in kurduğu Kumpasler açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemedim sözleri değerlendirildi. O dönem tutuklu olan askerlerin ailelerine randevu verilmediği, mektuplarının yanıtsız bırakıldığı, yan yana görüntü verilmekten kaçınıldığı vurgulandı. Muhaliflerin FETÖ'cülükle suçlanması eleştirildi. Açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesi kullanıldı. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
1: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
0: Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede İlk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Meclis yarından itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri hatırlayalım.
1: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet yeşilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
0: 9 günlük bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi geçen yıllara göre can kayıplarında düşüş olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramları ortalamasına bakıldığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında düşüş kaydedildiğini söyledi. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir dedi. Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli kaza geçirdi ve ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 33 yaşındaki sağlık personeli dün akşam saatlerinde Köse Dağ'dan yamaç paraşütüyle havalandı. Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olumsuz arazi şartları nedeniyle 5 saatlik zorlu bir çalışmayla konuma ulaşabildi. Paraşütçü ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir madende meydana gelen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. 70'e yakın kişinin de yaralandığı patlama ülkenin kuzeyindeki bir madende oldu. Olayın madencilikte kullanılan patlayıcı maddelerin depolandığı alanda kazara infilak etmesi sonucu gerçekleştiği açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğunda olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli olduğunu ve bazı kurbanların oluşan yıkım sonucu enkaz altında kaldığını söyledi. Yerel basın bir köyün yarısının neredeyse tamamen yıkıldığını duyurdu. 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Sevgi Davut Tekgöz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları güvenli yaşamın simgesi oldu dedi.
1: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Sevgi Davut Tekgöz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin Oğlaklı deprem konutlarındaki yeni evlerini paylaştı. Bakan kurum paylaşımında, Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik. Kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk dedi. Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları, güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olduğu ifadesini kullandı.
2: Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomikle bize vereceğini hiç zannetmiyordum.
3: İlk buraya geldiğimde eşime dedim, gerçekten de bir şehir kurulmuş. Ben böyle beklemiyordum.
1: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 11'inde 2 yılda 475.377 bağımsız bölüm inşa edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkisinde ise 481 adet konut inşa edildi. Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri faizsiz 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılıyor.
0: Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali için davet pankartı asıldı. Görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var ifadesi kullanıldı. Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun denildi. Paylaşımda ayrıca geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım çağrısı yapıldı. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'nın darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
1: Tören mangasını selamladı. Özel harekat polisleriyle tek tek tokalaşıp bayramlaştı.
4: Hayırlı bayramlar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde darbecilerin ilk hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda o geceyi hatırlattı.
4: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
1: İçişleri Bakanı Özel Harekat Polislerine sizler bu milletin iftar ve güven kaynağısınız diyerek bayramlarını tebrik etti.
4: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
0: Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun desteklediği aday Ivan Cepeda seçimlerde rakibinin gerisinde kaldı. Petro seçim sonuçlarını kabul etmiyor. Nüfusu 53 milyonu aşan ülkede 40 milyondan fazla seçmen 2026-2030 döneminde görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gitti. Seçim kurulu Petro'ya karşı ABD yanlısı sağcı adayın %43'ün üzerinde oy alarak başı çektiğini açıkladı. Petro'nun desteklediği solcu aday Cepeda ise oyların %41'ini aldı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro resmi sonuçlar gelene kadar yenilgiyi kabul etmediğini söyledi. Seçimin ikinci turu 21 Haziran'da yapılacak. ABD'de The Young Turks adlı internet haber ağının kurucusu Cenk Uygur ve Hasan Abi takma adıyla sosyal medyada yaptığı siyasi yayınlarla milyonlarca takipçiye ulaşan Hasan Kiper'e İngiltere'ye giriş yasağı geldi. Cenk Uygur X hesabından yaptığı paylaşımda bir panele katılmak için Londra'ya gitmek üzere uçağa binmeye çalıştığını ancak İsrail'i eleştirdiği için yasaklandığını iddia etti. Uygur, bu batılı vatandaşların kendi hükümetleri tarafından başka bir ülke adına baskı altına alınmasıdır ifadelerini kullandı. İngiliz hükümeti, İsrail'e yönelik eleştirilerim nedeniyle kamu düzeni için ciddi bir risk teşkil ettiğimi söyleyerek beni yasakladığını belirtiyor diye yazdı. Bir başka popüler yayıncı ve aynı zamanda Cenk Uygur'un yeğeni olan Hasan Kiper de İngiltere'ye gitmeye hazırlanırken vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Kararın İsrail'e yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını bir bir terk ediyor. Öz kızının ardından evlatlık oğlu Maddox da Pitt soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurdu.
5: Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Brad Pitt aile sorunlarıyla gündemde. Angelina Jolie ile olaylı bir boşanma yaşayan 62 yaşındaki aktör, çocukları tarafından da bir bir terk ediliyor. Öz kızı Shiloh'un ardından Jolie'nin 2002 yılında Kamboçya'dan evlat edindiği en büyük oğulları Maddox da babasının soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurdu. Başvurusunda kişisel nedenleri gerekçe gösteren 24 yaşındaki Maddox, soyadından Pitt'i yasal olarak kaldırarak tam adını Maddox Shivan Jolie olarak değiştirmek istediğini belirtti. Genç adamın bu kararı aile içindeki kopuşun derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Brad Pitt'in çocuklarıyla olan soyadı krizi Maddox'la sınırlı değil. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan 20 yaşındaki Shiloh da geçen yıl mahkeme kararıyla Pitt soyadını resmi olarak hayatından çıkarmıştı. Diğer kız kardeşler Zahara ve Vivian ise resmi bir başvuru yapmasalar da yer aldıkları sosyal ve sanatsal projelerde Pitt soyadını kullanmayı bıraktı. Brad Pitt'e yakın kaynaklarsa ünlü aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını ve 6 çocuğuyla yeniden sağlıklı bir bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
6: NTV Radyo. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: Kuvvetli yağışların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Karadeniz'in doğusuyla Sivas-Tokat çevrelerinde daha yoğun görülecek. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
13: A milli takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak millilerde teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
14: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
13: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
15: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
13: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye, ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak A milli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
12: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
13: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
16: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
13: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sar ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
17: Leo'yla gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider Vedat Muriç'i anladım mesela ben. 10 milyon euro yararlısın. O neyse. 32 yaşındaki topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz'i de gider alır.
13: Safi ve ekibi Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
12: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
13: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
18: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
13: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
12: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Futbol direktörü Önder Özen adaylarla görüşmek için yurt dışına gitti. Siyah beyazların listesindeki isimlerden biri Vincenzo Italiano. İki sezonluk Bologna macerasından sonra İtalyan ekibine veda eden 48 yaşındaki çalıştırıcı şu anda herhangi bir takımda görev yapmıyor. Önder Özen'in yurt dışında Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'la da temas kuracağı iddia ediliyor. Beşiktaş, Crystal Palace'ı Konferans Ligi şampiyonu yapan Oliver Glasner'le görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Arda Güler, Real Madrid'de dikkat çeken sezonunu önemli bir ödülle taçlandırdı. Milli Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA, takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık nedeniyle ödülün Arda Güler'e verildiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 2 gol ve 4 asistle tamamlayan genç futbolcu, çeyrek finaldeki Bayern Münih maçında yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusuysa Paris Saint-Germain'den Kvaratskhelia seçildi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvasında Roland Garros'ta heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan karşılaşmalarda bazı çeyrek finalistler belli oldu. Erkeklerde Alexander Zverev, Jesper de Jong'u 3-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı. İspanyol raket Rafael Hodar, vatandaşı Pablo Carreño karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Kadınlarda ise Rus raket Mira Andreeva, İsviçreli Jill Tayman'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı. Şansa kalmaz işimiz
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
1: Doğa Takvimi.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Kimi sözcükleri öyle söylüyoruz ki sanki kendimize zorluk çıkarıyoruz. Öyle, böyle, şöyle veya benzeri şekillerde söylediğimiz sözcükler için minik bir kural var. Bu şekilde ilk hecede ö ve y sesleri ard arda geldiğinde bu y'ye yumuşak g muamelesi yapıyoruz. Örneklerle gözden geçirelim. Öyle ile başlayalım. Öyle değil, öyle olacak. Öyle bir ev görmedim. Yorgun kalbim öyle büyük bir heyecanı kaldırır mı? Bu örneğimiz Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım mektepten henüz çıkmışım, yaşım tam 21. İşimi bitirdim de öyle geldim. O nasıl oturuş öyle? Bana öyle geliyor ki bu işin sonu iyiye varmayacak. Mehmet Akif'ten bir örnek. Alemde ne ektinse biçersin onu mutlak. Öyleyse nedir şer yaparak faide ummak? Demek gelmeyeceksin, öyle olsun. Öyle ama yok. Öylece kala kaldı. Koştu da ancak öyle kurtulabildi. Ancak öylelikle izin alabildim. İşin öylesi bize yaramaz. Öylesine karanlıktı ki göz gözü görmüyordu. Gelelim böyleye. Böyle değil, böyle. Böyle şeyleri nasıl söylerler anlamıyorum. Pir Sultan Abdal'dan bir örnek. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Böyle başa böyle tıraş. Böyle gelmiş, böyle gider. Böylece konuşa konuşa eve geldik. Onun niyetini böylelikle anlayabilirsin ancak. Böylesi görülmemiştir. Şimdi de sıra şöyle de. Şöyle değil, şöyle olacak. Şöyle bir dolaşmak iyi olacak. Geçen ayki işlerin dökümü şöyle. Şöyle, biraz kendine gel. Lütfen işine bak, ben şöylece bir uğramıştım. Az önce böyle şeyleri nasıl söylerler anlamıyorum dedik. Dikkatinizi çektiyse söylemek de aynı kurala uyuyor. Böyle şeyleri nasıl söylerler anlamıyorum. Öyle ya da böyle ama sağlıklı bir ömür dilerim hepinize.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
4: Mutlu günler değerli izleyenler, Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkilemiş durumda. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler azaldı. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü.
5: savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
4: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç büyüme rakamlarını değerlendirdi. Sahada sanayicilerden aldığımız ivme kaybı sinyali verileri teyit etti dedi. Ardıç yaptığı yazılı açıklamada büyüme verisinin sektörler arasındaki ayrışmayı gösterdiğini dile getirdi. Sanayi sektöründeki daralmanın yatırım iştahındaki gerilemeyi gösterdiğini ifade etti. Yatırım yavaşlaması özellikle sermaye malı üreten sanayi kollarını da önemli ölçüde etkiliyor diye konuştu. Rekabet gücü kaybının dikkatle izlenmesi gerektiğini savunan Seyit Ardıç, ekonomi politikalarının üretim kapasitesini koruyacak dengede belirlenmesini talep etti. Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kentte fiyatlar aylık %1,53 arttı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış ise %36,77 oldu. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut, %2,70 ile eğlence grubu takip etti. Bayram sonrası piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi, altın haftaya düşüşle başladı. İçeride ise borsa güne pozitif tarafta başladı.
5: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. Yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
6: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısından güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
5: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.
4: Değerli izleyenler, sırada piyasalar var. Şu sıralarda BIST 100 endeksi %1,33 yükselişte 13.845 puan seviyesinde. Şöyle bir baktığımız zaman açılışta %1,84'lük yükselişle 13.922, yani gün içerisinde gördüğümüz en yüksek puan görüldükten sonra bir miktar gevşedi. Aşağıda 13.750, eksiye geçmedik. Artıdan bir miktar gevşedi. Aşağıda 13.750, yukarıda da 13.850, yani 100 puanlık bir bant içerisinde bir hareket var. Öğle saat saatlerinden itibaren şu dakikaya kadar, daha doğrusu sabah saatlerinden itibaren. Bankacılık endeksi %1,9 yukarıda. Gıdada, hizmette %1'in üzerinde yükseliş var. İletişimde %3'e yakın bir yükseliş var. Petrokimya yine %1,5. Sınav endeksi %2'nin üzerinde. Genelde alımların, yükselişlerin hakim olduğu bir günden bahsedebiliriz. İşlem hacmi de şu dakikada 110 milyar lira civarında. Para piyasalarında dolar 45 lira 90 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş seviyesinde. Küresel piyasalarda çok büyük bir değişiklik yok. Dolar yine hafif değer kazandı ama 99.01'den 99.06'ya yükseldi. Yine yön yukarı ama hafif bir şekilde. Euro dolar karşısında 1.1650'nin altına sarktı. Sterlin dolar karşısında 1.3460'lardaki seyrini sürdürüyor. Altın ve petrole bakacak olursak eğer, altında bir önceki yayınımızda 4500 doların hemen altına sarktığını söylemiştik. Yeniden 4500'ün üzerine attı. Orada tutunmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Brent petrol fiyatı 94 doların üzerinden hafif geriledi ama bir önceki kapanışına göre yine %2 yukarıda, 93 dolar 27 sent ile. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında şöyle bir geride bıraktığımız haftayı hatırlayacak olursak eğer, anlaşmanın yakın olduğu, özellikle Axios haber ajansı, iki ülke Amerika ile İran anlaştı. Trump'ın onayı bekleniyor. Haberi sonrasında Brent petrol 90 dolara, hatta 89 doları bir gördü. Ondan sonra tekrar yukarıya doğru bir hareket yaptı. Yani aslında yön aşağıya doğru gitmek istiyor ama gelişmeler buna müsaade etmiyor. Yine bu sabaha başladığımızda 91-92 dolardayken yine gün içerisinde 94'ün üzerine kadar çıktı. Öğle saatlerine kadar. Şu sıralarda da %2 yukarıda Brent petrolün varil fiyatı. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 6.653 lira. Çeyrek altında 10.855 lira bankalar arası piyasada. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz değerli izleyenler. Kanye West konseri görsel şovuyla olduğu kadar ekonomiye katkısıyla da dikkat çekti. Konserin dolaylı katkısının, toplamla beraber işte dolaylı katkısının 100 milyon doları geçtiği hesaplanıyor.
5: ...118.000 bilet satıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekonomiye katkısı 100 milyon doları buldu. Kanye West önceki akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. West, tüm zamanların stadyum konseri rekorunu kırdıklarını söyledi. Konser öncesi lisanslı ürünleri satın almak isteyenler saatlerce bekledi. Konser bileti 6.000 liradan başlarken 35.000 liraya kadar çıktı. Tişört almak isteyenlerse en az 2.000 lira ödedi. Organizasyonun kazancının yanında ekonomiye de katkısı oldu. Turistlerin alışveriş, konaklama ve ulaşım harcamalarının katma değerinin 100-110 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Kanye West konseriyle aynı gün Tüpraş Stadyumu'nda Andrea Bocelli sahne aldı. Bu konsere 35 bin kişi katılırken komşu ülkelerden gelen turistler de ağırlandı. Tüpraş Stadyumu'nda önceki hafta UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu üç etkinliğin ekonomiye toplam katkısı 200 milyon doları, yani 10 milyar lirayı geçti.
4: Haberimizi izledik. Konserlerin hem ekonomik boyutunu hem de ilginin neden bu kadar yüksek olduğunu konuşacağız, soracağız. Müzik yazarı Sinem Vural canlı yayın konuğumuz. Sinem Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Hemen şöyle başlayalım. Organizasyon hani aslında daha çok bilet fiyatlarıyla gündeme geldi öncesinde ama sonrasında da haberimizde de gördüğümüz gibi bayağı ilgi gördü. Hani beklendiğinden fazla mı ilgi gördü diye soracağım. Sizin tahmininizi soracağım. Kanye West'in Avrupa'da konserleri iptal edildi, edilmişti daha öncesinde. Dolayısıyla Avrupa'dan da bu konser için fazla turist geldiği belirtiliyor. Ne dersiniz?
7: Aslına bakarsanız bu sene yapılan kültür sanat faaliyetlerinin çoğu Körfez ülkeleri, Rusya, Ukrayna. Onun dışında zaten Kanye West örneğinde olduğu gibi onun ertelenen Avrupa konserleri vardı. Bu turne ayaklarından birçoğu iptal edildi. Kendi demeçleri ve görüşleri sayesinde. Dolayısıyla o taraflarda da konser izleyemeyen birçok kişi İbre'yi Türkiye'ye çevirdi. İstanbul bu sayede aslında bir kültür turizm noktası haline geldi. Zaten bu yılki konser sayılarını görmüşsünüzdür. Bunların hepsi birer sonuç aslında.
4: Pekala. Organizasyonu yapan firma Türkiye ekonomisine dolaylı katkısının 100 milyon dolar olacağını duyurmuştu. Aynı gün Andrea Bocelli'nin de konseri vardı. Etkinliklerin ekonomiyi hareketlendirici etkisi oldu mu sizce? Oluyor herhalde, değil mi?
7: Kesinlikle oluyor. Çünkü aslına bakarsanız ya bilet fiyatları ve vergilendirme sistemi düzeltilirse bir şekilde daha da çok katkısı olacaktır. Çünkü İstanbul jeopolitik konumu gereği, ne yazık ki bu cümleyi ben de kurmak durumundayım, şu an güvenli bir alan. Dolayısıyla insanlar bu noktada tatil yapmak, konaklamak, bir kültür sanat etkinliğine, bir konsere gitmeyi tercih ediyorlar. Çünkü etrafımızdaki işte yayının başında sizin de söylediğiniz gibi savaş, karışıklık gibi bilgiler aslında güvenli ortama insanları yönlendiriyor. Dolayısıyla bunları az önce söylediğim şeye tekrar geri döneceğim. Bunun hepsi bir sonuç. Andrea Bocelli'nin bir stat konseri vermesi de bir sonuç. Kanye West'in rap tarihinde en çok katılımlı konseri İstanbul'da vermesi de bir sonuç. Tabii ki farklı faktörler de vardır ama ana etken bu şu anda.
4: Peki Sinem Hanım, bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Şöyle bir çok da fazla geriye değil, yani bir ay iki ay şöyle geriye dönecek olursak eğer, yani Türkiye'de konser vermeyen büyük gruplar, ki bunlardan bir tanesi Metallica'ydı mesela, hemen dibimizde başka bir yere gittiler, Türkiye'ye gelmediler. Dendi ki işte çok fazla kamyonu vardı, o şu bu vesaire. Yılın geri kalanı için siz de programın altını çizdiniz. Yılın geri kalanı artık mevsimde, hani artık yaz geldi, havalar ısınıyor, geç saatlere kadar hava aydınlık kalacak vesaire. Tekrar hani görme şansımız olacak mı, yoksa bazı trenler kaçtı? Yıl sonuna kadar açıklanması beklenen yeni organizasyonlar, böyle küresel çapta organizasyonlar var mı acaba?
7: Yeni açıklanması beklenen ancak Eylül'den sonraya belki birkaç isim olur ama çok da ümit duymuyorum açıkçası. Çünkü birçok insan yıllık planlarını bir sene önceden yapıyor. Özellikle büyük tarz gruplarda. İşte Metallica örneğinde başka bir vakamız var. Yani hani kendi organizasyonunu, sahne tasarımını 22, 25, 30, 35 tırla getiren gruplar bunun maliyeti konusunda da aslında bir yükün altına giriyorlar. Dolayısıyla şimdi yıl başında 2026 planları nereden baksanız 2024'te biraz şekillenmeye başlıyor. 25'te mühürleniyor. Yeni dönemde belki Eylül'den sonra birkaç sürpriz gelebilir. Ama onun dışında bence bu yaz biraz tamamlandı gibi.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Müzik yazarı Sinem Vural bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler dilerim.
7: Kolay gelsin.
4: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, imalat göstergelerinde toparlanma hızlandı. İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviye kaydedildi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI verisini açıkladı. Endeks Mayıs ayında 49,8'e yükselerek 50 olan eşik değere yaklaştı. Endeks böylece 2024 yılı Mart ayından bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşerek faaliyet koşullarındaki bozulmanın yavaşladığı yönünde sinyal verdi. İmalat PMI Nisan ayında 45,7 değerine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti. Nisan ayında açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı da 114 bin lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı 114.576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında 1915 liralık bir artış oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 45.488 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı bir ay boyunca 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken tutarı gösteriyor. Yoksulluk sınırı ise gıdayla beraber diğer harcamaları da kapsıyor. Meclis salı gününden itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri bir hatırlayalım şimdi.
5: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeler içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet yeşilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
4: Veda etmeden önce tekrar bir piyasalara bakalım değerli izleyenler. Borsada BIST 100 endeksi sabah açılışta %1,84 yükselişle gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 13.922 puana kadar yükselmişti. Sonrasında o yükseliş bir miktar dengelendi. Aşağıda 13.750-13.850 puan bandında 100 puanlık bir banda işlemlerin büyük oranda sıkıştığını söyleyebiliriz. Bizim yayına girdiğimiz dakika itibariyle yani yaklaşık 10-15 dakika önce, 15-20 dakika önce tekrar 13.850 yani az önce bahsettiğimiz o bandın üst tarafını aşmaya yönelik bir hamlesi olduğunu söyleyebiliriz. İşlem hacminin de 110 milyar lirayı geçtiğini şu dakika itibariyle tekrar hatırlatalım. Büyük oranda yeşillerin, yükselişlerin hakim olduğu bir günü geride yaşıyoruz ama işlemler söylediğimiz gibi açılışın ardından bir miktar dar bir banda sıkışmış gibi görünüyor. Bankacılık endeksinde %1,85'lik bir yükseliş var. İletişim endeksi %2'nin üzerinde %3'e yaklaşıyor. Yine sanayi endekste %2'lik bir yükseliş var. Dediğimiz gibi büyük oranda yeşiller hakim. Şimdi para piyasalarına geçelim. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 90 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Küresel para piyasalarında dolar endeksi sabaha göre yatay ama yatay pozitif hafif değerlendi. Yatay pozitif seyrederken euro dolar karşısında hafif geriledi 1.16 40'lara doğru. Sterlin dolar karşısında 1.30 60'larda. Amerika'da cuma günü tarım dışı istihdam rakamı açıklanacak ki yeni başkan seçildi, koltuğa oturdu biliyorsunuz. Yeni başkan, Fed Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz patikasını belirlerken takip ettiği, yakından takip ettiği en önemli veri. Yeni başkanla beraber orası da yani cuma günü de bu çerçevede doların değeri açısından da altın fiyatları açısından da takip edilen önemli verilerden birisi olacak. Altın demişken hemen getirelim. 4500 doların hemen üzerinde 4507 dolar. Petrolde 93 dolar 29 sent seviyesinden Brent petrolün varil fiyatı geçiyor değerli izleyenler şu dakikalarda. Finans Kafe'nin sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Hava durumu.
2: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 24 derece.
1: Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 15 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hamas heyeti görüşmede ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Ayrıca garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay için delegelerin imza vermeye başladığını duyurdu. Özel, meclis grup toplantısının da yarın 13.30'da yapılacağını söyledi.
1: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. İlk imza Kayseri delegemizden geldi. 550'nin biraz üzerinde bir imza.

0: Grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. Her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın açılması için mutabakat zaptı üzerinde bir türlü anlaşamazken karşılıklı olarak birbirlerine hedef almayı sürdürüyor. ABD, İran'ın Keşm Adası'na hedef aldı. İran ise bölgedeki bir Amerikan üssünü vurduğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre İran savaşın başından beri bölgedeki 20 Amerikan üssünü hedef aldı.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri mutabakat saptı üzerinde bir türlü anlaşmaya varamazken karşılıklı saldırılarını da sürdürüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın güneyindeki Goruk kentinde ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda dronlar için kullanılan radar, komuta ve kontrol tesislerinin hedef alındığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş için tehdit oluşturan hava savunma sistemleri ve kontrol istasyonunun yanı sıra İki dronun da vurulduğu belirtildi. Saldırıların İran'ın Amerikan İHA'sını düşürmesine misilleme olarak düzenlendiği de vurgulandı. İran ise Amerikan ordusunun Sidre Adası'ndaki komünikasyon kulesini vururken kullandığı bir üssü hedef aldığını bildirdi. Üssün nerede olduğu açıklanmadı. Ancak Amerikan üssüne ev sahipliği yapan kuvvet, İran'dan atılan füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Kuvvet, İran'ın düzenlediği bu son saldırının bölgede tansiyonun düşürülmesine zarar verdiğini belirtti. Karşılıklı saldırılar ve suçlamalar sürerken Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı son 3 haftada 70 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin sağlandığını duyurdu. Bu gemilerin İran kıyılarının uzağından geçtiği ve tespit edilmemek için alıcılarını kapattıkları belirtildi. İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC, savaşın başından beri İran'ın bölgede 8 ülkede 20 Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Üslerdeki hava savunma sistemleri, radarlar ve yakıt ikmal uçağı vurulurken milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
1: İsrail'den Lübnan'la ateşkesi bozacak bir adım geldi. Başbakan Benjamin Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdi. Tahran'dan tepki gecikmedi.
2: Ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail, Beyrut'un güneyini bir kez daha hedefe koydu. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz yayınladıkları ortak açıklamayla İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu. Hedef, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi. Netanyahu'nun 30 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden onay istediği ileri sürülmüştü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Washington yönetimi bu talep karşısında öncesine göre daha açık ve esnek bir tutum sergiledi. Zira İsrail ordusunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vetosu nedeniyle Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği iddia ediliyordu. İsrail son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Süveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin harekete geçmesi şartıyla Lübnan'a işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi teklif edeceği ileri sürüldü. Haberde söz konusu teklifin Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonları arttıkça İsrail ordusunun aşamalı olarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini içerdiği aktarıldı. Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler Tahran'ın da yakın takibinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Lübnan'daki ateşkes, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar durmuyor. Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini vurması endişelere yol açtı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı santralde olası bir hasarı tespit etmek için izin istedi.
3: Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar karşılıklı olarak artarak devam ediyor. Rusya'nın Mart 2022'de ele geçirdiği Zaporijya nükleer

0: santrali Ukrayna tarafından hedef alındı. Nükleer santralin güç ünitesi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin ana ekipmanını kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de büyük ihtimalle etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştık dedi. Saldırı sonrası Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan tepki geldi. Ajans, son saldırının Nisan 2024'ten bu yana nükleer santralin sınırları içinde gerçekleşen ilk saldırı olduğunu duyurdu. Santrallere saldırmanın ateşle oynamak olduğu ifade edildi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Direktörü Rafael Grossi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez ve hiç kimseye fayda sağlamayacak bir nükleer kaza riskini önlemek için bunlara son verilmelidir." ifadelerini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın santraldeki hasarı kontrol etmek için izin istediği de belirtildi. Rusya'da Ukrayna'da bir petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rostov, Kirov ve Saratov bölgesinde Rusya'nın gün boyu onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yeniden yükselen tansiyonu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Dostlar'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey kardeşim.
1: Sağ olun hocam. Şimdi şu son saldırılarla karşılıklı başlamak istiyorum hocam. Yani bir ateşkes var ama işte süresi de belli değil. Donald Trump en son süresiz olarak uzatmıştım demişti. Anlaşma görüşmeleri bir taraftan devam ediyor. Bir ateşkes var mı yok mu o da belli değil. Yani bu savaşla beraber bu kavramın da içinin boşaltıldığını düşünüyor musunuz?
2: Elbette şimdi eskiden olsa ateşkeslerin kapsamı olurdu, süresi olurdu. Bunların ne koşullarda tekrar yenileneceğinin ya da sürenin uzatılacağının daha doğru bir ifadesiyle gene ateşkes masasında nasıl saptandığına tanıklık ederdik bizler. Ama ABD-İsrail ikilisinin bu İran'a saldırılarından sonra bu da artık biraz tarih olduğu gibi. Uluslararası ilişkilerde pek çok şeyin geride kalması tarih olması gibi. Öncelikle belirteyim ki ben bu ateşkeslerin bu şekilde daha bir müddet devam edeceğini, ateşkeslerde tıkanmalar olacağını öngörüyorum. Ama 40 günlük savaşta olduğu gibi yani 28 Şubat'ta başlayan ve 40 gün süren savaşta olduğu gibi çok geniş kapsamlı İran'ın bütün altyapısını hedef alan sivil askeri tesisler, hedefler ayrımı gözetmeksizin ABD artı İsrail'in olanca güçleriyle çullandığı yeni bir savaş beklemiyorum. Bu tarz karşılıklı gelgitler, ateşkesi delme pahasına yapılan saldırılar, ABD'nin saldırıları, İran'ın verdiği yanıtlar daha lokal ölçekte, daha bölgesel ölçekte, daha mevzi ölçekte kalacaktır ve genişlemeyecektir diye öngörmekteyim ben.
1: Hocam peki yani bu sürede yani 28 Şubat'tan bugüne işte savaşın o en yoğun günleri geçtikten sonra aslında hep gördüğümüz bir durum. Ne zaman bir uzlaşı ihtimali kuvvetlense ardından saldırılar geliyor. Bunlar düşük çaplı da olsa bu karşılıklı gerilimin yükseldiğini görürüz bir şekilde. Bunu neye bağlıyorsunuz?
2: Bunu öncelikle tarafların masada ellerini kuvvetlendirmek, müzakere masasında muhatabına, karşı tarafa, hasmına ben geri adım atmayacağım mesajı vermek için yapılan askeri müdahaleler olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle ABD iç siyasette baktığımızda Trump'ın her ne kadar büyük zikzaklar, gelgitler, çelikler içerse de açıklamalarına, demeçlerine baktığımızda bu kez ABD gerçekten önceki turlardan, ateşkes turlarından, müzakere masasındaki görüşmelerden daha fazla istekli, daha fazla arzulu, iştahlı bir kalıcı ateşkes konusunda. Ve görüyoruz ki İran'da evet sahada çok yoruldu, çok yıprandı, çok hırpalandı. Gerek dini anlamda, gerek siyasi anlamda, gerek idari anlamda ve gerek askeri anlamda A takımını oluşturan pek çok önemli isim ABD artı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti ya da ağır yaralandı. Ama bütün yıpranmışlığına rağmen İran teslim olmadı. ABD de bunun farkında olduğundan, hani masada İran'ın dediklerini yapmadığı görüntüsü vermek, İran'dan istediği bütün tavizleri, tüm ödülleri kopardığı izlenimi yaratmak için hem iç kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna böyle bir görüntü vermek için bu tarz saldırılar oluyor. Ama dediğim gibi bunlar daha mevzi kalacaktır ve çok kapsamlı, çok şiddetli olmayacaktır. Sizin de sorunuza değindiğiniz gibi, yani bir 40 günlük savaştaki kapsam, yoğunluk, şiddeti beklemiyorum ben.
1: Hocam şimdi Donald Trump son yaptığı açıklamalardan birinde kendisini eleştirenlere, hani Türkçe eleştirirsek, endişe etmeyin, bu işin kazanını biz olacağız, merak etmeyin gibi bir ifade kullandı. Hani evet, savaşın belki varılacak noktada her iki tarafta galibiyet ilan edecek, ama Donald Trump o istediği zaferi çıkartabilecek mi sizce burada?
2: Nesnel olarak baktığımızda ABD Başkanı Trump'ın o zaferi çıkarması zor. Neden? Şundan. Birisi, biz bugün İran'ın bir nükleer silah sahibi olmamasını konuşuyoruz. İran zaten başından beri açıkça, hani kendi programlarından bağımsız ama gerek içeriye gerekse dünyaya, biz bir nükleer silah hedeflemiyoruz dedi. Bu elbette söylem düzeyinde kalabilir. İran'ın gerçek niyetinin bu olmadığı pekala dillendirilebilir. Ama bugün eğer tarafların bütün çabası, hani bir zamanlar önceki ABD başkanlarından Hüseyin Barack Obama döneminde imzalanan P5+1 diye siyasi tarihe, diplomasi tarihe geçen anlaşma içeriğine ulaşmaksa, o zaman sıfıra sıfır elde var, sıfır demek durumundayız biz. Yani Trump'ın önceki başkanlık döneminde koltuğa oturur oturmaz ilk yaptığı icraatlardan, ilk attığı imzalardan biri neydi? Başkan Obama döneminde İran'la imzalanan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri artı Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu o anlaşmaydı ve orada hani İran'ın nükleer programı çok önemli ölçüde çerçevelenmişti. ABD'nin de dünyanın da beklediği ölçekte. Şimdi Trump'ın o ABD'nin imzasını çektiği anlaşmaya ulaşmak için bir çaba var. Demek ki bu ABD diplomasisinin devamlılığı, sürekliliği ve öngörülebilirliği açısından, artı ABD dış politikasının kurumsal sürekliliği açısından, demokrat başkandan cumhuriyetçi başkana, Obama'dan Trump'a yaşanan değişkenlik açısından çok izaha muhtaç ve ABD açısından sorgulanması gereken bir durum. O bağlamda Trump bunu izah etmekte zorlanacaktır. Bir ikincisi, Kasım ayında hepimizin bildiği üzere ABD'de bir kısmi ara seçimler söz konusu. Yani başkanın değişmediği ama kongrenin iki kanadında da önemli sayıda sandalyenin değiştiği bir sürece tanıklık edeceğiz Kasım ayında. Şimdi bu da dikkat ederseniz Trump'ın elini zayıflatan bir unsur. Elini zayıflatıyor çünkü pek çok gösterge Trump lehine seyretmiyor. Bir üçüncüsü, Trump kimle görüşürse görüşsün, bu İran'da oluyor, bu Avrupa Birliği de oluyor, bu Rusya'da oluyor, bu Çin'de oluyor, hemen eli çok yüksekten açıyor. Zafer kazandık, istediğimizi aldık, evet, karşı tarafa büyük ödüller verdik şeklinde. Ama ne diplomatik isteklerinin ne ekonomik isteklerinin hayata geçtiğine tanıklık ediyoruz. Ve üstelik Çin karşısında, Rusya karşısında hani biraz gardı düşmüş, eskisi gibi yüksek perdeden konuşmayan bir Trump görüyoruz uzunca zamandır karşımızda. Yani Putin'le yapmış olduğu telefon görüşmelerinde olsun, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Çin ziyaretinde olsun, Trump'ın hani öyle Avrupalı liderlere, NATO üyesi ülkelerin liderlerine söylediği sözleri söylemediğini, öyle üst perdeden konuşmadığını, kafasına eseni dillendirmediğini gördük. Bu durum şüphesiz İran'la müzakerelere yansıyacaktır ve yansımaktadır.
1: Hocam şimdi mesele, yani ABD ile İran arasında biraz ilk saydığınız maddede, yani nükleer meselede kilitlenmiş gibi gözüküyor bu anlaşma safhasında da. Şimdi siz Obama dönemindeki anlaşmaya dönmeye çalışıyorlar ABD tarafı dediniz. Donald Trump o anlaşmadan hep daha iyisini kendisi açısından tabii yapacağını söylemişti. Bu biraz zor mu gözüküyor artık?
2: Elbette zor gözüküyor. Çünkü bir anlaşmadan imzayı neden çekersiniz? Hani dünya kamuoyunun tepkisini çekmek pahasına. Verdiğiniz söze sadık kalmamış bir lider imajını yükümlenmek, böyle bir görüntü vermek pahasına bir anlaşmadan niçin imza çekilir? Yani dünya diplomasi tayinin bize vermiş olduğu en temel derslerden biridir o. Daha iyisini, daha sizin lehinize olanı, sizin daha fazla çıkarınızı yansıtanı hayata geçirmek için imzanızı çekersiniz. E şimdi bakıyoruz, Trump'ın nesnel olarak böyle bir durumu söz konusu değil. Artı Obama döneminde o imza konduğunda İran'ın dünya siyasetindeki algısıyla İran'ın bugün ABD emperyalizmine artı İsrail siyonizmine direnmiş, hani zafer kazanmasa bile hırpalanmakla, yıpranmakla beraber yenilmemiş taraf olarak İran'ın bugünkü görüntüsüne, bugün verdiği fotoğrafa, bugünkü küresel ölçekteki İran algısına baktığımızda İran'ın bugün o günden daha güçlü olduğunu, ABD'nin ise bugün o günden daha zayıf olduğunu, daha fazla yalnızlaştığını, hatta bizzat ABD'nin koyduğu, kurumlarını ABD'nin kurduğu Batı sistemi, Atlantik sistemi içinde bile ABD'nin bugün o güne, yani Obama dönemine nazaran daha bir yalnızlaştığını ve yıprandığını görmekteyiz.
1: Hocam şimdi yani İran bu savaşı kaybetmemekle birlikte işte bugün BBC'de yayınlanan bir makalede bölgedeki 20 Amerikan üssünün İran tarafından hedef alındığı ifade ediliyor bu savaş süresince. Şimdi bu önemli bir sayı. Bu kadar Amerikan üssünün hedef alınabilmiş olması ne ifade ediyor? Ne anlama geliyor?
2: Şimdi dünya ağır siklet boks şampiyonu ve tüy siklet boks şampiyonu müsabakada karşı karşıya gelseler ve o müsabaka boks kuralları çerçevesinde berabere bitse, evet, boksa göre bunun bir kazananı yoktur deriz. Ama fiili olarak, de facto olarak baktığımızda, pratikte baktığımızda yenilmemiş olan tarafın fiilen kazançlı çıktığını pekala söyleyebiliriz. Evet, burada İran sizin de yüksek isabetle değindiğiniz üzere yoruldu, yıprandı, hırpalandı. Zafer de elde edemedi. Ama karşısındaki gücün ABD artı İsrail olduğunu hesaba katarsak eğer, İran'ın yenilmemiş olması bile yıpranmakla, yorulmakla, altyapısı büyük ölçekte zarar görmekle, çok fazla insanı ABD İsrail tarafından katledilmekle beraber İran'ın yenilmemiş olması bile algı düzleminde İran'ın başarı hanesine yazar. Ve İran'ın elindeki ister mühimmat stoku değil, ister İran'ın ulusal füze yapabilme kabiliyet ve kapasitesi değil, ister İran füzelerinin, roketlerinin menzili değil, İster bunların İsrail'in o ünlü, İsraillerin çok övüne geldikleri demir kubbeyi aşabilme, İsrail'e zarar verme yeteneği değil, ne derseniz deyin, İran'ın hem teknoloji olarak, hem stok, adet, nicelik olarak, hem de menzil olarak ABD'li pek çok uzmanın, sivil asker pek çok uzmanın öngörüsünün, tahmininin ötesinde bir direnç kabiliyeti olduğu ve artı ABD İsrail hedeflerini vurabilme kapasitesi olduğu da görüldü bu 40 günlük süreçte.
1: Hocam yani son olarak şunu da sorayım. Siz tekrar çatışmanın şiddetlenmesi ihtimalinin pek mümkün olmadığını söylediniz ama işte bu bahsettiğimiz tüm mevcut durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan bir zafer çıkartmasının zor olması ihtimali, İran'ın da meseleleri biraz böyle zamana yayma alışkanlığı, acaba Donald Trump'ı o herkesin korktuğu çok şiddetli saldırıyı yapmaya sevk edebilir mi?
2: Ben Donald Trump'ın buna ABD Başkanı olarak çok istekli, çok arzulu olmadığını ama İsrail'in Donald Trump'ı bu yönde teşvik ettiğini, tahrik ettiğini, İsrail'in ABD müesses nizamı üzerindeki olağanüstü nüfuzu etkileme kabiliyeti sebebiyle ABD'yi yeniden öyle bir büyük savaşta, İsrail yanında savaşa dahil etmek için büyük çaba gösterdiğini ama Trump'ın bu işte önceki turlarda, önceki saldırılarda, önceki emperyalist barbarlıklarında olduğu gibi çok iştahlı, çok niyetli olmadığını gözlemliyorum.
1: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim Burak Bey dostum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Dostlar'la konuştuk. Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, adımın belediyeler arasında işbirliği ve iletişim için önemli olduğunu söyledi. Zorlu, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile görüşmesinden sonra konuştu.
3: İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Nisan ayında Kerkük Valisi seçilen Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Kerkük'ün hem çok önemli bir merkez hem de Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü olduğunu söyledi.
3: İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım.
4: Zorlu, Kerkük'te bir Türkmen valinin görevde olmasının barış ve huzur adına umut vaat eden bir gelişme olduğunu belirtti.
3: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
4: Kerkük Valisi Ağa da sadece Türkmenlere değil, tüm Kerküklülere hizmet vereceklerinin altını çizdi. Irak'ta bütün bölünme politikalarına karşı durduk. Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıktık. Irak'ın çimentosu olduk dedi.
1: İstanbul'da Türkmenistan uyruklu bir kadın cam sildiği sırada düşerek hayatını kaybetti. Olay Fatih'teki bir apartmanda meydana geldi. 43 yaşındaki kadın evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler birinci kattaki dairenin duvarını kırarak bina boşluğuna girebildi. Bulunduğu yerden çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sultan Gazi'de bir kişi annesini evde rehin aldı. Şüpheli kapıyı açmayınca polis eve itfaiye merdiveniyle girdi. Kadını kurtaran polisler oğlunu gözaltına aldı.
5: Annesini rehin aldı, kapıyı ne abisine ne de polise açtı. Eve balkondan giren ekipler olaya müdahale etti. Olay İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşandı.
6: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
5: İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu.
6: Abisi de kardeşi de evin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı. Sarhoş olduğu için anlamadı. Sabaha karşı ayıkınca bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye.
5: İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3. katındaki daireye balkondan giren ekipler şüpheliyi gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe polis merkezine götürülürken annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Esenler'de bir depoda başlayan yangın bitişiğinde binalara da sıçradı. Yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. İçinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda dün gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüdü, kısa sürede tüm binayı sardı. Deponun bitişiğindeki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı, söndürüldü, depo kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı diğer binalarda da hasar oluştu. Fransa, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kupasını almasının ardından yaşanan şiddet olaylarını konuşuyor. Polis tarafından yakalanan 890 kişiden 260'ı hala gözaltında. Fransa genelinde yüzlerce mağaza yağmalandı, kamu malı zarar gördü. Hala gözaltına tutulanlar var söylediğimiz gibi. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca şimdi tüm bu yaşananlara dair notlarıyla karşımızda. Kayhan.
7: Evet Burak, Paris Saint-Germain geçen yılda şampiyon olmuştu ve geçen yılki şampiyonluğun ardından gerçekleşen kutlamalarda da şiddet olayları yaşanmıştı. Fakat Fransa İçişleri Bakanlığı bu sabah bir veri verdi ki bu gerçekten tüyler ürpertici. Geçen yıla nazaran bu yılki şiddet olaylarında kutlamalar sırasında %45'lik bir artış var. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği son verilere göre bu kutlamalar sırasında cumartesi akşamı ve biraz da dün akşam toplam 890 kişi yakalandı Fransa genelindeki. Bunların çoğunluğu Paris'te. Paris'te sadece 548 kişinin yakalandığı, bunların 474'ünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Fransa genelinde gözaltına alınanların sayısı ise 721. Gözaltına alınanlardan 31'inin 18 yaşından küçük olduğunu da bildirdi Fransız makamları. Bu gözaltına alınanların birçoğu bugün yargıç önüne çıkarılmaktalar ki toplumdan da böyle bir talep var hepsine ceza verilmesi için. Şu anda Fransa'daki haber kanalları büyük ölçüde bunu tartışmaktalar. Öte yandan tabii kamu malına zarar verildi. Yüzlerce mağaza Fransa genelinde yağmalandı. Aynen geçen yıl gördüğümüz gibi. Ama bunun da ötesinde insani bilanço da ağır. Toplam 219 yaralının olduğunu bildiriyor Fransa İçişleri Bakanlığı. Buna ek olarak 178 polis ve jandarma memurunun da yaralandığı bilgisini veriyor. Öte yandan şunu da hatırlatayım. Bu şiddet olayları olasılığına karşı Fransız İçişleri Bakanlığı Fransa genelinde 20 bin, sadece Paris merkezinde ise 8 binden fazla polis ve jandarma memurunu seferber etmişti. Bu seferberliğe rağmen bu şiddet olaylarının yaşanması da başka bir soru işareti olarak gösterilmekte. Öte yandan tabii Fransa'daki ve Avrupa'daki aşırı sağcılar bu şiddet olaylarını siyasi polemiğe dönüştürmenin çabasındalar. Cumartesi akşamından bu yana başta Fransa'nın aşırı sağcı liderleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella olmak üzere Avrupa'nın önde gelen diğer aşırı sağcı liderleri de mesela Almanya'dan AfD'nin lideri Alice Weidel veya Hollanda'dan Geert Wilders gibi liderler de bu şiddet olaylarını otomatik olarak göç ve göçmenlere bağlayıp bu konuda göçmenlere yönelik çok daha sert politikalar gerçekleştirmesini istemekteler. Bir de son notta, o da önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Dünya Futbol Kupası başlayacak. Dünya Futbol Kupası'nda Fransa Senegal'le aynı grupta. Fransa-Senegal maçı için daha şimdiden herkesi burada korku sarmış durumda. Çünkü Fransa'da çok önemli bir Senegalli göçmen topluluğu yaşıyor. Burak.
1: Kayhan Karaca aktardı.
8: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Kuvvetli yağışların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Karadeniz'in doğusuyla Sivas-Tokat çevrelerinde daha yoğun görülecek. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
13: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
14: Doğa konuşmaları.
15: İstanbul'un bitki çeşitliliğinin Avrupa'da Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin toplam bitki çeşitliliğinden daha fazla olduğu söyleniyor. Peki bu nasıl bir çeşitlilik ve hangi türleri daha çok görülüyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor İbrahim Sırrı Yüzbaşıoğlu anlatıyor.
16: Şimdi İstanbul'a baktığımızda alansal olarak aslında çok büyük bir şehir değil. Türkiye geneline vurduğumuzda 5461 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Ve burada doğal olarak yayılış gösteren tür alt tür variyete toplamda 2500 bitki çeşidinin varlığını biliyoruz. Tür düzeyinde bu çeşitlilik ise yaklaşık olarak 2200 civarında. Şimdi Türkiye biliyorsunuz özellikle Anadolu eski kayıtlarda hep Asya Minör diyeceğim. Yani Küçük Asya kıta özelliği gösterir neredeyse. Ve toplam bitki çeşidi sayısı 12.000 civarında diyoruz. Tür bazında 10.000, alt tür variyete dediğim gibi bunları kattığımızda 12.000 civarında bir bitkiden bahsediyoruz. İstanbul florasına da baktığımızda Türkiye'nin totalinin neredeyse 5'te 1'ini içeriyor. Yani bu ne demek? Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren bitkilerin 5'te 1'i İstanbul'da. Bu oldukça güzel bir sayı. Dünyada baktığımızda Türkiye 22. ülke bitki çeşitliliği açısından. Avrupa'da 1.'yiz. İstanbul'un zenginliğini ise ülkelerle kıyaslayabiliriz. Örneğin biraz önce söyledik. İstanbul'da 2200 türden bahsettik. Ne kadar bir alan içerisinde? 5461 kilometrekarelik alan içerisinde. Şimdi İngiltere'ye, kuzey ülkelerine bakalım. 1850 türden bahsediyoruz. İstanbul'dan 47 kat büyük bir alandan. Hollanda, İstanbul'dan yaklaşık 8 kat büyük. 1600 tür var burada da. Polonya'ya gidelim. Hani sayı biraz yaklaşsın diye söylüyorum bunu. İstanbul'dan 60 kat büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Bitki tür sayısı, takson sayısı 2450. Neredeyse İstanbul'da kafa kafaya ama alansal olarak İstanbul'dan 60 kat büyük. Şimdi tamam bu rakamsal verileri ortaya koyduk ama İstanbul'da bu zenginliğin de bir sebebi olmalı aslında. Baktığımızda İstanbul'a kıtaların ve denizlerin birleştiği bir yer. Konumu çok önemli. Jeolojik yapısı, topografyası ve özellikle iklimi, iklimi şekillendirdiği bitki örtüsü. Çünkü içinde yer aldığı Marmara bölgesi gibi baktığımızda İstanbul'a hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin görüldüğü bir geçiş iklimine sahip. Bu sebeple de İstanbul'un doğal yaşam alanları çok çeşitlilik gösteriyor. Baktığımızda İstanbul'da ormanları görüyorsunuz, makilikleri görüyoruz, fundalıkları görüyoruz, kumulları görüyoruz, sulak alanları görüyoruz. Bunlar başlıcaları ve hepsinin de tür kompozisyonları farklı. Yani kısaca ne kadar farklı habitat doğal olarak da beraberinde bu kadar çok çeşitliliği getiriyor İstanbul'da. Nasıl bir çeşitlilik diyorsunuz? Evet, aslında bunu vejetasyon söylemekte fayda var. Örneğin Kuzey Karadeniz kumullarına çıktığınız zaman kum zambaklarını sadece bu bölgede görüyorsunuz. Ya da kumul bitkilerini o bölgeye has, İstanbul'a, Centaurea kilea ya da Jurnia kilea adını Kilios'tan almış bitkilerdir bunlar. Kuzey Karadeniz'de yani kıyı kumullarında görebiliyoruz. Bu açıdan İstanbul dediğim gibi çok fazla habitat çeşitliliğine sahip bir şehir olduğu için de doğal olarak bu zenginliği barındırıyor. Şimdi dünya florasını koruma amaçlı yapılan çalışmalarda önemli bitki alanlarının belirlenmesi çok önemli. Dünyada yaklaşık şu an işte 2500'ün üzerinde öba var. Türkiye'de de bu çalışma yapıldı. 2005 yılında yanılmıyorsam Neriman Özatay tarafının yürütücülüğünde yapılmıştı. Türkiye'de 122 tane öba belirlendi. Önemli bitki alanı belirlendi. Şimdi diyeceksiniz İstanbul'a ne işi var bunun, ne alakası var? Bu öbaların 7 tanesi de İstanbul'da. Yani İstanbul sınırları içerisinde 7 tane önemli bitki alanı var. Ve hemen hepsi İstanbul'un kuzeyinde. 4 tanesi de kıyı kumulları bunların. İşte Terkos, Kasat, ağaçlı kumulları, Kilios, Şile Sahil Köy. Diğerlerine baktığımızda şu an Başakşehir tarafında olan Batı İstanbul Meraları dediğimiz alan, Kuzey Boğaziçi, Ömerli Havzası. Buralar çok önemli alanlar ve çok önemli bitki çeşitliliğine sahip alanlar. Ancak şöyle bir durum var. Günümüzde bulunan hemen hemen hepsi insan baskısı altında, yapılaşma tehdidi altında.
14: Doğa konuşmaları.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
14: Tek reklam.
17: CVS. enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
17: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
19: Tek reklam.
20: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
21: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı çocuk kitapları yazarı Kate DiCamillo'nun Despero'nun Öyküsü isimli kitabı Tudem yayınlarından çıktı. Hikayeyi Timothy Basil Öring resimlemiş, Gözde Koca Türkçe'ye çevirmiş. Kate DiCamillo 1964 Pensilvanya doğumlu. Florida Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi aldı. DiCamillo'nun iki kitabı çocuk edebiyatı için en büyük onur olan Newbery madalyasını kazandı ki bunlardan biri de bugün sözünü ettiğimiz Despero'nun Öyküsü. DiCamillo'nun bazı kitapları da filme uyarlandı. DiCamillo 2014-2015 yıllarında gençlik edebiyatının ulusal elçisi seçildi. Yazarın Türkçedeki bir diğer kitabı Edward Tulane ve Mucizevi Yolculuk 31 dile çevrilmiş, opera ve tiyatro sahnelerine uyarlanmış ve çoğu yılın en iyi çocuk kitabı olmak üzere 40'tan fazla ödüle değer görülmüş. Despero'nun Öyküsü, kendi küçük, kalbi büyük bir farenin umut verici kahramanlık öyküsünü anlatıyor. Şaşırtıcı büyüklükte kulaklara sahip minik bir fare olan Despero, görkemli bir şatoda yaşayan fare ailesinin en küçük ve zayıf ferdidir. Her yönüyle diğer tüm farelerden farklılaşan kahramanımız entelektüel bir kişiliktir. Kemirmekten çok kitaplara ve müziğe ilgi duyar. Karanlıkta yaşamak yerine ışığa sevdalıdır. Okuduğu masallardaki mutlu sonlardan büyülendikçe gönlünü bir prensese kaptırır. Onu kurtarmak hayaliyle yollara düştüğünde yerleşik fare yasalarını çiğnemiş bir suçluya dönüşür. Attığı her adımla hem kendi kaderini hem de krallığın geleceğini değiştiren Despero için önündeki tek seçenek kahramanca mücadele etmektir. Zira masallar hep mutlu sonla bitmelidir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
20: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
22: Merhabalar. Bayram sonrası birazcık da yeşilliklere bakalım. Ortalık yeşillik dolu, tam yaz başı. Hem doğadan toplanan otlar var hem de aslında mutfağımızda asma yaprağı gibi taze yaprakların tam zamanı. Genellikle de salata olarak algıladığımız yeşilliklerle neler yapacağız onlara bir bakmak istiyorum. Bayramda tarifini vermiştik, marullu kuzu kapama diye. Evet, normalde salata olarak görüyoruz fakat salataları aslında pişirmek de mümkün. Özellikle İtalya'da bunu çok yaparlar. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Mesela onların pembe, hatta koyu pembe bir radikası var. Onu ızgara yapıyorlar. Ondan sonra da üstüne zeytinyağı, bazen limon, afiyetle yiyorlar. Hele mangal partisi olduğu zaman kesinlikle böyle bir ızgara, yeşillik ızgara salata devreye giriyor. Bu aslında bizim için oldukça şaşırtıcı ama biz de aslında yaprakları son derece güzel kullanıyoruz. Bütün dünyada ona şaşırıyor. Asma yaprağını sadece dolma sarma yapmıyoruz. Yırtma gibi yemekler yapıyoruz. Bulgur pilavının içine koyuyoruz mesela. Hele birazcık da peynir altı suyuyla falan ekşili bir şekilde yapılırsa inanılmaz güzel bir yemek oluyor. Örneğin Malatya'da kiraz yaprağına yapılan sarma, hatta onlar küfte derler, İnanılmaz güzel bir yemek. Benzer şekilde ayva yaprağı, fasulye yaprağı, bunların hepsi kullanılabiliyor. Yaprak derken doğadan toplanmış yaprakları da biz gene dolma sarma yapıyoruz. Efelik gibi, labada gibi. Labada mesela gerçekten ipeksi bir dokuya sahip, hem tadı da hafif, dolayısıyla inanılmaz güzel bir etli sarma oluyor. Evet, şimdi tekrar marula dönersek benim size hemen bir tarif olarak önerim olacak. Şimdi 7 kilo marulu diye satılmaya başlandı. Aslında 7 kilo marulu dediğimiz kocaman bir maruldu. Ama şimdi piyasada satılan küçük marul türleri var. Onlara 7 kilo adını yakıştırmışlar. Bütün dünyada da artık o şekilde tanınmaya başlandı. Hatta yurt dışında tohumları satılıyor. Bakarsak aslında tarifi vermiş sayılırım. 7 kilo marulunu, o küçük olanları ortadan ikiye bölün, şöyle boylamasına. Şöyle birazcık da çıkır çıkır ağza gelecek şekilde deniz tuzuyla veyahut da kaya tuzuyla şöyle bir tuzlayın. Hafif de yağlayın ve mangal yaparken veyahut da yapışmaz tavada şöyle üstüne bir ağırlık koyarak her iki tarafını da kızartın. İyicene közlensin. Yani aslında bir salata közleme yapıyoruz bu durumda. Ondan sonra da sofrada işte köftenin yanına, yemeğin yanına, özellikle de ızgara etlerin yanına servis yapın. İnanılmaz güzel oluyor. Gerçekten farklı bir lezzet. Hem midevi hem de çok lezzetli. Sofranızdan eksik etmeyin derim. Evet, salataları bir de böyle pişirmeyi denediğiniz zaman bambaşka lezzetler elde ediyorsunuz. Takipte kalın, hoşça kalın.
20: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
0: Uzun bir bayram tatili sonrasında piyasalar tekrar açılıyor. Tabii küresel bazda piyasalar gelişmeye, icraatlarını sergilemeye devam ettiler. Dünyada elbette 4. yılına girip devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve son dönemin bu aslında uzun süren savaşı perdeleyen ve 90 dilini artık geride bırakmış Körfez Savaşı etkisinde hareket eden jeopolitik dinamiklerin, gelişmelerin, beklentilerin piyasa hareketlerini ve finansal varlık değerlerini doğrudan ilgilendirdiği bir belirsizlik iklimi devam ediyor. Aşağı yukarı hareketler, Türkiye'de de ekopolitik gelişmeler piyasalara herhalde bu dakikalardan itibaren yeni bir yön verecek. Bunlar bekleniliyor. Özellikle hafta içerisinde de enflasyon gibi, büyüme rakamları gibi ve faiz kararları gibi önemli beklentilerin öne açılmış. Bunlar tartışılacak tabii. Bunlar görece gelip geçici rakamlar, dinamikler. Esas bir de kalıcı meseleler var. Bu kalıcı meselelerden bir tanesi hiç şüphesiz toplumun en dinamik ve en enerjik kısmını oluşturan gençlerle ve genç nüfusla ilgili bir mesele. Bütün dünyada gençlikle ilgili problemler, hani eski o meşhur Z kuşağının parıltılı tablosu arkasında yeni bazı sıkıntılı açılımları da gündeme getiriyor. Gençlerin yüksek öğrenim başta olmak üzere eğitimle ilgili beklentileri, daha evvelki kuşaklar tarafından elde edilmiş bir takım değerleri acaba elde edebilecekler mi? Hayatları boyunca ev sahibi olabilecekler mi? Yuva kurma konusundaki eğilimlerine, çocuk sahipliği konusundaki eğilimlerine, bütün bunlar farklı açılımlarla tartışılıyor. Yapay zeka, dijitalleşme, şunlar bunlar hep biliyorsunuz ortadaki konular. Bayram döneminde belki de iç piyasalar kapalıyken ve gündem ekopolitik bakımdan görece sakinken Ankara Sanayi Odası bu konuyla ilgili, yani genç nüfusla ilgili önemli bir çalışmasını paylaştı. Kısaca değinerek tamamlayalım. Bilindiği üzere NEET dediğimiz N, E, E ve T kavramlarından, yani baş harflerinden oluşan bir ibare var. NEET gençliği ne eğitimde ne istihdamda olan genç kesim. Bunlar Türkiye'de gerçekten önemli bir kesimi oluşturmaya ve Türkiye bakımından orta ve uzun vadeli bir sıkıntılı durumu ortaya çıkartmaya başladılar. Gerçekten Ankara Sanayi Odası tabii bir sanayi işvereni gözüyle konuya yaklaşmış, 89 sayfalık bir rapor hazırlamış. Türkiye'de NEET gençlerin profili, NEET'e yol açan nedenler ve çözüm yolları, başlıkta çok enteresan kayıp potansiyel. 15-29 yaş kesimi temel alınmış. Ve deniliyor ki 15-29 yaş arasındaki gençlerin her 4 gençten birisi %26'sı ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamasının 2 katından fazla. Kadın nüfus söz konusu olduğunda bu oran daha da tecrübi zorlayıcı bir duruma çıkıyor. Her 3 genç kadınımızdan birisi ne et klasmanına giriyor. Ne eğitimde ne istihdamda %37. Sayıları 4.7 milyon kişiye ulaşan neredeyse 5 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Nitekim tedbir alınmazsa 2030 itibariyle 5.5 milyona doğru yürüyen bir NEET kavramı ortaya çıkacak. Tabii tam karşılamasa da hani popülerleşmiş haliyle ev genci gibi kavramlarla karşılanan bu kesim hiç şüphesiz sadece bu kesime üye olan genç kardeşlerimiz bakımından değil ama toplumun tamamı bakımından çok önemli bir probleme işaret ediyor. Bu çalışmada Ankara Sanayi Odası diyor ki gayri safi yurt içi hasılanın %2.8 ile 3.5 arasında bir kayıp söz konusu. Bu gençlerin dinamizmi, katma değer yaratma kabiliyetleri kullanılmadığı, avara kasnak gibi boşa çevrildiği için, harcandığı için 38 ila 47.5 milyar dolarlık bir düzeyde potansiyel kaybımız var. 2025 bütçesine baktığımızda faiz hariç neredeyse %20 oranı düzeyinde erişmiş. Yıllık savunma bütçemiz kadar bir miktar ve son 5 yıllık dönem dikkate alındığında 250 milyar dolar kayıp potansiyel karşımıza çıkıyor. Tabii Ankara Sanayi Odası özellikle sanayici ve işveren gözüyle ve bir parça da hani Ankara pilotuyla olsun diyerek ama ayakları yere basan 6 kademeli bir eylem planı açıklıyor. Elbette bu ve benzeri çalışmalar çok değerli, bütünleştirici, kavrayıcı çalışmaların yapılmasına gerek var. Çünkü bugünün gençliği yarının biliyorsunuz olgun ve yaşlı nüfusunu oluşturacak. Eğer gençlerin dinamizmini ve aktivitesini deneyim ve birikime dönüştüremiyorsak, onları bu potansiyelini boşa akmasını engelleyemiyorsak büyük sıkıntı ortaya çıkıyor. Belki de Fransızlara atfedilen bir atasözüyle bitirmekte fayda var. İhtiyarlık yapabilseydi, gençlik bilebilseydi. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
23: A milli takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak millilerde teknik direktör Montella İlk etaptaki performanstan memnun.
24: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
23: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye, ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak A milli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
4: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
23: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
25: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için, o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
23: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
4: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
23: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
1: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
23: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sar ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
5: Leo'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese güzel bir Vedat Kuruş'u alırdım mesela ben. 10 milyon euro ilgiler arasın. Neyse 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Griz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Griz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Griz'i de gider alır.
23: Safi ve ekibi Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
4: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Futbol direktörü Önder Özen adaylarla görüşmek için yurt dışına gitti. Siyah beyazların listesindeki isimlerden biri Vincenzo Italiano. İki sezonluk Bologna macerasından sonra İtalyan ekibine veda eden 48 yaşındaki çalıştırıcı şu anda herhangi bir takımda görev yapmıyor. Önder Özen'in yurt dışında Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'la da temas kuracağı iddia ediliyor. Beşiktaş, Crystal Palace'ı Konferans Ligi şampiyonu yapan Oliver Glasner'le görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Pazartesi günü sağanak geçişleri iç kesimlerde bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Bursa az bulutlu. İzmir 32, Antalya 27, Bursa 31 derece. Ankara'da genel sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 24 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Şanlıurfa'da evin mutfağındaki tüp patladı, 5 kişilik aileden bir kişi yaralandı. Evin duvarlarını yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara da zarar verdi.
1: Gaz sıkışması sonucu evin mutfağında tüp patladı. Patlamada mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Park halindeki iki araçta da hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı patlama Şanlıurfa'nın Hadidiye ilçesinde meydana geldi.
2: Bir patlama oldu. Patlamayla ilgili de belki deprem falan oldu. Sonra çıktık, deprem falan değil.
1: İki katlı binanın giriş katında 5 kişilik aile yaşıyordu. Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle tüp patladı. Dışarı çıkan ev sakinleri komşularından yardım istedi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Hamza El Aziz hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkıldı. Kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
0: Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada can verenler geride acıklı hikayeler bıraktı.
1: Bayram ziyaretinden dönen de vardı, mezuniyet törenine giden de. Denizli'deki kazadan geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Civan ve Sevda Şen çifti 9 aylık oğulları Eyüp Miraç'la birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirmişti. Tatil bitiminde Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindiler.

0: Yeni evlenmişti. 16 Nisan'da dünya evine giren çift de aynı kaderi paylaştı. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralandı, eşi Merve Erik kurtarılamadı. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal da Antalya'nın Alanya ilçesine gidiyordu. Fatma Kartal'ın yıllar önce vefat eden kardeşinin mezarını ziyaret edeceklerdi. Kazada can veren anne ve kızının geçmişte kanser hastalığıyla mücadele ettikleri, hastalığı yendikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyüol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiydi. Turizm ve otel işletmeciliği programından mezun olacaktı. 18 Haziran'da yapılacak mezuniyet töreni için Antalya'ya gidiyordu. Genç kadın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti.
1: Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada bu tip eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla Milli Marş'ın okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Bu eylemlerin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçladığı belirtildi. Bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz ifadesi kullanıldı. İran Savaşı Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü.
0: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
1: Bayram sonrası piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi, altın haftaya düşüşle başladı. İç tarafta borsa güne pozitif başladı.
0: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. Yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
2: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısında güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
0: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.

0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
1: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
0: Mutlak mutlan kararı sonrası yönetim yetkisi ve kurultay tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi için kritik bir haftanın içindeyiz. Özel ve ekibi kurultay için resmen harekete geçti ve imza toplamaya başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise genel merkezde çalışmalarını yürütüyor. İki noktaya bağlantımız olacak. Mustafa Berber, Özel'in çalışmalarını yürüttüğü mecliste, Sibel Cansa Kılıçdaroğlu'nun olduğu CHP Genel Merkezi'nde. İlk durağımız meclis. Mustafa, şimdi Özgür Özel ve ekibinin kurultay için ilk resmi hamlesi imza toplamak oldu. Başladığında da söyledi Özgür Özel imzaların. Nedir detaylar?
2: Burak, bugün sabah saatlerinde başladı o imza toplama işlemleri. Bilindiği üzere yaklaşık 550'ye aşkın imzanın toplanması gerekiyor kurultay kararı alabilmesi için delegeler tarafından. İşte o 550'den fazla delegenin imza atması için süreci başlatacaklarını hafta sonu Güven Park'ta yaptığı bayramlaşma programında duyurmuştu CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bugün de o sürecin başladığını duyurdu. İlk imzayı veren ismin ise geçtiğimiz kurultaylarda kendilerine karşı muhalif FET görevinde bulunan, kendilerini en fazla eleştiren delegelerden biri tarafından verildiğini belirtti. Kayseri'den bu imza sürecinin başladığını belirtti ve ilerleyen günlerde de bu sürecin hızla tamamlanabileceğini söyledi. Yani 550'den fazla delege sayısında bu imzayı toplayabileceklerini, ancak amacın ne kadar fazla imza toplanırsa o kadar fazla imza toplanması olduğunu söyledi. Tabii bir noktanın altını çizdi. Milletvekilleri için bu süreci henüz başlatmadıklarını, önceliğin delegeler olduğunu söyledi. Çünkü delegelerin imza toplamasının Anayasa Mahkemesi kararıyla da daha önce tespit edilmiş olduğu gibi ya da belirtilmiş olduğu gibi delegelerinden yarısından bir fazlasını kadar toplanan imzalarda aslında olağan kurultay süreçlerinin dahi durdurulabileceğinin altını çizdi Özgür Özel. İşte bunun için bu sürecin delegeler üzerinden yürüyeceğini belirtti. Bu süreci başlattıklarını ifade etti, ancak milletvekilleri için süreç başlamış durumda değil. Tabii sorulan sorulardan biri de Özgür Özel'e bir Yargıtay süreci tamamlanmadan, yani atanan tedbir heyetinin atanmasıyla birlikte o tedbirini kaldırılmadan bu kurultayın gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceği sorusuydu. Özgür Özel de bu kapsamda tedbir uygulamasının kurultaya engel olmadığını, hatta tedbirin çağrı heyeti anlamına geldiğini ve bir an önce kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi.
0: Mustafa, şimdi meclistesin, bir yandan mesele tabii yarın ne olacak, bu merak ediliyor. CHP grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Şimdiye kadar gelen açıklamalar nedir bu konuda?
2: Bu noktada aslında hem Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin bazı açıklamaları vardı. Genel başkanın izni olmadan, çağrısı olmadan grup toplantısının gerçekleştirilemeyeceğine yönelik, ancak Özgür Özel parti ve meclis grubunun farklı iki yönetimde olduğunu söyledi ve grup toplantısı çağrısının grup başkanı tarafından yapıldığını hatırlattı. Bu böyledir dedi. Daha önce de çağrılar üzerine, sözlü olarak çağrılar üzerine grubun toplandığı olmuştur. Hatta genel başkan milletvekili olmadığı için grupta konuşma yetkisi yoktur. Eğer grubu onurlandırırsa, gelirse işte grup başkanı kürsüyü kendisine bırakırsa o zaman konuşabilir dedi. Ve yarın saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısını gerçekleştirileceklerinin altını çizdi. Tabii bir yandan da şunu kontrol ediyoruz aslında. Diğer siyasi partilerin, örnek verecek olursak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve bunun yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin grup toplantıları görünüyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı saatinde, yani saat 13.30'da Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın basın toplantısı görünüyor. Şu an için meclis sistemine işlenmiş bir grup toplantısı CHP için yok. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel bu çağrının yapıldığını, saat 13.30'da da yarın itibariyle toplantının gerçekleşeceğini söyledi. Ama tabii meclis yönetimi, meclis başkanlığı yönetimi bu konuda nasıl bir karar verir, bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz Burak.
0: Mustafa Berber aktardı meclisten. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde neler oluyor onu öğreneceğiz. Sibel Can, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden karşımızda Sibel.
3: Burak, sıcak bir gelişmeyle başlayalım istersen. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün bütün gün genel merkezdeydi, görüşmelerini gerçekleştirdi ve bugün A takımını açıklamasını bekliyoruz. Yani genel başkan yardımcılarını belirledi ve gün içerisinde bunların kim olduğuna dair açıklamanın CHP Genel Merkezi tarafından yapılmasını bekliyoruz. Şimdi kurultay ve grup toplantısı başlıkları var. Grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Genel merkez tarafına baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası yaptığı ilk açıklamanın hala arkasında, yani tedbir kararı varken grup toplantısının yapılamayacağını söylüyordu. Daha doğrusu meclis başkanlığına bir başvuru yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası grup başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin ve bu başvurunun nasıl değerlendirileceğine topu atmış durumda. Yani meclis başkanlığından gelecek karar sonrasında buranın tutumu da netleşecek. Olacak gözler meclis başkanlığında. Dolayısıyla kurultaya geldiğimizde burada PM öne çıkıyor. Parti meclisi toplantısının ne zaman yapılacağı da belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte bu tarihi açıklaması bekleniyor. Parti meclisi yapıldığında da kurultay kararı alınacak mı, alınmayacak mı? Bu da tabii merakla bekleniyor. Kurultay için Özgür Özel imza topluyor biliyorsun. Genel merkez tarafı Özgür Özel imza toplasa dahi tedbir kararı olduğu için kurultayın yapılamayacağını söylüyor. Bunu savunuyor. Dolayısıyla temyiz sürecine bir atıf var. Oraya işaret ediyorlar. Oradan çıkacak sonuç doğrultusunda kurultayın yapılabileceğine dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten bir açıklaması vardı. Bunu yineliyor. Yine cumartesi günkü konuşmasında da kurultay sandığını en kısa sürede önümüze getireceğim, temiz bir kurultay yapacağız demişti. Ancak bununla ilgili herhangi bir tarih vermedi. Diyelim bunun için de, bu kurultayın yapılabilmesi için de temiz sürecinin, yani tedbir kararının kaldırılması gerektiğini savunuyor. Burada görüşmelerini devam ediyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Yinelim gün içinde de MYK üyelerini açıklayacak. Açıklandığı zaman onları da duyuracağız.
0: Sibel Can aktardı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden son durumu. Şimdi siyasetin gündemini NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Burak Bey, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi bu grup toplantısı işiyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu yapılmasını istemiyor. Özgür Özel yapılacak diyor. Kararı da grup başkanı olarak ben veririm diyor. Ne olacak, ne bekliyorsunuz yarın?
4: Şimdi aslında iki taraf biraz topu meclis başkanlığına atmış gibi gözüküyor. Burada ikiye ayırmak lazım. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç tüzüğü açısından grup başkanı seçilip seçilebilir mi, seçilemez mi? Bu ayrı bir değerlendirme. Grup toplantısı yapılabilir mi ve grubun seçtiği grup başkanı meclis başkanlığı tarafından, meclisin bürokrasisi tarafından yasal bir başkan olarak kabul edilip süreç işletilebilir mi? Bunu da ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi meclis bürokratlarıyla, siyasilerle Ankara'da yaptığım görüşmelerde benim kanaatim, ben de parlamentoda 5 yıl meclis başkanı başdanışmanlığı yapmış birisiyim. Grup seçimlerinde genellikle genel başkanların işaret ettiği kişiler grup başkan vekili seçilir. Milletvekilleri kendi arasında bu oylamayı yaparlar. Fakat bazen de genel başkanın istediği isim seçilmeyebiliyor. Bunlar olduğu zaman içerisinde. O dönem hiçbir genel başkan meclis başkanlığına başvurarak bu seçilen kişinin başkan vekili geçerli değildir diye bir başvuruda bulunmamıştı. Hiç olmamıştı böyle bir şey. Bu grup başkan seçimleri genel meclis başkanlığına yazılı olarak bildirilir ve meclis başkanlığı bunu kabul ederek onaylar veya sitesinde yayınlar. Resmi yazışmaları buna göre yapar. Oda tahsisi, araba tahsisi, insan kaynağı tahsisi buna göre yapılır. Şimdi yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla meclis başkanlığı bir içtihatta bulunacak şu anda. Yani yeni durumla ilgili bir karar verecek ve bundan sonraki süreçte genel merkez grup ilişkisi ve bunların meclis başkanlığıyla ilişkisine bir yön çizmiş olacak. Buna henüz karar vermiş değil meclis başkanlığı, ama yarın grup toplantısı ilan edilmiş Özgür Özel tarafından. Şimdi benim kişisel kanaatim, grup toplantısının yapılması gerekir. Genel merkez Özgür Özel'in kendi tüzükleri açısından grup başkanı seçilemeyeceğini iddia ediyorsa bunu da mahkeme sürecine taşıması gerekir. Yani meclis başkanlığına değil, mahkeme sürecine taşıyıp mahkemenin tüzük ve yapılan eylemi karşılaştırarak bir karar vermesi, bu kararın meclis başkanlığına iletilmesi gerekir. Dolayısıyla burada Özgür Özel'in yarınki grup toplantısını yapmama, meclis başkanlığı tarafından engellenmesi ne pek olası görmüyorum. Bunu pek doğru bulmuyorum. Ama grup başkanı seçilmesi kendi tüzükleri açısından problemliyse bunu yargıda karar vermeleri lazım. Meclis başkanının buna söyleyeceği bir şey olmaz.
0: Ya bir de neticede hani genel başkanın isteğiyle grup başkanı değişirse bundan sonra herhalde milletvekillerinin grup başkanını seçmek adına vereceği oyunda bir anlamı kalmaz, değil mi?
4: Doğru. Yani meclis grubu dediğimiz şey çok önemli bir konudur. Yani milletvekillerinin 20'den fazla sayısı olduğunda grup oluşturur partiler ve bunlar Türk siyasetinde şu ana kadar çok hayati görevler üstlenmiş, yapmış. Muhalefette olsun, iktidarda olsun fark etmez. Milletvekilinin iradeleri de önemli bir konudur, zedelenecektir. Ama tartışma burada da bitmeyecektir bana göre Burak Bey. Mesela önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Terörsüz Türkiye ile ilgili bir kanun taslağı var. Bu kanun taslağına CHP Genel Merkezi ve Genel Başkanı her türlü desteği vereceğiz dediğinde, grup milletvekilleri vermiyoruz dediğinde ortaya büyük bir tartışma çıkar, büyük bir komplikasyon çıkar. Yani CHP içerisindeki bu problem sadece grup toplantısıyla sınırlı değil, önümüzdeki günlerde de bir kanuna CHP'nin yaklaşımı ve tavrı ne olacağında bir ayrışma olursa genel merkezle grup arasında, evet, bu da ciddi bir tartışmaya neden olur. Evet. Ayrıca CHP Genel Başkanı mesela kendi grubuna gidecek mi, gitmeyecek mi? Gittiğinde, tabii, neyle karşılaşacak? Bu da ayrı bir problem.
0: O da ayrı bir problem. Şimdi az önce Sibel Can Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yeni bir bilgiyi paylaştı. Bugün genel başkan yardımcıları belirlendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün de açıklanması bekleniyor diye. Hani sizin aldığınız duyumlar var mı? Bununla beraber hani nasıl bir kadro şekillendirmesini beklersiniz Kılıçdaroğlu'nun?
4: Şimdi Gürsel Tekin'le bir görüşme yapma fırsatım oldu ve yeni CHP yönetiminin yol haritası, yapacağı politik hamlelerle ilgili sorularım oldu. Mevcut durumla ilgili de sorularım oldu. Şimdi yeni CHP yönetimi kurultay meselesini acele etmeyeceğini anlıyorum ve Gürsel Tekin'in vermiş olduğu kurultay delegeleriyle ilgili rakamlar aslında bize çok yeni bir durumun olduğunu da gösteriyor. Şöyle dedi, delegelerin yaklaşık 429'u ya yargı sürecinde ya soruşturma kapsamında istifa eden, AK Parti'ye geçen, ihraç edilen 429 kişi var. Gürsel Tekin'in açıkladığı rakamlar bunlar. Yani 196'sı mesela mahkeme tarafından tedbirli katılamaz. 44'ü tutuklu katılamaz. 21'i AK Parti'ye geçmiş. 14'ü ihraç edilmiş CHP tarafından. 5'i istifa etmiş. 163 kişi de şu anda devam eden soruşturmalarda adı geçiyor. Yani 429 delege, CHP'nin 2023 öncesi delegesi, yani bugün Özgür Özel'in imza toplamak için başlattığı çalışmada ulaşacakları delegelerin 429'u bu durumda. 1200 delegesi var. Geriye 771 delege kalıyor. Bunlardan 601 kişi kurultay kararı alırsa olağanüstü kurultaya gidiyor, ama kurultay iradesini yansıtacak mı? Özgür Gürsel Tekin yansıtmayacağını, bu nedenle bir planları olduğunu söyledi. O da şu: mahalle, ilçe ve illerde yeniden delege seçimi yapalım. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeni teklifi bu olacak. Yani Özgür Özel ekibine diyecek ki gelin tekrar yarışalım mahallede, ilçede ve ilde. Delege kim seçiliyorsa onlar kurultayı yapsın ve yeni CHP yönetimi belli olsun. Önümüzdeki günlerde bu teklifi yapacaklar. Evet. Bu ne demektir? 6 ay, en az 6 evet. aylık bir süre demektir.
0: Kemal Bey, şimdi bu verdiğiniz sayıları...
4: Şimdi özür dilerim. Kılıçdaroğlu'nun bugün açıklayacağı parti yönetimi de aslında biraz tutumunu ve bundan sonraki süreci de belli edecek. Neticede bu bir organ, yani bir siyasi organın birçok alanı var ve bunların işletilmesi, yürütülmesi gerekiyor. Yani ödemeler yapılacak, evet. parti için izinler var, resmi yazışmalar var, hukuki işler var, bir sürü şeyi var, bürokrasisi var partinin. Hı hı. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun bu A takımı şimdi bundan sonra, bugün açıklanırsa eğer, yarından itibaren CHP'yi yönetecek. Resmi hesapları devralacaklar, sosyal medya hesaplarını, banka hesapları var, çalışanların durumu var, teşkilat var, dünya kadar işi var bir siyasi partinin. Bunu da görmüş olacağız.
0: Kemal Bey, şimdi az önce Gürsel Tekin'in size verdiği bilgileri aktardınız. Not ettim ben de. Hani biraz hukuki bir mesele ama yani onu merak ettim. Şimdi salt çoğunlukla kurultaya götürebilirler delegelerin evet. topladıkları evet. imzalarla. Ama işte 771 delege geriye kalıyor dediniz. Hani problemli olan delegeler çıkartıldığında. Acaba 771'in salt çoğunluğu mu burada aranır?
4: Yok, hayır. Toplam... 1200 kişinin... 1200 evet, 1200 kişinin salt çoğunluğu alınacak, ama yani mesela tutuklu 44 kişi var. Bunlar evet. Şeye gelemeyecekler. Efendim, ihraç edilen isimler var. Bunlar kurultaya gelemeyecek. 196 kişi İstanbul'daki mahkeme nedeniyle tedbir konulmuş. Bunlar katılamayacak. Yani bu da ayrı bir tartışma yaratacak CHP içerisinde. Hı hı. Yani 429 delege yoksa geri kalanla nasıl bir kurultay yapılır, nasıl bir çalışma yapılır, o da ayrı bir tartışma yaratır. Evet. Yani Gürsel Tekin'in ifadesiyle teklifleri, delegeleri yeniden seçelim, ister sizin delegeniz o seçilsin, ister bizim delegemiz seçilsin, kurultaya böyle gidelim yönünde bir teklif bu. Hani bu biraz sorunları giderebilecek bir teklif, ama süre uzun. 6-7 aylık bir süreyi evet. tekabül ediyor bu. Özgür Özel ekibi ise hiçbir şekilde bu kadar uzun süreyi kabul etmeyecektir.
0: Herhalde bir de zaten bu imza toplama işi de başladı, onu soracaktım. Konu buraya geldi. Yani genel merkez zaten tedbir kararı varken kurultaya gidemeyiz imza toplasanız da diyor. Ama herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde yeni bir baskı unsuru mu oluşturmak istiyor Özgür Özel ekibi?
4: Evet, bence yani eğer, bunu en başta açıklaması gerekirdi.
0: Şöyle ekleyeyim Kemal Bey, hani bu 771 delegeden bile anlamlı bir sayı çıkarsa bir şeyler ifade eder herhalde.
4: Tabii ki, yani şimdi delege Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli bir pozisyon. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını seçen isimler bunlar. Şimdi bu isimler içerisinde 600'den fazla kişi olağanüstü kurultay istiyoruz derse, bana göre Özgür Özel'in gücü ilan edilmiş olur. Çünkü bunlar 2023 sürecinin öncesindeki delegeler, yani bu tartışmalı mahkemelerden önce seçilmiş delegelerdi. Bu delegelerin vereceği olağanüstü kurultay kararı Özgür Özel'in elini güçlendirir. Yani Kılıçdaroğlu'na hiçbir mazeret kalmaz. Aslında ben bunu Gürsel Tekin'e de sormuştum. Yani neticede delege istiyorsa kurultaya gitmeniz gerekirdi. O da şunu söylüyor: peki biz bu mahkeme süreçlerini niye yaşadık? Neden bu kadar mahkemeye verdik? Niye bunların hepsi yaşandı? Çünkü delegenin yapısı problemli. Rüşvet var, tehdit var, işte usulsüzlük var. Tüm bunlar delegeler tarafından, bir kısmı tarafından da itiraf edildi mahkemelerde. Bunu temizlemeden, buraları yenilemeden kurultaya gitmenin bizim açımızdan anlamı yok. Çünkü biz bu davaları bunun için açmıştık. Yani iddiası şu ki, bu delegeler yapısını temizleyelim, tartışmalı, şaibeli isimler çıksın ve yeni delege yapısıyla kurultaya gidelim. Yeni dönemde Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin Özgür Özel'e teklifi bu olacak.
0: Şimdi Kemal Bey, devam edeceğiz sizle ama bir müsaadenizi rica edeceğim. İran'dan gelen bir açıklama var. Ali Çabuk'la bir bağlantı yapacağız. Tasnim Haber Ajansı, Lübnan ve Gazze'deki İsrail saldırıları durmadığı sürece İran'ın yeni müzakereler yürütmeyeceğini Amerika Birleşik Devletleri ile duyurdu. Nedir Ali ayrıntılar?
5: Burak, Tasnim Haber Ajansı duyurdu bu gelişmeyi. Müzakere ekibi, müzakere heyeti Lübnan'a yönelik saldırıları gerekçe göstererek Pakistan'a, arabulucu konumunda olan Pakistan'a ABD ile mesaj alışverişini durdurduğu şeklinde bir bilgiyi geçti. Tasnim Haber Ajansı geçti bu bilgiyi ve İsrail'in son günlerde Lübnan'a yönelik artan hava saldırıları nedeniyle bir süredir zaten İranlı yetkililerden bunun açık bir ateşkes ihlali olduğuna ilişkin açıklamalar geliyordu. Ve Tasnim Haber Ajansı mesaj alışverişinin durdurulduğu bilgisini paylaştı. Lübnan'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle ve İran'ın Lübnan ve Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulmasına ilişkin talepleri karşılanmadan müzakere yapılmayacak ifadesi kullanıldı. Dikkat çeken, belki gerilimi de artıracak diğer bir konu ise, yine Tahsin'de yer alan bu habere göre İran bölgedeki vekil güçleriyle, yani direniş cephesi olarak adlandırılan bölgedeki unsurlarla beraber Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı da yine buna dahil etmeyi gündemine almıştır şeklinde sonlanıyor söz konusu haber. Bab-ül-Mendeb Boğazı şu ana kadar kapatılmamıştı. Hürmüz Boğazı'nda ise devrim muhafızları günlük olarak 10 ila 20 arasında geminin geçişine kontrollü bir şekilde izin veriyordu. Bugün son 24 saat içerisinde 15 tankerin aralarında 4 adet petrol tankeri ile konteyner 15 gemiye bir tür akıllı kontrol uygulanıyordu. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması ve yine Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da buna eklenmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Tasnim Haber Ajansı'nın geçtiği son bilgide, ancak asıl gelişme görüşmelerin askıya alındığı, durdurulduğu şeklinde Tasnim son dakika bilgiyi geçti ve gerekçe olarak ise İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan saldırıları olduğu belirtildi. Netanyahu bu noktada bir talimat vermişti. Son günlerde Netanyahu'nun talimatıyla birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artmıştı. Meclis Başkanı Bagır Galibov'un yine bugün bir açıklaması olmuştu. Kendisi aynı zamanda müzakere heyetine başkanlık eden isim ve bu açıklamasında da ABD'nin İran'a yönelik devam eden deniz ablukası ile beraber İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının açık bir ateşkes ihlali olduğunu söylemişti. Ve aradan bir saat geçti Burak ve Tasnim Haber Ajansı bu gerekçeler ile görüşmelerin durdurulduğu şekilde bir bilgi geçti. Tasnim yeterli olmayacaktır bunun için. İranlı yetkililerden gelecek bir açıklamayı da beklemek gerekiyor. Müzakere heyet sözcüsü İsmail Bekai ve Meclis Başkanı Galibov'un bir açıklaması da önümüzdeki saatlerde veya akşama doğru gelebilir. Onların göstereceği tutum da önemli, ancak İran basını, devrim muhafızlarına yakın bir yayın organı olan Tasnim Haber Ajansı görüşmelerin durdurulduğu şekilde bilgi geçti Burak.
0: Ali Çabuk aktardı. Ali Çabuk'la bağlantıdan önce NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le konuşuyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri. Kemal Bey, şunu da sormak istiyorum size bu bağlantıdan önce. Siz de sosyal medyada bir değerlendirme yapmışsınız. Onu da gördüm. Bugün T24'te Cansu Çamlıbel'e Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın olan isimlerden birisi. Yıllarca hem maliyede çalıştığı hem siyaset hayatında beraber olduğu Bülent Kuşoğlu bir röportaj vermiş. Çarpıcı bazı açıklamalar da var. Şu çok dikkatimi çekti. Yani bu yaşananlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'de biraz da ittihatçı devlet aklı yeni bir düzen kurguluyor diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları?
4: Şimdi röportajın büyük bir kısmını okudum içerisinde kendini bir çelişkiler silsilesi olduğunu da düşünüyorum. Yani mesela şu büyük bir iddia, evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi Kılıçdaroğlu'nun elinden alındı. Devlet tarafından alındı mesela. Çok büyük bir iddia bu. Neden ses çıkartmadınız dediğinde...
0: ispatlayamadığımız için söylemedik diyor. Seçimin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra söylüyor.
4: Evet. Şimdi o dönemki seçim çalışmalarını hatırlayın. Benim en çok eleştirdiğim konulardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani çok büyük iddiaları vardı iktidara yönelik ve bunların hiçbiri de ispatlanmamıştı. Yani elimde FETÖ, devlette şu anda çalışan FETÖ'cü listesinden tutun, FETÖ'cü milletvekili listesine kadar inanılmaz iddiaları ortaya atmıştı ve bunların hiçbiri de ispatlanmamıştı, ispatlayamamıştı daha doğrusu. Şimdi o dönem ispatlayamadığımız için bunu dile getirmedik cümlesi bana çok gerçekçi gelmiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı elinden alınan Kemal Kılıçdaroğlu, yani Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürümüş bir isim, bana göre ortalığı ayağa kaldırdı, kaldırmadı. Ve şimdi aynı Kılıçdaroğlu'nu derin devletle işbirliği yapmakla suçluyorlar ki yani Cumhurbaşkanlığından edilmiş bir kişi bir de şimdi gitmiş derin devletle çalışıyor. Çelişkiler var dolayısıyla röportajda. Konuşmada, röportajda dikkatimi çeken hem soru soranın hem cevap verenin ısrarla bir rejim kelimesini kullanması. Rejim karşıtı, rejimi değiştirmek, rejim, yani Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyetin kurucu partisiyken bu devlette bir değişiklik olmadı ki şimdiye kadar. Yani devlet aynı devlet. Bunu kendisini ısrarla yabancılaştırıp marjinal bir konuma getirecekmiş gibi bu devlete rejim demek veya bu iktidara rejim demek bana sağlıklı bir iletişim, bir siyasal iletişim dili gelmiyor. Ama bu ifadeleri, bu konuşmaları, Kuşoğlu'nun bu konuşmaları Özgür Özel tarafından da eleştiriliyor. Yani evet. Yani bu çok büyük bir iddia. Derin devlet bir takım dizaynlar yapıyor. O yüzden de CHP içerisinde böyle şeyler yaşanıyor. Peki neden birleşmiyorlar, bir araya gelmiyorlar? Yani Kılıçdaroğlu devletin adamı diye şimdi mesela iddialar arttı. Peki Kılıçdaroğlu gelmiyor da dünya kadar orada eski milletvekili var, parti yöneticisi var. Onlar niye bir araya gelip birleşmiyorlar? Dolayısıyla partinin kendi içindeki tartışmaları ve sıkıntıları bir devlet mekanizmasına bağlamak, iddiatçılığa bağlamak bana çok gerçekçi gelmedi. Yani CHP'nin kendi içerisindeki hizip sorunları yıllardan beri, Burak Bey siz de gazetecisiniz, yıllardan beri bizim haber konularımızdan birisidir yani. Bu sefer mahkeme süreçleri olduğu için bu kadar büyüdü belki de. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu mahkeme süreçlerini daha da etkileyecek açıklamaları, yani cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nin önünden yaptığı açıklamalarını hiç unutmamak gerekiyor. Bunlar suç unsuru taşıyan açıklamalardı. Evet. Ve ben zannediyorum ki yargı bununla ilgili de bir soruşturma açacak. Şimdi o zaman devlet mi açmış olacak, iktidar mı açmış olacak, Adalet Bakanlığı mı açmış olacak? Yani o mu yönlendirmiş olacak? Hayır, bu partinin genel başkanı diyor ki bu partinin içinde kutularla rüşvet parası verildi. FETÖ'cülerle işbirliği yapıldı. Dış dünyadaki odaklarla beraber hareket edildi. Şimdi bunlar suç şeyler.
0: Tabii.
4: Yani buna yargı dava açmasın mı? Bence açtığında bunun suçunu iktidara bağlamak çok tutarlı gelmiyor.
0: Ve açıldığında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde bu iddialarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri savcılığa anlatması gerekirdi.
4: Evet, yani bunu da iyi hatırlattınız. Bu da ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok bağlayan bir konudur.
0: Evet.
4: Eğer bir insana FETÖ'cü diyorsanız veya terör örgütleriyle işbirliği yaptığı diyorsanız, yani bir insanı mahkum etme anlamına gelir bu. Elinizde belge ve bilgi yoksa o zaman şimdiye kadar yürüttüğünüz adalet arayışı da zedelenir. Yani ben bunu Sayın Gürsel Tekin'e sordum. elinizde belge ve bilgi var mı, böyle büyük iddialar dile getiriyorsunuz diye, fazlası var dedi. Şimdi bunu göreceğiz.
0: Evet.
4: İnsanları FETÖ ile işbirliği yapmakla suçluyorsanız bunun belgesini göstermeniz gerekir. Evet. Bunu da dile getirmek lazım.
0: Peki Kemal Bey, çok teşekkürler katkınız için.
4: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le konuştuk. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun desteklediği aday Ivan Cepeda seçimlerde rakibinin gerisinde kaldı. Petro seçim sonuçlarını kabul etmiyor. Nüfusu 53 milyonu aşan ülkede 40 milyondan fazla seçmen 2026-2030 döneminde görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gitti. Seçim kurulu Petro'ya karşı ABD yanlısı sağcı adayın %43'ün üzerinde oy alarak başı çektiğini açıkladı. Petro'nun desteklediği solcu aday Cepeda ise oyların %41'ini aldı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro resmi sonuçlar gelene kadar yenilgiyi kabul etmediğini söyledi. Seçimin ikinci turu 21 Haziran'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde The Young Turks adlı internet haber ağının kurucusu Cenk Uygur ve Hasan Abi takma adıyla sosyal medyada yaptığı siyasi yayınlarla milyonlarca takipçiye ulaşan Hasan Kiper'e İngiltere'ye giriş yasağı geldi. Cenk Uygur, X hesabından yaptığı paylaşımda bir panele katılmak için Londra'ya gitmek üzere uçağa binmeye çalıştığını, ancak İsrail'i eleştirdiği için yasaklandığını iddia etti. Uygur, bu batılı vatandaşların kendi hükümetleri tarafından başka bir ülke adına baskı altına alınmasıdır ifadelerini kullandı. İngiliz hükümeti, İsrail'e yönelik eleştirilerim nedeniyle kamu düzeni için ciddi bir risk teşkil ettiğimi söyleyerek beni yasakladığını belirtiyor diye yazdı. Bir başka popüler yayıncı ve aynı zamanda Cenk Uygur'un yeğeni olan Hasan Kiper de İngiltere'ye gitmeye hazırlanırken vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Kararın İsrail'e yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Çinli bir teknoloji şirketi sivrisineklere karşı yapay zeka destekli taşınabilir lazer tabanlı bir cihaz geliştirdiğini iddia etti. Cihazın tanıtım videolarında havadaki sivrisinekleri otomatik olarak tespit edip lazerle öldürdüğü görülüyor.
1: 6 metre mesafeye kadar sivrisinekleri tespit ediyor. Tespit edilen sivrisinekler 3 milisaniye içinde lazerle vurularak öldürülüyor. Görüntülerdeki cihaz Çinli bir firma tarafından geliştirildi. Firma cihazın üzerindeki LiDAR sensörü ve yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde sivrisinekleri tespit ettiğini iddia ediyor. Ardından sistem sivrisineğe kilitleniyor ve takip etmeye başlıyor. Son adımda ise cihaz bir lazer atışı gerçekleştiriyor ve sivrisinek anında öldürülüyor. 2022 yılında geliştirilmesine başlanan cihazın ilk prototipinin ortaya çıkmasının 3 sene sürdüğü belirtiliyor. Cihazın iç mekanlarda, kamp alanlarında ve tarım alanlarında kullanılması hedefleniyor. Ürünün 3 metre menzilli temel versiyonu 21 bin, 6 metre menzilli pro versiyonu ise yaklaşık 30 bin liradan satılacak.
6: Ürünün bugüne kadar 4 farklı versiyonunu geliştirdik. Bundan sonraki süreçte özellikle performans gereksinimlerinin daha yüksek olduğu organik tarım gibi belirli kullanım alanları için ürünü daha da optimize edip geliştirebiliriz.
1: Bazı internet kullanıcıları ise Çin medyasınca da haberlere konu olan cihazın bu fiyat skalasında madettiklerini yapabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Cihazın ne zaman satışa çıkacağına ilişkin şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Cilt kanseri riski giderek artıyor. Açık ten, renkli göz ve vücudunda fazla ben olanlarda ise risk daha yüksek. Türk Dermatoloji Derneği 39 ilde 71 sağlık kurumunda ücretsiz deri kanseri taramaları yapacak. Uzmanlar hastaların kendilerine ben muayenesi yapabileceğini de söylüyor.
7: Halkımızın derisini tarıyoruz. Yani derisinde bir kanser var mı, kötüye dönüşen bir lezyon var mı, onu tarıyoruz. Bu ne demek oluyor? Yaklaşık 1000'in üzerinde dermatoloğun sahaya inmesi anlamına geliyor ve buradaki hedefimiz deri kanserini yakalamak.
1: Türk Dermatoloji Derneği'nin Euro Melanoma kampanyası kapsamında 39 ilde 71 sağlık kurumunda ücretsiz deri kanseri taraması başladı.
8: Hastalarımızın derilerini tam deri muayenesini yapıp hem de onlara deri kanserleriyle ilgili bilgilendirme yapmak ve onların bu deri kanserlerini erken tanı ve erken tedavisi konusundaki farkındalığını artırmak aslında temel amacımız.
1: Açıktan sarı veya kızıl saç, renkli göz ve ailesinde deri kanseri öyküsü bulunanlarda risk daha yüksek. Uzmanlar özellikle vücudunda 50'den fazla ben olanların mutlaka yılda bir muayeneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Hastaların evde kendilerine ben muayenesi yapması da mümkün.
9: ABCDE kuralını bilmeleri, eğer bir lezyon büyüyorsa, değişiyorsa, farklı renkler oluyorsa, kenar düzensizliği varsa mutlaka doktora başvurmasını tavsiye ediyoruz. Risk grubundaki hastalarda işte bilgisayarlı dermatoskopi dediğimiz aletlerde kayıt altına alınıyor. Yeni bir ben, yeni bir değişim olursa aletler bize gösteriyor.
1: Derneğin internet sitesinden ve sosyal medya adreslerinden nerelerde muayene olunabileceği ve nasıl randevu alınacağı bilgisine erişilebiliyor.
10: NTV Radyo. Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
3: A milli takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak millilerde teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
4: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
3: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
5: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
3: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye, ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak A milli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
3: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
6: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
3: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sar ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
7: Leo'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese güzel bir Vedat Kuruş'u alırdım mesela ben. 10 milyon euro ilgiler arasın. Neyse 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Griz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Griz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Griz'i de gider alır.
3: Safi ve ekibi Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
2: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
3: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
8: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
3: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Futbol direktörü Önder Özen adaylarla görüşmek için yurt dışına gitti. Siyah beyazların listesindeki isimlerden biri Vincenzo Italiano. İki sezonluk Bologna macerasından sonra İtalyan ekibine veda eden 48 yaşındaki çalıştırıcı şu anda herhangi bir takımda görev yapmıyor. Önder Özen'in yurt dışında Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'la da temas kuracağı iddia ediliyor. Beşiktaş, Crystal Palace'ı Konferans Ligi şampiyonu yapan Oliver Glasner'le görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Arda Güler, Real Madrid'de dikkat çeken sezonunu önemli bir ödülle taçlandırdı. Milli Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA, takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık nedeniyle ödülün Arda Güler'e verildiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 2 gol ve 4 asistle tamamlayan genç futbolcu, çeyrek finaldeki Bayern Münih maçında yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusuysa Paris Saint-Germain'den Kvaratskhelia seçildi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvasında Roland Garros'ta heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan karşılaşmalarda bazı çeyrek finalistler belli oldu. Erkeklerde Alexander Zverev, Jesper de Jong'u 3-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı. İspanyol raket Rafael Hodar, vatandaşı Pablo Carreño karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Kadınlarda ise Rus raket Mira Andreeva, İsviçreli Jill Tayman'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul ve Bursa biraz bulutlanıyor. İstanbul 30, Bursa 32 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca kuvvetli yerel yağmur var. Ankara 27 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. İzmir 33 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Antalya 27 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: İstanbul yol durumu.
8: İstanbul'da trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. Orhanlı Tem bağlantı yolu, Orhanlı Gişeler yönü için bir trafik kazası olduğu belirtiliyor. O bölgede bir şerit trafiğe kapalı durumda. Kazaya müdahale ediliyor. Bu nedenle yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Basın Ekspres Güneşli Kuyumcu Kenti yönü içinde bakım alarım çalışması nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. Ayrıca saat 20.30'da Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan geçişlerde yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17.
9: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
8: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. CHP'de grup toplantısı ve kurultay restleşmesi sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, talimatım olmadan grup toplanamaz derken grup başkanı Özgür Özel toplantıyı gerçekleştirmekte kararlı. Ayrıca kurultay için imza toplanmaya başlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da ana muhalefetteki gerilimle ilgili açıklama geldi. Kabine Beştepe'de toplantı halinde, ekonomi ve İran savaşı masadaki ana başlıklar. Ayrıntıları Beştepe'den canlı bağlantıyla alacağız. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye başkanının da aralarında olduğu 53 kişi gözaltında. İran savaşında gözler mutabakat zaptına çevrilmişken Tahran'dan az önce yeni bir açıklama geldi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'de sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle ABD ile iletişim kesildi. Kanser için yeni bir umut var. Kemoterapi ve immünoterapiye yanıt vermeyen kanser hastalarında denenen yeni aşı tedavisi uzmanlar tarafından eşi görülmemiş olarak nitelendirildi. 11 ülkede yürütülen o çalışmaya bakacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti grubunu yarın mecliste toplayacak. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bu konudaki kararı meclis başkanlığının vermesi gerektiği görüşünde. Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklama geldi. Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na mektup göndereceğini söyledi. Taraflar arasındaki çelişkiyi gidermenin yolu meclis değildir dedi. Meclis Başkanı'nın mesajlarının ayrıntılarını alacağız.

0: paylaşmış oluruz. Meclis başkanlığının resen ya da kendisine gelen bir yazıya istinaden herhangi bir işlem yapma yetkisi yoktur diyor. Dolayısıyla hakkı da yoktur diyor. Vazifesi de değildir diyor. Parti içi ihtilaflarda gruplardan birine, yani çelişkili olan iki konu, iki grup arasındaki bir durum varsa onlardan birine sen haklısın ya da sen haksızsın deme gibi bir durumda değildir. Öyle bir gücü yoktur, vazifesi de yoktur ifadesini kullandı. Dolayısıyla aslında bu meseleyi kendi içlerinde konuşup anlaşmaları gerektiğini söyledi. Bu önemliydi ama daha önemli bir konu bu meseleyi bir mektupla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatını taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektupla iletecek. Önümüzdeki saatlerde bunun için bir mektup gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP genel başkanı sıfatı taşıdığı için. Yani arada bir çelişki varsa bunun çözüm yeri meclis değil diyor. Ve bunun eğer bir sorun varsa çözüm yeri mahkemelerdir. Meclis bunun için karar veremez diyor. Dolayısıyla aslında bu çerçeveyi de anlatan bir yazı gönderecek, bir mektup gönderecek Kemal Kılıçdaroğlu'na önümüzdeki saatlerde. Numa Kurtulmuş bunun altını özellikle çizelim. Ama genel itibariyle, özeti itibariyle şunu ifade ediyor. Çelişkiyi aranızda kendiniz giderin ki partinin ne kadar büyük bir geçmişi olduğunu, süre olarak, tarih olarak en eski parti olduğuna da vurgu yaparak kendi içerisinde kıdemli siyasetçiler var. Kendi aralarında bu meselenin çözülmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla meclis başkanlığının burada bir karar verme yetkisi yoktur. Yanlış bir algılama var ortada. Dolayısıyla bizim böyle bir karar verme durumumuz yok. Grup toplantılarının nasıl yapılacağı bellidir. Her siyasi partinin kendi içerisinde grup yönetmelikleri vardır. Yani meclis grubu yönetmelikleri vardır, yönergeleri vardır. Dolayısıyla biz o yönergeler doğrultusunda yapmamız gereken, bize bir talep geldiği zaman bunun gereğini yapmaktır. Eğer bir sorun yoksa, eğer usulüne uygun bir şekilde milletvekilleri talep etmişse o grup toplantısı yapılabilir ifadesini kullandı.
1: Peki Kurtulmuş CHP içindeki tartışmanın meclise yansımaları konusunda ne söyledi Deniz?
0: Şimdi aslında bu durumdan biraz rahatsız olduğunu söylemek çok yanlış olmayacak. Çünkü en önemli süreç terörsüz Türkiye süreci meclisin önünde. Ve malum meclis çatısı altında kurulmuş bir komisyon var ve o komisyon çalışmalarını uzunca bir süredir yaptı ve raporunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla şöyle söylüyor, inşallah arkadaşlar parti içindeki bu ayrışmayı Türkiye'nin en önemli sorunu terörsüz Türkiye süreci gibi bir meseleye yansıtmazlar ifadesini kullandı. Önemliydi. Detaylı bir şekilde ayrıntılı olarak komisyon sürecinde yaşananları anlattı. Ne kadar hassasiyetle sürece yaklaştığını, partiler içerisinde herkesin bir şekilde o komisyonda taleplerini, isteklerini özgürce ifade edebilmeleri için bir zemin yaratmaya çalıştığının altını çizdi. Dolayısıyla partiler arası bu kadar geniş bir mutabakat varken bu mutabakatın gerisine düşmemek gerektiğini özellikle ifade etti. Bunun gerisine düşülmemesi gerekir dedi. Dolayısıyla aslında CHP'ye de, CHP grubuna da bir şekilde bir mesaj vermiş oldu. Genel olarak toparlayacak olursak Numa Kurtulmuş Finlandiya ve İsveç gezisi için, ziyareti için burada ama tabii ki bir taraftan gözler yarındaydı. Mecliste nasıl bir tablo olacak? Önümüzdeki saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup gitmesi bekleniyor ve o mektupta ortada bir çelişki var. Parti içerisinde yaşanan bu meseleyi, bu çelişkileri lütfen kendi aranızda giderin minvalinde bir mesaj iletecek, bir mektup iletecek. Dolayısıyla ondan sonraki süreci göreceğiz. Eğer iki taraf anlaşamazsa belki de mahkeme sürecini göreceğiz. Ama yarın grup toplantısının yapılması konusunda eğer CHP milletvekilleri imzalarını verir ve grup toplanmasını talep ederlerse bu anlamda meclis başkanlığının grup toplantısını yapma gibi bir kararı olmayacak. Bunu anlıyoruz meclis başkanı Numa Kurtulmuş'un açıklamalarından. Çünkü çerçeve belli, yönetmelikler belli, meclis iş tüzüğü belli. Dolayısıyla meclis başkanlığının yetkisi, görev sorumluluğu da belli. Eğer usulüne uygun yapılırsa bu toplantı yapılabilir diyor Numa Kurtulmuş. Bir önemli nokta daha. Acaba Meclis TV bunu yayınlayacak mı meselesi? Orada da çok net bir şekilde usulüne uygun yapılmış olması halinde Meclis TV, her siyasi

0: Parti grubunun grup toplantılarını yayınladığı gibi bir saat bu toplantıyı yayınlayacaktır ifadesinde kullandı.
1: Ayrıntıları Deniz Kilisrioğlu'ndan aldık, NTV ile ortak yayında aktardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurultay için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısının aşıldığı bilgisi var. Ayrıntılar Mustafa Berber'de.
2: İşte CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bugün de bir cenaze törenine katıldı mecliste. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kurultay süreci için hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta sonu delegelerin imzasını toplamaya başlayacağız demişti. O süreç sabah saatlerinde başladı, ancak son durum için, yeni gelişme için şunu belirtelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için delege imzası toplandı, bu sayı aşıldı. Yani normal şartlarda 550'nin üzerinde bir imzanın toplanması gerekiyordu. 550'yi aştıktan sonra bu bir fazlası olması kaydıyla bu sayıya ulaşılmış olacaktı. Ancak CHP meclis grubu kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre bu sayı aşıldı. Yani istenilen imza toplandı, ancak bu yeterli mi? Özgür Özel bunu da işaret etmişti. Sadece yeterli olan sayıyı toplamak değil, bunun daha fazlasına ulaşmak istiyoruz. Elimizde ne kadar fazla imza olursa o kadar iyi demişti. Bu imzaların daha fazla olması da, aslında bu sayının aşılması da bir yandan bakıldığında Özgür Özel'in kısa bir süre içerisinde hedefine ulaştığının bir göstergesi. Peki kurultay yapılacak mı? Bu çağrı yapıldı, ancak tedbir kararı kalkmadan kurultay yapılamaz demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Önce tedbir kararının kalkması gerekiyor demişti. Bu da soruldu Özgür Özel'e. Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, bunun bir kamu hukuku sorunu olduğunu söyledi Özgür Özel. Bunun için de kamu hukukçuları tarafından kendisine bugün sabah saatte bir çalışmanın iletildiğini dile getirdi. Bunun bir engel olmadığını, hatta tedbir atamasının da yapılmasıyla birlikte de tedbirin aynı zamanda çağrı heyeti olduğunu söyledi. Çağrı heyetinin görevinin de en kısa sürede kurultayı toplaması olduğunu söyledi. Tabi bu sayı aşıldı, ancak şunu da belirtelim. Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada milletvekilleri için henüz imza sürecini başlatmadıklarını, sadece delegelerle bu imza sürecini başlattıklarının altını çizmişti. Ancak bugün itibariyle de şu anda da hala o görüşmeler devam ediyor. Üç grup halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştiriyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel tabii bu imza sürecinin imza sayısının aşılması, yapılan görüşmenin detayları neler, bunu da takip ediyor olacağız.
1: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde mesai yürütüyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün kurmaylarını belirlemesi bekleniyor. Ayrıntılar NTV muhabiri Sibel Can'da.
3: Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinden itibaren buradaki mesaisini sürdürüyor. Bugün içinde MK'yı, yani A takımını, genel başkan yardımcılarını belirleyip açıklamasını bekliyoruz. Halihazırda birçok görüşme yaptı. Bu görüşmeler de devam ediyor. Yine diyelim, MK'sını bugün açıklamasını bekliyoruz. Şimdi biliyorsun pek çok cevapsız soru var CHP'nin geleceğine ilişkin. Kurultayın ne zaman yapılacağı en önemli sorulardan biri. Bununla ilgili hem Özgür Özel tarafından hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından farklı açıklamalar var. Özgür Özel'in kurultay yapılsın diye imza topladığını biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bu imzalar toplansa bile kurultayın yapılamayacağını söylüyor. Çünkü kurultayın yapılabilmesi için tedbir kararının kaldırılması gerektiği yönünde bir görüş var. Bu görüşünü de mutlak butlan kararı açıklandıktan sonra göreve gelir gelmez yapmıştı. Ve cumartesi günkü konuşmasında da yine en kısa sürede kurultayı önünüze getireceğim demişti ve tertemiz bir kurultay vurgusu yapmıştı ama tarihini açıklamamıştı. Tarihi içinde yine diyelim Kılıçdaroğlu'nun tutumu tedbir kararının kaldırılmasından sonra. Şimdi CHP'de görüşmeler devam ediyor dedik. A takımını belirleyecek, genel başkan yardımcılarını belirleyecek. Bir diğer merak edilen soru da parti meclisinin ne zaman yapılacağı. Parti meclisi partinin en üst kurulu. Yani burada olan ya da olağanüstü kurultay kararları alınabiliyor. Dolayısıyla parti meclisinin toplanması da kurultay için kritik bir aşama. Bununla ilgili pazartesi günü toplanması yönünde bir beklenti vardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden gelen açıklamayla bunun ertelendiğini öğrendik. Ertelenme sebebi olarak da parti meclisi görev tebligatlarının bayram nedeniyle üyelere gönderilememesiydi, ulaşamamasıydı. Bu süreç tamamlanır tamamlanmaz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplamasını bekliyoruz. Bununla ilgili bir tarih belirlemesini bekliyoruz. Parti meclisi toplanınca oradan nasıl bir karar çıkacak? Kurultay yapılması yönünde bir karar çıkacak mı? Bunlar da yine başka sorular. Buradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça, açıklamalar oldukça onları aktarmaya devam edeceğiz.
1: NTV muhabiri Sibel Can Ankara'dan bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görülüyor. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme salonuna geldiğinde "Umudumuz sizlersiniz" dedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Şimdi teslim olma zamanı değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır. Rehberimiz millettir" ifadesini kullandı. 21 Mayıs'ta görülen son celsede 9 sanık tahliye edilmişti. Davada 68'i tutuklu, 414 sanık var. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Fikret Albayrak yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan AK Partili meclis üyesi Alev Ünal oldu. Seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. İlk turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Topsa 5 oy aldı. Bir üye ise boş oy kullandı. Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma çıktı. Gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle salon boşaltıldı. Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 24 Mayıs'ta irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. Albayrak daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
4: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masadaki başlıkları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu anlatacak. Ahmet. Ahmet Örsoğlu ile telefon bağlantısında bir sorun yaşadık. Şimdi Ahmet Örsoğlu'na yeniden bağlanana kadar diğer gelişmelerle devam edelim. İran savaşı Türkiye ekonomisini etkiledi. Bölgeye ihracat azaldı. İmalat sektöründe siparişler düştü. Ekonomi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında büyüdü.
4: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
1: Kabine toplantısı Ankara'da başladı demiştik. Masadaki başlıkları öğrenmek için telefon bağlantımızı sağladık. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'na dönüyoruz. Ahmet, söz sende.
5: Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından tekrar Beştepe'de Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Bu toplantı devam ediyor. İlk önemli gündem başlığı ekonomi. Zira ABD-İran savaşı, bölgedeki gerilim yeniden hafta sonu cumartesi pazar arttı. Karşılıklı saldırılar gerçekleşti. Bu saldırılar sonrasında küresel ekonominin gidişatı da elbette Türkiye'yi de etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de keza öyle. İşte tüm bu gerilim başlıkları kabinede etraflıca konuşulacak. Bugün ekonomide önemli bir veri de açıklandı. İlk çeyrek büyüme rakamları Türkiye %2,5 oranında büyüdü. Ancak enflasyonun dizginlenmesi için, programın sürdürülebilmesi için atılacak adımlar da önemli. Yeni program araçları gerekli mi? Yeni adımlar atılacak mı? Kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda mesaj verecek mi? Takip ediyoruz Beştepe'de. Bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Uzunca bir süredir bir sessizlik var. Araya bayram da girdi. Yeni bir adım beklentisi söz konusu. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Öcalan için yaptığı yeni çağrı tartışıldı, konuşuldu ama nihayete eren bir durum söz konusu değil. Bu sürecin de bugün konuşulması beklentisi var. Cumhurbaşkanı bir mesaj verecek mi? Takip ettiğimiz başlıklardan bir diğeri de bu. Biraz önce bahsettim ABD-İran savaşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesinde de bayram süresince de pek çok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'la, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le, Umman Devlet Başkanı'yla, Cezayir Cumhurbaşkanı'yla yapılan görüşmeleri hatırlatayım. Bu görüşmelerin çıktılarının kabinede konuşulması beklentisi söz konusu. Bununla beraber Türkiye'nin diplomasi çabaları da bu savaşı barışa dönüştürebilmek adına kabinede konuşulacak. Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Zira Karadeniz'deki seyir güvenliği hiç olmadığı kadar riskli. İki gün önce yine Türk bayraklı bir gemiye yönelik saldırı hafızalarda. Bu savaşın da Türkiye'ye yönelik etkilerinin de bugün kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Son bir dipnot. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek kamuoyunu daha detaylı bir şekilde bilgilendirecek.
1: Ayrıntıları Ankara'dan aldık. Ahmet Örsoğlu aktardı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı düzenledi. Başbakan Netanyahu'nun emriyle Beyrut'un güneyi vuruldu. Saldırıya Tahran'dan tepki geldi.
4: Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz yayınladıkları ortak açıklamayla İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu. Hedef Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi. Netanyahu'nun 30 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden onay istediği ileri sürülmüştü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Washington yönetimi bu talep karşısında öncesine göre daha açık ve esnek bir tutum sergiledi. Zira İsrail ordusunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vetosu nedeniyle Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği iddia ediliyordu. İsrail son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Suveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin harekete geçmesi şartıyla Lübnan'a işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi teklif edeceği ileri sürüldü. Haberde söz konusu teklifin Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonları arttıkça İsrail ordusunun aşamalı olarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini içerdiği aktarıldı. Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler Tahran'ın da yakın takibinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Lübnan'daki ateşkes Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı.
1: İran savaşında diplomasi çabaları İsrail saldırganlığı nedeniyle darbe aldı. İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarını gerekçe gösterip ABD ile iletişimi kesti. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız.
6: Birinde İran Dışişleri Sözcüsü Bekai, aynı zamanda müzakere heyetinin de sözcüsü, ABD ile mesaj alışverişinin sürdüğünü, devam ettiğini söylemişti. Ancak İsrail ordusu ve Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıları artırma ve yoğunlaştırma yönünde talimatının ardından Fasdim Haber Ajansı, devrim muhafızlarına yakınlığı ile biliniyor, İran'ın ABD ile mesaj trafiğini, alışverişini durdurduğu yönünde bir haber geçti. Yaklaşık yarım saat önce geçti bu haberi. Tabii İranlı yetkililerden gelecek açıklamaları da görmek gerekiyor. Ancak Fasdim Haber Ajansı İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıların ateşkes ihlali olduğu ve tüm cephelerde ateşkes sağlanana kadar ve İsrail ordusu Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden geri çekilene kadar müzakerelerin yapılmayacağını söyledi İranlı yetkililer. Ve bir taraftan da söz konusu bu haberde Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılmasının ve yeni ek cephelerin açılması, ki buna Babul Mendeb Boğazı'nın da dahil edildiği belirtildi. Bunların da, bu konu başlıklarının da İran ve bölgede İran ile bağlantılı vekil güçlerin veya direniş cephesi olarak bilinen o cephenin bu konu başlıklarını da gündeme aldığı şeklinde bir haberdi bu. Hürmüz Boğazı özelinde devrim muhafızları ordusu son bir haftadır kontrollü bir uygulama yürütüyor orada. Son 24 saat içerisinde 15 geminin daha geçmesine izin verdi devrim muhafızları ordusu. Dün bu sayı 26'ydı. Ondan önceki gün 30'a yakın bir ticari geminin geçişine izin vermişti. Şimdi ise boğazın tamamen kapatılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Buna Babul Mendeb Boğazı da dahil. Son günlerde İranlı yetkililerden başta Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı olmak üzere Lübnan'a yönelik artan saldırılar noktasında tepkiler vardı. Bunun açık bir ateşkes ihlali olduğu belirtiliyordu İranlı yetkililer tarafından. Meclis Başkanı Galibaf bugün yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını hala sürdürdüğünü ve ek olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının, devam eden saldırılarının da artık açık bir şekilde ateşkes ihlali olduğu belirtilmişti. Sadece Lübnan'a yönelik değil, İran içerisinde de İran'ın hava sahasına yönelik de yer yer saldırılar gerçekleşebiliyor. Sabah saatlerinde Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesinin ABD tarafından hedef alındığı İran basınında yer almıştı ve devrim muhafızları ordusu da saldırının gerçekleştiği kaynak üste yönelik füze misillemeleri gerçekleştirmişti. Bu ikinci kez yaşanıyor. Artık 7. haftasına girecek olduğumuz ateşkes süreci içerisinde, yani son günlerde Burcu askeri tırmanışı da bir taraftan görüyoruz ve İran'dan füzeler de ateşlenmeye başladı misilleme kapsamında ve Hürmüz Boğazı çevresinde, Bender Abbas bölgesi çevresinde yer yer insansız hava araçları kullanılarak bazı saldırıların gerçekleştiğini ve İran'ın da bunlara yanıt vermeye başladığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin de tartışmalar hala devam ediyor, ancak şu an itibariyle geldiğimiz noktada gözler biraz daha Lübnan'a çevrildi ve Tahran yönetimi Lübnan'a yönelik artan İsrail saldırılarını ateşkesin açık bir ihlali olarak değerlendirdi ve görüşmeleri, mesaj alışverişini durdurduğu şeklinde Tasnim Haber Ajansı'nda bu bilgi yer aldı Burcu. İranlı yetkililerden, müzakere heyetine başkanlık eden Galibaf'tan ilerleyen saatlerde bir açıklama gelecek mi? Bunu da görmemiz gerekiyor. Ancak Tasnim Haber Ajansı bu bilgiyi paylaşarak mesaj alışverişinin durdurulduğu bilgisini verdi Burcu.
1: Ayrıntıları Ali Çabuk'tan aldık. İranlılar ABD ile yürütülen barış müzakerelerine şüpheyle yaklaşıyor. Tahranlılar Amerika'nın müzakerelerde samimi olmadığı görüşünde.
4: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varabilmek için müzakerelerini sürdürüyor. Ancak henüz somut ilerleme sağlanabilmiş değil. İran'da halkın bir bölümü müzakerelere karşı çıkıyor. Başkent Tahran'da mikrofon uzatılanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilemeyeceğini söylüyor.
7: Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar verdiği tutulmayan sözler göz önüne alındığında barış sağlanamayacak. Müzakereler hiçbir sonuca ulaşamayacak. Sadece İran'a yeni saldırılar için bir bahane olarak kullanılacak.
8: Trump sadece kendi çıkarlarını gözetiyor ve bana göre Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak bir anlaşma ne halk için ne de ülke için faydalı olacak.
4: İranlılar Hürmüz Boğazı'nda kontrolün sürdürülmesi gerektiğini de savunuyor.
7: Hürmüz Boğazı, uranyumumuz gibi topraklarımızın geri kalanı gibi meşru hakkımız. Bize ait ve hiç kimsenin onun üzerinde söz sahibi olma hakkı yok.
8: Birkaç yıldır yaptırımlar altındayız. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, basitçe söylemek gerekirse, artık Avrupa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım uygulama sırasının bize geldiğini gösteriyor.
1: Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini vurduğunu iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, olası hasarı tespit için santralde inceleme izni istedi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktaracak.
9: Ukrayna arasında son haftalarda özellikle İHA savaşları ve karşılıklı olarak hava savaşları ve özellikle İHA savaşları epey artmış durumda. Ve Ukrayna İHA'ları sürekli olarak Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Rus işgalindeki bölgeleri sürekli olarak vuruyor. Fakat son olarak bundan birkaç gün önce Rusya Ukrayna İHA'larının Zaporojye ilinde bulunan Zaporojye nükleer santralini vurduğunu ifade etti. Ukrayna'ya yönelik bu şekilde suçlamalar getirmeye başladılar. Bu arada şunu söyleyelim, Zaporojye nükleer santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğine sahip. Fakat bu nükleer santral savaşın başlarından biridir. Yani 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından birkaç hafta sonra bu santral Rusların işgaline geçmişti ve halen Rus işgal bölgesinde bulunuyor. Diğer taraftan özellikle son haftalarda bu santralin çevresinde çatışmalar biraz artmış durumda. Daha önceden de Rusya Ukrayna'yı bu şekilde İHA saldırısında bulunmakla suçluyordu. Fakat bu sefer Rusya Ukrayna İHA'larının bu nükleer santralin makine dairesine isabet ettiğini söylüyor. Yani bu sefer daha ağır bir suçlama getiriyorlar Ukrayna tarafına. Hatta Rusya'nın eski cumhurbaşkanı ve şu anki Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitri Medvedev, eğer dedi Ukrayna Zaporojye nükleer santraline ciddi bir zarar verirse o zaman biz Ukrayna'daki diğer nükleer santralleri ve NATO üyesi ülkelerde bulunan nükleer santralleri vururuz şeklinde çok ağır bir tehdit yöneltti Dmitri Medvedev. Bu şekilde karşılıklı ithamlar üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir heyet Zaporojye nükleer santralini ziyaret etti ve burada yapılan ilk incelemelerde tesisin bazı noktalarında bazı tahribatların görüldüğünü, bunların da bir İHA saldırısını işaret ettiği ifade edildi ve ajansın başkanı Rafael Grossi bunun üzerine zaten Zaporojye nükleer santrali ile ilgili böyle şeyler yapmak ateşle oynamaktır şeklinde bir açıklamada bulundu. Fakat özellikle makine dairesi hedef alındı mı bu henüz bilinmiyor. Bu konuda incelemeler devam edecek. Ancak Ukrayna tarafı Rusya'nın suçlamalarını reddediyor ve Ukrayna İHA'larının buraya hedef almadığı iddia ediliyor. Dolayısıyla şu anda epey bölgede tansiyonun, gerilimin yükseldiğini belirtmek gerekiyor.
1: Ayrıntıları Deniz Berktay'dan aldık. NTV Radyo. Bayram tatilinin son günü farklı illerden trafik kazası haberleri geldi. En acı tablo Denizli'deydi. Bariyere çarpan bir otobüste yangın çıktı. Bir bebek 8 kişi küle dönen araçta can verdi. Hayatını kaybedenlerden geriye acıklı hikayeler kaldı.
4: Bayram ziyaretinden dönen de vardı, mezuniyet törenine giden de. Denizli'deki kazadan geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Civan ve Sevda Şen çifti 9 aylık oğulları Eyüp Miraç'la birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirmişti. Tatil bitiminde Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindiler. Baba Civan Şen araçta yangın çıkınca ailesini kurtarmak için otobüsün ön camını kırdı. 9 aylık bebeğini kucağına aldı. Ancak araçta yaşanan kargaşa nedeniyle dışarı çıkamadılar. Civan Şen bebeğiyle birlikte alevlerin arasında can verdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. Sami ve Merve Erik çifti yeni evlenmişti. 16 Nisan'da dünya evine giren çift de aynı kaderi paylaştı. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralandı, eşi Merve Erik kurtarılamadı. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal da Antalya'nın Alanya ilçesine gidiyordu. Fatma Kartal'ın yıllar önce vefat eden kardeşinin mezarını ziyaret edeceklerdi. Kazada can veren anne ve kızının geçmişte kanser hastalığıyla mücadele ettikleri, hastalığı yendikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyüol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiydi. Turizm ve otel işletmeciliği programından mezun olacaktı. 18 Haziran'da yapılacak mezuniyet töreni için Antalya'ya gidiyordu. Genç kadın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti.
1: Otobüsün neden yandığı araştırılıyor. Yol ve sürüş uzmanı Mert İntepe'nin değerlendirmelerini dinleyelim.
10: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir. Akülerin hasar alması olabilir. Elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir arızadan, ihmal edilmiş bir bakımdan ortaya çıkar. Çok sıcak motorun olması dolayısıyla birikmiş yağlar, damlayan yağlar, turbonun olduğu noktada bozukluklar, her ne varsa yangına sebebiyet verebilir.
11: Mustafa Fevzi Verdun'un kullandığı otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu. O da yaşamını yitirdi.
10: Otomatik yangın söndürme sistemleri motor bölümünde bu araçta çalışmamış. Araba küle dönmüş zaten, bu belli. Var mıydı yok muydu ayrıca bakılması gerekir. Yeni model araçların hemen hemen hepsinde otomatik yangın söndürme sistemi var. Ve sürücünün yanındaki bir düğmeye basarak sistem devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
11: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
10: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
11: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
1: Aydın'da bir kişi henüz yeni evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrası kaçtı.
4: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın arkadaşı Ercan Zengin'le Söke Kapalı Pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
1: Kanser tedavisinde çığır açabilecek yeni bir gelişme var. Yeni bir akıllı iğne bazı hastalarda ileri evre tümörleri tamamen yok etti.
4: Baş ve boyun kanserine sahip, kanseri yayılmış veya nüksetmiş 102 hastaya amivantamab isimli enjeksiyon uygulandı. Hastaların 28'inde tümörler küçüldü, 15'inde ise tamamen yok oldu. Araştırmacılar, ilacın akciğer kanseri hastalarında da benzer sonuçlar verdiğini açıkladı. 11 ülkede yürütülen uluslararası klinik çalışmanın sonuçları, Chicago'da düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında duyuruldu. Uzmanlar, denemeye katılan hastaların tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Kevin Harrington, hastalığı hem kemoterapiye hem de immünoterapiye karşı dirençli hale gelmiş hastalar için bunlar benzeri görünmemiş derecede güçlü yanıtlar ifadelerini kullandı. Peki akıllı iğne olarak adlandırılan amivantamab nasıl çalışıyor? Uzmanlara göre amivantamab kanseri 3 farklı mekanizmayla hedefliyor. İlaç EGFR adı verilen ve tümörün büyümesini destekleyen proteini bloke ediyor. Kanser hücrelerinin tedaviden kaçış yollarını engelliyor ve bağışıklık sistemini aktive ederek tümöre saldırmasını sağlıyor. Yan etkilerin çoğunlukla hafif ve orta düzeyde olduğu, hastaların %10'undan azının tedaviyi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca birçok kanser tedavisinin aksine damar yoluyla serum şeklinde değil, deri altına küçük bir enjeksiyon şeklinde uygulanmasının da tedaviyi daha hızlı ve pratik hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen amivantamab'la ilgili 60 klinik çalışma devam ediyor. Bu çalışmalarda ilacın başta akciğer kanseri olmak üzere kolon, beyin ve mide kanserleri üzerinde etkileri inceleniyor.
1: Çinli bir teknoloji şirketi sivrisineklere karşı yapay zeka destekli taşınabilir lazer tabanlı bir cihaz geliştirdi. Cihaz sivrisinekleri otomatik olarak tespit edip lazerle öldürüyor.
4: 6 metre mesafeye kadar sivrisinekleri tespit ediyor. Tespit edilen sivrisinekler 3 milisaniye içinde lazerle vurularak öldürülüyor. Firma cihazın üzerindeki LiDAR sensörü ve yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde sivrisinekleri tespit ettiğini iddia ediyor. Ardından sistem sivrisineğe kilitleniyor ve takip etmeye başlıyor. Son adımda ise cihaz bir lazer atışı gerçekleştiriyor ve sivrisinek anında öldürülüyor. 2022 yılında geliştirilmesine başlanan cihazın ilk prototipinin ortaya çıkmasının 3 sene sürdüğü belirtiliyor. Cihazın iç mekanlarda, kamp alanlarında ve tarım alanlarında kullanılması hedefleniyor. Ürünün 3 metre menzilli temel versiyonu 21 bin, 6 metre menzilli pro versiyonu ise yaklaşık 30 bin liradan satılacak.
8: Ürünün bugüne kadar 4 farklı versiyonunu geliştirdik. Bundan sonraki süreçte özellikle performans gereksinimlerinin daha yüksek olduğu organik tarım gibi belirli kullanım alanları için ürünü daha da optimize edip geliştirebiliriz.
4: Bazı internet kullanıcıları ise Çin medyasınca da haberlere konu olan cihazın bu fiyat skalasında mad ettiklerini yapabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Cihazın ne zaman satışa çıkacağına ilişkin şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
1: Çevre bilincini günlük yaşamın parçası yapmayı amaçlayan Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da hafta boyu farklı etkinlikler düzenlenecek. Programı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş anlattı.
12: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
4: Atölyeler ve konserler düzenlenecek, 7'den 70'e birçok kişiye çevre bilinci kazandırmak için etkinlikler yapılacak. Ana teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
13: Çocuklar için sıfır atık bilincini arttıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Sıfır atık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar.
4: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek.
13: Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumu'nu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik.
4: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği de yapılacak olan festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
12: 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.
1: Ünlü aktör Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını bir bir terk ediyor. Öz kızının ardından evlatlık oğlu da Pitt soyadını bırakmak için mahkemeye başvurdu.
14: Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Brad Pitt, aile sorunlarıyla gündemde. Angelina Jolie ile olaylı bir boşanma yaşayan 62 yaşındaki aktör, çocukları tarafından da bir bir terk ediliyor. Öz kızı Shiloh'un ardından Jolie'nin 2002 yılında Kamboçya'dan evlat edindiği en büyük oğulları Maddox da babasının soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurdu. Başvurusunda kişisel nedenleri gerekçe gösteren 24 yaşındaki Maddox, soyadından Pitt'i yasal olarak kaldırarak tam adını Maddox Siobhan Jolie olarak değiştirmek istediğini belirtti. Genç adamın bu kararı aile içindeki kopuşun derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Brad Pitt'in çocuklarıyla olan soyadı krizi Maddox'la sınırlı değil. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan 20 yaşındaki Shiloh da geçen yıl mahkeme kararıyla Pitt soyadını resmi olarak hayatından çıkarmıştı. Diğer kız kardeşler Zahara ve Vivian ise resmi bir başvuru yapmasalar da yer aldıkları sosyal ve sanatsal projelerde Pitt soyadını kullanmayı bıraktı. Brad Pitt'e yakın kaynaklarsa ünlü aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını ve 6 çocuğuyla yeniden sağlıklı bir bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor.
15: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
16: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın. Para.

0: Ay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Kuvvetli yağışların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bugün etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Karadeniz'in doğusuyla Sivas-Tokat çevrelerinde daha yoğun görülecek. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Antibiyotik direnci geleceğimizi tehdit ediyor. Türkiye'de 100 bilim insanı bir araya geldi, antibiyotik direncinin korkutucu boyutlarını gözler önüne serdi. Böyle giderse Türkiye'nin 2050 yılına kadar antibiyotik direncinden en çok kayıplar veren ülke olacağı belirtiliyor. Peki antibiyotik direnci neden oluyor? Nerede yanlış yapılıyor? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal NTV Radyo'da anlatıyor.
11: Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan, özellikle bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan en önemli ilaçlardır antibiyotikler. Adından da anlaşılacağı gibi anti, karşı demek, biyotik de yaşam, yaşam karşıtı ilaçlar. Şimdi bizi hastalandıran mikroorganizmaların tümü canlıdır ve bu canlıların doğasında yaşama içgüdüsü vardır. Ne olursa olsun bu canlı yaşama içgüdüsü geliştirmiştir ve bakteriler de bunların başında gelen mini canlılardır. Ve bunlar konağa girdikleri zaman, ki hemen bir parantez açarak şunu da belirteyim, aslında vücudumuzda milyarlarca bakteri olduğunu belirteyim. Ama bunlar bize hastalık yapmazlar. Halbuki vücudumuzda dost olarak geçinirler. Özellikle bağırsak bakterileri vücudumuzda birçok fayda sağlarlar. K vitamini sentezinden sindirime kadar birçok yarar sağlarlar. Yine aynı şekilde ağız, boğazda birçok mikroorganizma vardır. Bunlar da yine dışarıdan gelen diğer mikroorganizmaların hastalık yapmasını engellerler. Ancak her mikroorganizma yerinde işe yarar. Eğer ortamı değişirse vücutta da hastalık yapar. Şimdi bir de dışarıdan alınan mikroorganizmalar var. Vücudun normal florasında olmayan bakteriler var. Bunların hastalık yapması daha kolay olur. Örneğin salmonella mikrobu, herkesin bildiği bir mikrop. bu insanların normal florasında bulunmaz. Ancak dışarıdan alınır. Antibiyotikler de tedavi etmek amacıyla kullanılıyor. Şimdi bu antibiyotikleri gerekli dozlarda, gerekli sürelerde ve kesinlikle gereken hastalarda kullanmazsanız direnç gelişmek kaçınılmazdır. Ne yapıyorlar? Şimdi bir hastalık meydana gelebilmesi için milyon üzerinde bakteri almak gerekir. O zaman hastalık yapabilirler ve bunların içerisinde dirençliler de olabilir. Şimdi siz antibiyotiği yeterli dozda vermezseniz ya da ona çok etkili olmayan bir antibiyotiği verirseniz bir süre sonra o duyarlı olan birkaç bakteri ölür ama dirençliler çoğalır. Ve şunu da söyleyeyim, bir bakterinin çoğalması genellikle 30 dakikada olur. Yani çok hızlı çoğalırlar. Bir bakteri 30 dakika sonra 2, 4, 8 diye logaritmik olarak artarlar. Ve bu dirençli bakteriler çoğalarak artık yeniden bu kişi hasta olduğunda verdiğimiz antibiyotik etki etmez.
10: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal NTV Radyo'daydı.
12: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
13: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı'yla Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
13: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
15: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam.
7: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
8: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlıada, Arzın merkezine seyahat.
7: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
8: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
7: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
8: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
7: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. Salı günü İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bankam, Kombank, kartıma gir. NTV Radyo.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Şirinevler Yenibosna istikameti, Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönü, Kayaşehir Habipler istikameti, Haramidere Beylikdüzü ve Küçükçekmece Hacı Şerif yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin trafiğe kapandığı ve yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak milli maç nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı yollarında trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Ana arterlerde bazı noktalarda yoğunluk var bu dakikalarda. Anadolu yakası için özellikle Kozyatağı mevkiinde çift yönlü yoğunluk görülüyor. Avrupa'da ise Cevizli Bağ ve Avcılar arasındaki sıkışıklık başlamış durumda. Birinci köprü çift yönlü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakasından geçişlerde bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Kabine iki haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ekonomi ve İran savaşındaki son durum görüşülüyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlıksa terörsüz Türkiye süreci. Kabinedeki sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı hamleler sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, CHP meseleleri kendi içinde çözmeli dedi. Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde geçiriyor.
3: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resleşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel. Gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
4: Meclis başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir. CHP genel başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz.
3: Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
5: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
5: Olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyati tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
1: İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
3: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp.

0: Firmalar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Burca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
1: NTV Radyo. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı düzenledi. Başbakan Netanyahu'nun emriyle Beyrut'un güneyi vuruldu. Saldırıya Tahran'dan tepki geldi.
0: Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz yayınladıkları ortak açıklamayla İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu. Hedef Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi. Netanyahu'nun 30 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden onay istediği ileri sürülmüştü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Washington yönetimi bu talep karşısında öncesine göre daha açık ve esnek bir tutum sergiledi. Zira İsrail ordusunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vetosu nedeniyle Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği iddia ediliyordu. İsrail son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Suveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin harekete geçmesi şartıyla Lübnan'a işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi teklif edeceği ileri sürüldü. Haberde söz konusu teklifin Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonları arttıkça İsrail ordusunun aşamalı olarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini içerdiği aktarıldı. Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler Tahran'ın da yakın takibinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Lübnan'daki ateşkes, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı.
1: İran, Amerikan yönetimiyle mesaj alışverişini durdurdu. İsrail'in bölgedeki saldırıları karara gerekçe gösterildi. Açıklama İran'ın Taslim Haber Ajansı'na yapıldı. Lübnan ve Gazze'deki İsrail saldırıları durmadığı sürece yeni müzakere sürecinin olmayacağı belirtildi. Bu kapsamda ABD ve İran arasındaki mesaj alışverişi durduruldu. İsrail yönetimi Lübnan'a yönelik işgalini genişletmiş, Litani Nehri'nin kuzeyinde bir kale ele geçirilmişti. Yine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ortak açıklamasıyla Beyrut'un güneyine operasyon düzenleneceği belirtildi. İsrail ordusu Dahiye bölgesindeki siviller için tahliye uyarısı yaptı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hamas heyeti görüşmede ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Ayrıca garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların provokatif eylemlerini en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Bu eylemlerin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçladığı belirtildi. Tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmaya yönelik çağrımızı yineliyoruz ifadesi kullanıldı. Bayram sonrası piyasalarda belirsizlik yaşanıyor. Petrol yeniden yükseldi, altın düştü. Yeni haftanın ilk iş gününde piyasalardaki görünümü altın piyasası uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
0: Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolar.

0: Dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
1: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısından güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum ama barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
0: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.
2: Türk İş, Mayıs ayı açlık yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı ise 114.576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında 1915 liralık artış oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 45.488 liraya çıktı. Mutfak enflasyonu yılın ilk 5 ayında %16, son 1 yılda ise %40 artış gösterdi. Şanlıurfa'da evin mutfağındaki tüp patladı. 5 kişilik aileden bir kişi yaralandı. Evin duvarlarını yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara da zarar verdi.
0: Gaz sıkışması sonucu evin mutfağında tüp patladı. Patlamada mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Park halindeki iki araçta da hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı patlama Şanlıurfa'nın Hadidiye ilçesinde meydana geldi.
3: Bir patlama oldu. Patlamayla ilgili belki deprem falan oldu. Sonra çıktık deprem falan değil.
0: İki katlı binanın giriş katında 5 kişilik aile yaşıyordu. Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle tüp patladı. Dışarı çıkan ev sakinleri komşularından yardım istedi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Hamza El Aziz hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkıldı. Kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
2: Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi yakalandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MIT ve Siber Şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a getirileceği belirtildi. Cilt kanseri riski giderek artıyor. Türk Dermatoloji Derneği bu risk nedeniyle 39 ilde ücretsiz kanser taraması yapacak. Dernek Başkanı Doçent Aslan Yürekli, Dermatolog Doçent Serkan Yazıcı ve Profesör Bengü Akay hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
4: Halkımızın derisini tarıyoruz. Yani derisinde bir kanser var mı, kötüye dönüşen bir lezyon var mı onu tarıyoruz. Bu ne demek oluyor? Yaklaşık 1000'in üzerinde dermatoloğun sahaya inmesi anlamına geliyor ve buradaki hedefimiz deri kanserini yakalamak.
0: Türk Dermatoloji Derneği'nin Euro Melanoma kampanyası kapsamında 39 ilde 71 sağlık kurumunda ücretsiz deri kanseri taraması başladı.
5: Hastalarımızın derilerini tam deri muayenesini yapıp hem de onlara deri kanserleriyle ilgili bilgilendirme yapmak ve onların bu deri kanserlerinin erken tanı ve erken tedavisi konusundaki farkındalığını artırmak aslında temel amacımız.
0: Açıktan sarı veya kızıl saç, renkli göz ve ailesinde deri kanseri öyküsü bulunanlarda risk daha yüksek. Uzmanlar özellikle vücudunda 50'den fazla ben olanların mutlaka yılda bir muayeneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Hastaların evde kendilerine ben muayenesi yapması da mümkün.
6: ABCD E kuralını bilmeleri, eğer bir lezyon büyüyorsa, değişiyorsa, farklı renkler oluyorsa, kenar düzensizliği varsa mutlaka doktora başvurmasını tavsiye ediyoruz. Risk grubundaki hastalarda işte bilgisayarlı dermatoskopi dediğimiz aletlerde kayıt altına alınıyor. Yeni bir ben, yeni bir değişim olursa aletler bize gösteriyor.
0: Derneğin internet sitesinden ve sosyal medya adreslerinden nerelerde muayene olunabileceği ve nasıl randevu alınacağı bilgisine erişilebiliyor.
2: Bilim insanları ilaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisine yardımcı olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Yöntemin etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin yeniden canlandırılmasına da yardımcı olabileceğine dikkat çekiliyor.
0: İlaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisiyle ilgili yeni bir adım atıldı. İngiltere'de antibiyotik tasarım yöntemi geliştirildi. Bu yeni yöntemle yeni antibiyotik tasarımının yanı sıra etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin de yeniden canlandırılabileceği belirtiliyor. Bakterilerin direnci artarken yeni geliştirilen antibiyotiklerin sayısı da yetersiz kalıyor. King's College London'daki araştırmacılar bu sorunu çözmek için ve bakterilerin antibiyotik direncini aşmak için efflux direnç kırıcı adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde antibiyotikler bakterilerin direnç mekanizması geliştirmesini önleyecek şekilde yeniden tasarlanabiliyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Uzmanlar birçok bakterinin antibiyotiklerin onları öldürecek seviyeye ulaşmadan önce hücre dışına atılmasını sağlayan moleküler pompalar kullandıklarını belirtiyor. Ancak bilim insanları antibiyotiklerin kimyasal olarak yeniden tasarlandığında bu pompalar tarafından daha zor uzaklaştırılabildiğini keşfetti. Sonuç olarak direnç mekanizmaları mevcut olsa bile antibiyotiğin bakteriyi öldürme yeteneği geri kazandırılıyor. Araştırma ekibi şimdi bu stratejiyi ilaca dirençli enfeksiyonlar için yeni tedavi seçenekleri geliştirmek amacıyla kullanmayı hedefliyor. Bakteriler zamanla onları yok etmek için tasarlanmış ilaçlara karşı hayatta kalacak şekilde evrimleşiyor. Bu nedenle antibiyotikler etkinliğini kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotik direnci her yıl dünya çapında yaklaşık 1 milyon 270 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Antibiyotik direnci insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşırken ameliyatlarda daha riskli hale geliyor. 2018'de 2023 yılları arasında izlenen bakteri ve antibiyotik kombinasyonlarının %40'ından fazlasında direncin arttığı tespit edildi.
2: Paris Saint-Germain'in Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşması sonrası Fransa'nın başkenti Paris ve ülke genelinde patlak veren olayların bilançosu ortaya çıktı. Toplamda 890 kişi yakalanırken Paris'te 260 kişinin hala gözaltında olduğu açıklandı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
7: Geçen yıla nazaran bu yılki şiddet olaylarında kutlamalar sırasında %45'lik bir artış var. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği son verilere göre bu kutlamalar sırasında cumartesi akşamı ve biraz da dün akşam toplam 890 kişi yakalandı Fransa genelindeki. Bunların çoğunluğu Paris'te. Paris'te sadece 548 kişinin yakalandığı, bunların 474'ünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Fransa genelinde gözaltına alınanların sayısı ise 721. Gözaltına alınanlardan 31'inin 18 yaşından küçük olduğunu da bildirdi Fransız makamları. Bu gözaltına alınanların birçoğu bugün yargıç önüne çıkarılmaktalar ki toplumdan da böyle bir talep var hepsine ceza verilmesi için. Şu anda Fransa'daki haber kanalları büyük ölçüde bunu tartışmaktalar. Öte yandan tabii kamu malına zarar verildi. Yüzlerce mağaza Fransa genelinde yağmalandı. Aynen geçen yıl gördüğümüz gibi. Ama bunun da ötesinde insani bilanço da ağır. Toplam 219 yaralının olduğunu bildiriyor Fransa İçişleri Bakanlığı. Buna ek olarak 178 polis ve jandarma memurunun da yaralandığı bilgisini veriyor. Öte yandan tabii Fransa'daki ve Avrupa'daki aşırı sağcılar bu şiddet olaylarını siyasi polemiğe dönüştürmenin çabasındalar. Cumartesi akşamından bu yana başta Fransa'nın aşırı sağcı liderleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella olmak üzere bu şiddet olaylarını otomatik olarak göç ve göçmenlere bağlayıp bu konuda göçmenlere yönelik çok daha sert politikalar gerçekleştirmesini istemekteler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayınlıyoruz.
8: Milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını, hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde vatandaşlarımız memleketlerini ziyaret ettiler, sıla-i rahimde bulundular. Dinlenmek isteyen kardeşlerimiz bu 9 günlük süreyi aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler. Hac farizasını mukaddes topraklarda bulunan kardeşlerimizle birlikte özellikle bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiler. Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını makbul ve mebrur eylesin diyorum. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını, milletçe birbirimize ve ülkemize olan muhabbetimizi artırmasını temenni ediyorum. Tabii bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı, gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde gayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz bugün 30.051 kilometreye çıktı. Ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlanmış durumda. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyonken şehirler arası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu önemli ölçüde artırdık. Bilhassa kafa kafaya çarpışmalardan kaynaklı trafik kazalarında Allah'a hamdolsun büyük bir düşüş yaşandı. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuzu da iki kattan fazla artırdık. Otoyollarımızı 1714 kilometreden aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtik. 311 kilometre olan köprü viyadük uzunluğumuzu 821 kilometre, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik. Demiryolu önem ve öncelik verdiğimiz bir diğer alandır. Türkiye hızlı trenin konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanışmıştır. 2251 kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı. Hava yolunu halkın yolunu haline getirerek bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkanları milletimizin istifadesine sunduk. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin buraya uçak inmez dedikleri havalimanımız dün 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8170 uçak trafiğiyle 1.402.000 yolcuya, Antalya Havalimanı'nda 8408 uçak trafiğiyle 1.456.000 yolcuya, Esenboğa Havalimanı'nda 2557 uçak trafiğiyle 382.000 yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 2557 uçak trafiğiyle 398.000 yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara, Kırıkkale, Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Kurban Bayramı'nın 3. günü tarihimizin en muhteşem zaferi olan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü milletçe gururla kutladık. Biz de Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu hep beraber idrak ettik. Merhum Nurettin Topçu İstanbul'un fethinin esas manasını bakınız nasıl ifade ediyordu. İstanbul'un kahraman Fatih'i hakkında bugüne kadar çok güzel sözler söylendi. Hepsinden ziyade Hazreti Peygamber'in onu övmesi yeterdi. Ancak bu Osmanlı padişahının yaptığı yalnız bir şehrin alınması mıydı? Biz buna inanmıyoruz. Olayı bu kadar küçültmek istemiyoruz. Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle beraber ruhların fethi, kalplerin fethidir. Evet, İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş, harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniyye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür. Minarelerinden ezan-ı Muhammediler yükselen Ayasofya aynı zamanda Fethi Mübin'in de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar mahzun ve boynu bükük bırakılmıştır. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fethin bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı ve gönlü yaslı olan Ayasofya artık kubbesinde inleyen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle minarelerini süsleyen ezan-ı Muhammedilerle İstanbul'un bağrından yükselen kutlu bir sancak olarak medeniyetimizdeki mümtaz makamına tekrar kavuşmuştur. İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadru kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın, kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle yad ediyorum. İlk fethi hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum. Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalardı, takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bunun içinde bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Ankara'dan canlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Kabine toplantısı yapıldı bugün bayram tatilinin ardından. Açıklamaları ekrandaydı. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz efendim.
10: Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
11: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: 29 lira. Üstelik bu saati alanlara seçili Oral-B diş fırçası modellerinden biri hediye. JBL Tune 525BT Multi-Connect kablosuz kulaküstü kulaklık siyah ve mor 1799 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Saati spor haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
2: A milli takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak millilerde teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
3: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
2: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak A milli takım 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
1: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
2: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki dördüncü dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
4: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
2: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
2: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
5: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
2: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
6: Ne öyle de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Grizzlies'e gider alır.
2: Safi ve ekibi Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Futbol direktörü Önder Özen adaylarla görüşmek için yurt dışına gitti. Siyah beyazların listesindeki isimlerden biri Vincenzo Italiano. İki sezonluk Bologna macerasından sonra İtalyan ekibine veda eden 48 yaşındaki çalıştırıcı şu anda herhangi bir takımda görev yapmıyor. Önder Özen'in yurt dışında Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'la da temas kuracağı iddia ediliyor. Beşiktaş, Crystal Palace'ı Konferans Ligi şampiyonu yapan Oliver Glasner'le görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Suat Dülger'in mitolojiden, destandan ve felsefeden yola çıkarak İnsan Nedir sorusuna cevap aradığı kitabı Troya, Say yayınlarından çıktı. Suat Dülger 1967 Ardahan doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda felsefe, özel kurslarda eğitim bilimleri dersleri verdi. Bu konuda sınavlara hazırlık kitapları yazdı. Felsefe ve mitoloji, Suat Dülger'in özel ilgi alanı. Yazarın daha önce yayınlanan kitapları, Oedipus ve Troya'nın Arkeolojisi. Dülger bugün bahsini ettiğimiz Troya isimli çalışmasında insan nedir sorusuna cevap ararken, deyim yerindeyse mitolojik bir arkeolojiyle geriye dönüş yaparak günümüze ayna tutmaya çalışıyor. Bilindiği gibi Homeros'un İlyada isimli eserinde anlattığı Troya Savaşı, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen bir savaş. Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın, Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılması savaşın sebebi olarak görülür. Menelaos'un güçlü ve zengin kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helena'yı kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar ve kenti kuşatır. Suat Dülger kitabında Troya'yı yalnızca mitolojik bir olay olarak değil, insan doğasını anlamaya açılan bir düşünce alanı olarak ele alıyor. Dülger'e göre Akileus'un öfkesi, Hektor'un onuru, Paris'in seçimi ve Odysseus'un bitmeyen yolculuğu yalnızca kahramanlıkları değil, insanın sınırlarını da anlatır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Reklam. Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar. Bayram sonrası birazcık da yeşilliklere bakalım. Ortalık yeşillik dolu, tam yaz başı. Hem doğadan toplanan otlar var, hem de aslında mutfağımızda asma yaprağı gibi taze yaprakların tam zamanı. Genellikle de salata olarak algıladığımız yeşilliklerle neler yapacağız, onlara bir bakmak istiyorum. Bayramda tarifini vermiştik, marullu kuzu kapama diye. Evet, normalde salata olarak görüyoruz. Fakat salataları aslında pişirmek de mümkün. Özellikle İtalya'da bunu çok yaparlar. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Mesela onların pembe, hatta koyu pembe bir radikası var. Onu ızgara yapıyorlar. Ondan sonra da üstüne zeytinyağı, bazen limon, afiyetle yiyorlar. Hele mangal partisi olduğu zaman kesinlikle böyle bir ızgara, yeşillik ızgara salata devreye giriyor. Bu aslında bizim için oldukça şaşırtıcı, ama biz de aslında yaprakları son derece güzel kullanıyoruz. Bütün dünyada ona şaşırıyor. Asma yaprağını sadece dolma sarma yapmıyoruz. Yırtma gibi yemekler yapıyoruz. Bulgur pilavının içine koyuyoruz mesela. Hele birazcık da peynir altı suyuyla falan ekşili bir şekilde yapılırsa inanılmaz güzel bir yemek oluyor. Örneğin Malatya'da kiraz yaprağına yapılan sarma, hatta onlar küfte derler, İnanılmaz güzel bir yemek. Benzer şekilde ayva yaprağı, fasulye yaprağı, bunların hepsi kullanılabiliyor. Yaprak derken doğadan toplanmış yaprakları da biz gene dolma sarma yapıyoruz. Efelik gibi, labada gibi. Labada mesela gerçekten ipeksi bir dokuya sahip, hem tadı da hafif, dolayısıyla inanılmaz güzel bir etli sarma oluyor. Evet, şimdi tekrar marula dönersek benim size hemen bir tarif olarak önerim olacak. Şimdi 7 kilo marulu diye satılmaya başlandı. Aslında 7 kilo marulu dediğimiz kocaman bir maruldu. Ama şimdi piyasada satılan küçük marul türleri var. Onlara 7 kilo adını yakıştırmışlar. Bütün dünyada da artık o şekilde tanınmaya başlandı. Hatta yurt dışında tohumları satılıyor. Bakarsak aslında tarifi vermiş sayılırım. 7 kilo marulunu, o küçük olanları ortadan ikiye bölün, şöyle boylamasına. Şöyle birazcık da çıkır çıkır ağza gelecek şekilde deniz tuzuyla veyahut da kaya tuzuyla şöyle bir tuzlayın. Hafif de yağlayın ve mangal yaparken veyahut da yapışmaz tavada şöyle üstüne bir ağırlık koyarak her iki tarafını da kızartın. İyicene közlensin. Yani aslında bir salata közleme yapıyoruz bu durumda. Ondan sonra da sofrada işte köftenin yanına, yemeğin yanına, özellikle de ızgara etlerin yanına servis yapın. İnanılmaz güzel oluyor. Gerçekten farklı bir lezzet. Hem midevi hem de çok lezzetli. Sofranızdan eksik etmeyin derim. Evet, salataları bir de böyle pişirmeyi denediğiniz zaman bambaşka lezzetler elde ediyorsunuz. Takipte kalın, hoşça kalın.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde ve Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Erdoğan CHP'deki tartışmalarda yokuz mesajı verdi. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
1: Burcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sen de ifade ettin, kabine toplantısı sonrasında konuştu. CHP'de yaşanan olaylara, tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. İlk kez mesaj verdi ama bu mesaj iki boyutluydu. Birinci boyutu, biz bu tartışmanın kurultay salonlarında başlayan siyasi hukuki tartışmanın hiçbir yerinde yokuz. Bundan sonra da olmayacağız ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ana muhalefet partisinin içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor cümlesi de oldukça dikkat çekici. İkinci boyut şu Erdoğan'ın açıklamasında, sokak olaylarına geçit vermeyeceğiz uyarısı da yaptı Cumhurbaşkanı. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, sokak terörüne, hukuk tanımamazlığa prim vermez dedi Erdoğan ve ekledi. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik güçlerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz cümlesi de yine Erdoğan'ın açıklamalarında kendisine yer buldu. Bir diğer önemli başlık, terörsüz Türkiye süreci. Erdoğan'ın buna ilişkin de mesajı vardı. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Mütabakata, güç birliğine ihtiyacı vardır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamada ve terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir cümlesi de önemliydi. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın tarihi bir sorumluluk üstlendiğine dikkati çekti. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da takip eden her bir vatandaşımızın Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oldukça önemli açıklamalar ama tüm bu açıklamaların içinde ilk açıklama olması nedeniyle kritik CHP'de yaşanan olaylara ilişkin verdiği o iki boyutlu açıklama bir kere de altını çizmekte fayda var. Oldukça önemli, hatırlatalım Burcu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi kurultay için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Olağanüstü kurultay için imza toplandı. Bir yandan CHP'nin yarınki grup toplantısına ilişkin ayrıntılar merak ediliyordu. Bu konunun ayrıntılarını da Mustafa Berber aktaracak bizlere. Mustafa.
2: Burcu, öncelikle şunu belirtelim. Sabah saatlerinde açıklamıştı Özgür Özel bugün itibariyle imza sürecini, delegelerden imza sürecini başlattıklarını ve sonrasındaysa aslında ilk mesajı geçtiğimiz hafta sonunda bayramlaşma sırasında vermişti. Delegelerden imza toplayacağız ve kurultay sürecini başlatacağız.

0: şu anda da 3. grupla toplantısını gerçekleştiriyor ve sonrasındaysa o fikirlere ilişkin yol haritasında nasıl detaylar olacak bunu görmüş olacağız. Aslında milletvekillerinden de imza toplanması bekleniyordu. Hatta bazı milletvekilleri de noter huzurunda imza verdiler ama sadece delege imzasıyla bu süreç başlatılacak. Neden? Çünkü Özgür Özel dedi ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Anayasa Mahkemesi delegelerden yarısının bir fazlasının imzayı vermesi olan kurultay süreçlerini dahi durdurabiliyor. Bu nedenle delegelerin imzası önemli dedi ve Özgür Özel'e bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı tedbir kararı var. Tedbir kararı kalkmadan kurultaya gidilmez sözleri de hatırlatıldı. Bunun bir kamu hukuku olduğunu söyledi Özgür Özel ve delegelerin imza toplaması ile birlikte bunun bir engel olmadığını, tedbir kararı nedeniyle genel başkanla geri gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrı yapabileceğini söyledi. Kurultay çağrısı yapabileceğini söyledi ki zaten o Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin bir çağrı heyeti olduğuna dikkat çekti. Çağrı heyetinin de kısa süre içerisinde kurultayı toplaması gerektiğinin altını çizdi. Tabii bir yandan bu tartışma, kurultay tartışması sürerken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü olağan grup toplantısını yapabilecek mi tartışması vardı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı göndermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve gerçekleştirilen grup başkanlığı seçimlerinin yetkisiz olduğunu dile getirmişti. Bunun geçerliliği olmadığını öne sürmüştü dilekçesinde. Tabii Özgür Özel de şunu söyledi. Zaten ben bu seçimden önce de grup başkanıydım. Kurultay öncesinde de grup başkanı olarak seçilen son grup başkanı bendim. Bu nedenle dedi zaten görevim devam ediyordu ama biz yine de bir tedbir amacıyla bu seçimleri gerçekleştirdik dedi. Grup başkanlığı seçimlerini gerçekleştirdik dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirmenin yetkisinin grup başkanlığı yönetimde olduğunu dile getirdi. Ve grup başkanının konuşma yapabileceğini eğer genel başkan milletvekili değilse grup başkanının kürsüye onun tarafından davet edilebileceğini hatırlattı. Bu tartışmalar sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yurt dışı ziyareti sırasında usulüne uygun olarak gerçekleştirilecek dedi ve ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını gerçekleştireceği takvime işlendi. Saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi grubu mecliste toplanacak. Yarın Grup Başkanı Özgür Özel'in oturumun açılmasının ardından konuşmasını gerçekleştirmesi bekleniyor.
1: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını belirlemesi bekleniyor. Sibel Can da orada. Kılıçdaroğlu hangi çalışmaları yaptı bugün? Sibel, hemen sözü sana bırakalım.
2: Tedbirli mutlak butlan kararı sonrasında genel başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinden itibaren burada genel merkezde çalışmalarını sürdürdü. Hali hazırda da bu çalışmalar devam ediyor. Bugün sen de söyledin, MYK'sını yani A takımını genel başkan yardımcılarını belirleyip açıklaması bekleniyor. Bu yönde çalışmalarını da devam ettiriyor. Şimdi CHP'deki bu belirsizliklerden biri kurultayın ne zaman olacağına dair. Kurultay için Özgür Özel bir taraftan imza topluyor ama genel merkez tarafı yani Kılıçdaroğlu tarafı kurultayın yapılabilmesi için temyiz sürecini işaret ediyor. Temyiz süreci tamamlandıktan sonra eğer tedbir kararı kalkarsa o zaman kurultayın yapılabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla genel merkezdeki görüş bu yönde, imza toplansa dahi kurultayın yapılamayacağı yönünde bir görüş hakim. Şimdi kurultay için cumartesi günü buraya geldi ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve bir açıklama yaptı. Beklenen açıklamasını yaptı. Orada da kurultaya ilişkin mesajları vardı. En kısa sürede önünüze seçim sandıklarını getireceğiz dedi. Bir tarih açıklamadı ama kısa süre içerisinde bunun olacağına dair bir mesajı vardı. Temiz, tertemiz bir kurultay mesajı da o günkü konuşmasında öne çıktı. Biliyorsun cumartesi günü yapılan o bayramlaşmada miting havasında geçti ve pek çok pankartta, flamada, afişte temiz siyaset mesajı öne çıkıyordu. Bu kapsamda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları vardı. Özellikle konuşmasının önemli bir kısmını helalleşme kısmına ayırdı ve FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim. Rüşvete bulaşanları ayıklayamadığım için özür dilerim dedi. Bundan sonraki süreçte de böyle yol alacağını, rüşvet

0: İşçi ve hırsızlardan partinin arındırılacağı mesajını verdi. Şimdi gözler bir diğer önemli konu olan parti meclisinin ne zaman toplanacağına ilişkin tarihin açıklanmasında, bu aslında pazartesi günü, yani bugün yapılması bekleniyordu. Ancak tebligatlar, görevlendirme tebligatlarının ulaşamaması nedeniyle bunun bugün yapılamayacağına dair bir açıklama gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Dolayısıyla yeni tarihin bu taraftan açıklanması gerekiyor. Parti meclisi şu yüzden önemli. Kurultay kararı burada alınıyor. Yani parti meclisinin toplantısında alınıyor. Dolayısıyla ne zaman toplanacak ve toplandığında oradan kurultay kararı çıkacak mı? Bunlar da merak konusu. Buradaki gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Sibel Can'dan aldık ayrıntıları. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. İbrahim Kalın Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hamas heyeti görüşmede ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Ayrıca garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. İran yönetimi müzakereler kapsamında Amerikan yönetimiyle mesaj alışverişini durdurduğunu açıkladı. Gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırıları gösterildi. Bu arada İranlılar Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen barış müzakerelerine şüpheyle yaklaşıyor. Tahran'da mikrofon uzatılanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerde samimi olmadığı görüşünü dile getirdi.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varabilmek için müzakerelerini sürdürüyor. Ancak henüz somut ilerleme sağlanabilmiş değil. İran'da halkın bir bölümü müzakerelere karşı çıkıyor. Başkent Tahran'da mikrofon uzatılanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilemeyeceğini söylüyor.
3: Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar verdiği tutulmayan sözler göz önüne alındığında barış sağlanamayacak. Müzakereler hiçbir sonuca ulaşamayacak. Sadece İran'a yeni saldırılar için bir bahane olarak kullanılacak.
4: Trump sadece kendi çıkarlarını gözetiyor ve bana göre Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak bir anlaşma ne halk için ne de ülke için faydalı olacak.
2: İranlılar Hürmüz Boğazı'nda kontrolün sürdürülmesi gerektiğini de savunuyor.
3: Hürmüz Boğazı, uranyumumuz gibi topraklarımızın geri kalanı gibi meşru hakkımız. Bize ait ve hiç kimsenin onun üzerinde söz sahibi olma hakkı yok.
4: Birkaç yıldır yaptırımlar altındayız. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, basitçe söylemek gerekirse, artık Avrupa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım uygulama sırasının bize geldiğini gösteriyor.
1: İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü.
2: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar durmuyor. Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini vurması endişelere yol açtı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı santralde olası bir hasarı tespit etmek için izin istedi.
5: Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar karşılıklı olarak artarak devam ediyor. Rusya'nın Mart 2022'de ele geçirdiği Zaporijya nükleer santrali Ukrayna tarafından hedef alındı. Nükleer santralin güç ünitesi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporijya nükleer güç santralinin ana ekipmanını kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de büyük ihtimalle etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştık dedi. Saldırı sonrası Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan tepki geldi. Ajans, son saldırının Nisan 2024'ten bu yana nükleer santralin sınırları içinde gerçekleşen ilk saldırı olduğunu duyurdu. Santrallere saldırmanın ateşle oynamak olduğu ifade edildi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Direktörü Rafael Grossi sosyal medyadan yaptığı açıklamada nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez ve hiç kimseye fayda sağlamayacak bir nükleer kaza riskini önlemek için bunlara son verilmelidir ifadelerini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın santraldeki hasarı kontrol etmek için izin istediği de belirtildi. Rusya'da Ukrayna'da bir petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rostov, Kirov ve Saratov bölgesinde Rusya'nın gün boyu onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.
1: Sıcak bir gelişmeyi hemen paylaşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Sıcak bir gelişme bir kez daha paylaşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
16: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.

0: çay makinesi deyince vatan. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
2: A milli takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak milliler de teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
3: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
2: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
4: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
2: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak A milli takım 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
2: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
5: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
2: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
6: Leo ile de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese giden Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro ilgiler arasın. Neyse 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz ile biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz ile gider alır.
2: Safi ve ekibi Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
1: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
2: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
7: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için, o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
2: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Futbol direktörü Önder Özen adaylarla görüşmek için yurt dışına gitti. Siyah beyazların listesindeki isimlerden biri Vincenzo Italiano. İki sezonluk Bologna macerasından sonra İtalyan ekibine veda eden 48 yaşındaki çalıştırıcı şu anda herhangi bir takımda görev yapmıyor. Önder Özen'in yurt dışında Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'la da temas kuracağı iddia ediliyor. Beşiktaş, Crystal Palace'ı Konferans Ligi şampiyonu yapan Oliver Glasner'le görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Arda Güler Real Madrid'de dikkat çeken sezonunu önemli bir ödülle taçlandırdı. Milli Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık nedeniyle ödülün Arda Güler'e verildiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 2 gol ve 4 asistle tamamlayan genç futbolcu çeyrek finaldeki Bayern Münih maçında yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusuysa Paris Saint-Germain'den Kvaratskhelia seçildi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvasında Roland Garros'ta heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan karşılaşmalarda bazı çeyrek finalistler belli oldu. Erkeklerde Alexander Zverev, Jesper de Jong'u 3-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı. İspanyol raket Rafael Hodar, vatandaşı Pablo Carreño karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Kadınlarda ise Rus raket Mira Andreeva, İsviçreli Jill Teichmann'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Eve dönerken reklam.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Para

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyda.
0: Geçtiğimiz bölümde gökyüzünde süzülen ama çoğu zaman yanlış tanınan akbabaların şehirle ilişkisini, İstanbul'daki izlerini ve doğadaki kritik rollerini anlattık. Geçmişte şehirlerin bir parçası olan bu kuşlar bugün neden azaldı? Zehirli et, göç yolları ve değişen yaşam alanları, yani aslında doğanın dengesi onları nasıl etkiledi? Akbabaların bilinmeyen hikayesini ve ekosistemdeki hayati rollerini tartıştığımız yine dolu dolu bir bölüm olmuştu geçen bölüm.
1: Çok güzel bir bölüm oldu. Küçük bir düzeltme yapacağım. Sütlüce'de İstanbul'daki kasapların akbabaları beslediğinden bahsediyordum. Bir gazeteci arkadaşım beni uyardı, dedi Kerem orada kasaplar değil, mezbaha vardı dedi. Onun için Sütlüce mezbahası olarak o kısmı düzeltiyorum şu anda.
0: Teşekkür ederiz. O zaman sana hemen yeni bölümümüze başlamadan geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün diye sorarak başlamak istiyorum.
1: Evet, ben gene parkıma gittim ve parkımda çok güzel türlerle gene haşır neşir oldum. Sıvacılar vardı. Sıvacılardan biraz bahsedeyim. Sıvacılar serçe boyunda küçük boylu hayvanlar. Özellikleri ağaçkakanlar gibi ağaç gövdelerinde dolaşıyorlar. Fakat çok farklı bir özellikleri var. Ağaçkakanlar gibi yukarı doğru değil aşağı doğru inebiliyorlar. Onun için aşağı sarkma özellikleri var. Burada Kuzey Amerika'da bulunan 4 sıvacı türünden birinin adı beyaz göğüslü sıvacı. Türkiye'deki türlerin adı sıvacı, Anadolu sıvacısı, kaya sıvacısı ve büyük kaya sıvacıları. Çeşit çeşit sıvacılar var ve Türkiye bu konuda çok zengin bir ülke. Güney Amerika'ya indiğimizde veya Afrika'ya indiğimizde ise sıvacılar yok. Aslında sıvacılar gerçekten eski dünyada sadece Kuzey Yarımküre'de bulunan türler. Park ve bahçelerde, güzel sağlıklı parklarda sıvacıları görebiliriz. Peki, şimdi ben sana sorayım. Sen ne gördün?
0: Ben ne gördüm? Ben geçen bölümde galiba zaten Çanakkale'den katılmıştım programa. 2 gün orada vakit geçirdim. Tam gelir gelmez seninle program çekmiştik. Ardından Alper Tüydeş ve Kıvılcım Kocabıyık vardı. Bir iş için gitmiştim. Tabii ki de hemen ilk fırsatta Uzun Hızırlı Göletine gidip kuş baktık. İlk gün 33, ikinci günde 37 tür kuş gözledik beraber. Benim için enteresan olan çok tür vardı tabii ki de. Alper yanımda olduğu için daha önce çok görmedim. Mesela küçük kartalı gördük, Söğüt serçeleri gelmişti. Onları görmek güzel oldu. Sarı kuyruk sallayanları ben tespit ettim, gördüm. Ama bir taraftan kırlangıçların gelmesinden bahsetmiştim geçen sefer. Kır, ev, kızıl zaten vardı Kerem ama kum kırlangıcı benim için böyle biraz yeni bir tür oldu. Onu da hemen baktığımda çok kısaca tanımlayayım, belki sen tamamlarsın. Türkiye'deki en küçük kırlangıç, doğrudur herhalde. Üst tarafı toprak rengi, alt tarafı beyaz. Göğüs kuşağı ise kahverengi bir kırlangıç. Kuyruğu hafif çatallı. Çoğunlukla tatlı su çevresindeki açık arazilerde bulunuyor. Yani bizim bulunduğumuz yer tam onun habitatı. Ve kum ve çakıl yarlarında yuva yapıyor diye duydum. Başka söylemediğim bir özelliği var mıdır kum kırlangıcının?
1: Kum kırlangıcı ilginç bir tür. İleride bizim desteğimize ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Sayıları birçok ülkede azalıyor. Çünkü yuvaladıkları alanlar nehir yataklarındaki kum duvarları, kum sıvatları. Bu da çok tehlike altında bir habitat. Çünkü çoğunlukla kum bir malzeme olduğu için inşaat malzemesi kamyonlar tarafından toplanıyor. Ama bunun telafisi kolay. Özel yuvalar yapıyorlar. Nehir kenarlarına, su kenarlarına onları koyduklarında kum kırlangıçları çok hızlı bir şekilde o yuvalara yerleşiyorlar. Biz de henüz bu şey aşamaya gelmedik. Ama ben Türkiye'deki kum kırlangıcı kolonilerinin yavaş yavaş azaldığını düşünüyorum.
0: Bu haftaki konumuza geçelim. Bu hafta ilginç bir konumuz var. Yangın çıkaran kuşlar. Alevlerin kıyısında dolaşan, fırsat kollayan kuşları konuşacağız. Peki ateşi bilinçli olarak taşıyan bir kuş mümkün mü? Ve bu hikayeler ne kadar gerçek? Gelin beraber keşfedelim.
1: O zaman anlatalım biraz. Yangın çıkaran kuşları gerçekten çok ilginç bir konu. Avustralya'da özellikle gerçekleşiyor bu konular. İstiyorsan yavaş yavaş sorularınla konuyu irdeleyelim.
0: İlk soruma hemen geçiyorum Kerem, çünkü çok ilgi çekici bir konu gerçekten. Doğada yangın çıkaran tek canlı genelde insan diye düşünürüz ama bugün kuşların da yangın çıkardığından söz edeceğiz. Hangi kuşlar bunlar?
1: Bugünkü konumuz temelde karaçaylak. Türkiye'de de yaygın bulunan hem yazın hem kışın hem de göç zamanı bol görülen bir tür. Karaçaylağın dışında ıslıkçı çaylak ve uzun bacaklı doğan isimli iki tür daha yırtıcı kuşu var. Bunlar Avustralya'da yakın çevresinde yaşıyorlar ama maalesef yani Türkiye'de görülen türler değil. Bu üç kuş türünün yangınlarda beslendiği zaten gözleniyordu. Fakat sonra ilginç bir şeyler tespit edildi ve bilim dünyasını bayağı bir şaşırttı bu.
0: Neden bunu yapıyorlar peki? Yani bu yırtıcı kuşlardan bahsettin zaten. Hani gerçekten bilinçli şekilde ateş taşıyor olabilir mi?
1: Evet, bilinçli bir şekilde ateş taşıyorlar. Bu nasıl oluyor? İlk önce yangınlardan bahsedelim. Avustralya zaten çoğunlukla çölden oluşan dev bir kıta. Çok yüksek sıcaklıklar. Hatta bu ozon deliği konusu çok gündemdeyken Avustralya'da ciddi insanlar için fazla yüksek sıcaklıklarında kanser riski oluşturduğu falan çok konuşuluyordu o aralar. Aynı şekilde bu yüksek ısının, güneşin çayır çayır ortalığı kavurmasının bir etkisi de bazı kendiliğinden çıkan doğal çalı yangınları veya yangınlar. Bunlar bazen kuru bitkilerin bir anda tutuşmasıyla gerçekleşiyor. Bazen bir şimşek çakıyor, onunla başlıyor. Değişik mevsimleri ve zamanları var. Bunlar da biliniyor. Ama temelde de şimşek ve yıldırımlardan sonra bu gerçekleşiyor. Tabii ki insanların attığı sigaralar veya böyle tüpler veya cam kırıkları da bu tip yangınları tetikliyor. Yani eskiden doğal olan bu yangınlar zamanla artmış. Şimdi kuşlara gelirsek ne yapıyorlar? Kuşlar bu yangından kaçan böcekleri, kertenkele, kurbağa gibi omurgalı canlıları yemek üzere yangının cazibesiyle yangının çevresinde toplanıyorlar. Ve gerçekten orada büyük bir ziyafet çekiyorlar kendilerine. Herkes kendi koyun can derdinde, kasap et derdinde. Kuşlar da orada can derdinde değil, et derdinde yangına gidiyorlar.
0: Nasıl çıkarıyorlar bu yangını peki?
1: Aslında yangını çıkarmıyorlar ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu yangının dinamiğini kuşlar çözmüş. Örnek veriyorum, küçük iki tane de nehir arasında kuru ağaçların olduğu bir yer var ve bir şekilde kıvılcım başlıyor ve yangın başlıyor. Yangın rüzgarla beraber ilerliyor ve nehirde duruyor. Kuşlar da bunu fark etmişler ve demişler ki ne güzel, yangın büyüyecekti, biz de çok yiyecektik. Bunun için kara çaylakların indiklerine alevin olduğu bölgede, yangının alevin yani canlı olduğu yere gidip orada yanmakta olan bir dalı öbür ucundan, yanmayan ucundan tutup havalanıp o dalı söndürmeden daha uzakta bir yere otlara attığını gözlemişler bilim insanları. Bunu zaten bilim insanlarından çok daha önce yerli aborijin toplumları fark etmişler. Onun için bu kuşlara da alev doğanları isim vermişler.
0: Bu davranış uzun süre sadece yerli halk anlatıları olarak biliniyordu diye okudum Kerem. Sen de biraz söz ettin. Hatta Avustralya'da yaşayan aborjin toplulukları bu kuşları Firehawk olarak adlandırıyormuş. Ateş şahinleri diye duydum ama sen onu farklı bir şekilde çeviriyorsun galiba, değil mi?
1: Yok, bence ateş şahini daha güzel olmuş. Alev, ateş hepsi güzel yani, anlatıyor durumu.
0: Peki bilimsel literatüre de geçti mi bu durum? Yoksa hani hala biraz yerli halk anlatıları olarak mı bizim günümüze kadar geldi?
1: Evet, yani bunu ilk defa 1960'ta belgelemişler. Bir gözlemci çaylağın yanmakta olan bir çubuğu alıp taşıyıp yarım mil kadar uçtuktan sonra yanmayan bir bölgeye götürdüğünü ve orada çıkan yangından kaçan yemirgenlerle ve sürüngenlerle de beslendiğini tespit etmiş. Bunu yazmış ama daha kapsamlı çalışmalar 2010'lu yıllarda yapılmış. O sırada da Avustralya'nın kuzey bölgesinde, Queensland ve Batı Avustralya'da özellikle karaçaylak, ısıkçı çaylak ve uzun bacaklı doğanların nasıl toplandıklarını ve dikkatli bir şekilde çubukları nasıl alıp başka yerlere götürdüklerini çok ayrıntılı bir şekilde belgelemişler.
0: Bu davranış peki yaygın mı yoksa çok nadir görülen bir istisna mıdır?
1: Bu davranışın sıkça görüldüğü yazıyor ama ben çok sık olduğunu düşünmüyorum. Çoğu zaman belki de ihtiyaçları yok kuşların. Bu arada bizim çok sevdiğimiz ve iyi bildiğimiz bir türümüz var. Leylek. Leylek de yangınlardan çok faydalanan bir türdür. Çünkü Afrika'da da kuraklığa ve ot ve yangın durumuna göre belli çayırlar, belli dönemlerde yanarlar. Bu doğal yangınlar binlerce hayvanın, canlı hayvanın kaçmasına ve toplanmasına neden olur. Ve leylekler de yangın çevresinde toplanırlar. Yani yangın her zaman bazı fırsatçıların toplanma bölgesi olmuştur. Avustralya'da bu çok çok sık gözlenen bir olay değil. Yani herhalde biz gitsek buna denk gelmeyebiliriz. Ama denk de gelebiliriz. Tamamen biraz tesadüf işi diye düşünüyorum.
0: Peki yani kuş ve insan dışında başka canlılar da yangın çıkarıyor mu?
1: Benim bildiğim yok ama bu üç tür kuş da bunu yapabiliyorsa eminim başka hayvanlarda değişik şeyler yapıyorlardır. Hayvanların bugüne kadar hep içgüdüsel yaşadığını varsaydık ama aslında manzaraya göre durum pek öyle değil.
0: O zaman son soruma geliyorum. Türkiye'de de kuşlar yangın çıkaracak mı dersin?
1: Bence yani herkesin aklına gelen bir soru, çünkü yangından hep endişe duyduğumuz bir konu. Hem mal ve can güvenliği için büyük bir tehdit, hem de yapılaşma açısından yapılaşmanın önüne açtığı şüpheleri olan birçok yangın var. Türkiye'de kuşlardan şu anda şüphelenmemize hiç gerek yok. Zaten bu Avustralya'da da yangın çıkarmadıklarını, yangını biraz daha yaydıklarını söyledik. Türkiye'de kendi yangın sorunumuz var bizim. Ama şunu hiç unutmayalım. Buradan da belki bu mesajı verebiliriz. Yangın çıktıktan sonra yanmış yeri en doğru bir şekilde rehabilite etmenin yolu aslında onu kendi halinde bırakmak. Çünkü özellikle Akdeniz'de de yangın ekosistemi gerçekten olağan doğal bir vaka ve yangına dayanıklı bazı türler çekirdeklerini ve tohumlarını saçmayı iyi biliyorlar ve kendileri o külle zenginleşmiş, mineral açısından zenginleşmiş topraktan daha güçlü bir şekilde çıkarak daha güçlü ve sağlıklı bir orman geri getirebiliyorlar. Dolayısıyla yangından sonraki bazı alanlara kendimiz müsaade edersek zaten o kendi gücünü toparlayacaktır. Ve ekosistemi en sağlıklı şekilde toparlanmasını gözleyebiliriz. Bu bölümde dinlediğiniz Karaçay'la ve Terkesna, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Islıkçıçay'la Ramit Singhal, Avustralya'da, Uzun bacaklı doğanın David Seccombe, Avustralya'da, kum kırlangıcının Yer Memelo, Mersin'de, sıvacıyı Enes Kasapoğlu, Konya'da kaydettiler ve eBird'ün Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta yangın çıkaran kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu ve yangınsız günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. NTV Radyo. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Kahve makinesi deyince Vatan.
3: NTV Radyo.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Belirli dini sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi nedir? Elbette biliyorsunuz. Ama nasıl söylüyorsunuz? Tesbih mi diyorsunuz? Tesbih mi? P ile mi? B ile mi? B ile söylenişi daha kolay gelse de doğrusu P ile olanı, yani tesbih. Sonra Arapça aslı arefe olan, yani belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günlerini anlatan sözcük dilimize arife olarak girmiş. Yani arefe değil, arife şeklinde kullanıyoruz. Tabii bunlar gibi değişik söylenişleri olan abdes ve abdes için durum biraz farklı. Müslümanların bazı ibadetlerini gerçekleştirebilmek için yaptıkları arınma anlamında kullanılan sözcük abdest aslında. Ama genelde abdest ve abdest biçiminde kullanılıyor. Ve de o kadar yaygın ki bazı sözlüklere bile girmiş. Aslı abdest olsa da abdest ve abdest demek de kabul görüyor. Ayrıca abdesthane demeye çalışmak da ihtiyacımızı gidermemize, geç kalmamıza neden olabilir. Ve maşallah, maşallah, hatta maşallah şeklinde kullanıldığını duyduğumuz sözcük maşallah ya da maşallah. Maşallah Allah'ın dediği olur söyleyişinin kısaltılmış şekli. Kullandığımız anlamları ise şunlar. Ne güzel, Allah nazardan saklasın anlamlarında beğenme duygularını bildirmek için söylenir. Maşallah şu güzelliğe bak. Umulmadık durumlar karşısında şaşkınlık ve sitem belirtmek için söylenir. Maşallah çok dakiksin. Yani yarım saattir seni bekliyoruz. Üzüntü ve sitem belirtmek için de söylenir. Maşallah adam aldatmakta üstüne yok. Bir de nazar değmemesi için çocukların üzerine iliştirilen ve üstünde maşallah yazılı nazarlık var tabii. Tekrar edelim. Tesbih değil tesbih, arefe değil arife, abdest yerine abdest, maşallah değil maşallah diyoruz. Sizi her görenin maşallah demesi dileğiyle hayırlı günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Uzun bir bayram tatili sonrasında piyasalar tekrar açılıyor. Tabii küresel bazda piyasalar gelişmeye, icraatlarını sergilemeye devam ettiler. Dünyada elbette 4. yılına girip devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve son dönemin bu aslında uzun süren savaşı perdeleyen ve 90 dilini artık geride bırakmış Körfez Savaşı etkisinde hareket eden jeopolitik dinamiklerin, gelişmelerin, beklentilerin piyasa hareketlerini ve finansal varlık değerlerini doğrudan ilgilendirdiği bir belirsizlik iklimi devam ediyor. Aşağı yukarı hareketler, Türkiye'de de ekopolitik gelişmeler piyasalara herhalde bu dakikalardan itibaren yeni bir yön verecek, bunlar bekleniliyor. Özellikle hafta içerisinde de enflasyon gibi, büyüme rakamları gibi ve faiz kararları gibi önemli beklentilerin öne açılmış. Bunlar tartışılacak tabii, bunlar görece gelip geçici rakamlar, dinamikler. Esas bir de kalıcı meseleler var. Bu kalıcı meselelerden bir tanesi hiç şüphesiz toplumun en dinamik ve en enerjik kısmını oluşturan gençlerle ve genç nüfusla ilgili bir mesele. Bütün dünyada gençlikle ilgili problemler, hani eski o meşhur Z kuşağının parıltılı tablosu arkasında yeni bazı sıkıntılı açılımları da gündeme getiriyor. Gençlerin yüksek öğrenim başta olmak üzere eğitimle ilgili beklentileri, daha evvelki kuşaklar tarafından elde edilmiş bir takım değerleri acaba elde edebilecekler mi? Hayatları boyunca ev sahibi olabilecekler mi? Yuva kurma konusundaki eğilimlerine, çocuk sahipliği konusundaki eğilimlerine, bütün bunlar farklı açılımlarla tartışılıyor. Yapay zeka, dijitalleşme, şunlar bunlar hep biliyorsunuz ortadaki konular. Bayram döneminde belki de iç piyasalar kapalıyken ve gündem ekopolitik bakımdan görece sakinken Ankara Sanayi Odası bu konuyla ilgili, yani genç nüfusla ilgili önemli bir çalışmasını paylaştı. Kısaca değinerek tamamlayalım. Bildiği üzere NEET dediğimiz ne, e ve T kavramlarından, yani baş harflerinden oluşan bir ibare var. NEET gençliği ne eğitimde ne istihdamda olan genç kesim. Bunlar Türkiye'de gerçekten önemli bir kesimi oluşturmaya ve Türkiye bakımından orta ve uzun vadeli bir sıkıntılı durumu ortaya çıkartmaya başladılar. Gerçekten Ankara Sanayi Odası tabii bir sanayi işvereni gözüyle konuya yaklaşmış, 89 sayfalık bir rapor hazırlamış. Türkiye'de NEET gençlerin profili, NEET'e yol açan nedenler ve çözüm yolları, başlıkta çok enteresan kayıp potansiyel. 15-29 yaş kesimi temel alınmış. Ve deniliyor ki 15-29 yaş arasındaki gençlerin her 4 gençten birisi, %26'sı ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran OECD, yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamasının 2 katından fazla. Kadın nüfus söz konusu olduğunda bu oran daha da zecri, zorlayıcı bir duruma çıkıyor. Her 3 genç kadınımızdan birisi NEET klasmanına giriyor. Ne eğitimde ne istihdamda, %37. Sayıları 4.7 milyon kişiye ulaşan, neredeyse 5 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Nitekim tedbir alınmazsa 2030 itibariyle 5.5 milyona doğru yürüyen bir NEET kavramı ortaya çıkacak. Tabii tam karşılamasa da, hani popülerleşmiş haliyle ev genci gibi kavramlarla karşılanan bu kesim hiç şüphesiz sadece bu kesime üye olan genç kardeşlerimiz bakımından değil ama toplumun tamamı bakımından çok önemli bir probleme işaret ediyor. Bu çalışmada Ankara Sanayi Odası diyor ki gayri safi yurt içi hasılanın %2.8'i ile 3.5'u arasında bir kayıp söz konusu. Bu gençlerin dinamizmi, katma değer yaratma kabiliyetleri kullanılmadığı, avara kasnak gibi boşa çevrildiği için, harcandığı için 38 ila 47.5 milyar dolarlık bir düzeyde potansiyel kaybımız var. 2025 bütçesine baktığımızda faiz hariç neredeyse %20 oranı düzeyinde erişmiş. Yıllık savunma bütçemiz kadar bir miktar ve son 5 yıllık dönem dikkate alındığında 250 milyar dolar kayıp potansiyel karşımıza çıkıyor. Tabii Ankara Sanayi Odası özellikle sanayici ve işveren gözüyle ve bir parça da hani Ankara pilotu ile olsun diyerek ama ayakları yere basan 6 kademeli bir eylem planı açıklıyor. Elbette bu ve benzeri çalışmalar çok değerli, bütünleştirici, kavrayıcı çalışmaların yapılmasına gerek var. Çünkü bugünün gençliği yarının biliyorsunuz olgun ve yaşlı nüfusunu oluşturacak. Eğer gençlerin dinamizmini ve aktivitesini deneyim ve birikime dönüştüremiyorsak, onları bu potansiyelini boşa akmasını engelleyemiyorsak büyük sıkıntı ortaya çıkıyor. Belki de Fransızlara atfedilen bir atasözüyle bitirmekte fayda var. İhtiyarlık yapabilseydi, gençlik bilebilseydi. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. Salı günü İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
4: NTV'de ana haberle karşınızdayız efendim. Haber özetleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkemelere taşan mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP'de ise Özgür Özel ekibi kurultay için gerekli delege imzalarını bir gün içinde topladı. Bir yandan da gözler yarın yapılması planlanan meclisteki grup toplantısında. Özgür Özel toplantı olacak diyor. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı yaptırmak istemiyor. Konuya dair Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da konuştu. Çelişkiyi aranızda giderin dedi. Ayrıntıları aktaracağız. Ve İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırma kararı aldı. Bu karar sonrası İran, Amerika Birleşik Devletleri ile mesaj alışverişini durdurdu. Görüşmeler için Lübnan ve Gazze'ye saldırıların durmasını şart koştu. Bölgede yaşanan gelişmeleri canlı bağlantılarla alacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma belirsizliği piyasaları da etkiledi. Petrol yeniden yükseldi. Altın haftaya düşüşle başladı. Tatil sonrası Borsa İstanbul'da görünüm pozitif oldu. Paylaşacağız. Başlıyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Ve sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu da yaptı.
5: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
5: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
6: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
5: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
4: CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu bizim vazifemiz değil. CHP meseleleri kendi içinde çözmeli dedi.
6: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resleşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel. Gözler Meclis Başkanlığı'nın tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
7: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.

0: başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
1: CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin yeni bir gelişme oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK, MASAK ve SGK'ya yazı gönderildi. Ayrıntıları alacağız. Mustafa Berber bu ayrıntılar için yayına hazır. Mustafa, neler aktaracaksın bu konuyla ilgili?
2: Burcu, MASAK, YSK gibi kurumlara gönderilen yazı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilen yazı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oy kullanan delegelerin birinci dereceden yakınlarına yönelik. Çünkü hatırlanacağı üzere iddia edilmişti ki CHP'nin 38. olağan kurultayında delegeler oylarının iradesine fesat karıştırıldı. Bazılarına para teklif edildi, bazılarının birinci dereceden yakınları işe yerleştirildi, iş vaadinde bulunuldu gibi iddialar vardı. İşte bu iddialar üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu 38. CHP olağan kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na, MASAK Başkanlığı'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir yazı gönderdi. Bu yazının içeriğinde şuna dikkat çekiliyor. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerin birinci derece yakınlarından MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarının ilgili kurumlardan talebi yazılıyor. Yani bu MASAK hareketlerinde olağan dışı bir para trafiği var mı? Banka hesaplarında olağan dışı bir para trafiği var mı? Ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyelerde işe yerleştirildiler mi? Buna bakılacak. Bu değerlendirilecek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftada 13 kişi gözaltına alınmıştı yine aynı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bunlardan 9'u tutuklanmış, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu kişilerin işte o para trafiğini sağlayan, paraları taşıyan kişiler olduğu iddia ediliyordu. Bu nedenle gözaltına alındıklarına dikkat çekilmişti. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na, MASA ve SGK'ya bir yazı gönderdi. Bu yazıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oy veren delegelerin birinci derece yakınlarının hesap hareketleri, sigorta kayıtları ve banka hesaplarındaki hareketliliğinin tespiti istendi. Tabii bir diğer yandan da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirecek. Genel merkez bunun yapılmayacağı yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı göndermişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu da bunun yapılacağını duyurmuştu. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaşanan bu gelişmeleri değerlendirmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir yazı gönderileceğini söylemişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Meclis Başkanlığı'ndan bir mektup da gönderilmiş durumda.
1: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Devam edelim. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün A takımını belirlemesi bekleniyordu. NTV ekibinden Sibel Can da orada, bir gelişme olup olmadığını soralım hemen Sibel.
3: Bugün sabah saatlerinden itibaren genel merkeze geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve çalışmalarını sürdürdü. Bugün için beklenti MYK'sına, A takımına açıklaması yönündeydi. Ancak öyle olmadı. Az önce genel merkezden ayrılarak konutuna doğru hareket etti. Dolayısıyla A takımını bugün açıklamasını beklemiyoruz. Ancak kulislerde konuşulan bazı isimler var. Onlardan bahsedelim. Genel sekreterlik için Bülent Kuşoğlu'nun ismi geçiyor. Yine örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı için Orhan Sarıbal ismi üzerinde duruluyor. Sözcü, parti sözcüsü için Müslüm Sarı, hem parti sözcülüğü hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı görevleri için düşünüldüğü kulislerde konuşuluyor. Kadınlarla ilgili genel başkan yardımcılığı görevinde de yine Gamze İlgezli'nin ismi kulislerde konuşuluyor. Şimdi biliyorsun bugün yoğun çalışmalar yaptı genel kuruldaydı, sabah erken saatlerden itibaren geldi dedik. Kurultay önemli bir başlık. CHP'nin akıbetinin ne olacağına dair kurultayın ne zaman yapılacağı, o tarihin ne zaman belirleneceği kritik bir soru aslında. Bununla ilgili taraflardan çeşitli açıklamalar geliyor. Özgür Özel'in imza topladığını biliyoruz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrasında yaptığı ilk açıklamada da şunu söylemişti. Tedbir kararı kaldırılmadan kurultaya gidemeyiz. Dolayısıyla hala bu düşüncesini

0: savunuyor, devam ediyor, bu düşüncesini sürdürüyor. İmza toplansa dahi kurultayın yapılamayacağı yönünde bir burada beklenti var. Daha doğrusu burada böyle bir algı var. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni bir açıklamanın gelip gelmeyeceğine de bakacağız. Buradaki gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Sibel Can'a aktardı ayrıntıları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu teslim olma değil kararlılıkla yürüme zamanıdır açıklaması yaptı.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma görüldü. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonunda "Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur." diye konuştu. Ekrem İmamoğlu adına sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise "Şimdi teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır. Rehberimiz millettir" ifadeleri kullanıldı. Duruşmadaki 42. günde en önemli gelişme, daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Vedat Şahin'in bu beyanlarını geri çekmesi oldu. Şahin ifadeleri baskı ve yönlendirme altında verdiğini öne sürdü. Başsavcılıkça İmamoğlu suç örgütü olarak adlandırılan davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Dosyadaki bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 18 Haziran'da yapılacak.
1: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
2: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
1: İsrail'den Lübnan'la ateşkesi bozacak bir adım geldi. Başbakan Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdi.
2: Ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail, Beyrut'un güneyini bir kez daha hedefe koydu. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayınladıkları ortak açıklamayla İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu. Hedef, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi. Netanyahu'nun 30 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden onay istediği ileri sürülmüştü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Washington yönetimi bu talep karşısında öncesine göre daha açık ve esnek bir tutum sergiledi. Zira İsrail ordusunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vetosu nedeniyle Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği iddia ediliyordu. İsrail son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Suveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin harekete geçmesi şartıyla Lübnan'a işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi teklif edeceği ileri sürüldü. Haberde söz konusu teklifin Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonları arttıkça İsrail ordusunun aşamalı olarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini içerdiği aktarıldı. Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler Tahran'ın da yakın takibinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Lübnan'daki ateşkes Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı.
1: İsrail'in Lübnan'a saldırı kararı sonrası Tahran yönetiminden önemli bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile mesaj alışverişi durduruldu. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, neler aktaracaksın?
3: Burcu, Tasnim Haber Ajansı devrim muhafızlarına yakın bir yayın organı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini askıya aldığını, durdurduğunu ilan etti, duyurdu. İranlı kaynaklara dayandırdığı bu haberde ve gerekçe olarak da İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları gösterildi. Bir süredir İranlı yetkililer bu konuya işaret ediyorlardı. İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları, ki son zamanlarda bu şiddetlendi, ateşkesin açık bir ihlali olduğu belirtiliyordu. Müzakere heyetin başkanı, aynı zamanda meclis başkanı olan Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, ki bugün yaptığı bu paylaşımda ve ateşkesin açık bir ihlali olduğunu söyledi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının. Öte taraftan da hem İran ordusu hem de İranlı yetkililerden İsrail'e hedef alan açıklamalar geliyor. Tansiyon ve gerilim tekrar yükselmiş durumda. Hamene'nin danışmanı olan Muhsin Rızai'den bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran'a aittir ifadesini kullandı. Abluka'nın, ABD'nin İran'a yönelik devam eden deniz ablukasının devam etmesine izin vermeyeceğiz dedi. Ve Lübnan'daki gerilimin tırmanmasına da izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz. İran silahlı kuvvetlerinin sabrının da bir sınırı var ifadesini kullandı. Benzer bir açıklama devrim muhafızları ve İran silahlı kuvvetleri, hem ordu hem de devrim muhafızlarının ortak komuta merkezi olan Hatemül Enbiya karargahından geldi. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları ve özellikle de Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri boşaltılsın çağrısı yaptı Hatemül Enbiya karargahı. Eğer İsrail ordusu Beyrut'u hedef alırsa İran'da füzeleri ateşleyeceği tehdidinde bulundu ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi noktasında bir çağrı yaptı Hatemül Enbiya karargahı. Bu nedenle önümüzdeki saatler ve bu gece kritik olacak Burcu. Öte taraftan da diplomaside de hareketlilik var. Mesaj alışveriş trafiğinin askıya alındığının Tasnim Haber Ajansı'nda ilan edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir telefon görüşmesi yaptı. Aynı şekilde Katar, Türkiye ve Fransa Dışişleri Bakanları ile de bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama var. ABD'ye 8 Nisan'da Pakistan'da yürürlüğe giren, İslamabad'ın arabuluculuğunda yürürlüğe giren ateşkes hatırlatılıyor bu açıklamada. Lübnan'ın da bu ateşkese dahil edildiği yine hatırlatılıyor ve ateşkesin 8 Nisan tarihinden bugüne kadar ABD ve İsrail tarafından defalarca kez ihlal edildiği vurgulanıyor söz konusu bu açıklamada ve Lübnan'ın da ateşkese dahil olduğu bir kez vurgulanıyor. Gözler tabii İranlı yetkililerden gelecek son değerlendirmelerde, açıklamalarda olacak, ancak Tasnim Haber Ajansı İran basını görüşmelerin, mesaj alışverişinin askıya alındığı bilgisini paylaştı Burcu.
1: Devam edelim. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes görüşmelerinin akıbeti merak edilirken Türkiye'nin telefon diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı.

0: Şimdi sınırlarımız dışına uzanacağız. Washington'a gideceğiz. Trump yönetimi İran'ın mesaj alışverişini durdurma kararına ne diyor? Tepki geldi mi? NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Hemen Begüm'e sözü bırakacağız efendim. Begüm.
1: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce NBC News'a konuştu. İran'dan gelen Tasnim Haber Ajansı'nın geçtiği haberin ardından İran'ın müzakereyi askıya aldığına ilişkin haberlerden bilgim yok. Böyle bir haber gelmedi bize dedi Trump, ama doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla konuştuk, sessiz kalmak daha iyi olacak dedi. Bu hemen bomba atmaya başlayacağımız anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. Abluka devam edecek dedi ABD Başkanı Donald Trump. İstedikleri kadar bekleyebilirim, bir servet kaybediyorlar dedi. Dolayısıyla bir sükunet dönemi daha iyi olur, acelem yok mesajını vermiş oluyor ABD Başkanı Donald Trump İran'dan gelen gelişmelerin ardından. Petrol fiyatlarından tepki var, piyasalardan tepki var diyebiliriz haberlerin ardından. Petrol fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Ham petrolde %5'in üzerinde bir artışla varil başı 96 dolara yükseldi. Sıcak duruma ilişkin son ayrıntıları da aktaralım. ABD ordusu Kuveyt'te bulunan Amerikan güçlerini hedef alan İran'a ait iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı sabah saatlerinde. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre İran körfezi kıyısına yönelik saldırılarda da Goruk kentinde ve Keşm adasında dronlar için, insansız hava araçları için kullanılan radar komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı ifade ediliyor. Hem cumartesi hem de pazar günü benzer saldırılar gelmişti Amerikan ordusundan. Bunların İran tarafından gelen saldırgan tutum tavra bir cevap niteliği taşıdığı ifade ediliyor ki bunun içerisinde Amerikan ordusuna göre uluslararası sularda faaliyet gösterdiği ifade edilen Amerika'ya ait bir insansız hava aracının düşürülmesi de var. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerde çerçeve anlaşmasını biraz daha koşullarını sertleştirdiği ifade edilmişti. Amerika açısından en önemli noktalardan bir tanesi nükleer program, ki sonraki aşamalara bırakılmıştı bu. Bir de tabii ki İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması meselesi Burcu.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Bayram sonrası piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi. Altın haftaya düşüşle başladı. İç tarafta borsa güne pozitif tarafta başladı.
2: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. Yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
3: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısında güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama bu barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı. ...102 hastaya enjeksiyon uygulandı. Tümörler 15 kişide tamamen yok oldu, 28 kişide küçüldü. Yeni aşı kansere karşı umut oldu. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: Bayram tatilinin son günü maalesef farklı illerden trafik kazası haberleri geldi. En acı tablo Denizli'deydi. Bariyere çarpan bir otobüste yangın çıktı. Biri bebek, 8 kişi küle dönen araçta can verdi. Tüm veriler ciddi bir ihmali işaret ediyor. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor.
4: Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Kapılar açılmadı. Yangın söndürme sistemi devreye girmedi. Yaralanan 33 yolcu ve görevli camlardan çıkarak kurtuldu. Ancak Denizli'de meydana gelen kazada biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Peki araçta nasıl bu denli büyük bir yangın çıktı?
5: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir, akülerin hasar alması olabilir, elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir arızadan, ihmal edilmiş bir bakımdan ortaya çıkar. Çok sıcak motorun olması dolayısıyla birikmiş yağlar, damlayan yağlar, turbonun olduğu noktada bozukluklar, her ne varsa yangına sebebiyet verebilir.
4: Mustafa Fevzi Verdun'un kullandığı otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu. O da yaşamını yitirdi.
5: Otomatik yangın söndürme sistemleri motor bölümünde bu araçta çalışmamış. Araba küle dönmüş zaten, bu belli. Var mıydı yok muydu ayrıca bakılması gerekir. Yeni model araçların hemen hemen hepsinde otomatik yangın söndürme sistemi var. Ve sürücünün yanındaki bir düğmeye basarak sistem devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
4: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
5: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
4: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
0: Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde bugün de trafik aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
2: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evde de dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
0: Aydın'da bir kişi henüz bir ay önce evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrasında kaçtı.
2: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan, henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın, arkadaşı Ercan Zengin'le Söke Kapalı Pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan, yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
0: Dün ekranlarınıza getirmiştik. 17 yaşındaki zanlı 16 yaşındaki kız arkadaşı ile birlikte İstanbul'un tarihi surlarında yakalanmıştı. Üzerinde bıçak, telefonunda cinayet planları vardı. Polisin dikkati sayesinde bir cinayetin önüne geçildi. Bu olay 2 yıl önce aynı bölgede işlenen çifte cinayeti ve insel kavramını da gündeme getirdi. NTV'den Dilek Yaman psikolog Gülşah Ergin ile konuştu.
2: Telefonundan iki genç kızı öldüren katilin fotoğrafları ve cinayete ilişkin görseller çıktı. Kız arkadaşına tehditler içeren mesajlar atmıştı. Polisin dikkati sayesinde İstanbul'un tarihi surlarında 23 Mayıs'ta yeni bir cinayet önlendi.
6: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri surların içinde şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Çiftin yanına gittiğinde ise erkeğin üzerinde iddiaya göre bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
2: 17 yaşındaki zanlı mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. Kız arkadaşı ise ailesine teslim edildi. Bu olay akıllara 4 Ekim 2024'teki cinayeti getirdi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirne Kapı'daki surlar üzerinde 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i, öncesinde ise kendi evinde Ayşenur Halil'i öldürmüş, ardından intihar etmişti. Çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan insel kavramı tartışılmıştı.
7: Genellikle sosyal izolasyon içerisindedirler. Daha çok çevrim içi şekildedirler. Daha çok internette vakit geçirirler. Oyunlarda, belli platformlarda. Aileye karşı da mesafelidirler. Genel bir öfke halleri vardır ama daha çok kadınlara karşı cinsiyetçidirler.
2: Zanlının daha önceden psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Tehdit içeren mesajların ardından genç kızın olay yerine kendi rızasıyla gitmesi de ayrı bir inceleme konusu oldu. Peki aileler tehlikeyi nasıl fark edebilir?
7: Bak sen odandasın, bizimle çok konuşmuyorsun, biz sana yakınlaşmaya çalışıyoruz ama bunu başaramıyoruz. Dışarıda çıkmıyorsun, topluma da karışmıyorsun. Dolayısıyla biz senin rahatsız olduğun ya da mutsuz olduğun şeyler olduğunu düşünüyoruz.
2: Uzmanlar yasakların işe yaramasının zor olduğunu söylüyor. Çare çocukların kendilerini özel hissedebileceği bir ortam yaratmak.
0: Kanser tedavisine çığır açabilecek yeni bir gelişmeyle devam edelim. Yapılan denemelerde üçlü etki mekanizmasına sahip yeni bir akıllı iğnenin bazı hastalarda ileri evre tümörleri tamamen yok edebildiği görüldü.
2: Baş ve boyun kanserine sahip, kanseri yayılmış veya nüksetmiş 102 hastaya amivantamab isimli enjeksiyon uygulandı. Hastaların 28'inde tümörler küçüldü, 15'inde ise tamamen yok oldu. Araştırmacılar, ilacın akciğer kanseri hastalarında da benzer sonuçlar verdiğini açıkladı. 11 ülkede yürütülen uluslararası klinik çalışmanın sonuçları, Chicago'da düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında duyuruldu. Uzmanlar, denemeye katılan hastaların tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Kevin Harrington, hastalığı hem kemoterapiye hem de immünoterapiye karşı dirençli hale gelmiş hastalar için bunlar benzeri görünmemiş derecede güçlü yanıtlar ifade ederdin kullandı. Peki akıllı iğne olarak adlandırılan amivantamab nasıl çalışıyor? Uzmanlara göre amivantamab kanseri 3 farklı mekanizma ile hedefliyor. İlaç EGFR adı verilen ve tümörün büyümesini destekleyen proteini bloke ediyor. Kanser hücrelerinin tedaviden kaçış yollarını engelliyor ve bağışıklık sistemini aktive ederek tümöre saldırmasını sağlıyor. Yan etkilerin çoğunlukla hafif ve orta düzeyde olduğu, hastaların %10'undan azının tedaviyi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca birçok kanser tedavisinin aksine damar yoluyla serum şeklinde değil, deri altına küçük bir enjeksiyon şeklinde uygulanmasının da tedaviyi daha hızlı ve pratik hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen amivantamab'la ilgili 60 klinik çalışma devam ediyor. Bu çalışmalarda ilacın başta akciğer kanseri olmak üzere kolon, beyin ve mide kanserleri üzerinde etkileri inceleniyor.
0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
8: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
9: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
8: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
10: Leo'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Kuruş'u alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz ile gider alır.
8: Safi ve ekibi Robin Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
0: Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması üzerine Fransa'nın başkenti Paris ve ülke genelinde patlak veren olayların bilançosu ortaya çıktı. Toplamda 890 kişi yakalanırken Paris'te 260 kişi hala gözaltında olduğu açıklandı. Ayrıntıları NTV temsilcimiz Kayhan Karaca aktardı.
11: Geçen yıla nazaran bu yılki şiddet olaylarında kutlamalar sırasında %45'lik bir artış var. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği son verilere göre bu kutlamalar sırasında cumartesi akşamı ve biraz da dün akşam toplam 890 kişi yakalandı Fransa genelindeki. Bunların çoğunluğu Paris'te. Paris'te sadece 548 kişinin yakalandığı, bunların 474'ünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Fransa genelinde gözaltına alınanların sayısı ise 721. Gözaltına alınanlardan 31'inin 18 yaşından küçük olduğunu da bildirdi Fransız makamları. Bu gözaltına alınanların birçoğu bugün yargıç önüne çıkarılmaktalar ki toplumdan da böyle bir talep var hepsine ceza verilmesi için. Şu anda Fransa'daki haber kanalları büyük ölçüde bunu tartışmaktalar. Öte yandan tabii kamu malına zarar verildi. Yüzlerce mağaza Fransa genelinde yağmalandı. Aynen geçen yıl gördüğümüz gibi. Ama bunun da ötesinde insani bilanço da ağır. Toplam 219 yaralının olduğunu bildiriyor Fransa İçişleri Bakanlığı. Buna ek olarak 178 polis ve jandarma memurunun da yaralandığı bilgisini veriyor. Öte yandan tabii Fransa'daki ve Avrupa'daki aşırı sağcılar bu şiddet olaylarını siyasi polemiğe dönüştürmenin çabasındalar. Cumartesi akşamından bu yana başta Fransa'nın aşırı sağcı liderleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella olmak üzere bu şiddet olaylarını otomatik olarak göç ve göçmenlere bağlayıp bu konuda göçmenlere yönelik çok daha sert politikalar gerçekleştirilmesini istemekteler.
0: Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliği tartışma yarattı. Bilet fiyatı 30 bin liradan başlayan etkinlikte Scott sahneye geç çıktı ve sadece 20 dakika kaldı. Bir vatandaş Çağlayan Adliyesi'ne gidip şikayetçi oldu. Etkinliğin organizatöründen açıklama geldi.
12: Hafta sonu İstanbul'da büyük dünya yıldızlarının konserleri gündemin en üst sıralarındaydı. Cumartesi akşamı Kanye West ve Andrea Bocelli, pazar akşamı ise Travis Scott'ın katıldığı bir etkinlik büyük yankı uyandırdı. Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliğinden gece boyunca sosyal medyada peş peşe videolar yayınlandı. Bir yandan itiraz sesleri de yükseldi. Sanatçının sahneye geç çıkması ve sahnede sadece 20 dakika kalması eleştirildi. Sosyal medyadaki itirazlar üzerine etkinliğin organizatörü Tema CC'nin kurucusu Taylan Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, kamuoyunda konser olarak değerlendirilen organizasyonun aslında en başından itibaren Travis Scott'ın İstanbul'da hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığını, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, özel bir etkinlik olarak duyurulduğunu belirtti. Açıklamaya göre Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu. Yaklaşık bir saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.
0: Dün İstanbul'daki bir diğer önemli etkinlik dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West konseriydi. Konser görsel şovuyla olduğu kadar ekonomiye katkısıyla da dikkat çekti. Konserin dolaylı katkısı 100 milyon dolara geçti.
2: 118 bin bilet satıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekonomiye katkısı 100 milyon doları buldu. Kanye West önceki akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. West, tüm zamanların stadyum konseri rekorunu kırdıklarını söyledi. Konser öncesi lisans ürünleri satın almak isteyenler saatlerce bekledi. Konser bileti 6 bin liradan başlarken 35 bin liraya kadar çıktı. Tişört almak isteyenlerse en az 2 bin lira ödedi. Organizasyonun kazancının yanında ekonomiye de katkısı oldu. Turistlerin alışveriş, konaklama ve ulaşım harcamalarının katma değerinin 100-110 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Kanye West konseriyle aynı gün Tüpraş Stadyumu'nda Andrea Bocelli sahne aldı. Bu konsere 35 bin kişi katılırken komşu ülkelerden gelen turistler de ağırlandı. Tüpraş Stadyumu'nda önceki hafta UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu üç etkinliğin ekonomiye toplam katkısı 200 milyon doları yani 10 milyar lirayı geçti.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.

0: yarışmasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: NTV Radyo.

0: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Reklam.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Neden gözünü
1: battığında, hava karardığında endişeli düşüncelerin aklımızı esir aldığını, kaygılarımızın daha çok arttığını hissederiz. Yapılan araştırmalarda geceleri kaygı ve endişenin daha çok arttığını ve gün içinde en yüksek seviyelerine gece saatlerinde ulaştığını söylüyor. Peki neden kaygı ve endişe gece artıyor? Bu düşünceler en çok neden uyku öncesi zihnimizi ele geçiriyor? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
2: Aslına bakarsanız bunu sadece kaygı için söylemek çok da doğru olmaz. Bizim genel olarak duygulanımız sirkadyen ritimden etkilenir. Yani bizim bedenimizin biyolojik bir saati var ve bu biyolojik saat bizim ne zaman yemek yiyeceğimizi, ne zaman uyuyacağımızı bize bildiren bir ritimdir. Herkesin de kendine has bir ritmi vardır ve bu biyolojik ritim içerisinde bizim olumlu ve olumsuz duygulanımız günün belirli saatlerine göre değişkenlik gösterir. Araştırmalar burada daha çok olumlu duygulanımın gün içerisinde tepe noktasını bulduğunu, daha sonra geceye doğru da azalmaya başladığını, hatta böyle gece yarısından sonra saat 1 ile 4 arası en düşük noktasını bulduğunu gösteriyor. Yani pozitif duygulanım azalıyor. Diğer taraftan olumsuz duygulanımsa gün içerisinde genellikle böyle benzer seviyelerde dururken gece daha artmaya başlıyor. Bu ilginç bir nokta ve bizim geceleri daha fazla olumsuz duygulanım yaşadığımızı dolayısıyla gösteriyor araştırmalar. Bunun içerisine korku da girer, kaygı da girer, üzüntü de girer. Dolayısıyla çok çeşitli olumsuz duygulardan burada bahsetmek mümkün. Neden böyle oluyor? Büyük bir ihtimalle bu aslında bir yandan uykusuzlukla da ilintili. Çünkü biliyoruz ki insanlar ne kadar uykusuz kalırlarsa o kadar fazla olumsuz duygulanıma açık hale geliyorlar. Ve gece uyanık kaldığınızda daha çok ışık, bu yapay ışığa maruz kalıyorsunuz. Özellikle de günümüzde ekranlara çok fazla maruz kalıyoruz. Mavi ışığa çok fazla maruz kalıyoruz. İşte telefonlarımızla, tabletlerimizle, televizyon aracılığıyla mavi ekrana daha fazla maruz kalıyoruz. Ve bu da aslına bakarsanız uykuyu olumsuz etkiliyor ve uyuyamadıkça da olumsuz duygulanım çok daha fazla artıyor. Olumsuz duygulanım arttığı zaman da insanın ilintili düşünceleri artar. Biz zaten tür olarak, insan türü fazlaca düşünmeye yatkınız. Biraz aşırı düşünme problemimiz var. Ve öyle bir yetimiz var ki diğer canlılarda olmayan, biz sadece şu anı değil, zaman yolculuğu, zihnimizde zaman yolculuğu da yaparak geçmişe de gidebiliyoruz. Düşüncelerimiz geçmişe gidiyor, geçmiş olan olayları irdeliyor, onları tarıyor, onlarla ilgili çıkarımlarda bulunuyor, muhakeme yapıyor vesaire. Ve gelecekle ilgili düşünüyor. Gelecekte olabilecek olan şeyleri, olumlu olumsuz şeyleri hayal edebiliyor, düşünebiliyor. Ve duygulanımımız bizim, yani olumsuz olduğunda ilintili düşünce süreçleri tetikleniyor. Yani siz örneğin kaygı hissediyorsanız geceleri, kaygıyla bağlantılı düşünceler daha fazla ortaya çıkıyor. Gelecekle ilgili kuruntular, kurgular, olabilecek olan olumsuz bir takım olaylar, onların sonuçları ile ilgili düşünceler tekrarlayıcı bir şekilde kişinin daha fazla aklına geliyor. Ve özellikle de dikkat kontrol sorunu olan kişilerde bu düşüncelerden sıyrılamadıkça kişi ne yapıyor? Daha fazla bir uykusuzluk çekiyor. Uykusuzluk çektikçe olumsuz duygulanım artıyor. Olumsuz duygulanım arttıkça tekrar bu düşüncelere giriyor. Dolayısıyla böyle kendi içinde bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Ve ilginç bir bulgu var araştırmalardan. Bununla ilintili çok önemli bir faktör, insanların biyolojik ritimlerinin gececi ya da gündüzcü olmaları. Kronotip adını veriyoruz. Biyolojimize, davranışımızın zamansal organizasyonu anlamına geliyor. Aslına bakarsanız bu da bir tür bir biyolojik saate verilen bir isim. Ve insanlar kimileri daha sabah erken kalkıp sabahları daha iyi hissediyorlar, daha iyi performans gösterebiliyorlar. Kimileri ise geceleri daha iyi bir performans gösteriyorlar ve şey yapıyorlar, neden daha iyi hissediyorlar. Gece yaşıyorlar yani. Ve bunun aslında kaygı, ansiyete düzeylerini etkilediğini biliyoruz. Daha çok da gece ya da akşam saatlerinde daha ne diyelim, aktif olanlar yaşamlarında ve gece uyanık olanlar daha fazla anksiyete hissediyorlar. Özellikle de gündüzleri daha fazla anksiyete hissediyorlar geceye yönelik. Ama bu, yani gece uyuyamamak, gece uyku sorunu ya da ne diyeyim, gece uyku sorunu da olmasına gerek yok. Uyumamayı tercih etmek ve geceyi yaşamayı tercih etmek pek çok psikolojik sorun için bir önemli bir risk faktörü olarak günümüzde görülüyor. Neden? Çünkü sirkadyen ritmi bozuyor, uykuyu bozuyor ve insanlar uykularını doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde alamadıkları zaman daha fazla şey yaşamaya başlıyorlar, olumsuz duygulanım yaşamaya başlıyorlar.
1: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
5: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. Salı günü İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
0: NTV Radyo. Saat 21.
6: Doğrudan siyaset başlıyor.

0: İyi akşamlar NTV'ye, doğrudan siyasete hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Butlan kararı sonrası parti içinde başlayan tartışma her gün karşılıklı açıklamalar, yeni hamlelerle devam ediyor. Bugün Özgür Özel ve ekibi kurultay toplanması için delegelerden imza toplamaya başladı. Gelen bilgiler yeterli delege sayısına da ulaştıkları yönünde, ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tedbir kararı oldukça delege imzası toplansa da kurultayın yapılamayacağını söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılarını belirlediğine dair bazı iddialar vardı. Hatta bugün açıklanabileceği konuşuluyordu. Ancak bugün veya yarın açıklanmayacağı bilgisi geldi CHP kanadından. Tabii bununla beraber bu isimler arasında bazı tanıdık isimler olduğu da iddia ediliyor. Bir taraftan yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşanacağı da merak konusu. Özgür Özel grup başkanı olarak parti grubunu saat 13.30'da toplayacağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısına izin verilmemesi için meclis başkanlığına bir yazı göndermişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamanın hemen ardından da meclisin resmi programına CHP grup toplantısı eklendi. Şu ana kadar olanları, önümüzdeki günlerin Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk siyaseti açısından neler getireceğini doğrudan siyasette konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinç Şahimizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: İyi. Ve SETA Genel Koordinatörü Nebimiş konuğumuz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Konuklarımızla meseleyi derinlemesine konuşmaya geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir gidelim ve bugünü şöyle bir özetleyelim. Bugün ne oldu, ne bitti, neler yaşandı? Sibel Can orada bizi bekliyor. Sibel, şimdi imza toplanmaya başladı dedik. Özgür Özel cephesi yeterli imza sayısına da ulaştıklarını söylüyor. Bir taraftan delegelerle ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Delegelerin hesaplarıyla ilgili. Nedir bu meselenin ayrıntıları?
4: Bu soruşturmayla başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 38. kurultayda oy kullanan delegelerin bilgilerini istedi. Bunun için de MASAK ve SGK'ya başvurdu. Yalnızca bu delegelerin değil, delegelerin birinci derece yakınlarının da MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları istendi ve bunlar incelenecek. Şimdi CHP'deki açıklamalara geri dönecek olursak, CHP'de iki kanat oluştu. Biri Özgür Özel tarafı, diğeri Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Gün boyunca biz CHP Genel Merkezi'ndeydik. Buradaki gelişmeleri takip ettik. Şimdi kurultay süreciyle ilgili sen de söyledin. Özgür Özel kurultay yapılsın diye imza toplamaya başladı. Yeterli sayıya da ulaştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında da yaptığı ilk açıklama şuydu. O da eğer tedbir kararı kaldırılmazsa kurultay yapamayız. Tedbir kararı kaldırıldıktan sonra en kısa sürede seçmenlerin önüne sandığı koyacağız demişti. Dolayısıyla hala bu görüşünde ısrarcı bu görüşü savunuyor. Yani temyiz sürecini işaret ediyor. Temyiz süreci tamamlanmadan kurultayın yapılamayacağını söylüyor. Ancak Özgür Özel tarafının başka yönde yapılabileceğine dair yönde bir çabası var. Bununla ilgili de adımlar atmaya devam ediyor. Şimdi kurultay süreci için önemli olan bir diğer nokta da parti meclisi toplantısı. Bugün için toplanmasını bekliyorduk. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kanadından bir açıklama geldi ve ertelendiği söylendi. Ertelenme sebebi olarak da parti meclisi üyelerine görevlendirme tebligatının bayram nedeniyle gitmemesi gösterildi. Dolayısıyla bu süreç tamamlanır tamamlanmaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplaması için bir tarih belirlemesini, sonra da toplamasını bekliyoruz. Parti meclisi şu yüzden önemli: kurultay kararları olağanüstü ya da olağan, kurultay kararları parti meclisinde alınıyor. Dolayısıyla parti meclisi ne zaman toplanacak ve o toplantıda kurultay kararı alınacak mı, önemli bir soru işareti olarak duruyor. Şimdi burada gün boyunca gelişmeleri takip ettik dedik. Kurultay süreciyle ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Yarından itibaren de yine buradaki görüşmeler, toplantılar devam edecek. Onları da takip edeceğiz.
0: Sibel, şunu da soracağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün işte genel başkan yardımcılarından bazılarını belirlediğine dair iddialar ortaya atıldı. Hatta açıklanabileceği de bugün MYK'nın söyleniyordu, ama bir erteleme mi var orada?
4: Burak, erteleme diyemeyiz. Bugün için MYK'da olacak isimlere dair bir çalışma yapıldı. Yarın da bu çalışma devam

0: kadar yaklaşık bir saat önce genel merkezden ayrılarak konutuna gitti. Yarın da yine sabah saatlerinde burada olacak, genel merkezde olacak. MYK üzerinde, yani A takımı üzerinde çalışmalarını sürdürecek. Gün içerisinde buradan bir açıklama gelir mi? MYK isimleri belli olup açıklanır mı? Onu takip edeceğiz ama net bir şey söyleyemeyiz. Yarın açıklanır ya da açıklanamaz diyemeyiz. Sürece bakacağız.
1: Peki. Teşekkürler Sibel Can, NTV ekibinden. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeydi ve oradan son durumu, bugün yaşanan gelişmeleri ondan öğrendik. Şimdi Mete Çubukçu, sizle başlayalım. Ya, durum tabii karışık, takip etmesi de kolay değil. İşin politik boyutu var, hukuki boyutları var. Sürekli karşılıklı açıklamalar geliyor. Bir kriz durumu hala devam ediyor. Onu da görüyoruz. Nereye gidiyor iş?
2: Valla kriz durumu devam ediyor. Kriz üzerine de kriz, yani herkes, yani iki tarafta birbirine karşı hamle yapıyor. O hamleye karşı hem CHP'den hem Özgür Özel grubundan hem yargıdan da bir takım adımlar geliyor. Onun için hani böyle birden ben de kağıtları önüme koydum karıştırmayayım diye. İstersen Sibel bahsetti, en sondan başlayalım. Özellikle son kurultayla ilgili Cumhuriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı delegelerin hesapları, hatta birinci dereceye yakınların hesapları, MASAK raporları, SGK kayıtlarının, banka hareketlerinin incelenmesini istiyor. Yani iddia o kurultayda işte bir takım nasıl söyleyeyim, parasal ilişkilerle oy kullandırıldı vesaire iddiaları söz konusuydu. Bunlar doğru mu yanlış mı diye, ama şunu söyleyebilirim ilk başta. Ben hani Türk siyasi hayatında neredeyse ilk defa gördüğüm durumlar diyebilirim. Yani şimdi buraya kadar gelmesi belki tek tek bireylerle ilgili oldu ama bütün bu kurultay delegelerinin hepsinin ve birinci derece yakınlarının bu tür raporlarla şey yapılacak olması, denetlenecek olması. Bu da şunu gösteriyor, yani özellikle Özgür Özel kanadının partiyi kurultaya götürme süreci bence... Yani hem zorlaşıyor hem zaman olarak daha ileriye itiliyor gibi görünüyor. Şimdi bir de işin içine bu bugünkü şey gelecek. Bunun sonucunu muhtemelen beklenecek. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı gereği bu raporlar kaç kişi? Yaklaşık herhalde 1200 kişi değil mi? Kurultay delegesi, evet. Yaklaşık yani 1200 kişi, birinci derece yakınları. Kaç kişi sayabiliriz? 1000-2000 kişi de onları saysak.
3: 5000 yaklaşık.
2: Yani 5000 diyelim. 5000 kişinin ne zamana kadar hesapları, banka şeyleri, kimisi ticarettedir, kimisi belki emeklidir, kimisinin farklı parasal şeyleri vardır, kaynakları vardır. Bunların tek tek kanıtlanması vesaire yapılanması herhalde bayağı bir vakit alır. Bilmiyorum, hani maliyeciler bunu daha iyi bilir ama. Şimdi birincisi o. İkincisi Özgür Özel bugün kurultay için imzaya başladı. 1200 desek, ki bunun içinde ayrılanlar var, vefat edenler var, başka partiye geçenler var. Ya da şu anda soruşturma kapsamında cezaevinde olanlar, yanlış hatırlamıyorsam var. Delege sayısının yarısından bir fazla imzayla kurultaya gidilebiliyor. Onun için 1200 değil, daha düşük olabilir ama Özgür Özel kanadı zaten her iki koşulda da o sayıyı aştık deniyor. Ama bu koşullarda nasıl gidilir? Üçüncüsü, yarın grup toplantısı var. Bir tartışmada buydu. Hatta meclis başkanının bugün bir haftalık bir Avrupa seyahati var. İsveç'e, Finlandiya yanılmıyorsam. Orada yolda bir açıklama yaptı, akşam 5 saatlerinde geldi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hani tırnak içinde parti biziz ve şey, grup başkanı grubu toplayamaz iddiasındaydı. Fakat Numan Kurtulmuş, bu bizle ilgili bir şey değil. Yani meclisin teamülleri, tüzük sonuçta bugüne kadar nasıl gidiyorsa, milletvekilleri grup toplantısı talep ediyorsa, hangi parti olursa olsun biz buna karışamayız. Meclis yönünde açıklama yaptı ve yarın herhalde 13.30'da toplanacak. Orada da herhalde bir takım önemli ve yeni açıklamalar yapacak. Son şöyle bağlayayım, çünkü bugün o kadar fazla gelişme oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de genel başkan yardımcıları belirlenecek deniyordu. Fakat ondan herhangi bir haber çıkmadı. Bir takım kulis haberleri Kılıçdaroğlu'na yakın 23 milletvekili sayısının en azından şu an için 9-10'a düştüğü söyleniyor. Yani çok yakınında olanlar bile son günlerde

0: yaşananlar ve insanların tepkisi ya da sokaktaki hareketlilik nedeniyle, yani Özgür Özel lehine olan hareketlilik, belki cumartesi günkü Kılıçdaroğlu'nun konuşması, tam bilemiyorum, biraz daha mesafeli durdukları ve görev kabul etmedikleri isimler var ama şimdi zikretmek doğru olmayabilir. Ve yine Sibel'in söylediği gibi parti meclisi, ama parti meclisine bakıldığında 2020'deki parti meclisinde de denge şu anda Kılıçdaroğlu aleyhine görülüyor. Yani bütün bu denklemden nasıl çıkılacak? Bir de tedbir kararı var. Ha şu zincirse, ya tedbir kalkmadan bunların hiçbirisi olmaz. İlelebet bir kurultaya gidilemeyecek. Ama siyasi partiler yasasına göre, yanlış hatırlamıyorsam, 3 yıl içinde bir partinin kurultay yapması gerekiyor. 2020-2026, 6 yıl olacak. Kimileri Temmuz 2026'da kurultayın yapılması gerektiğini, eğer olmaz ise CHP'nin seçimlere giremeyeceğini de söylüyor. Böylesine biraz karmaşık ve nasıl söyleyeyim, içinden çıkılması zor bir durumla karşı karşıya Türk siyasi hayatı ya da CHP diyelim.
1: Şimdi açılışta söylemiştik, gün boyunca yeni hamleler sürekli geliyor diye, yeni bir hamle var. Bu sefer hamle Özgür Özel kanadından geldi. Nebi Bey, paylaşayım şimdi geldi çünkü mesaj. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ortak açıklaması başlığıyla yayınlandı. Hemen altına bakıyorum, tek tek bütün milletvekillerinin isimleri yazılmış. 111 milletvekili imza atmış açıklamaya. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. dönem seçilmiş milletvekilleri olarak partimizin anayasaya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz diyorlar. Yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir deniliyor. Burada bu talep ortadaydı. Şimdi yeni olan bir şey şu. Bir tarih vermişler. 12 Temmuz, yani şu söyleniyor, bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Sonunda da şöyle bir ifade var, bu da önemli. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan cumhuriyete, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz diyor. 111 milletvekili, milletvekili dengesi açısından da önemli herhalde bunu imzalayan kişi sayısı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıcağı sıcağına hemen ilk yorumu alayım.
2: Ya şöyle, CHP'de tabii çoklu bir kriz var şu anda ve bu krizin nasıl çözüleceğini ve bu krizde nasıl çıkacağı ile ilgili de aslında krizi çözmek yerine karşılıklı mücadele bir üstün gelme yarışı var. Bu işte sondan başlayalım, sizin okuduğunuz açıklamadan. Öncelikle Özgür Özel bloku şunu yapmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik olarak bir defa kimin daha güçlü olduğu algısını oluşturmak için işte sayılar üzerinden, sosyal medyalar üzerinden, işte seçmen zaten Kılıçdaroğlu'nun desteklemekten çekindi gibi, böyle bir burada bir mücadele alanı var. Ve bu mücadele alanı da bir an önce Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak istiyorlar. Yani buradaki esas amaç ne? Öncelikle şu, yani CHP'ye butlan kararı çıktıktan sonra özellikle işte Özgür Özel ve ekibi, yani farklı senaryolar vardı. Bir, partinin içinde kalıp mücadele mi edecekler? Yoksa yeni bir parti mi kuracaklar veya işte üçüncü bir partiyi vesaire onun üzerinden tekrar siyaset mi yapacak diye. Şimdi mücadele burada artık hemen hemen az çok Özgür Özel tarafı netleşmiş durumda. Çünkü yani CHP öyle ya da böyle bir işte cumhuriyetle yaşıt bir parti. Altı ok CHP'nin kendi parti olarak hüviyeti, bir çekirdek tabana sahip olmasını ve sürekli her ne olursa olsun, siyasette ne yaşanırsa yaşansın, CHP altı okuna oy veren bir seçmen kitlesi var. Bu anlamda da CHP'nin tırnak içerisinde bir seçmeni açısından da, karşılık geldiği yer açısından da bir marka değeri var. Yani yeni parti kurduğunuzda bu partiyle başarılı olmanız, siyasette kalıcı olmanız ve oradan İşte bir iktidar alternatifi olmanız Türkiye siyasi hayatını da uzun dönemde okuduğunuzda çok zor. İki tane başarı var kabaca. Biri Demokrat Parti, biri işte AK Parti. Bir ağırlık oluşturan, zaman zaman ana partilerden ayrılıp ağırlık oluşturan partiler var. Ama iktidara gelenler bu anlamda yok. Dolayısıyla yeni bir parti kurup bunun üzerinden gitmenin zor olduğunu görüyorlar.
3: AK Parti hariç.
2: AK Parti ve Demokrat Parti dedim zaten. Yani iki tane ana partiden ayrılıp başarılı olan Türk siyasetinde parti var. Yani CHP'de hizipler hep vardı. Yani bugüne kadar parti için mikro iktidar mücadelesi, hizipler vesaire bunlar hep vardı ve işte kongrelerde sık sık kongrelere giderek buralarda bir iktidar mücadelesi olurdu. Ama hiçbir zaman kriz bu derece CHP içerisinde derinleşmemişti. Burada belki birazdan konuşuruz. Bence bu CHP'deki olan meseleleri günlük tabii ki gelişmeler yorumlanabilir. Gelişmeler üzerinden çeşitli çıkarımlarda bulunabilir ama bence biraz meselenin kök nedenini tartışmak gerekiyor. Yani CHP tarihinde bu kadar işte iktidar mücadeleleri vardı, hizipleşmeler vardı vesaire. Ama nasıl oldu da bugün parti hem mahkemelere düştü hem de bu mikro iktidar mücadele ya da hizipler arası savaş bu kadar farklı suçlamalara, çok yani rüşvet tutunda işte FETÖ ajanlarının bir şekilde CHP'ye girdiğine kadar farklı suçlamalar kadar geldi derseniz bence bunun kök nedenlerinden birisi Türkiye'de özellikle Kılıçdaroğlu dönemindeki CHP'nin iktidar karşıtlığı üzerinden bir tepki siyasetine hapsolması. O tepki siyaseti de CHP'yi hem kadro olarak hem siyaset üretme biçimi olarak hem diğer siyaseti şekillendirme olarak baktığınızda siyasetsizleştirdi ya da ideolojik olarak, kimlik olarak partinin ağırlık merkezini bence kaydırdı. Yani eski dönemlerde CHP'nin içerisinde hep siyaset arayışı, lider arayışı vardır. Deniz Baykal döneminde de bir siyaset arayışı vardı. İşte sağdan gelen isimler eklemlenirdi hep CHP'ye, eklemlenmiştir. Kılıçdaroğlu'nun ilk döneminde vesaire. Ama özellikle 2015 ya da 2018'den itibaren Kılıçdaroğlu'nun özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra %50+1'e ulaşmak için CHP'ye getirmiş olduğu, davet etmiş olduğu daha pragmatist yönelimli, belki geçmişte farklı siyasal partilerde siyaset yapmış kadroları davet etti ve partinin ağırlık merkezi farklı bir yöne gitti. Yani daha belki geçmişte daha Kemalist, daha Atatürkçü, belki daha kimlik olarak CHP'nin o tarihsel konumuna sahip olan parti kimliği farklı bir yöne, ağırlık merkezi farklı bir yöne gidince burada da iktidar mücadelesi CHP'de, yani genel başkanın kim olacağı, parti kadrolarının kim olacağı meselesi maalesef yerel seçimlerle birlikte büyük şehirleri CHP'nin kazanmasıyla şehirlerin lojistik imkanlarıyla siyasetten CHP'nin bir dizayn siyasetine özellikle yeni ekibin başvurduğu iddialar, işte mahkemeye düşen iddialara bakalım sonuçta bu delege vesaire. Şimdi dolayısıyla da burada yani ağırlık merkezinin kaymasıyla birlikte buradaki hizipler arası ya da iktidar CHP içerisindeki iktidar mücadelesinin yönü çoklu bir kriz haline gelmiş durumda. Bu krizden çıkmak için benim görebildiğim kadarıyla son birkaç cümleyle toparlayayım. Bir çaba yok, yani her iki tarafta da bu krizi çözmeye yönelik bir çaba yok. Daha çok krizi de derinleştirerek, hatta aktörler birbiriyle konuşmayarak, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i kastediyorum, taraflar birbiriyle konuşmayarak burada bir yeniden mücadeleye giriştiler. Bu mücadele milletvekilleri üzerinden, delegeler üzerinden, belki işte sosyal medyalar üzerinden ya da muhalefete yakın medyalar üzerinden devam edeceği benziyor. Ama burada her halükarda, yani belki birazdan konuşacağız, işte seçim açısından, demokrasi açısından tartıştığınızda bir tarafta işte delegelerin iradesinin çeşitli parasal imkanlarla ya da iş vesaireyle sakatlandığına yönelik ciddi iddialar var. Ama öbür taraftan da mahkemeye düşmüş ve mahkemenin karar verdiği bir süreç var. Dolayısıyla burada bu süreçte nasıl çıkılacağı meselesi de öncelikle CHP'nin kendi sorunu.
1: Şimdi Bu milletvekillerinin açıklaması gelince ben hemen Ankara'daki arkadaşlarımızdan Özgür Akbaş'a yazdım. Çok yakından takip ediyor CHP'yi. Hani nasıl görüyorsun listeyi diye, imza verenler, vermeyenler. Daha önce de
0: 17 bunun, kişi vermemiş.
1: 27. 138 milletvekili var. 111 milletvekili verdi. 27 kişi imza vermemiş. Fakat tabii bu 27 milletvekili tamamı Kemal Kılıçdaroğlu ile mi hareket edecek? Biraz daha ortada duranlar da olabilir o 27 milletvekili içinde. İmza verenler arasında daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılığı teklif ettiği iddia edilmişti. Ali Öztunç, Gürsel Erol gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler mesela imza vermişler. Engin Altay imza vermiş.
0: Oğuz Kağan Salıcı vermemiş.
1: Oğuz Kağan Salıcı imza vermemiş. Evet.
0: Enis Berberoğlu da vermemiş.
1: Evet, Enis Berberoğlu imza vermemiş. Yani böyle biraz ortada duranlar da var anlaşılan ama saflar netleşiyor gibi Şakir Hocam. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde şöyle bir beklenti vardı biraz çünkü hani bu milletvekili en başta 110'a 30 gibi bir denge konuşuluyordu ama biraz daha dengeleneceği gibi bir beklenti vardı. Şimdi bu imza atıldıktan sonra buradan dönmek kolay olmaz herhalde, değil mi?
3: Tabii tabii. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu işlere girişmeden önce, mahkeme bu kararı almadan önce CHP'nin nasıl bir dışarıdan görünümü vardı diye hatırlayalım. İşte 3-5 hafta önce sorsanız CHP ne durumda diye benim söyleyeceğim şeyler, vallahi Uşak Belediyesi'nden çok kötü kokular geliyor. Antalya Belediyesi o kadar kötü ki yani kendini kurtarmak için etkin pişmanlıktan faydalanmış. Yani bir partide bir bozulma, bir çözülme, kötü kokular. Yani Kılıçdaroğlu yine sadece partisini değil tüm Türkiye'yi birleştirdi. Yani büyük bir liderlik örneği sergiliyor Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi herkes hakikaten Kılıçdaroğlu'nun ve avukatlarının yaptığı şeyden tiksiniyorlar. Türk demokrasisine yapılabilecek en kötü şeyi yaptı ve bıraksa eğer bu parti kötü ve haram içindeyse zaten o haram içinde boğulmak üzere olan partiyi de kurtarıyor. Çünkü o haram içinde olduğunu düşündüğü parti ya da öyle görünen parti şu anda Kılıçdaroğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun hukuku enstrümanlaştırması dolayısıyla zulüm altındaymış, mazlummuş gibi görünüyor. Bakıyoruz mesela anketlere, sadece milletvekilleri değil. Evet, yani CHP milletvekillerinin işte sadece 27 tane oy vermemiş. Onların da ne kadarı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında onu bilmiyoruz. Ama ekser çoğunluğu, yani bir kutuplaşmadan bahsedeceksek, partide bir bölünmeden bahsedeceksek burada ikiye bölünme yok. Partinin %10'u kalıyor Kılıçdaroğlu'nun elinde. Sadece milletvekillerinin değil, seçmene bakarsak yine öyle. Mesela Konda'nın anketine bakalım. Hı hı. Bu son gelişmelerden hemen sonra bir anket çalışması yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gelmelidir diyen, CHP'nin başında kalmalıdır diyen, AK Parti'den, MHP'den, yani tüm seçmenle yapılan görüşmelerden çıkan sonuç sadece %10. Yani aslında CHP'lilerin değil, tüm Türkiye'nin gözünde kaybetmiş bir insanla karşı karşıyayız ve sadece CHP'lileri değil, tüm Türkiye'yi karşısına almış, tüm demokrasiyi karşısına almış, sadece partisini çalışamaz hale getirmiş birisi değil. Meclis başkanlığına dilekçe vermek suretiyle demokrasiyi işlemez, meclisi işlemez hale getirmeye çalışan bir eski genel başkanla karşı karşıyayız maalesef. Ve tüm Türkiye'yi böylelikle birleştirmiş oluyor Sayın Kılıçdaroğlu bu yaptığı işle birlikte. Ve ilginç bir şey. Mesela bizim demokrasi tarihimizde maalesef diyelim, karşınızdaki rakibe söyleyeceğiniz bir şey yoksa kullanacağınız laflar var. Ya hiçbir şey diyemezsen bir adama, irticacısın, ondan sonra komünist, irticacı, bunlar kullanılırdı. Son dönemde 90'larda bölücü, PKK'lı, hain falan, bunlar kullanıldı. Yeni modamız FETÖ'cü. Ama birine bunları söylediğin zaman ispat etmen lazım. Değil mi? demen lazım. Bak bunu yaptınız, bundan dolayı irticacısınız, bundan dolayı bölücüsünüz, bundan dolayı işte komünistsiniz demek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu kendi çalışma arkadaşlarına partiye soktuğu, yükselttiği, büyüttüğü, elleriyle yetiştirdiği, senelerce milletvekili yaptığı, parti yöneticisi yaptığı insanları FETÖ ajanı olmakla suçluyor. Yani bu suçlama kendisine döner. Hatta hala hazırda döndüğü kendi parti yöneticileri 2013'te, 2014'te, 17-25 Aralık'ta. Hadi bırakalım ki yani şu anda insanlar belli bir refleksle ya da tepkiyle konuşuyor olabilirler. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na kızgın oldukları için konuşuyor olabilirler ama yani internetten işte insanlar girip bakabilirler. 2013'te 17-25 Aralık'ta mesela Kılıçdaroğlu ne yapmış? FETÖ ajanı olduğunu bildiğimiz Fuat Avni'nin tapelerini, değil mi? Meclis kürsüsünde grup toplantılarında herkese bandır bandır dinletmiş ki bunların bir FETÖ operasyonu olduğunu Sağır Sultan biliyor mu? Biliyor. Bunları sen yaptın Kılıçdaroğlu. Şimdi diyor ki partililer biz işte Kılıçdaroğlu geldi Fethullah'la işbirliği yapalım. Yani ben şunu demem mesela. Sen Kılıçdaroğlu FETÖ'cüdür demem. Hükümeti alt etmek için o dönem bunun kullanışlı bir strateji olduğunu düşünmüş olabilir derim. Yanlış. Ama yaptılar mı? Biraz gazete karıştırırsanız, dönemin gazetelerine giderseniz, dönemin videolarına giderseniz, Hoca Efendi Hazretlerinden vesaire, yani 17-25 Aralık'tan önce kullanmadıkları, övgü dolu lafları kullandıklarını görürsünüz bu insanların. Ne oldu, CHP'liler Fethullahçı mı oldu? Yok. Yani Fethullah'la işte AK Parti hükümeti o zamanlar el ele kol kolaydı ta ki işler kötü gidene kadar. Kötü gittiğinde de senelerce hükümet bunlarla birlikteydi. Şimdi biraz da biz birlikte olsak ne olur dediler. Biraz da biz ittifak kuralım dediler. Hükümete karşı kullanabilir miyiz dediler. FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, bir ajanlık yuvası olduğunu yani iki tarafa da iğne ve çuvaldız batıralım. Hükümetimiz de AK Parti hükümeti de CHP de fark etmekte gecikti. Ancak kendi canları yandığı zaman FETÖ'ye FETÖ dediler. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu da ancak kendi genel başkanlığı gittiği zaman kendi arkadaşları, muhalifleri saflarına geçtiği zaman arkadaşlarına FETÖ'cü demeyi akıl etti. Ama kendisi onlar FETÖ'cü iken ya da FETÖ ajanı iken kendisi ne konumdaydı? Bunları düşünmesi gerekir hakikaten. Bunu söylediğimiz zaman kime zarar veriyoruz? Bunu söylediğimiz zaman CHP'ye zarar veriyoruz. Yani o bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu CHP'yi haramdan arındırmaya çalışan bir lider olarak tekrardan ortaya çıktıysa bu haram konusunda CHP'yi harama bulaştıran insanlar konusunda bu insanları kim partiye getirdi diye sorduğumuzda hep Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. O zaman kendisinden arındırması gerekir diye insanların evet. Aklına haklı bir soru geliyor. Eğer parti FETÖ'nün eline düştüyse bu FETÖ'cüleri partiye kim getirdi, FETÖ ile kim görüştü diye insanın aklına geliyor. Orada da Kılıçdaroğlu aklımıza geliyor. Ama halkımız bunu görüyor mu? Halkımız bunu görüyor. Şimdi hukuki olan bir şey var, yasal olan bir şey var, kanuni olan bir şey var ve de meşru olan bir şey var. Kanunla hukuk farklı şeyler midir? Evet efendim, farklı şeylerdir. Çünkü kanuni olan her şey evrensel hukuk prensiplerine uygun olmak zorunda değil. Bazen kanunlarımız bizim Türkiye'de başlangıçtan bu yana, Osmanlı'dan bu yana, sadece Cumhuriyeti de suçlamayalım. Kanunlarımız bazen temel hak ve hürriyetleri ihlal eder. Ama bunlar kanun olduğu için herkese uygulanır. Ve biz de deriz ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Bana da bu haksızlık yapılıyor, sana da bu haksızlık yapılıyor.
1: Evet.
3: Bu hukuki değildir. Hukuki olan, evrensel olan, herkesin kabul edeceği, vicdani olan şeydir. Meşruiyet, hukukiden de farklı bir şey. Meşruiyet, halkın kabul ettiği, rıza gösterdiği, eyvallah dediği, bu doğru, içimize sindi dediği şeydir. Ne mahkemenin aldığı karar, ne Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları halkın vicdanında yer etmiyor.
1: Evet.
3: O bakımdan hukuki, ondan soru işareti, kanuni midir? Kanunidir. Uygulanması gerekir mi? Uygulanması gerekir. insanların vicdanını yaralıyor mu? AK Partili'nin de yaralıyor, MHP'linin de yaralıyor, CHP'linin de yaralıyor. Ve bir gün bizim başımıza bu gelse diyor mesela AK Partili, aa bu yanlış diyor mu diyor. Ama bırakın kendi kendilerini yesinler. Aa bir taraftan da iyi oluyor deyip of çekiyor mu çekiyor. İyi ki bunlar iktidara gelmemiş. Aa bir de bu Bay Kemal iktidar olsaydı, Cumhurbaşkanı olsaydı, bak partisine adam neler yaptı, ülkeye neler yapardı diyorlar mı? Diyorlar. Bunu dedikleri için şu anda Bay Kemal'in aslında haksız olduğunu biliyorlar. Sadece CHP'nin başında olsun diyenler, daha beter olun diyen %10 kesim.
1: Evet.
3: Ama genel olarak %90'ı insanımızın diyor ki burada bir hata var. Bana da yapılsa ona da yapılsa bu vicdanımızın aldığı bir şey değildir.
1: Peki.
3: Mahkeme böyle dese de değildir. Ama uyulur mu? Uyulur.
1: Uyulur. Peki hocam şimdi bir reklam arası verelim mi arkadaşlar? Geldi mi? Reklam süresi. Geldi tamam. Reklam arası verelim, devam edeceğiz.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
6: Müzik arası.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
4: Devam ediyoruz NTV'de reklamların ardından Doğrudan Siyaset'e. Şimdi reklama gitmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekilinin bir an önce kurultaya, hatta tarihte verdiler işte 12 Temmuz'da kurultaya gidilmesi için bir bildiri, bir metin yayınladılar. Bunun altına da 111 milletvekili imza attı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bugüne kadar yapılan açıklamalar tedbir kararı olduğu için bu karar olduğu durduğu sürece bir kurultay yapılamayacağı şeklinde, büyük ihtimalle buna da benzer bir yanıt gelecektir bu milletvekillerinin yaptığına. Hafta sonu Mete Çubukçu, bayramlaşma programları vardı, öyle adlandırıldı ama iki mitinge de aslında bunlar biraz dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde idi. 2,5 yıl sonra ilk kez gitti. O günden en çok akıllarda kalan, az önce biraz Şakir Hoca'nın da değindiği bu FETÖ suçlamasıydı. Yani partinin içine, bu kutlu yürüyüşe sızan FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Şimdi ciddi bir suçlama değil mi bu? Yani bunun arkası gelecektir herhalde.
5: Ama şöyle bir şey, şimdi yani baktığımız zaman edilgen olarak aldığımızda kendisini sorumlu tutuyor gibi.
4: Evet.
5: Şimdi o zaman yani bunun devamında nasıl bir şey gelir? Yani bilmiyoruz, bir soruşturma mı açılır ya da işte Kemal Bey'i çağırıp ne demek istiyorsun mu denir. Yani her yere gidecek bir şey. Ben bunu yani Özgür Özel grubuna değil, kendine yönelik bir öz eleştiri olarak ya da hani ben aldım birilerini, onlar FETÖ'cüydü ve karşı gruba mı geçti demek istiyor. Yani geçen hafta da konuşmuştuk biliyorsun. Daha hiçbir şey net değildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun
4: bir iletişim, evet, problemi yani, var ortada sanki. Yani. Yani
5: herkes bu işte bayramda tatil yaptık. İşte insanlar, tanıyan tanımayan, onlarla bir takım sohbet, sorular vesaire. Herkesin merak ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğiyle ilgili, partili partisiz fark etmiyordu onlar. Çok açıkçası net cevap veremedik. Şimdi geçen hafta da öyle başlamıştık. Belki şimdi yavaş yavaş giderek hani kendi ne yapmak istediğini, hedefini vesaireyi biraz daha net olarak ortaya koyacak. Belki kendi durumunu da netleştirecek ama o günkü konuşmada benim anladığım, yani partiye sızanlar genel başkan oydu. Sanki onun döneminde gelen, acaba kendi öz eleştirisini mi o anlamda yapıyor yoksa ben aldım onlar benim karşıma geçti deyip Özgür Özel grubunu mu yapıyor? Burası bir soru işareti ve ciddi bir şey bu.
4: Tabii.
5: Yani şimdi bu böyle hani FETÖ'cü demek vesaire yapmak hakikaten ne diyeyim, hani hocanın da dediği gibi dönemin hani yani FETÖ'cüyse işte yargı zaten bulur. Şimdiye kadar yani çok sıkı gidiyor bu işler, öyle hani bir lafla olacak şeyler değil. Yani hakikaten işte emniyetli, istihbaratlı vesaireydi bunlar.
4: Darbe yapmaya kalkışmış bir örgütten örgüt bahsediyor.
5: Örgüt tabii takip ediliyor herkes. Her şey yani incelenip sık dokunuyor. Yani böyle bir şey varsa ben yani iyi niyetli olarak kendi öz eleştirisi olarak aldım ama sanki bir suçlama da karşıya atılıyor gibiydi. Ben açıkçası orayı tam olarak şey yapamadım.
4: Biraz muğlak.
5: Muğlak kaldı.
4: Bir öznesi yok.
5: Yani özne yok. Bir de dış güçler dedi. Yani dış güç nedir, kimdir, nasıldır? Yani onu yani hakikaten oraları çözmek çok çok zor. Ha şöyle eleştiriler de oldu. Hakikaten o konuşmada hedefleri biraz daha netleştirmek, amacını biraz daha net ortaya koyma beklentisi içinde olanlar olduklarını söylediler o konuşmayı dinledikten sonra. Onun biraz hayal kırıklığını yaşayanlar da vardı. Yani daha hani ne derler, içerikli, ileriye yönelik daha hedefinin belli olduğu bir konuşma yapması bekleniyordu. Onlar olunca birçok şey karıştı. Bir de şöyle bir şey, yani eğer iki taraf diyelim bir şekilde uzlaşırlar mı bana zor gibi geliyor, ama böyle bir niyet varsa önce bir ilkesel aslında anlaşmaya vardıklarını biliyoruz. Yani birbirlerine karşı çok derinden yaralayıcı söylem üzerinden gitmemek. Ya bu yazılı bir şey değil ama bize gelen haberler böyle. Yani çok hani hakaretamiz karşılıklı konuşmamak. Ama o günkü konuşma tabii ağır bir şey. O suçlama nereye gidiyor, kime gidiyor, hangi tarafa gidiyor çok net değil. Ama şöyle de bir şey var. O konuşma bence yani Kılıçdaroğlu çok puan kazandırdı diye düşünmüyorum. Ki yani en son bugün eski Yargıtay başkanlarından İlker Başbuğ'un bir tweet'i ya da açıklamasını şey yaptım. Yani o bile hani bir şekilde buna tepki gösterdi ki yani o insanlar Ergenekon'u hani sonuna FETÖ kadar yaşayan ve ne duruma düşen birçok askerin de nasıl mağdur olduğu yıllarca. Sonradan tabii ki doğal olarak aklandıkları bir durum. Bu öyle hani çok şaka kaldırıl bir şey değil. Şöyle bağlayayım, ben de deminden beri ona bakıyorum. Uğraş'ın sağ olsun o listeleri şey yapıyor, atıyor 27 kişi. Bir kısmı tamamen Kılıçdaroğlu tarafında, bir kısmı da daha ortada. Yani iki tarafı uzlaştırma amacıyla Özgür Özel listesine imza atmayan ama Kılıçdaroğlu cephesinde de durmayan isimler de var. Fakat onlardan da şu beklenir. Yani eğer böyle bir şey varsa beklemeden bu uzlaşma nasıl olacaksa, nerede ortak nokta bulunacak ve nasıl bir yol izlenecekse bunun formülü bulmak. Yoksa ortada durarak hiçbir şey olmaz. Çünkü zaman çok hızlı ilerliyor ve bir süre sonra artık süreci ve olayları kontrol edemez hale gelebilirler. Onun için onların da elini çabuk tutması gerekir diyorum. Ama burada yani demokrasinin kılıcı gibi duran tedbir kararı. Evet. Ne demek tedbir kararı? Bir dava sonu beklenirken mevcut durumun korunması. Yani Yargıtay'da o tedbir kararı durdukça nasıl adım atılır, nasıl atılacak çok emin değilim. Onun için önerilen şu, Kılıçdaroğlu tarafının avukatlar aracılığıyla tedbir kararını çok kolay kaldırıp kurultaya en kısa sürede gidilebilir deniyor. Bu da yani tartışmalardan birisi.
4: Yani şimdi tabii siyaseten siyaseti ilk kez karşılaştığımız olaylar olduğu için de hukuki olarak da teknik boyutları var. Bizi çok aşan var. Tarafları var hukuki çok olarak var. Meselenin. Hani bazen oraları tabii değerlendirmekte zorlanabiliyoruz ama ne bileyim şunu sormak istiyorum. Şimdi Özgür Özel cephesi imza toplamaya başladı bugün. Kısa süre sonra da topladık. Yeterli sayıda imza ediyorlar şeye gitmek için, kurultaya gitmek için. Diğer tarafta tedbir kararı var diyor. Ama herhalde oradan mantıklı bir çoğunluk çıkarsa imza veren delegelerden bir bu baskı unsuru mu olacak Kılıçdaroğlu cephesi üzerinde?
6: Ya burada tabii ki bazı her iki tarafta farklı taktikler uyguluyor. Yani Özgür Özel tarafı az önce de söyledim. İşte Kılıçdaroğlu'nu işte yalnız destekleyen kimse yok. İşte milletvekillerinin büyük kısmı Özgür Özel'in yanında, işte teşkilatlar, il başkanları vesaire Özgür Özel'in yanında vesaire. Bunun üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmaya yönelik olarak ve bir şeye zorlama. Nedir o? Yani mevcut delege yapısıyla kongreler olmadan, kongreler yenilenmeden 2020'deki belki delege yapısıyla kongreye gitmek ve buradan da eğer bu haliyle gidilirse tekrar Özgür Özel ve ekibinin kazanacağı gibi bir varsayım var aslında baktığınız zaman. Ama şimdi bu tartışmaları böyle günlük taktikler üzerinden, birbirini suçlamalar üzerinden değerlendirdiğinizde meselenin bir seçmen yönü var. İşte az önce Şakir Hoca da seçmen yönüne vurgu yaptı. Şimdi CHP'yi izleyen bir seçmen, örneğin işte Özgür Özel tarafının Kılıçdaroğlu'na söylediklerini, Kılıçdaroğlu tarafının Özgür Özel'e söylediklerini böyle mesafeyle arkasına yaslandı ve izliyor. Ve gerçekten de CHP seçmeni ya da muhalefet seçmeni izlediğinde ne hisseder? Şöyle düşünün.
4: Veya kararsız seçmen.
6: Veya kararsız seçmen ya da Türkiye'de seçmen, toplum ne düşünür? Şimdi konuşulan, tartışılan şey bir fikir değil. Yani işte mesela İmamoğlu ve Özgür Özel kongrede yenilikçiler olarak adlandırıldı. Mesela neyin yeni olduğuyla ilgili orada ben topluma bir şey söylediklerini hatırlamıyorum. Ya da kadro olarak yeni olan neydi? Mesela burada yeni olan aslında işte Kılıçdaroğlu'nun gitmesi. Belki onun yıllarca yardımcılığını yapan, grup başkan vekilliğini yapan ve onun yanında onun için gözyaşı döken Özgür Özel'in gelmesiydi. Şimdi meseleyi bir seçmen gözünden değerlendiriyorum. Bir fikir, bir kimlik, bir ideoloji Türkiye siyasetine yönelik olarak herhangi bir şey tartışılmıyor burada. Ne tartışılıyor? Bir taraf bir tarafa diyor ki siz partiyi mahkemeye düşürdünüz. Yerel yönetimlerde yolsuzluk yaptınız. Yerel yönetimlerin imkanlarıyla, kaynaklarıyla, bütçeleriyle gittiniz. Delege satın aldınız ve bu partiyi mevcut devam ettiği yön ve yönelimini değiştirdiniz ve ortaya başka bir şey çıkardınız. Yani büyük ihtimal Kılıçdaroğlu ve ekibinin buradaki en büyük öfkelerinden birisi bu. Yani burada işte yalnız başına kalsa bile işte destek vesaire Kılıçdaroğlu o kongrede kendisinin hatırlayalım hançerlenme metaforunda orada çok bir öfkesinin biriktiği anlaşılıyor. Orada neyin dönüp neyin dönmediği ile ilgili büyük ihtimal bu iki yıllık süreçte Kılıçdaroğlu'na birileri parti içerisinden de geldi. Mahkemeye düşenin de ötesinde, toplumun bildiğinin çok ötesinde, medyada tartışılanların çok ötesinde belirli bilgiler getirdi. Ve bunun üzerinden diyor ki bu parti bir şekilde belki de partiye kendisinin sonradan eklemlendiği, hatta kendisinin CHP'yi sağcılaştırmakla suçlandığı, yörüngesinden saptırılmakla suçlandığı aktörlerin işte CHP'yi ele geçirmek için paralı akçeli işleri kullandığına yönelik olarak bir tutum var. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu işte bir ileri daha da götürüyor. FETÖ meselesi üzerinden de tartışıyor. Şimdi Özgür Özel tarafı ve ona destek veren medya, siyasetçiler, kamuoyu oluşturucuları Kılıçdaroğlu'na yönelik ne söylüyor? Aslında bugüne kadar işte 13 yıllık genel başkanlık yapmış, hatta geriye gidelim. Şimdi 2014 yılında Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdiğinde Kılıçdaroğlu'na diler ki bir siyaset sihirbazı. Yani var o gün şeylere ben baktım. Yani muazzam bir lider. Gandhi. Altılı masayı kurduğunda Gandhi. Bak altılı masayı kurduğunda
7: siz de mi öyle dediniz?
8: Ben dedim. Tabii.
6: Hocam siz de mi dediniz?
8: Dedim Allah günahlarımı affetsin.
6: Siz de o zaman biraz eleştiri verin.
7: Altılı masa mı şey mi? Ekmelettin İhsanoğlu mu? Ekmek için Ekmelettin kampanyası vardı.
6: Şimdi mesela
8: ekmek için Ekmelettin hariç diğerlerinde destek olduğumu hatta ilk genel başkan olduğunda Gandhi diye böyle övgü dolu bir yazı yazdığımı da hatırlıyorum.
6: Şimdi tam buraya geleceğim hocam. Evet. Şimdi sizi hariç tutayım.
8: Söyleyin yani.
6: Altılı masa meselesinde.
8: Hayır, insan hata yapınca hata yaptım demeli. Kaybedince kaybettim.
6: Ama bu arada, bir şey söylüyorum.
7: Bu arada adam 13 tane seçim kaybetmiş. Bugün birçok kişi hocanın yaptığı öz eleştiri yapmıyor. Evet. Bugün herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken eski
6: şimdi ben de tam onu söylemeye
8: bak
6: çalışıyorum.
8: Bak hocam adam 13 seçim kaybetti. Evet. Hiç durup da niye kaybettim demedi. Her seferinde oylarımı çaldılar.
6: Ha. Onu yazdım. Oraya geleceğim
8: Gözüme güneş kaçtı. Bilmem ne hocam, oldu. Genel başkanlıkta da bunu yaptı. Hocam, onu da kabul etmedi.
6: Konuşuyoruz, iyi de oluyor. Şey yani şu 2006'lı masayı kurdu. Ya sadece Türkiye'deki medya değil. Dünyadaki ünlü gazetelere, medya mecralarına bu dünyaya örnek olabilecek bir model olarak yazılar yazıldı, pazarlandı ve bunu Kılıçdaroğlu'nun başardığını. Yani bugün Kılıçdaroğlu'na medyada, sosyal medyada, siyasette bu kadar büyük hakaret edenler o gün şunu söylüyorlardı. Ya bu yani nefsini ayaklar altına aldı, altılı masayı kurdu vesaire söylediler. Ve dediler ki ya Türkiye'de bunu Kılıçdaroğlu'ndan başka kimse başaramazdı falan. Şimdi tabii hep şeye dönelim. Burada toplum ve seçmen bu meseleyi nasıl izliyor? Şimdi bir bakıyor. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda onun basın danışmanlığını yapan kişi işte medyadan ya da işte yanında olanlardan. Bugün Kılıçdaroğlu'na o kadar ağır hakaretler yapıyor ki tamam da yani bunun bir ortası yok mu? Eleştirebilirsin. Az önce Özgür Özel tarafına söyledim. Dolayısıyla bu siyasette esas bugünlerde tartışılması gereken şey şu. Temiz siyaset, ilkeli siyaset. Bu temiz ve ilkeli siyaset, güvenilirlik, inandırıcılık ve sahicilik meselesi Türkiye siyasetinde hala en önemli geçer akçedir. Ben hep şunu iddia ediyorum. Türkiye'de seçmen okuryazarlığı çok yüksektir. Yani seçmen okuryazarlığı, siyasette ne olup bittiğini, kimin yolsuzluk yaptığını, kimin parayla işler yaptığını, kimin bu işi kendi siyasi ikbali için, kariyeri için yaptığını seçmen çok net bir şekilde görür. Kimi ne zaman cezalandıracağını, kimi ne zaman seçeceğini görür. Şimdi hemen bir parantez olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 23,5 yıldır iktidarda. Onun eski kampanyacısı rahmetli Erol Uluçağ'ın bir lafı var. Ya biz onun kampanya yaparken dikkat ettiğimiz en önemli şey sahiciliğine helal getirecek bir şey yapmamamız. Güvenilirliğine helal getirecek bir şey yapmamamız. Şimdi seçmen dolayısıyla bu olup bitenler işte kim Kılıçdaroğlu'na destek verdi? Kaç imza var? İşte sosyal medyada şu kadar Kılıçdaroğlu'na destek yok. Bilmem Özgür Özel'e var. Bunları değil uzun dönemli olarak ne olup bittiğine bakar. Ve bunun üzerinden de şöyle geriye çekilir bakar der ki yani tamam da yani ülkeyi kendi krizini yönetemeyen bir parti ülkeyi nasıl yönetecektir? Yıllarca muhalefet seçmenini ya da CHP seçmenini seçimlerden sonra sorunu dışsallaştırarak oylar çalındı. Bilmem medya iktidarın elindeydi. Kamuoyu işte genellikle şöyle şekillendirildi vesaire gibi argümanlar üretildi. Sorumluluğu yani kaybedenler sorumluluğu üstlenmedi. Şimdi bu görme biçimi bir öğrenilmiş çaresizliğe dönüştüğü için bugün de her iki taraf Kılıçdaroğlu tarafı da Özgür Özel tarafı da CHP'nin kendi krizini, iç krizini dışsallaştırarak tartışmayı deniyor. İşte Özgür Özel tarafı diyor ki işte sarayın bilmem nesi işte
7: siyasi yani, dizayn.
6: Dizayn vesaire. İyi de yani CHP'yi mahkemeye düşüren bu meselelere önlem almadığınızda ya da bu kriz aylardır tartışıldığı geliyor. Halde bu krize çözüm üretmediğinizde sorunu dışsallaştırıldığında iktidarın üzerine attığınızda işte CHP'nin içerisindeki farklı gruplara attığınızda sorun çözmüş olmuyorsunuz. Önce sorunla yüzleşmeniz lazım. Yani Türk siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasal partilerin kendisi kirlendiğinde gerçekten demokrasi de zafiyete uğrar, ülkenin yönetimi de zafiyete uğrar. Bu anlamda bu önemlidir. Yani siyasi aktörler gerçekten bu kendi işlerindeki bu mücadeleyi sorunu dışsallaştırarak başkalarının üzerine atmak yerine ya biz nerede hata evet. yaptık ve ne oluyor meselesine odaklanmaları lazım. Son cümle ya Türkiye'de şöyle bir şey var. CHP'nin siyasal tarihinde de bu vardır. Şimdi makbulleştirme ya da makulleştirme meselesinde yeniyi meşrulaştırmak için eskiye çok ağır hakaretler edilir. Şimdi yeni yönetim kendisini makulleştirmek için eskiye çok ağır hakaretler ediyor. Buna bence bilmiyorum gerek var mı?
7: Peki çok teşekkür ederim. Devam edeceğiz reklamlardan sonra.
9: Helalleşerek.
3: Doğrudan siyaset devam edecek.
2: Hava durumu. Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. Salı günü İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece.
9: Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
10: Hava durumu. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
11: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
10: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
11: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımı kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
10: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
11: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
12: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
10: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Doğrudan Siyaset devam ediyor. Şakir Hocam, şimdi az önce Nebi Bey ifade etti. Yani bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetine destek verenler, hatta ondan övgüyle bahsedenler bugün ona çok sert eleştirilerde bulunuyor şeklinde. Siz de, ben de bir dönem kendisini destekleyen yazılar yazdım dediniz.
2: Yazdım.
1: Az önce de kendisiyle ilgili çok sert ifadeler, açıklamalar yaptınız. Bir şey söylemek ister misiniz buna da?
2: İsterim. Yani birini eleştirme hakkı onu büyütenlerdedir. O bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir yere geldiyse zamanında ona oy verenler sayesinde, zamanında ona 13 seçimde yenilgiye uğramış olduğu halde hala onu takip etmeye, hala ona piro demeye, hala böyle kalp işaretleri yapmaya devam eden insanlar sayesinde her neyse oldu. Ve bu insanlar bunca sene Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidip en sonunda gönül verdikleri bir şekilde, yani bu parti şey olmuş olabilir, bu partinin içerisinde yolsuzlar olabilir, bu partinin içinde arsızlar olabilir, hangi partide yok Allah aşkına, tamam mı? Şimdi İçişleri Bakanımıza soruyorlar, sadece CHP'li belediyeler mi açıyorsunuz diye. Yo, soruşturmaların %50'si AK Parti belediyelerine diyor, tamam mı? Sadece %25'i CHP'li belediyelerine. Yani demek ki siyasetimizde genel olarak bir yozlaşma, bir bozulma, bir arsızlık, bir ahlaksızlık, genel bir bozulma var mı? Var. CHP'de de var. Hepsinde var.
1: Evet.
2: Ama partisini, kendi partisini, kendi seçmenini bu kadar görmezden gelmek doğru bir anlayış değil. Ha o zaman ne olur? O zaman sana bunca sene destek vermiş olan insanlar, ha bakarsın hakaret etmeye başlarlar. O zaman düşünmen lazım. Şimdi TRT'ye 2023 seçimlerinde 23 dakika çıkmışsın. Son olaylarda 30 dakika çıkmışsın. Hiç düşünmüyor musun? AK Parti yorumcusu, AK Parti'ye destek veren bir yorumcu seni destekliyor. CHP'ye senelerce destek vermiş adam seni eleştiriyor. Yani bence düşünmen lazım.
3: Hocam Kılıçdaroğlu da çıksa desek şöyle. Ya zamanında ben bu kadar madem hataları yaparken beni siz niye uyarmadınız? Bu kadar çok desteklediniz.
2: Tabii yani,
3: mesela işte CHP'ye bu kadar CHP geleneğinden gelmeyen, yıllarca işte parti kadrolarında bulunmuş, mücadele etmiş insanların yerine işte tepki siyaset üzerinden farklı kadroları, pragmatik kadroları buraya niye taşıyorsunuz diye beni zamanında uyarmadığınız için bugün de bu kadar ağır yüklenmiyorum derse ne diyeceğim? Ne demesi gerekiyor?
2: Hala bir büyüklük yaptığını düşünmem ben.
3: Eyvallah.
2: Büyüklük yapsaydı Devlet Bahçeli'nin dediğini yapardı. Yani ilginç bir şekilde CHP'ye aklı selimi hatırlatan, CHP'nin dışından belki CHP ile senelerce mücadele etmiş ama Kemal Kılıçdaroğlu'nda sınıf arkadaşım diyen, senelerce aynı meclis kürsüsünde bir arada oturmaktan dolayı bir hukuku olan belki ve ondan dolayı yakınlık hissederek en iyi aklı ona Bahçeli verdi. Dedi ki
1: evet. Bak
2: alacağını aldın ama şimdi partine zarar verme. Çünkü bu partiye zarar vermek sadece partideki o mücadele ettiğini düşündüğün insanlara zarar vermek değil. Devlete zarar vermek, demokrasiye zarar vermek, ülkeye zarar vermek, seçmene zarar vermek. Bak bunu Bahçeli söylüyor ama Kemal Kılıçdaroğlu bu büyüklüğü yapamadı. Bu olgunluğu göstermedi. O zaman da seçmeni ona çok kızdı.
1: Kızdı.
2: Kızdığı için de övdüğü adamı, geçmişte övdüğü adamı bugün biraz sert dövüyor. Müstehak i̇şte ama yani ne yapsın şey yani bu seçmen de ne kadar şey dayansın. Şeydi.
3: Yani yanlış bugün ona hakaret edenler, ben Kılıçdaroğlu'nu falan geçmişte hep eleştirmişim. Bugün de eleştiren birisiyim. Geçmişte yanlış yönlendirenler bugün o hataya ortak olmuyorlar.
1: Olmuyor.
3: Yani söylemek istediğim şey aslında. Evet.
2: Tabii. O zaman yani geçmişte evet. Destekleyerek hata yapmışlarsa bu hatadan şimdi dönmüşler. Kılıçdaroğlu'nun gerçek
3: yani
2: yüzünü görmüşler.
3: Yani hatayı da biraz bölüşsünler diyorum.
2: Yani Sayın Kılıçdaroğlu da 80 yaşına gelmiş bir insan. Yani artık 80 yaşının verdiği olgunlukla, büyüklükle falan davranması lazım. Evet. Senelerce PKK'ya karşı mücadele etmiş, en sert söylemi kullanmış Devlet Bahçeli
4: açılım sürecinin en baş aktörü şu anda. Ve aklımıza hayalimize gelmeyecek şeyleri söylüyor. Niye söylüyor? Evet. Bahçeli değişti mi? Değişmedi. Çünkü bu devletin, milletin, ülkenin yararını olduğu için düşünüyor. Düşünüyor ve söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendi koltuk hırsından, kaygılarından, kavgalarından arınıp... Bak, Bahçeli kendi kariyerini ve bütün yatırımını, yani şimdiye kadar söylediği her şeyi inkar ederek yeni şeyler söylüyor. Niye? Devlet için söylüyor. Partisi için söylüyor, ülkesi için, insan için söylüyor. Sen Kılıçdaroğlu, sen de bırak o koltuğu, ülken için, seçmenin için daha ılımlı, daha mutedil, daha partini toparlayıcı, bölücü değil toparlayıcı bir söylem izle diyorlar. Ona daha önce oy vermiş olanlar. Yani
1: şu an o uzlaşı ihtimali
4: arındırmak
1: mümkün.
4: İstiyorsa da arındırmanın yolu buydu.
1: Pek mümkün gözükmüyor.
3: Tabii orada
1: şu
3: arındırmak
1: an
3: kolay bir şey ihtimali değil. Yani Kılıçdaroğlu açısından baktığınızda, yani bu kadar büyük iddialı meselelerde partinin yönetiminden belediyelere kadar mahkemeye düşen bu iddiaların %50'si doğru olsa bile Türk siyaseti açısından da, şehirlerin yönetimi açısından da hakikaten çok...
1: Bir de ortada şu soru da duruyor. Şimdi Kemal Bey dedi ki...
4: Birlikte çalıştığı insanlar
3: bir taraftan da şöyle...

0: aslında genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Yani kurultay o zaman yapıldı. Onun genel başkanlığı yapıldı.
1: Ben kurultay yaptım ama kurultayı ben iyi niyetle kurultay yaparken
0: şimdi söyledi son konuşmasında. Şimdi.
1: Orada arkada başka şeyler oluyormuş. Sonradan öğrendim.
2: Ben kazanamadığıma göre bu işin içinde bir şey var.
3: İttihat Terakki yapmıştır belki. Yani şimdi 80 öncesini de gençliğimizde biliyoruz. Bu kadar tabii hakim falan değildik. Ama duyardık yani bu kurultaylarda neler döndü, ne yapıldı vesaire. Belki daha küçük şeyler oluyordu o zaman. Kimine büyük, kimine küçük. Yani şu mesela daha ideal bir şey olur. Yani Kılıçdaroğlu arınma derken yani mesela şu şeyi insan duymak istiyor. Yani CHP'yi arındırmak istiyorum. Ve CHP'yi arındırırken Türk siyasetini de arındırmak istiyorum. Yani buna bir öncü olmak, şey yapmak. Bunun arkasından siyasi parti kanunu gelir vesaire gelir. Şimdi bunu da şey yapmıyor, söylemiyor. Yani böyle olunca sadece bir parti içi hesaplaşmaymış gibi.
2: Tabii tabii.
3: O noktaya çekiyor.
2: Bana oy vermeyenlerden arındıracağım diye algılanıyor bu seçmeni tarafından.
3: Yani genel olarak dediğiniz doğru ama herhalde eğer CHP böyle bir yola gidecekse bence Türk siyasetinin de topyekun bir arınmaya ya da yeniden yapılanmaya ihtiyacı ya var şöyle, diye.
1: Tabii. Olayların sıcaklığı içerisinde çok sıcak gündemi yorumladığımız zaman evet. Siyasette aslında tam isabet oranımız düşebilir. Uzun evet. dönemli olarak CHP açısından da diğer partiler açısından da yani siyasetlerini, Türkiye'ye yönelik siyaset üretimlerini, seçmene yönelik siyaset üretimlerini uzun dönemli olarak ortaya koymalar lazım. Çünkü günlük siyasete hapsolduğunuzda az önce söyledim. Yani CHP'yi buraya getiren şey tepki siyasetidir. Siyaset üretemeden sadece iktidar karşıtlığı üzerinden her şey mübah, iktidar almak için her şey mübah dediğinizde kimliksizleşirsiniz, siyasetsizleşirsiniz. Eğer durduğunuz bir ideolojik background varsa, bagaj varsa onları bir tarafa bırakırsınız ve o tepki siyaseti de partilerin içerisini çürütür. Çünkü yani bugün hala Türkiye siyasetinde siyasal liderlik çok önemli bir şeydir. Siyasal liderlik parti kadrolarının yönetiminde siyasetinin yön ve yöneliminin belirlenmesinde ve aynı zamanda da ortaya bir siyaset konacaksa onun ağırlığının belirlenmesinde siyasi liderlik gerçekten çok önemlidir. Değilse Hizipler Partisi'ne dönersiniz. O Hizipler Partisi de siyaseti değersizleştirir, önemsizleştirir. Bugün yaşanan aslında budur.
0: Bu. Şimdi bugün T24'de orada Cansu Çamlıbel'e Bülent Kuşoğlu bir röportaj verdi. Tanımayan izleyicilerimiz olabilir. Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın olan isimlerden birisi. Hem bürokratik hayatta ardından siyasette Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yakın çalışma arkadaşı olarak bulunmuş olan bir insan. Kapsamlı bir röportaj, dikkat çeken açıklamalar var içinde. Şimdi Şakir Hocam, sizin akademik olarak ve kişisel olarak da ilgili olduğunuzu bildiğim için sizden başlayayım. Bu ittihat meselesi, diyor ki Bülent Kuşoğlu, ittihatçı devlet aklı yeni bir düzen kuruyor diyor. Yani bu yaşananları ittihatçı devlet aklının yeni bir düzen kurmasının bir parçası olarak değerlendiriyor. Var mı böyle bir ittihatçı devlet aklı?
2: Keşke olsa. Öyle bir şey yok. Yani bu derin devlet meselesi hep tartışılır, hep konuşulur. Derin devlet diye bir şey olduğu kanaatinde değilim ben hiçbir zaman. Yani derin devlet adına yapılan şeyler devletimiz tarafından yapıldı zamanında. Ve bu çok derin olsaydı biz görmezdik. Biz gördük, hissettik, yaşadık. Çok da derin değildi. Gayet de sığ idi. İttihat Terakki geleneğine gönderme yapmaları bu derin devlet referansından kaynaklanıyor. İddia edilen o ki işte bir önceki seçimlerde 2023 seçimlerinde işte bir Kılıçdaroğlu klasiği efendim derin devlet seçimleri kaybetmelerine sebep olmuş ama ellerinde yeterince kanıt olmadığı için kurultayda olduğu gibi bunu çok ifade etmemişler. Yani bu doğru değil. Çünkü yani zaman zaman ben dahil pek çok kimse şüpheye düşmüştür sandık güvenliği ile ilgili. Ama Şunu da her zaman söyle.

0: Dedim ben seçim öncesinde ve sonrasında. Sandık güvenliği sadece hükümetin sorumluluğunda olan bir iş değildir. Sandık güvenliği muhalefetin ve hükümetin, siyasi partilerin ve kolluk güçlerinin her neyse ortak sorumluluğundadır. Sandığın başında her siyasi partiden müşahitler olur. O sandıklar birlikte sayılır ve günün sonunda genel merkeze gelen seçim sonuçlarıyla işte Anadolu Ajansı ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği sonuçlar karşılaştırılır. Örtüşmüyorsa itiraz edilir. Çünkü o müşahitlerin, her siyasi partinin şahidinin imzası vardır o sandıkta. Ve o sandıkta çıkan şahitlerin imzasının olduğu tutanakla YSK'daki ya da Anadolu Ajansı'ndaki neyse sonuç örtüşmüyorsa çok kolaylıkla buna YSK'ya itiraz edersiniz. Dediğim pek çok itirazlar edildi. Ve yani kimisi doğru çıktı, kimisi yanlış çıktı. Ama seçimler iyi kötü Türkiye'de demokrasimiz hatalı bir demokrasi, illiberal bir demokrasi. Bu AK Parti döneminde de olmadı. Her zaman sorunlu bir demokrasiydi bizim demokrasimiz. Yani 10 numara bir demokrasimiz hiç olmadı. İnşallah bir gün olur. Yani biz seçim yapma konusunda epey tecrübeli bir milletiz ve devletiz. Bu cumhuriyetle birlikte de gelmedi. Epey zamandır Osmanlı döneminden itibaren, madem İttihat Terakki dediniz, biz 1909'dan beri seçim yaparız. O bakımdan yani yok efendim sandıkların başında duralım, yok efendim işte bilmem ne oldu falan. Yani eğer sandığa bir müdahale edildiyse bu CHP'nin bilgisi dışında ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP'nin bilgisi dışında, onayı dışında, itirazı dışında yapılması mümkün olmayan işler. O bakımdan eğer bir seçmeli iradesinin çalınması söz konusuysa yine sorumluluk kendisinde kalır. İspat edilmeyecek bir durumda yok çünkü ispat etmek kolay. Şimdi söylenen şey şu: İttihat Terakki falan ya da derin devleti karıştırmamaları gerekir. Bu bir başka efsane yani Türk siyasi kültüründe. Söylenen şey şu, bunun doğruluk payı var. %100 doğru değil, doğruluk payı var. O da ne? Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte sadece Türkiye'de değil, mesela Amerika'da da durum budur. Başkanlık sistemlerinde bir başkan geldiğinde Beyaz Saray'a o başkanın getirdiği bürokratlar, teknokratlar çalışmaya başlarlar. Ve bunların önemli bir kısmı şirketlerde, İşte ne bileyim özel sektörde kendini ispat etmiş, zaten profesyonel, işinin ehli insanlardır. Ve o başkan seçimi kaybettiği vakit bavullarını toplarlar, odalarını toplarlar, kutularını koyarlar, giderler özel sektörde. Çünkü bu insanlar liyakat sahibi, iş bilen insanlardır. Giderler başka yerde çalışmaya devam ederler. Şimdi bizde devlet memurluğu rahat bir iştir. Bir gün inşallah ben de devlet memuru olurum. Beni almak isteyen bir devlet üniversitesi varsa hemen başvurabilirim. Çok yorucudur çünkü vakıf üniversitelerinde çalışmak hakikaten. Ben başından beri vakıf üniversitelerinde çalışıyorum. Neden rahattır? Atılma kaygın yok, satılma kaygın yok. Ben senelerdir her sene bu sene sözleşmem yenilenir mi yenilenmez mi diye kalp ağrısı çekerim mesela arkadaşlarımla birlikte. Televizyonda bir şey söyledim, acaba bir telefon gelir mi falan. Bunlar sıkıntılı süreçlerdir. Devlet memuru olduğunuzda iyi kötü bir güvenceniz, rahatınız vardır. Ve bunu kaybetmek istemezsiniz. Şimdi deniyor ki yaklaşık 30-40 bin kişi Cumhurbaşkanlığında çalışıyor. Bir de AK Parti iktidarına bağlı olarak yani uzun süreli kalıcı kadrolarda olmayan bir 100 bin kişi, 150 evet. bin kişi vesaire olabilir. Bu insanlar ekmeklerinin kaygısıyla bu iktidarın gitmesini istemiyor. Onun için hatta demokrasiden bile feragat etmeye hazır kıvama gelmiş bir durumdalar. Ve bunu da meşrulaştırmak ve insanlara anlatmak ve ikna etmek için diyorlar ki bak Türkiye çok riskli bir bölgede yaşıyor. Her tarafımızda savaş var. Orada savaş var, burada savaş var. Şimdi böyle demokrasiyle, koalisyonla, bilmem neyle kaybedecek vaktimiz yok. Böyle devam etmemiz lazım diyen bir grubun olduğu iddia ediliyor. Var mıdır bunu iddia edenler, söyleyenler? Var. Ben kendi kulaklarımla da bazı meslektaşlarımdan, arkadaşlarımdan, yorumcu arkadaşlarımdan işitiyorum bu söylemi.
1: Evet hocam.
0: Ama yani bu kadar güçlüler midir? Emin değilim. Bu yorumu yaparken de yani istikrar uğruna, ülkenin istikrarı, ekonominin istikrarı, siyasi istikrarımız, barışımız, huzurumuz diyerek demokrasimizden feragat etmemiz gerekiyor mu? Orası soru işareti. Çünkü eğer demokrasiden feragat ederek huzuru, barışı, istikrarı sağlarsan, bu Kuzey Kore'nin huzuru, barışı, istikrarı gibi olur. Bu Esad'ın Suriye'ye getirdiği istikrar gibi olur.
1: Evet hocam, yani
0: işte Molla rejiminin İran'a getirdiği, Netanyahu'nun İsrail'e getirdiği huzur ve istikrar gibi olur. Kalıcı olmaz. Biz bütün çatışmalarına, yaratabileceği hafif istikrarsızlığa rağmen demokrasinin uzun vadede getireceği anlaşmaya, toplumsal mutabakata ve oyunun kurallarına razı olup, bugün siz kazandınız, siz yönetirsiniz. Bugün biz kazandık, biz yönetiriz. Siz kazandığınızda biz sizi, biz kazandığımızda siz bizi dövmeyin anlayışının hakim olduğu bir Türkiye'yi hayal ediyoruz.
1: Evet, şimdi
0: hınç alınan değil, insanların dövüldüğü ya da kayırıldığı bir ülke değil, liyakatin hakim olduğu, insanların karşı partiye oy verenlerin komşuları, akrabaları, arkadaşları olduğunu unutmadıkları, evet. Celal Bayar'ın söylediği gibi, Celal Bayar'a soruyorlar işte İsmet Paşa'dan ne farkınız var CHP'den diye. Vallahi işte biz iki aşçı gibiyiz diyor. Onun da bir yemek tarifi var, bizim de bir yemek tarifimiz var. Bizim yaptığımız yemek daha lezzetli diyor.
1: Peki.
0: Onun hocam, yaptığı yemeği de yeriz ama.
1: Şimdi yani
0: anlatabiliyor muyum? Onlar da bizim yaptığımız yemeği yesinler.
1: Bülent Kuşoğlu bu iddiasını bir veriyle de ilişkilendiremiyor. Yani
0: evet,
1: neticede yani. Biz bunu söylemedik, ispat edemediğimiz için diyor. Niye 3 sene sonra söylüyor? Onu da tabii, o da bir soru işareti. Biraz çelişkiler var herhalde
0: açıklamalarda. Etkin pişmanlıktan faydalanan kimse olmamış.
2: Yani enteresan
1: biraz
2: tabii.
1: Yani şu hani partide bir orta yol bulalım çağrıları da var biraz. Kemal Bey'den haberli bir röportaj mı değil mi? O da bir soru işareti. Siz nasıl gördünüz?
2: Bence enteresan. Yani Cansu'yu tebrik etmek lazım. Çünkü en yakın isim olarak söz ediliyordu.
1: Evet.
2: Ben kendisini tanımam ama hep öyle bahsediliyordu. Hatta 2023 seçimlerinde eğer Cumhurbaşkanı seçilirse kendisi de görev almak üzere milletvekili olmadığı ya da milletvekiline adaylığını koymadığı söyleniyor. Bu kadar yakın DYP kökenli. Hatta en son ya birkaç parti değiştirmiş. Alternatif Şener'le bir parti kurmuşlar.
1: Türkiye ismi. Partisi
2: Türkiye
1: yani.
2: Partisi herhalde orada şey yapmış. Görev alıp oradan gelmiş. Hatta Ankara'daki arkadaşlarla konuştuk. Yani hani bağımsız mı yapmıştır ya da Kemal Bey'in haberi var mıdır diye. Onlar ya yani bağımsız yapmış olabilir dedi ama ben öyle olduğunu tahmin etmiyorum. Yani en azından kendisi herhalde Kemal Bey'e söylemiştir. Yani böyle bir şey yapacağım diye. Şimdi enteresanlığı şurada. Yani bir yandan ılımlı olmaya çalışıyor. Köprüleri atmamaya çalışıyor. Ben onu gördüm.
1: Özgür Özel tarafıyla.
2: Özgür Özel tarafıyla. Yani birlikte bir şeyler yapalım diyor. Bir yandan işte biraz önce bahsedilen, aslında bir seçimi kaybetmedik diyor. Aradan geçmiş 3 yıl. Yani şimdi seçim kaybedilmediyse hani bugün şimdi nasıl söylenir? İşte bahsettiğiniz efendim bürokratlar oy vermedi vesaire yapmadı. Ya da bu İttihat Terakki, o oraya nasıl girdi zaten onu anlamış değilim. Şimdi tabii kafa karışıklığı da bence biraz var burada. İşte Yusuf Akçuran'ın işte İslamcılık, efendim Osmanlıcılık ve yanlış söylemeyeyim yok Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük diye gidiyor. Sonra biraz Batıcılık da var. Biliyorsunuz yani son döneminde hani bir imparatorluğu nasıl şey yaparız diye
1: kurtarırız.
2: İttihat Terakki de var bunun içinde. Daha sonra Osmanlıcılıkla olmayacağı bir kenara bırakarak daha çok Türkçülük, biraz da işte o halifelik yasebiyle Arapları ve biraz da işte Libya'daki şeyleri, o güçleri birleştirmek için İslamcılığa şey yapılıyor. Bugüne kadar şey yapmış, onu getirmiş. Yani onu niye, neden bahsetti? Türkiye değişiyor diyor, bunlardan bahsediyor. Bu değerlerle mi birlikte yürüyeceğiz falan gibi, böyle biraz kafa karışıklığı. Birkaç defa şey yaptım, okudum, buraya da getirdim zaten. Ama en çok dikkatimi çeken hakikaten o biraz önce bahsettiğiniz, aslında biz kaybetmedik, kazandık, devleti biraz da şey, bürokratlar yönetiyor noktasına getirdi. Yani sadece bunu acaba oy olarak mı, yoksa bu hani biraz önce bahsedilen derin devleti, ya bu bürokratlar yönetiyor mu diye insan da hani onun bakış açısıyla hakikaten düşünüyor.
0: Ergenekon diyememiş, İttihat Terakki demiş.
2: Yani biraz öyle.
0: Ama şimdi bu FETÖ ağzı bu arada.
2: Bu derin devlet hikayesi, yani bu soğuk savaş şeyidir, söylemidir. Yani o dönemde bitmiştir. Yani bizim gençliğimiz bununla geçti. Yani antikomünizm, komünizm, efendim mesela NATO karşıtlığı, Gladio vesaire. Yok muydu? Vardı. O başka bir şey.
1: Yani
2: özel harp, işte gayri nizami harp, düşmana arkadan işgal olursa işte memleket nasıl savunulacak, kimler görev alacak vesaire. Bunların hepsi vardı. NATO içinde Gladio bir takım suikastler düzenlemedi mi? Hepsini bunların yaptı. İşte İtalya'da, Türkiye'de vesaire bunlar vardı. Ama Soğuk Savaş'la birlikte bu dengeler falan değişti. Şimdi şöyle bir ezber var. Devletlerin hep bir derini olur. Yani şimdi evet olur, ama bunlar ne kadar derindir ya da ne kadar devletin kendisidir. Anlatabiliyor muyum?
1: Kimdir bu insanlar? Ne kadar kimdir? O derin devlet sabittir? Ne kadar aynı fikirdedir? Ne kadar beraber hareket eder?
2: Bir takım faili meçhul cinayetler vardır. Aslında failleri bellidir. Ama bir türlü çıkarılamadığı için, üzerine gidilemediği için vesaire olduğu için onlar hep böyle bir derin devlet şeyini. Şimdi Ergenekon soruşturmasında ne oldu? İşte şeye girildi.
1: Kozmo.
2: Herkes oradan şunu bekliyor. İşte efendim içinde işte Uğur Mumcu şeyi, cinayeti, efendim 1
1: Türkiye'de
2: Mayıs
1: gizli, şey, kalmış, gizli kalmış, ne varsa hepsi.
2: Ya böyle bir şey olabilir mi? Olabilir miydi böyle bir şey? Mümkün değil. Yani orada ordunun bizzat herhangi bir şeyde kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan gelecek olan şeylere karşı hazır harekat planları. Ve o harekat planları oradan çıkarıldı, kim bilir nereye götürüldü.
1: Kaçanlar götürdüler.
2: Yani anlatabiliyor muyum? Koca ordunun, yani Yunanistan bir şey yaparsa saldırıda bunu nasıl şey yapacağı,
1: hareket edecek,
2: hareket nasıl edeceği, savunma, nasıl savunmaya geçeceği, ya da atıyorum Ruslar geldiği zaman ne yapılacağı gibi gibi. Onun için hani bu efsaneyi çok şey yapmamak gerekiyor. Çünkü şu noktaya varıyor, yenilen delir devlet işte bunu planladı vesaire yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Yani sosyal bilimlerde ve hayatta iki kere iki her zaman dört etmiyor. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Burada da bu şekilde, bir de yani hepsinden öte, yani aradan geçmiş yani 3 yıl, yeni mi aklınıza geliyor diyor insan, soruyor. Ama şu var, ben hani çok böyle köprüleri atan bir şey olarak görmedim. Çünkü mesela Ekrem İmamoğlu'na da, Özgür Özel'e de bir şekilde çok mesafeli mesajlar yok. Burada Mansur Yavaş'a da daha hani ılımlı mesajlar gönderilmiş. Bilmiyorum yani, gerçi söylediklerine Özgür Özel itiraz etti. Özellikle bu İttihat Terakki kısmına. Hatta yani benim okumama göre Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olamaz gibi lafları da var. Hatta Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Bey de olabilir, Mansur Bey de, bu isimlerin kıymetini bilmemiz lazım deyip böyle bir hani köprü de atmak istiyor gibi bir şeyi var. Bakalım yani mesajlar nasıl algılanır bilmiyorum.
1: Yani Nevi Bey, şimdi siz az önce söylediniz, kaybedilen seçimleri kabullenmemekten bahsettiniz. Kemal Bey'in kaybettiği seçimden sonra çıkıp kazandık dediği de olmuştu, hepimiz hatırlıyoruz. Anlaşılan sadece Kemal Bey değil, yakınları da kaybettikleri seçimleri kazandıklarını düşünüyor burada. Hem bunu sormak istiyorum, hem de yani bu işte İttihatçı, adına İttihatçı burada denmiş, derin devlet, devlet yani bir devlet aklı, hani onların dizayn ettiği bir gelecek gibi bir anlayış. Buna ilişkin görüşleriniz nedir, onu sormak istiyorum.
3: Ya şöyle, şimdi olup bitenin hiç kimse kök nedenine inmeye çalışmıyor. Yani CHP'deki bu krizin kök nedeniyle kimse yüzleşmek istemiyor. Herkes kendine göre bir tarif buluyor. Yani olup biteni kendisine göre bir açıklama modeli buluyor. Ya da siyaset bilimindeki, sosyolojideki teorileri, kavramları buralara çağırıp ya da işte geçmişten bugüne tartışmaları falan, buradan bir açıklamaya gidiyor. O kök nedeni konuştuk az önce. Yani CHP'deki bu krizin kök nedeninin ilk şeylerde konuştuğum için tekrar oraya dönmeyeyim. Dolayısıyla burada bir bahane üretme var. Ama bu bahane üretirken benim altını çizeceğim şeyler biraz daha farklı. Yani burada Kuşoğlu'nun röportajında dağınık bir röportaj, evet. Onu söyleyeyim. Ama kastettiği şeylerle ilgili bir okuma, bir düşünce dünyasını anlamak kolay oradan. Nedir mesela? Şimdi bir dünya siyaset okuması var. Diyor ki dünyada siyasetler değişiyor, doğru. İşte devletlerin kendi kendine yeterliliği meselesi, devletlerin güçlenmesi meselesi, aynı zamanda işte bu yeni dönemde güçlü olan ayakta kaldı vesaire. Uzun uzun konuşmayalım. Yani uluslararası ilişkilerdeki yeni düzen değişiminden bir okuma yapıyor ve ardından işte Türkiye'nin de bu dönemde güçlü olması gerektiğini söylüyor. Doğru, bunlara hiç itirazım yok. Ama buradan işte esas benim altını çizeceğim mesele şu. Şimdi buradan CHP'yi tanımlıyor. Kendisi sonuçta CHP'de uzun süre ikinci adamlık yapmış, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki insanlardan birisi. Burada CHP'yi hem bu dünyadaki değişimi okuyamayan, yeni devlet düzenlerini, uluslararası sistemi, bu uluslararası sistemde ayakta kalmak için bir devleti yönetecek bir parti olarak görmüyor bugünkü CHP'yi. Ve bunu gördüğü için de işte devlet aklı meselesini gündeme getiriyor. Yani aslında bugünkü CHP bu uluslararası sisteme, Türkiye'nin içinde bulunduğu işte bölgede yanı başımızda büyük bir doğusunda savaş var. Kuzeyinde 5 yıldır bir savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı. Aşağıya güneye indiğinizde İsrail işte soykırımdan tut Suriye'de uzun dönemli iç savaş vesaire, yeni toparlanma çalışmaları. Şimdi buradan okuduğunuzda CHP gibi bir partinin diyor, bugünkü CHP'nin diyor daha doğrusu, iktidara gelmesi durumunda Türkiye'yi yönetemez. Dünyadaki bu büyük değişimlerde Türkiye yönetebilecek bir kadro değil. Buna katılırım. Yani burada hiç itirazım yok. Yani röportajı ben okuduğumda evet, zaten CHP'ye yönelik eleştiriler buydu. Bunu Kuşoğlu da aslında dillendiriyor. Bir de tabii burada altı çizilmesi gereken yine o röportajda bu devlet aklı, ittihat, terakki. Şimdi devlet aklı burada siyasete yönelik olarak bir müdahale yapıyor diyor. Buna yani ben emin değilim orada öyle bir şeyin olup olmayacağına. Ama Kuşoğlu bunu söylediğinde şunu da söylemiş oluyor. Kendi partisinin, CHP'nin aslında uzun süredir, ben onu farklı bir şekilde söylüyorum. Ya o kadar uzun süre iktidar karşıtlığına ve muhalefette kalıyorsunuz ki, iktidar karşıtlığıyla devlet karşıtlığını karıştırıyorsunuz. Oradaki alan bulanıklaşıyor. Aşınıyor oradaki sınırlar. Yani ürettiğiniz siyasetin, dış politikada söylediğiniz bir sözün iktidar eleştirisi yapmış gibi yapıyorsunuz ama bunun Türkiye'nin çıkarlarına ne kadar uyup uymadığını çok test etmiyorsunuz. İşte Karabağ'la ilgili sizin dış politikadan sorumlu danışmanınız işte oraya radikalleri götürdünüz vesaire diye bir söz ediyor. Ya da Doğu Akdeniz'de Libya meselesinde çok Türkiye'nin tezlerinin tamamına hilafına bir şey söylüyor. Bunu bir muhalefet sahikiyle söylediğini düşünüyor. Ama öbür taraftan aslında söylediği şeyin Türkiye'nin dış politikasına, milli menfaatlerine aykırı, işte iktidar karşıtlığından devlet karşıtlığına giden bir siyasi söyleme savruluyor. O alanı iyi ayıramıyor. Dolayısıyla Kuşoğlu'nun buradaki bence CHP tarifi de aslında bugün gelinen süreçte, onların dönemi de dahil, yani CHP'nin konumlanması, Türkiye siyasetini okuması, dünya siyasetini okuyamadı ve burada da CHP'ye de birilerinin İşte bak olmaz, yani bu dünyanın böyle değiştiği bir dönemde CHP böyle gidemez diye müdahale ettiğini falan söylüyor. Müdahale tarafına hiç katılmam ama öbür taraftan bunu söylerken CHP okuması, yani Türkiye Partisi meselesindeki CHP'yi sorun olarak görmesi, aslında burada CHP'nin merkezinde bulunmuş, çok içerisinde bulunmuş birisinin bunu söylemesi bence çok önemli bir şey. Bu bence röportajın en önemli yanlarından birisi bu. Seçim kaybedilme meselesi. Şimdi hep bahane siyaseti dediğimiz şey şu. Siz seçmenin önüne niye kaybettiğinizi bir muhasebesini yapıp buna göre siyaset üretmekte zorlandığınızda kaçış yollarına gidersiniz. Yani ana yoldan hemen saparsınız ve çok kolay açıklama modelleri. İktidar işte otoriterleşti, işte rekabetçi demokrasi var, dolayısıyla biz bununla rekabet edemiyorsunuz. Bu kolay bir tanımlama biçimidir. Ya da işte hükümet medyayı domine ediyor, dolayısıyla hayır. Yani bunu böyle dediğinizde aslında kendi sorumluluğunuzu dışsallaştırıyorsunuz. Seçmene bir şey söyleyemiyorsunuz. Şimdi bu da
2: seçim gecesi hatırlarsak ilk turda yanılmıyorsam çökmüştü. Yani ne derler? Veri akışı.
3: Evet. Kendi başarısızlığını sürekli bahane siyasetiyle gidermeye çalışırsanız en sonunda şunu söylersiniz. İşte devlet memurları AK Parti'ye oy vermiyor ya da işte bürokrasi. Bakın Ankara'da Mansur Yavaş %66, Ankara bürokrasi şehri değil mi? Yani çok basit bir test edilebilecek bir şeyde
4: sağlamasını yapmak
3: bunu olay. Söylediğinizde o zaman inandırıcılığınız da ya da söylediğiniz şeyinin de çok değeri olmuyor. Onun için burada yapılan şey şu, bugün CHP hem Kılıçdaroğlu tarafı hem Özgür Özel tarafı işin özüne inmiyorlar. Kök nedenine inmiyorlar. Yani eğer kurultayda gerçekten delegelerin iradesini sakatlayacak parasal ilişkiler varsa çok ciddi iddialar var. Bunu CHP'liler söylüyor. Bununla yüzleş önce. Bunu dışsallaştırma. Bunu bahane siyasetleriyle üzerine örtmeye çalışma. Her iki tarafta gel, bununla yüzleş. Ha, parti Türkiye'nin geleceğine siyaset üretemiyor mu? Ya da dünyanın nereye gidip nereye yöneldiğini okuyamıyor mu? O zaman otur. Bununla ilgili ya dünyaya nereye gidiyor? Dünyadaki merkez siyasetler nereye gidiyor? Toplumların seçmen eğilimleri kime destek veriyor? Seçmen eğilimleri nerelerde kümeler? Bunlara çalış. Bunun üzerinden siyaset üret. Bunlar yapmak yerine siz sürekli bahane siyaseti, iktidar karşıtlığı, tepki siyaseti vesaire dediğiniz zaman işte iktidar karşıtlığından devlet karşıtlığına savruluyorsunuz.
1: Burada bir şey sormak istiyorum. Yani hani o üretememek, evet. Üretemediğini, siz de o görüşlerine katıldığınızı söylüyorsunuz.
3: Yani Kuşoğlu'nun söylediği şey aslında şu. CHP yani, bugün Türkiye'ye siyaset üretemiyor. Türkiye'nin milli çıkarlarını savunabilecek bir parti değil. Devlet aklı devlete
2: şey
3: girdi diyor.
2: Ya o, sen ne soracaktın bilmiyorum ama benim siz mesela de en çok şey yaptığım, yani kendimce. Yani baktığınız zaman yani dış politika yapma tarzı artık değişti. Yani hakikaten bunu görmek lazım. Yani bir takım milli meseleler tabii ki var. Yani Kıbrıs gibi, Azerbaycan gibi ama yani çok farklı dinamikler içinde de yeni bir dış politika. Yani iç politikasını tartışmam ama dış politikaya bakıldığı zaman hem Kılıçdaroğlu dönemi hem Özgür Özel döneminde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasının ve dış politika ekibinin çok başarılı olduğunu açıkçası söyleyemem. Tabii ki milli meselelerde onlar da yani Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da o bahsettiğiniz parantez
1: Karabağ
2: dışında. Yani onlar da hakikaten hani kendi politikalarını, Türkiye'nin çıkarları gereğince ortaya koydular. Ama genel bir okuma anlamında mesela Suriye'de ne düşünüyor, İran'da ne düşünüyor, ne yapıyor, kimlerle ilişkiler var. Yani mesela iktidara aday bir partinin ya Türkiye'de birinci olan bir partinin bu bahsettiğimiz ülkelerdeki bir takım organlarla ilişkileri olması lazım. Evet. Yani bilmiyorum şimdi mesela CHP'den bir heyet Suriye'de, yani Suriye'de rejim devrildikten sonra bir ziyarete gitti mi? Yani bu devlet başkanlığı düzeyinde olur, hani kabul edilir edilmez ama farklı bir sürü işte bakanlık var vesaire var ya da orada bir temasa.
3: Esad döneminde gitmişlerdi.
2: Evet. Ya o zaman kaç da yani
5: Kılıçdaroğlu gitti.
1: Esad devrilmeden kısa süre önce de Esad'la görüşünce.
2: Ya Esad döneminde daha önce gidenler de vardı. Sonradan gidenler, orası karışık yani o anlamda. Kafalar biraz karışıktı ama yani demek istediğim şu, ya da yani atıyorum mesela Irak'la ilgili bir şeyiniz var. Irak'la ya da Kuzey Irak'taki Kürt gruplarla, değil mi? Yani bir bağlantı, bir ilişki, yani biz de iktidara talip bir partiyiz. Bizim politikamız da şudur. Türkiye'nin ortak politikası budur vesaire. Ya da Türkmenlerle ilgili atıyorum yani Ukrayna vesaire. Belki bu kadar enerjisi ya da hani gücü olmayabilir ama buralarda çok fazla hakikaten aktif politika üreten ve Türkiye'nin çıkarları, çünkü öyle konular vardır ki bütün partiler belli politikalarda ortaklaşır. Bazıları değişebilir, evet. Yani Avrupa Birliği'ne yaklaşımda vesaire de şurada burada. Ya da bunları duyuramıyorlar, bilemiyorum. Yani orada bir şeyleri var. Açıkları var. O arada şunu da şey yapayım, Uğraş bir mesaj yollamış. Açabilsem okuyacağım, Ankara'dan arkadaşımız. Başta Oğuzhan Salıcı da hani ortada olan milletvekillerinden demiştik. O herhalde bir mesaj yollamış. Kurultay toplanması konusunda benim bir sorunum yok demiş. Metnin içeriği bana uygun gelmedi. Daha önce hazırlanmış bir metin bu. Sonradan haberdar olduğum içerik değişikliği mümkün değildi. O nedenle imza atmadım. Arandığımda da 110 kişi imza attı.
4: Ya, o bile Kurultay taraftarı.
2: Evet, yani bir içerik, bilmiyorum, içerikte çok da geniş değildi herhalde yani, o içerik.
1: Çok fazla.
2: Yani Kemal Bey'den yana olduğu için değil, Kurultay kararında ısrarcı metinde bazı yerlere şey yapmış. İmza, o da hani Uğraş bir mesaj yollamış, onu da iletin. Belli ki yani belki konuştuklarımızı dinliyor olabilir. Diyeceğim o, yani ben de özellikle bu dış politika konusunda CHP'yi en çok hani burada ya da işte kendi aramızda, kendi zihnimde eleştirenlerden biriyim. Yani hakikaten, yani varsa parti okulunda bunların dersleri, onlarca hoca var yani. Hakikaten bu işte kafa yoran de... Türk dış politikası nedir vesaire nedir, bugün nereye gidiyor? Bütün bunlara şey yaparak.
1: Ben de tam onu soracaktım aslında Nevi Bey'e, yani veya ortaya. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş... Çok değerli akademisyenler var, yani hocalar var, profesör,
2: tarihinde bunlar var, yani
1: ilişkiler var, siyaset bilimciler varken neden olmuyor bu iş diye. Ama bir reklam arası vermem gerekiyor, ardından bunu konuşalım, reklama gidiyoruz.
5: Doğrudan siyaset devam edecek.
6: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Doğrudan siyaset devam ediyor.
2: Doğrudan siyasetle yeniden karşınızdayız. Şakir Hocam, reklama gitmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle dış politika konusunda sadece Özgür Özel döneminde değil, Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de yaşadığı bir takım problemler olduğundan bahsetmiştik. Söz sırası sizde kalmıştı.
3: Yani dış politika konusunda Cumhuriyet Halk Partisi devlet çizgisinin dışında hareket etmez. Ettiğinde de CHP'li seçmen tarafından da tepkiyle karşılanır. Dış politikasını yürüten insanlar CHP'nin emekli büyükelçilerdir daha ziyade. Şimdi zannediyorum İlhan Hoca var. Mülkiye'de hocaydı daha öncesinde. Farklıoğlu mesela hatırladığımız.
2: Eskiden var.
3: Evet. Örsan Öğmen. Yine böyle hatırladığımız isimler CHP'den. Bir de Namık Tan var galiba. O da yine emekli evet, büyükelçi olması lazım.
2: Evet.
3: Her neyse yani netice itibariyle CHP'nin dış politikada devlet çizgisinin çok dışına çıkma ihtimali yoktur. Tepkiyle de karşılanır kendi seçmeni tarafından. Suriye'yi...
4: Kuşoğlu'nun dediğine göre o çizginin dışına çıkmış hocam. Devlet haklısı.
3: Ya valla Kuşoğlu diyor ki Türkiye bir tek parti etrafında Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak üzere bir taraftan HDP'yi, bir taraftan MHP'yi, bir taraftan da muhalefeti sadıka olarak CHP'yi muasırlaşma unsuru olarak bir araya toplayacağız. İttihat ve terakkiyi böylelikle tekrardan tesis edeceğiz gibi bir şey söylüyor. Cumhur İttifakı uyanık olsun. Çünkü bugün birisi internette yazmıştı, gördüm ve güldüm. İzleyicilere de söyleyeyim, onlar da gülsünler. Yalçın Küçük'ten boşalan çatlak profesör kadrosuna aday oldum bu akşam. Şimdi Allah rahmet eylesin değilim. Abi. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu CHP'yi batırdı. Kılıçdaroğlu seçimleri batırdı. Kılıçdaroğlu altılı masayı batırdı. Biz Kılıçdaroğlu'na çok güveniyoruz. Cumhur İttifakı'nda batıracak inşallah diye yazmış bu CHP seçmeni. Cumhur İttifakı dikkat etsin. Eğer yani böyle Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak adına bir muhalefeti sadıka yaratıp Kılıçdaroğlu'nu Cumhur İttifakı'nın bir unsuru, aparatı, aracı haline getirmek istiyorlarsa şimdiye kadar Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir fayda sağlayan kimse olmadı. Başta CHP seçmeni olmak üzere bir masa etrafına topladığı altılı masa ya da işte her kimse de ona destek veren insanlar hatta kurultaya gitmeme konusunda şimdi çekince gönderen ama yani aslında gitmemiz lazım metinden dolayı imza vermedim diyen Kılıçdaroğlu'cular dahi Kılıçdaroğlu'ndan müştekiler. Eğer Sayın Kuşoğlu bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu paketleyip Cumhur İttifakı'na hediye etmek için bu demeci verdiyse bir Truva atı olarak Kılıçdaroğlu'nu Cumhur İttifakı'nın bir parçası haline getirip Cumhur İttifakı'nı böylelikle alt etmeyi planlıyorlarsa bunu da İttihat Terakki'ye mal etmek istiyorlarsa vallahi bunda İttihat Terakki'nin bir suçu yok. Dediğim gibi Cumhur İttifakı amana dikkat edin. CHP'lilerin çok kötü tecrübeleri var bu konuda. CHP seçmeninin beklediği gün bugün olabilir yani.
2: Yani o az önce sorduğum soruyu ortaya da sormuş olayım. Yani hani Mete Çubukçu da anlattı. Siz de bahsettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadaki sorunu onu sorayım. Yani işte o bu kadar akademisyen varken neden olmuyor
3: bir
2: meselesi?
3: Şey söyleyeyim. Mesela Suriye'ye gitti diye konuştuk ya. Kılıçdaroğlu işte Esad devrilmeden bir hafta önce Suriye'ye gitti. Sayın Erdoğan da bir ay önce mesela görüşmek istediğini beyan etti Sayın diyorum. Esad'la. Niye görüşmek? Belki o muhalefetinle görüşmesi çok önceden ayarlanmış. Tıpkı Erdoğan gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi o sürecin bir parçasıydı. Niye görüşmek istedi Sayın Erdoğan? Sayın Cumhurbaşkanımız Esad'la? Hayır. Rusya'ya...
4: Son belliydi ya.
3: Rusya'yla şöyle
5: ilgili bir şey söyleyeceğim.
3: Şöyle
5: dış politika şeyinde tartışırız onun.
3: Rusya'yla şöyle bir görüşme olduğunu ben Suriye'deki bağlantılarımdan biliyorum. Dediler ki Rusya Erdoğan'la görüştü ve Esad'a son bir şans ver dediler. Erdoğan da verdi. Esad hayır dedi. Rusya çekildi. Esad düştü. Ve o tam son bir ayda oldu. CHP'nin oraya gitme girişimi de Sayın Erdoğan'ın Suriye'ye gitme girişimiyle, Esad'a gitme girişimiyle benzer döneme denk gelir. CHP'nin çizgisi hiçbir hal ve şartta, 50 bin kere söylüyorlar, Atatürk'ün kurduğu partiyiz, işte Cumhuriyet'in kurduğu partiyiz. Cumhuriyete, Atatürk'e, işte devletin temel prensiplerine aykırı bir şekilde hareket etmeleri mümkün değil. Dış politikayla niye bu kadar çok ilgilenmiyorlar? Çünkü iktidarda değiller. Onları iktidara getirecek şey dış politikadaki farkları değil. Onları iktidara getirecek şey iç politikada, ekonomide, yönetimde gösterecekleri farklı.
4: Yer ayırmaları lazım.
2: Nevi Bey hocam, Nevi Bey'in bir şeyi var.
3: Bir cümle daha ekleyeyim hocam.
4: Dış politikayı konuşuruz başka.
5: Suriye'yi hocam.
3: Tamam peki.
4: Şimdi
3: tam diyecektim ama vazgeçtim.
4: Şeyi konuşuyoruz mesela, işte Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz, Özgür Özel'i konuşuyoruz. İşte ben mesafeli, uzaktan analiz etmeye çalışan birisiyim. Şimdi CHP tarihi hep siyaset arayışı ve lider arayışıyla, özellikle son 20 yıllık, 30 yıllık dönemde şekillendiği için, yani sürekli bir siyaset arayışında, sürekli bir lider arayışında şekillendiği için bu makbulleştirme ya da tamamen ne diyelim,
2: makbulleştirme,
4: yani o kavram ben kullanmayayım. Kılıçdaroğlu için söylenen kavramlar var ya, makulleştirme. Onun karşısında işte çok ağır hakaretler ediliyor. Şimdi o zaman Kılıçdaroğlu'na deniyor ki işte 13 yıl başkan oldun, bu kadar seçim kaybettin, partiyi bu hale düşürdün. Yani hocam, o zaman yarın büyük ihtimalde Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na ya da o ekibe de, ya partiyi bu hale düşürdünüz. Yani işte mahkemelere düşürdünüz, bu kadar akçeli işlerle, rantlarla, bilmem rüşvet iddialarıyla anıldınız diye belki de 3 sene 5 sene sonra bugün benim o söylediğim kök nedenlerine iyi inilmediği için ve ikinci meselelerden dolayı mesele tartışıldığı için aynı şey bu ekibe de söylenecek büyük ihtimal. Yani bu butlan kararından önce mevcut yönetimle ilgili, siz de söylediniz, belediyeler üzerinden çok, yani hakikaten toplumun bir şekilde çok sinir uçlarına dokunan gelişmeler yaşanıyordu baktığınız zaman bir parti açısından. Şimdi burada
2: 30 saniye kalmış.
4: Olan şey şu: CHP 2019'da ve 2024'te yerel yönetimleri kazanmıştı. Niye yerel yönetimler üzerinden bir siyaset üretip, hizmet üretip, kalkınma üretip de bunun üzerinden genel siyasete tahvil etmedi de herkes kendi siyasi kariyerleri üzerinden bir şekilde kendilerinin tabiriyle, yine tırnak içerisinde, bu ittifak siyasetlerine, işte belirli kişilerin siyasi kariyerlerine CHP'yi feda ettiler. Esas bugün CHP'lilerin tartışması gereken şey budur.
2: Soru bu. Peki. Sonuna geldik efendim. Doğrudan siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hem güncel meseleleri hem biraz geçmişten bugüne yansıyan konuları konuştuk bu akşam. Mete Çubukçu, Profesör Doktor Şakir Dinçayin ve Nebi Miş'le birlikteydik. Noktalıyoruz. Doğrudan siyaseti saat başında Hüseyin Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Doğa Takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
0: Doğa Takvimi.
2: Müzik arası.

0: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. Salı günü İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağıyla karşınızdayız. Yeni günün son saat diliminde karşınızdayız efendim. Gecenin manşetini aktaracağız. İç siyasetten manşet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirsizlik sürüyor. Bir yanda grup toplantısı, bir yanda kurultay tartışması var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde birlikte çalışacağı A takımını belirlemesi beklenirken kurultay soruşturmasında da yeni adım atıldı. Savcılık kurultayda oy kullanan delegeler ve yakınları için Masak, banka ve SGK kayıtlarını istedi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim krizi meclis grubuna da taşınacak mı? Parti içindeki güç mücadelesinde yeni hamle ne olacak? Siyasetin gündemine bakacağız. Gelin önce özetleri aktaralım.

Gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili konuştu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalarda yokuz ifadesini kullandı. Açıklamasından öne çıkan diğer başlıkları da aktaracağız birazdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar sürerken CHP'li 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi. Kurultay için de 12 Temmuz tarihi verildi. Ayrıntılar birazdan. Sınırlarımızın dışından da aktaracağımız haberler var. Amerika ve İran yönetimi müzakereler geride bıraktığımız gün sekteye uğramıştı aradaki müzakereler. Gerekçe olarak da İsrail'in Lübnan'a saldırıları gösterildi. Ancak Amerikan Başkanı Trump yeni açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun Beyrut'a asker göndermesini engellediğini söyledi. Orta Doğu'daki savaşta son durumu da canlı bağlantılarla aktaracağız. Ve bu saat diliminde spora da bir parantez açacağız. Çünkü Dünya Kupası'na hazırlanan A milli takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısındaydı. Galibiyetle sonuçlandı bu maçı ve artık az bir süre kala Dünya Kupası'nı konuşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bir mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Sokakların karıştırılmasına da izin vermeyeceğiz vurgusu yaptı.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
1: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var bu noktada. Bu bizim vazifemiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi meseleleri kendi içinde çözmeli dedi. Kılıçdaroğlu ise A takımı üzerinde çalışıyor şu sıralar.
3: CHP'de grup toplantısı ve kurultay restleşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler Meclis Başkanlığı'nın tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
4: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
3: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
5: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel kurultay.

0: Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
1: Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. Cumhuriyet Halk Partisi olan kurultayında oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Savcılık 38. CHP olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı MASAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olan seçimli kurultay mutlak mutlak kararı nedeniyle iptal edilmişti. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi gün içinde. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
2: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
1: Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenler geride yarım kalmış hikayeler bıraktı.
2: Bayram ziyaretinden dönen de vardı, mezuniyet törenine giden de. Denizli'deki kazadan geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Civan ve Sevda Şen çifti 9 aylık oğulları Eyüp Miraç'la birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirmişti. Tatil bitiminde Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindiler. Baba Civan Şen araçta yangın çıkınca ailesini kurtarmak için otobüsün ön camını kırdı. 9 aylık bebeğini kucağına aldı. Ancak araçta yaşanan kargaşa nedeniyle dışarı çıkamadılar. Civan Şen bebeğiyle birlikte alevlerin arasında can verdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. Sami ve Merve Erik çifti yeni evlenmişti. 16 Nisan'da dünya evine giren çift de aynı kaderi paylaştı. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralandı, eşi Merve Erik kurtarılamadı. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal da Antalya'nın Alanya ilçesine gidiyordu. Fatma Kartal'ın yıllar önce vefat eden kardeşinin mezarını ziyaret edeceklerdi. Kazada can veren anne ve kızının geçmişte kanser hastalığıyla mücadele ettikleri, hastalığı yendikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyüol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiydi. Turizm ve otel işletmeciliği programından mezun olacaktı. 18 Haziran'da

0: yapılacak mezuniyet töreni için Antalya'ya gidiyordu. Genç kadın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti.
1: Evet, bayram bitti ama trafik azalmadı. Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde bugün de gün içinde trafik aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
0: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evlerine dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
1: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ve Orta Doğu'da devam eden savaşa bakacağız. İran basını gün içinde Washington ve Tahran arasında mesaj alışverişinin durduğunu yazdı. Gerekçe ise İsrail'in Lübnan saldırılarıydı. Daha sonrasında Amerikan Başkanı Donald Trump Netanyahu'yu aradı. Lübnan'da tarafların birbirine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak bizlere. Ali merhaba. Trump ne mesajlar verdi? Şu an savaşın Lübnan cephesinde son durum nedir? Seni dinleyeceğiz.
2: Buse, İran'dan gelen görüşmelere ara verdik, görüşmeler askıya alındı haberlerine dair Trump'ın ilk yorumu görüşmelerin bitmiş olması umurumda değil şeklinde oldu. Ancak bunun İran'a yönelik savaşı tekrar başlatılacağı anlamına da gelmeyeceğini söyledi ve İran'a yönelik uygulanan askeri ablukayı sürdürecekleri mesajını verdi. Tabii diğer bir gündem ise Lübnan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması. Tahran yönetimi bunu gerekçe göstererek görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu. Netanyahu ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti ve Trump verimli bir görüşme olarak niteledi bu görüşmeyi ve Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek ve yolda olan tüm askerler de hali hazırda geri dönüyor dedi ve bir anlamda İran'ın savaşa geri dönüleceği noktasındaki tehdidi ve mesaj alışverişi durmuş olması Trump'ı biraz daha Netanyahu'yu baskılamaya itti diyebiliriz. Özellikle sadece İran'ın tehdidi değil, Katar'ın da yoğun bir şekilde arabuluculuk girişimleri oldu ve Trump bir şekilde Netanyahu üzerinde yeniden baskı kurduğunu görüyoruz ve arabulucular üzerinden Hizbullah'la da bir görüşmenin gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın da teklifi kabul ettiği şeklinde bir açıklama geldi Trump'tan. Ancak Hizbullah bu şekilde düşünmüyor. Hizbullah'ın önemli isimlerinden Fadlallah'tan bir değerlendirme geldi. Arabulucular üzerinden Trump'tan teklifi aldıklarını ancak sadece Beyrut'la sınırlı bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini söylüyor Hizbullah yetkilisi. Sadece Beyrut'ta ateşkes sürdürülecek ancak Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam ettiği bir denklemi Hizbullah kabul etmeyeceğini duyurdu. Netanyahu'dan da bu konuda açıklama var ve Netanyahu da eğer Hizbullah bizim kentlerimizi hedef almazsa biz de Beyrut'u hedef almayız dedi. Ancak Lübnan'ın güneyine yönelik operasyonların ve saldırıların süreceği mesajını verdi. Biraz daha topu Hizbullah'a attı. Hizbullah ve İsrail arasında özellikle Lübnan'ın güneyinde artık sıcak çatışmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Ve İsrail Beyrut'u hedef alan saldırılarını artırmış durumda. Netanyahu'nun bu noktada bir talimatı vardı ve İran'ın tehdidi, bölge ülkelerinin diplomatik girişimi bir şekilde Trump'ı Netanyahu'yu dizginleme noktasında ikna etmiş görünüyor. Ancak hala doldurulması gereken boşluklar var. Sadece Beyrut'ta sınırlı bir ateşkesi Hizbullah kabul etmeyeceğini duyurdu Buse.
1: Peki Trump'ın İran'la müzakere devam etmesi gerekiyor açıklaması bir uzlaşıya varılabileceğine ilişkin olumlu sinyal olarak da kabul edilebilir mi? İran'da neler konuşuluyor? Bir ateşkes bekliyor musunuz yakın bir süre içerisinde?
2: Buse devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı İsmail Kani, kendisi Kasım Süleyman'ın yerine geçmişti. Az önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Babülmendeb Boğazı'nı işaret etti. Tıpkı Hürmüz Boğazı gibi Babülmendeb de gündemimize alınmıştır şeklinde. Babülmendeb'in de sonu Hürmüz Boğazı gibi olacaktır. Hürmüz Boğazı düğümü bir türlü çözülemiyor iki ülke arasında. Siyasi bir uzlaşıya varıldığı noktasında İran içerisinde de değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Ancak bu siyasi uzlaşı da artık sallantıda. Maddeler üzerinde değişiklikler gündeme getiriliyor. Uranyum stokları konusunu Tahran yönetimi şu aşamada konuşmayı tercih etmiyor. Savaşın ilanı ve ardından 60 günlük sürenin sonunda nükleer materyalleri konuşurum diyor Tahran yönetimi ve özellikle gün içerisinde bugün gelen açıklamalarda Lübnan'daki ateşkesin yürürlüğe girmemesinden dolayı İranlı yetkililerden sert açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Galibaf Lübnan'a yönelik saldırıların ve bir taraftan da ABD'nin İran'a yönelik sürdürdüğü askeri ablukanın ateşkesin açık bir ihlali olduğunu söyledi. Sadece Lübnan konusu değil, Lübnan'da sadece Beyrut'u kapsayacak bir ateşkes noktasında taraflar bir uzlaşıya varsa dahi Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uygulanan askeri ablukanın devam ettiğini görüyoruz ki Trump bugün yaptığı açıklamada bu ablukayı sürdürmede kararlı olduğunu da söylemiş oldu. ABD-İran arasındaki görüşmelerin sona ermiş olması umrumda olmaz dedi bir anlamda. Ancak askeri ablukaya işaret etti. Bu ablukayı sürdüreceğini söyledi. Ancak Tahran yönetimi açısından bu abluka sürdürülebilir değil. Savaşın neden olduğu ekonomik bir maliyet de var ve boş petrol tankerlerini İran limanlarına sokmak, getirmek artık Tahran yönetimi için daha büyük bir öncelik haline geldi. Bu nedenle bu ablukanın bir şekilde kırılması gerektiği İran içerisinde artık daha yüksek sesle dile getiriliyor. Bu ya müzakereyle olacak ya da savaşa tekrar dönerek olacak Buse.
1: Ali Çabuk aktardı. Hem Trump'ın yaptığı son açıklamaları dinledik kendisinden hem de İran'dan yapılan açıklamalar ve son değerlendirmeleri aldık. Peki devam eden müzakerelere İranlılar nasıl bakıyor? Bu konuya da bakalım. Tahran'da mikrofon uzatılanlar Amerika'nın müzakerelerde samimi olmadığı görüşünü dile getirdi. Peki başka neler söylendi? Bakalım.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varabilmek için müzakerelerini sürdürüyor. Ancak henüz somut ilerleme sağlanabilmiş değil. İran'da halkın bir bölümü müzakerelere karşı çıkıyor. Başkent Tahran'da mikrofon uzatılanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilemeyeceğini söylüyor.
3: Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar verdiği tutulmayan sözler göz önüne alındığında barış sağlanamayacak. Müzakereler hiçbir sonuca ulaşamayacak. Sadece İran'a yeni saldırılar için bir bahane olarak kullanılacak.
4: Trump sadece kendi çıkarlarını gözetiyor ve bana göre Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak bir anlaşma ne halk için ne de ülke için faydalı olacak.
0: İranlılar Hürmüz Boğazı'nda kontrolün sürdürülmesi gerektiğini de savunuyor.
3: Hürmüz Boğazı, uranyumumuz gibi topraklarımızın geri kalanı gibi meşru hakkımız. Bize ait ve hiç kimsenin onun üzerinde söz sahibi olma hakkı yok.
4: Birkaç yıldır yaptırımlar altındayız. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması basitçe söylemek gerekirse artık Avrupa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım uygulama sırasının bize geldiğini gösteriyor.
1: Evet, İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin altında kaldı ve %2,5 kadar büyüdü.
0: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
1: Şimdi yurttan haberler paylaşacağız. Adana'daki bir sitede komşular arasında yaşanan yüksek ses tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Bir kişi bahçeye inip etrafa rastgele ateş açtı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ama görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Gürsel Mahallesi'nde kaydedildi bu anlar. İki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa bir süre içinde büyüdü. Taraflardan biri sitenin bahçesine indi. Elinde otomatik silah vardı. Tartıştığı kişiye küfredip rastgele ateş açmaya başladı. Site sakinleri büyük panik yaşadı. Zanlı bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve Aydın'da bir kişi henüz bir ay önce evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrasındaysa kaçtı.
0: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan, henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın, arkadaşı Ercan Zengin'le Söke Kapalı Pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan, yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
1: Şanlıurfa'da evin mutfağındaki tüp patladı ve yaralananlar oldu. Evin duvarlarını yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara dahi zarar verdi.
0: Gaz sıkışması sonucu evin mutfağında tüp patladı. Patlamada mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Park halindeki iki araçta da hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı patlama Şanlıurfa'nın Halidiye ilçesinde meydana geldi.
5: Bir patlama oldu. Patlamayla ilgili belki deprem falan oldu. Sonra çıktık deprem falan değil.
0: İki katlı binanın giriş katında 5 kişilik aile yaşıyordu. Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle tüp patladı. Dışarı çıkan ev sakinleri komşularından yardım istedi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Hamza El Aziz hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkıldı. Kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
1: Dün ekranlarınızı getirmiştik. 17 yaşındaki zanlı 16 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'un tarihi surlarında yakalanmıştı. Üzerinde bıçak ve telefonunda cinayet planları vardı. Polisin dikkati sayesinde bir cinayetin önüne geçildi. Bu olay 2 yıl önce aynı bölgede işlenen çifte cinayeti ve insel kavramını da tabii gündeme getirdi. NTV'den Dilek Yaman, psikolog Gülşah Ergin'le konuştu.
0: Telefonundan iki genç kızı öldüren katilin fotoğrafları ve cinayete ilişkin görseller çıktı. Kız arkadaşına tehditler içeren mesajlar atmıştı. Polisin dikkati sayesinde İstanbul'un tarihi surlarında 23 Mayıs'ta yeni bir cinayet önlendi.
1: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri surların içinde şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Çiftin yanına gittiğinde ise erkeğin üzerinde iddiaya göre bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
0: 17 yaşındaki zanlı mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. Kız arkadaşı ise ailesine teslim edildi. Bu olay akıllara 4 Ekim 2024'teki cinayeti getirdi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirne Kapı'daki surlar üzerinde 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i, öncesinde ise kendi evinde Ayşenur Halil'i öldürmüş, ardından intihar etmişti. Çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan insel kavramı tartışılmıştı.
6: Genellikle sosyal izolasyon içerisindedirler. Daha çok çevrim içi şekildedirler. Daha çok internette vakit geçirirler. Oyunlarda, belli platformlarda. Aileye karşı da mesafelidirler. Genel bir öfke halleri vardır ama daha çok kadınlara karşı cinsiyetçidirler.
0: Zanlının daha önceden psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Tehdit içeren mesajların ardından genç kızın olay yerine kendi rızasıyla gitmesi de ayrı bir inceleme konusu oldu. Peki aileler tehlikeyi nasıl fark edebilir?
6: Bak sen odandasın, bizimle çok konuşmuyorsun, biz sana yakınlaşmaya çalışıyoruz ama bunu başaramıyoruz. Dışarıda çıkmıyorsun, topluma da karışmıyorsun. Dolayısıyla biz senin rahatsız olduğun ya da mutsuz olduğun şeyler olduğunu düşünüyoruz.
0: Uzmanlar yasakların işe yaramasının zor olduğunu söylüyor. Çare çocukların kendilerini özel hissedebileceği bir ortam yaratmak.
1: Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi yakalandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MIT ve Siber Şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a getirileceği belirtildi. Şimdi bir kısa reklam arasında gidelim, ardından buradayız. Sporun gündemine parantez açacağız.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: durumu.
1: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. Salı günü İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Hava durumu.
2: NTV Radyo.
3: Aranın ardından karşınızdayız. Devam ediyoruz haberleri aktarmaya. Rapçi Travis Scott'u takip etmek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksim esrinin yaklaşık 300 lira yazdığı güzergaha 7300 lira ödedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası dolandırıcı taksicinin belgesi iptal edildi ve aracı da trafikten men edildi.
4: 300 liralık yola önce 10 katını istedi, sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
5: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
4: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Ağır, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Taksici adrese bakıp fiyat verdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
6: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
7: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
8: Okay. Did you say 50 euro?
7: Yes, this one.
8: For 10 minutes?
7: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
4: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığındaysa taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
8: 7300 euro. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
9: One.
8: It was 160 dollars. Maybe we can sort it out with the bank. 50, you said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
4: Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Emniyeti ve Taksiciler Odası harekete geçti. Araç trafikten men edildi.
5: Şoför kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığı ile ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
4: Gözaltına alınan taksiciye 95.500 lira para cezası kesildi.
3: Ve hafta sonu çok konuşulan Kanye West konseri görsel şovuyla olduğu kadar ekonomiye katkısıyla da dikkat çekti. Konserin dolaylı katkısı 100 milyon doları geçti.
10: ...118.000 bilet satıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekonomiye katkısı 100 milyon doları buldu. Kanye West önceki akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. West tüm zamanların stadyum konseri rekorunu kırdıklarını söyledi. Konser öncesi lisans ürünleri satın almak isteyenler saatlerce bekledi. Konser bileti 6 bin liradan başlarken 35 bin liraya kadar çıktı. tişört almak isteyenlerse en az 2000 lira ödedi. Organizasyonun kazancının yanında ekonomiye de katkısı oldu. Turistlerin alışveriş, konaklama ve ulaşım harcamalarının katma değerinin 100-110 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Kanye West konseriyle aynı gün Kupra Stadyumunda Andrea Bocelli sahne aldı. Bu konsere 35 bin kişi katılırken komşu ülkelerden gelen turistler de ağırlandı. Kupra Stadyumunda önceki hafta UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu üç etkinliğin ekonomiye toplam katkısı 200 milyon doları yani 10 milyar lirayı geçti.
3: Bilim insanları ilaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisine yardımcı olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. İngiltere'de geliştirilen yöntemin yalnızca yeni tedavilerin geliştirilmesini desteklemekle kalmayıp etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin yeniden canlandırılmasına da yardımcı olabileceğine dikkat çekiliyor.
10: İlaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisiyle ilgili yeni bir adım atıldı. İngiltere'de antibiyotik tasarım yöntemi geliştirildi. Bu yeni yöntemle yeni antibiyotik tasarımının yanı sıra etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin de yeniden canlandırılabileceği belirtiliyor. Bakterilerin direnci artarken yeni geliştirilen antibiyotiklerin sayısı da yetersiz kalıyor. King's College London'daki araştırmacılar bu sorunu çözmek için ve bakterilerin antibiyotik direncini aşmak için Efflux direnç kırıcı adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde antibiyotikler bakterilerin direnç mekanizması geliştirmesini önleyecek şekilde yeniden tasarlanabiliyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Uzmanlar birçok bakterinin antibiyotiklerin onları öldürecek seviyeye ulaşmadan önce hücre dışına atılmasını sağlayan moleküler pompalar kullandıklarını belirtiyor. Ancak bilim insanları antibiyotiklerin kimyasal olarak yeniden tasarlandığında bu pompalar tarafından daha zor uzaklaştırılabildiğini keşfetti. Sonuç olarak direnç mekanizmaları mevcut olsa bile antibiyotiğin bakteriyi öldürme yeteneği geri kazandırılıyor. Araştırma ekibi şimdi bu stratejiyi ilaca dirençli enfeksiyonlar için yeni tedavi seçenekleri geliştirmek amacıyla kullanmayı hedefliyor. Bakteriler zamanla onları yok etmek için tasarlanmış ilaçlara karşı hayatta kalacak şekilde evrimleşiyor. Bu nedenle antibiyotikler etkinliğini kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotik direnci her yıl dünya çapında yaklaşık 1 milyon 270 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Antibiyotik direnci insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşırken ameliyatlarda daha riskli hale geliyor. 2018'de 2023 yılları arasında izlenen bakteri ve antibiyotik kombinasyonlarının %40'ından fazlasında direncin arttığı tespit edildi.
3: Şimdi sporun, futbolun gündemine parantez açacağız. 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek için gün sayan milli takım hazırlık maçında resmen gövde gösterisi yaptı. Ay Yıldızlılar Kadıköy'de konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Şimdi biz millilerin zaferini konuşacağız. Teknik direktör Ergin Keleş'le birlikte hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Etkili bir oyun vardı bugün sahada. 4-0'lık bir galibiyet yaşandı. Karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün için takımımız adına neler söylüyor bu galibiyet?
9: Ya tabii uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nda yer almak her birimizi şüphesiz ki heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Özellikle de bu ülkede spora dair hayal kuran gençler için çok önemli bunlar. Bu tarz büyük turnuvalar çünkü gençlerin her zaman aklında kalacak en önemli, en özel organizasyonlar bunlar oluyor. Bizim her şeyden önce milli takım olarak bu tarz büyük turnuvalarda hep boy göstermemiz lazım. Bu turnuva bizim için çok özel bir turnuva çünkü özel bir kadroya sahibiz. Gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık. Özellikle orta saha ve hücum hattında çok özel isimlere, çok özel oyunculara sahibiz ki bu oyuncularımız birçoğu da genç oyuncu. doğal olarak gelişimlerini devam ettirecek, gelişimlerini sürdürecek ve daha bu turnuva oynama alışkanlıkları geliştikçe çok daha iyi işler yapacaklar. Bugünkü maç skor açısından bizi son derece tatmin etti. Tabii ki rakip bizim seviyemizde bir rakip değil. Ancak ne olursa olsun hazırlık maçı da oynasanız, hani çok basit bir tabirdir bu. Böyle kendi aranızda böyle keyifli bir oyun da oynasanız, kazanmak her zaman insanı mutlu eder, motive eder. Daha fazlası için tetikler. Hele de Dünya Kupası öncesi böyle 4-0'lık galibiyetler. Hem milli takım oyuncularımız, hem de teknik ekibimiz açısından moral motivasyonu en üst seviyeye çekecektir. Ben oyunsal açıdan şöyle bir noktada çok bu maçın özel olduğunu, bence kıymetli verileri alabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. O da şu, bunu zannedersem Dünya Kupası'nda da çokça göreceğiz. Bizim milli takımımız hücumda atletik oyunculara ve bireysel becerisi yüksek oyunculara sahip olduğu için biz Dünya Kupası'nda ön alan baskısı yapabilecek, rakip kaleye yakın noktalarda kazandığımız toplarla çok çabuk atak sonuçlandırabilecek bir milli takımız. Fakat bugün karşımızdaki rakibe karşı özellikle topa daha fazla sahip olmak, daha fazla set hücumu yapabilmek futbolda daha zor olandır. Fakat Makedonya maçında, Kuzey Makedonya maçında attığımız ilk gol, özellikle en son Barış Alper'in attığı son gol, baktığımız zaman net yerleşik savunmaya karşı bulduğumuz çok güzel goller, çok önemli goller. Milli takımımızın özellikle böyle kendilerine karşı derin savunma yapacak takımları çözebilme açısından güzel bir işaret oldu ki iki golde birbirine çok benzer goller. Hı hı. Doğru yerlere koşu, ardından işte cutback dediğimiz biraz o dışarıya doğru penaltı noktası civarına doğru çıkartılan toplar, ceza sahası yayının hizasına doğru. Bizim için çok kıymetli, çok değerli ki ben özellikle grup maçlarında milli takımımızın bu tarz golleri, bu tarz pozisyonları yakalayacağını düşünüyorum.
11: Peki.
9: Ve iyi bir performans, iyi bir oyun bizi de mutlu edecek, bizi de heyecanlandıracak bir milli takım bekliyorum açıkçası.
11: Şimdi sorularımı sormaya devam edeceğim. Kısa da bir süremiz var. Bu sebeple aslında hepsini de cevaplarsanız çok çok mutlu olacağım. Biraz tabii. Önce Makedonya'nın aslında bizden zayıf bir rakip olduğunu söylediniz. Dünya sıralamamız bizim 22, Kuzey Makedonya'nın ise 67 olarak görünüyor. Şimdi evet. Önümüzdeki rakip ise Venezuela. O da bir hazırlık maçı olacak. Şimdi bu hazırlık maçlarının önemi ne? Oradaki şansımız nedir? Ne bekliyoruz?
9: Şimdi hazırlık maçları ne olursa olsun özellikle teknik ekibim ve teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'nda kurgulayacağı oyuna dair birçok denemeleri de yapacağı şeylerdir. Aslında çok fazla denemeye de gideceğini de düşünmüyorum. Çünkü özellikle bizim milli takımımız top rakipteyken bugün Kuzey Makedonya maçının özellikle ilk yarısında savunmayı beşlediğimizi gördük. Ki ben Dünya Kupası'nda bunu sıkça görebileceğimizi düşünüyorum. Az önce nasıl orta saha ve hücumda gerçekten özel oyuncuları sahibiz dediysek, aslında biraz bu jenerasyonumuzda savunma konusunda, savunma hattımızda biraz bir sıkıntı yaşıyoruz bence. Doğal olarak bu sıkıntıyı, o atletizm eksikliğini savunmayı beşleyerek çözeceğiz birçok maçta gibi duruyor. Kuzey Makedonya çok zayıf bir rakip olmasına rağmen maçın ilk yarısında bunu denedik. Zaman zaman bunu deneyecektir Vincenzo Montella. Doğal olarak bu hazırlık maçlarının bu tarz denemeleri yapacağı, bu tarz denemelerde hangi oyuncuları kullanacağı açısından tabii ki bir veri verecek ama bizim zaten Dünya Kupası için planımız, stratejimiz pekala hazırdır yani.
11: Peki bugünkü maçta öne çıkan oyuncular üstüne, bireysel performanslar üstüne biraz daha konuştuğumuzda neler söylersiniz, gözlemleriniz neler, kimler öne çıktı?
9: Ya zaten oyuncularımızın hepsi bildiğimiz oyuncular. Bizim çok yakından takip ettiğimiz, yakından bildiğimiz oyuncular ama özellikle Aral'ın oyuna girdikten sonra topla becerileri, bireysel yeteneği, özellikle kısa alan driplingleri benim çok hoşuma gitti. Can yine bugün iyi oynayan oyuncularımızdan biriydi. Yani hani diğer oyuncularımız zaten bizim bildiğimiz, zaten çok şeyler beklediğimiz isimler. Onları saymaya çok lüzum yok. Zaten oyuna girdiklerinde taraftarın kendilerine verdiği olumlu reaksiyondan da bunu çok rahat alabiliyoruz ama ben bugün özellikle Can'ın oyuna girdikten sonra Aral'ın iyi işler yaptığını düşünüyorum.
11: Peki, genel olarak Dünya Kupası'nı değerlendirdiğiniz zaman şimdi Dünya Kupalarında bazen favoriler belli olur, çok önceden konuşulmaya başlanır. Sizin bir noktada bir favoriniz var mı? Bu yıl kim birinci olabilir ya da işte finale kimler kalabilir? Bu noktada uluslararası basında favori gösterilen ülkeler var mı?
9: Ya şimdi şöyle düşünüyorum, hani Dünya Kupaları her zaman bir sürpriz çıkartıyor. Açıkçası benim bu turnuvada farklı işler yapabileceğini düşündüğüm bir Norveç takımı var. Ama tabii ki çok güçlü bir İspanya var. Ben Almanya yine her zaman bu Dünya Kupalarında finallerin her zaman önemli bir takımı. Yani bu tarz çok güçlü, çok kuvvetli takımlar var. O yüzden favori ya da bu kazanır gibi söylemler çok benim yaklaşımıma çok uygun değil ama hani hangi takım fark yaratır, en azından sürpriz yapabilir derseniz Norveç takımı bence dikkat çekici bir takım olabilir.
11: Peki şimdi
9: bizi de ekleyelim, yani bizi de söylemekten geri kalmıyor.
11: Tam olarak bize getirecektim ben de konuyu. Şimdi 24 yıl sonra mücadele edeceğiz biz de Amerika, tabii, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacağız. Sizce hedefimiz grupta işte kaçıncı sıra olmalı ve lider bitirebilir miyiz ve tabii sonrasında finale yükselme ihtimali var mı sizce Türkiye'nin?
9: Ya ben gruptan pekala çıkabileceğimizi düşünüyorum. Elbette bunları söylemek kolay değil. Çünkü ne olursa olsun turnuvalar çok farklı organizasyonlar. Ben de tabii ki bu seviyede değil ama milli takım, genç milli takımlar düzeyinde Dünya Kupası oynama şansı yakalamıştım. Avrupa Şampiyonası'nda oynama şansı yakalamıştım o zaman genç futbolcuyken. Ya bunlar gerçekten çok farklı organizasyonlar, çok büyük organizasyonlar. Ancak bizim milli takımımızın ve oyuncu grubumuzun şöyle bir avantajı var. Genç olmasına rağmen uluslararası maç düzeyi gayet iyi. Yani uluslararası anlamda maç oynama pratiği yüksek oyuncularımız, tecrübesi yüksek oyuncularımız var. O yüzden özellikle grup maçlarında ben bu gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Sonrası tabii ki biraz yol haritasına bağlı ama Dünya Kupası'na her zaman olduğu gibi bence katıldığımız sürece, şampiyonalara katıldığımız sürece her zaman renk katan bir takım olduk biz. Bu Dünya Kupası'nın da bence en özel takımlarından biri olabiliriz. Hani Norveç demiştim, Norveç'le birlikte biz bu Dünya Kupası'nın en göze batan takımlarından birisi olabiliriz diye düşünüyorum.
11: Peki isimler özelinde konuşacak olursak Arda Güler'e de bir parantez açalım isterim. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildi. Sizce Dünya Kupası'na da imzasını atar mı? Burada da yıldızlaşmasını bekliyor musunuz?
9: Ya ben Arda Güler'le alakalı konuşurken nerede olursa olsun, hangi yayında olursa olsun mümkün mertebe cümlelerimi çok fazla süsleme taraftarı olmuyorum. Çünkü Arda Güler söz konusu olduğu zaman dilediğiniz kadar cümleleri süsleyebilirsiniz. Çünkü hak ediyor hepsini. Ama bir taraftan da hani böyle bir durmak istiyorum. Çünkü yani çocuğu nazar etmeyelim diye. O yüzden çok şeyler bekliyorum Arda'dan. Sadece ben değil, ülke olarak çok şey bekliyoruz. Çok özel bir yeteneğimiz. Çok özel bir çocuğumuz ama yani birçok oyuncumuz var bizim. Yani Hakan Çalhanoğlu gibi çok özel bir oyuncuya sahibiz. Çok özel bir oyuncu. O yüzden hani tek bir oyuncu üzerinden gitmektense ben turnuvada gerçekten fark yaratabilecek oyuncularımız var. Yani bazı maçları bazı oyuncular sahneye çıkarak değiştirebilir. Bizde sahneye çıkabilecek oyuncu sayısı 2-3-4 oyuncu var diyebilirim yani.
11: Ve tüm işte aslında bu tabloyu da değiştirebilecek isimler olabilir her biri. Göreceğiz efendim. Yaşayarak teknik direktör Ergin Keleş ile konuştuk. Biz Dünya Kupası'na giden Türkiye ve tabii ki bugünkü o mücadeleye çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
9: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
11: Teşekkürler. Şimdi bir başarı hikayesi anlatacağız sizlere. Bursa'da parkta tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan bedensel engelli Raşit Mavigil
3: sayısız başarı elde etti. 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı. Genç sporcu şimdi yeni şampiyonluklar için de antrenmanlarına devam ediyor.
10: Doğuştan bedensel engelli. Parkta tanıştığı kişi onu bilek güreşine yönlendirince hayatı değişti. 4 kez dünya, 14 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Raşit Mavigil 18 yaşında. Bacaklarında güç kaybıyla doğdu. Ağızka Türk'ü olan aile oğullarının tedavisi için 2019 yılında Türkiye'ye geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşti. Raşit Mavigil engeli nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca evde eğitim aldı. Bu süreçte parkta karşılaştığı bir kişi ona "Elin güçlüyse bilek güreşine başla" dedi. Onun sayesinde sporla tanıştı. Bilek güreşinde kısa sürede Bursa şampiyonluğuna ulaştı. Milli takım seçmelerinde sağ ve sol kolda birinci oldu. Raşit Mavigil 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.
12: Yarışmalarda engelli kategorisinde değil de normal kategorisinde yarışıyorum. Bursa'da bir 10 kere ameliyat oldum. Türkiye'de sağ ayaktan kasılatma ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımız iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz.
10: Başarılı sporcu şimdi yeni dünya şampiyonluğu için antrenmanlarını sürdürüyor.
3: Bu haberle noktalıyoruz efendim. Bugün yarının ilk dilimini saat başına yeniden karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: karşılayabileceğimiz gibi artık protein tozları da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü protein tozlarının aşırı kullanımı karaciğer ve böbrek gibi organlara zarar verebiliyor. Peki neden ve nasıl? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Vedat Göral'a sorduk.
1: Normalde protein tozları birkaç çeşit olabiliyor bildiğiniz üzere. Bu whey protein dediğimiz peynir altı suyundan. Eskiden peynir yapılırken suyu atılıyordu. Sonra bakıldı ki o suda protein var ve o sudan protein tozları oluşturuldu. Gayet mantıklı, çok hafif ve çok da faydalı. Bunun dışında yine soya proteini, yumurtadan elde edilen proteinden oluşan protein tozları ve kazeinden oluşan bunlar faydalı. Ancak alınması gereken miktar 25 ila 50 gram olması lazım. Bunlar alındığında problem olmuyor. Ama bazen gençler çok daha yüksek dozda alıyorlar ve çok daha uzun süre. Normalde protein tozlarını biz 1 ila 2 ay gibi veya işte en fazla 2 ay geçmesin diye öneriyoruz. Fakat vücut kas yapayım derken kas kitlesini artırıyor, gayet mantıklı. Ama kalpte de kas kitlesini artırıyor. Kalpten ölümler oldu az da olsa. Yine bu bir takım kazein ve diğer bir takım steroidler böbrek fonksiyonu bozup böbrek yetmezliğine gidebiliyor. Böbrekte taşlar oluşabiliyor. Çünkü çok yüksek dozda protein alınması böbrekler için de sakıncalı. 25 ila 50 gram normal doz. Bunun dışında daha bu miktarın dışında olursa bunlar sakıncalı. Bir de bu protein tozlarının içinde bazen hormonal steroidler yani anabolik steroidler, bir takım bitkisel özler, laktoz olabiliyor. Laktoza karşı intolerans, örneğin işte süt veya laktoza intolerans varsa bunu kullanmaması lazım, okuması lazım. Bir de bir takım sentetik stimülanlar var. Yani kişiyi daha böyle dinç, daha enerjik kılan maddeler var. Dolayısıyla bunları kullanırken dikkat etmek lazım. Zaman zaman karaciğer testlerine bakmak lazım. Ben İzmir'de bir vakada ölüm duydum. Tam da yine böyle bir iki vakada gençler arasında ölüm oldu. Çünkü abartılıyor muhtemelen. Bir de bu protein tozları eğer alkol ile beraber alınınca daha da fazla hastalık yapıyor. Yani kas yapayım derken sağlığımızdan olmamak lazım. Bir de bunlar yine bağırsak mikrobiyotasını bozaraktan bağırsak fonksiyonlarda da ileride bozukluklar meydana getirebilir. Tabii bence ideali hani gençler için doğal protein almalarını öneririm. Yumurta günde 3-4 tane et, somon, kinoa, süt. Bunlar yoğurt olabilir. Sağlık bize her zaman lazım. Yani benim hep önerim var. 80 yaşını devirmemiz lazım. 80 yaşı devirmemiz için de gençliğimizde iyi beslenmemiz lazım. İyi uyku almamız lazım. Sigara, alkol, zararlı alışkanlıktan uzak durmak lazım. Çok gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanmamak lazım diye düşünüyorum.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Öne çıkan bazı başlıkları aktararak da hemen bu saate başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugünkü grup toplantısında olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel hattındaki gerilim sürerken kurultay soruşturmasında savcılık delegelerin MASAK ve SGK kayıtlarını istedi. Ayrıntıları birazdan. Orta Doğu'da Lübnan hattındaki gerilim İran'la Amerika arasındaki müzakere sürecini de etkiledi. İran'a yakın kaynaklar temasların durduğunu duyururken Trump Netanyahu ile görüştü ve İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine müzakerelerde bir sonraki adımın ne olacağı merak ediliyor. Bakacağız, öğreneceğiz. Ekonomide haftanın kritik başlığı Cuma günü açıklanacak Mayıs enflasyonu olacak. Yeni veri para politikası ve piyasa beklentileri açısından yakından izlenecek. Öncesinde İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Peki sonuçlar ne? Bunu da paylaşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Öncelikle bir canlı bağlantı yapacağız. Amerika'ya uzanacağız. İran basını dün Washington ve Tahran arasında mesaj alışverişinin durduğunu yazdı. Gerekçe ise İsrail'in Lübnan saldırılarıydı. Daha sonrasında Amerikan Başkanı Donald Trump Lübnan'da tarafların birbirine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Ayrıntıları NTV muhabiri Begüm Dönmez Aysöz'den alalım. Begüm, Trump'ın mesajlarını senden dinleyeceğiz.
1: Buse, İranlı kaynaklardan gelen haberler üzerine yani İran'ın Amerika ile barış görüşmelerine dahiline askıya aldığına ilişkin haberler yansımıştı. Bunun arkasından ABD Başkanı Donald Trump önce sosyal medyadan da bir mesaj paylaştı. İran'la görüşmelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini söyledi Trump ve sonrasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tam da İsrail Başbakanı Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarında yeni bir takım saldırılar, operasyonlar düzenleme talimatını vermesinin ardından gerçekleşti bu telefon görüşmesi. Trump'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme son derece verimli geçti ve sosyal medyadan paylaştığı mesajda da Trump hem İsrail'in saldırılarının hem de bundan sonra ona gelebilecek karşılık misilleme saldırıların gerçekleşmeyeceğini söyledi. İsrail onlara saldırmayacak ve onlar da İsrail'e saldırmayacak dedi. Beyrut'a İsrail asker göndermeyecek, gitmeyecek yeni güçler ve yolda olan, oraya doğru yola çıkmış olan askerler de birliklerde geri döndürüldü ifadesini kullandı. Bunun dışında yine bazı yüksek temsilciler aracılığıyla yani dolaylı olarak Hizbullah'la da görüştüğünü söyledi Trump ve bütün çatışmanın da durmasını kabul ettiğini ifade etti Hizbullah'ın. Lübnan anladığımız kadarıyla İsrail'le Hizbullah arasında Amerika'nın arabuluculuğundaki bu ateşkesi Hizbullah'ın kabul ettiğini belirtiyor. İsrail Başbakanı'ndansa başka bir mesaj var. Lübnan'ın güneyinin planlandığı gibi vurulmaya devam edileceğini söylüyor Netanyahu. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde de NBC televizyonuna konuşmuştu. Orada da İran konusunda doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla konuştuk. Sessiz kalmak belki daha iyi olacak dedi. Bu hemen bombaları yeniden bombalı saldırılara yeniden başlayacağımız anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. İran limanlarına yönelik Hürmüz Boğazı'nda ablukanın devam edeceğini söyledi. İstedikleri kadar bekleyebilirim, bir servet kaybediyorlar dedi. Dolayısıyla İran konusunda da ABD Başkanı Donald Trump acelem yok mesajını veriyor. Bir süredir de aslında kamera karşısında basın mensuplarından soru almış değil Trump ya da açıklama yapmış değil. Bazen geçtiğimiz hafta örneğin Cuma günü kararname imzası vardı. Bugün de aynı şekilde programda basına kapalı görünse bile son anda basına açılıyordu. Ama bir süredir Donald Trump'tan kamera önü canlı bir açıklama görmüş değiliz. Ama sosyal medya mesajları ve Amerikan medyasına verdiği röportajlar üzerinden anlayabiliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Bir iki gün önce İran'la anlaşma konusunda olası çerçeveye dair bazı koşulları sertleştirdiği belirtiliyor. Onların değerlendirmesine bu değişiklikleri sunduğunu biliyoruz. Ne tür değişiklikler talep edildi? Buna ilişkin bir ayrıntı yok ama Amerikalı yetkililere göre özellikle İran'a ait dondurulmuş şu varlıkların serbest bırakılması meselesi ABD Başkanı Donald Trump açısından önem taşıyor. Çünkü bu konu tam da İran'la daha önce 2015'te varılmış olan nükleer anlaşma sebebiyle Obama yönetimini, o dönem o anlaşmaya imza atan Obama yönetimini eleştirdiği, en sert eleştirdiği noktalardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bu konu Trump yönetimi açısından önemli olmaya devam ediyor. Şu nükleer programı ise İran'ın ilk aşamadaki o ateşkes çerçeve anlaşmasından sonraki aşamalara bırakılacağını biliyoruz. Bakalım ABD Başkanı Donald Trump'tan başka İran konusunda başka açıklama gelecek mi yoksa sessizliğini koruyacak mı? Ama acelem yok mesajını veriyor müzakereler konusunda Trump.
0: Peki bu aslında uzlaşıya varılabileceğine ilişkin olumlu bir sinyal olarak kabul edilebilir mi? Amerikan basınında nasıl yorumlanıyor tüm bu yaşananlar, son gelişmeler? Son olarak bunu dinleyelim senden.
1: Şimdi bir yandan özellikle İran'ın görüşmelerdeki, Amerika ile barış görüşmelerindeki dahlini askıya aldığı haberinin ardından acaba hem bu dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin pürüz mü aşılamadı yoksa İsrail-Lübnan meselesi mi bir pürüz oluşturuyor bu süreç içerisinde, bu sorular gündeme gelmişti. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme, ki kendisine göre verimli geçtiğini söylüyor Trump bu görüşmenin. Eğer İsrail'li Lübnan...

0: doğrudan Washington'dan Tahran'a bu para gidiyor gibi bir görüntü olmasın diye. Dolayısıyla hem ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmeleri hem de belki bir miktar sessiz kalması, kamuoyunun önünde çok fazla açıklama yapmıyor olması, müzakerelerin de hızlı bir tempoda ilerlediğini söylüyor olması hala bir başarı şansının olduğuna yönelik bir işaret olarak okunabilir belki Buse.
1: Peki Begüm Dönmezer sözü dinledik, Amerika'dan notları aktardı. İran ve Amerika Hürmüz Boğazı'nın açılması için mutabakat zaptı üzerinde bir türlü anlaşamazken yine Begüm'ün de söylediği gibi karşılıklı olarak birbirlerini hedef almayı sürdürüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Keşm Adası'nı hedef aldı. Şimdi sahadaki duruma bakacağız. İran'sa bölgedeki bir Amerikan üssünü vurduğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre İran savaşın başından beri bölgedeki 20 Amerikan üssüne hedef aldı.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri mutabakat saptı üzerinde bir türlü anlaşmaya varamazken karşılıklı saldırılarını da sürdürüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın güneyindeki Goruk kentinde ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda dronlar için kullanılan radar, komuta ve kontrol tesislerinin hedef alındığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş için tehdit oluşturan hava savunma sistemleri ve kontrol istasyonunun yanı sıra iki dronun da vurulduğu belirtildi. Saldırıların İran'ın Amerikan İHA'sını düşürmesine misilleme olarak düzenlendiği de vurgulandı. İran'sa Amerikan ordusunun Sirte Adası'ndaki komünikasyon kulesini vururken kullandığı bir üssü hedef aldığını bildirdi. Üssün nerede olduğu açıklanmadı. Ancak Amerikan üssüne ev sahipliği yapan kuvvet, İran'dan atılan füze ve dronlara müdahale ettiğini duyurdu. Kuvvet, İran'ın düzenlediği bu son saldırının bölgede tansiyonun düşürülmesine zarar verdiğini belirtti. Karşılıklı saldırılar ve suçlamalar sürerken Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı son 3 haftada 70 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin sağlandığını duyurdu. Bu gemilerin İran kıyılarının uzağından geçtiği ve tespit edilmemek için alıcılarını kapattıkları belirtildi. İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC, savaşın başından beri İran'ın bölgede 8 ülkede 20 Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Üslerdeki hava savunma sistemleri, radarlar ve yakıt ikmal uçağı vurulurken milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
1: İran'la Amerika arasındaki ateşkes görüşmelerinin akıbeti merak edilirken Türkiye'nin telefon diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran'la Amerika arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı. Evet, dış politikanın sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmelerin paylaştık. Şimdi iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu bizim vazifemiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi meseleleri kendi içinde çözmeli dedi. Kılıçdaroğlu ise A takımı üzerinde çalışıyor.
3: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resmileşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
4: Meclis başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
3: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
5: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli

0: imzayı da topladı.
1: Olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
0: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onunsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu teslim olma değil kararlılıkla yürüme zamanıdır açıklaması yaptı.
3: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma görüldü. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme salonunda "Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur." diye konuştu. Ekrem İmamoğlu adına sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise "Şimdi teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır. Rehberimiz millettir" ifadeleri kullanıldı. Duruşmadaki 42. günde en önemli gelişme, daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Vedat Şahin'in bu beyanlarını geri çekmesi oldu. Şahin ifadeleri baskı ve yönlendirme altında verdiğini öne sürdü. Başsavcılıkça İmamoğlu suç örgütü olarak adlandırılan davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Dosyadaki bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 18 Haziran'da yapılacak.
2: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek. Yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Zuhal Böcek'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Fikret Albayrak yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan AK Partili meclis üyesi Alev Ünal oldu. Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. İlk turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği Naim Topsa 5 oy aldı. Bir üye ise boş oy kullandı. Sonucunun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma çıktı. Gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle salon boşaltıldı. Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 24 Mayıs'ta icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. Albayrak daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Evet, bayramı geride bıraktık. Tatilin son günü maalesef farklı illerden trafik kazası haberleri geldi birbiri ardına. En acı tablo ise Denizli'deydi. Bariyerlere çarpan bir otobüste yangın çıktı. Bir bebek 8 kişi küle dönen araçta can verdi. Tüm veriler ciddi bir ihmali işaret ediyor. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor şimdi.
4: Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Kapılar açılmadı. Yangın söndürme sistemi devreye girmedi. Yaralanan 33 yolcu ve görevli camlardan çıkarak kurtuldu. Ancak Denizli'de meydana gelen kazada biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Peki araçta nasıl bu denli büyük bir yangın çıktı?
5: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir. Akülerin hasar alması olabilir. Elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir arızadan, ihmal edilmiş bir bakımdan ortaya çıkar. Çok sıcak motorun olması dolayısıyla birikmiş yağlar, damlayan yağlar, turbonun olduğu noktada bozukluklar, her ne varsa yangına sebebiyet verebilir.
4: Mustafa Fevzi Verdun'un kullandığı otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu. O da yaşamını yitirdi.
5: Otomatik yangın söndürme sistemleri motor bölümünde bu araçta çalışmamış. Araba küle dönmüş zaten, bu belli. Var mıydı yok muydu ayrıca bakılması gerekir. Yeni model araçların hemen hemen hepsinde otomatik yangın söndürme sistemi var. Ve sürücünün yanındaki bir düğmeye basarak sistem devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
4: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
5: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
4: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
2: 32 yaşındaki bir kişinin banka hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira geldi. Paranın kaynağı belirsiz olunca banka da hesaba bloke uyguladı. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyor.
6: 999 milyon 999 bin 999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi, nasıl oldu, bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi, şoklar içindeyim.
0: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. Her şeyine el konuldu.
6: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1000 tane stadyum yapabilirsin ya da 9 tır dolu altın alabilirsin ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
0: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Cihangar Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
7: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
6: Memur şefini çağırdı. Şef banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1, 12 tane 0 böyle bir para gelmiş hesabınıza, galiba işte böyle bir masa tarafından buradaki koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı. Bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan diye dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun. Yok bilmem 150 ton altın alırsın.
8: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
0: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen avukatını aradı.
8: Blokenin kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
0: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
2: Cuma günkü enflasyon verisi öncesi İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kentte fiyatlar aylık %1,53 arttı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut ve %2,7 ile eğlence grubu takip etti. Bayram sonrası piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi. Altın haftaya yine düşüşle başladı. İç tarafta borsa güne pozitif tarafla bir başlangıç yaptı.
3: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
9: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısından güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
3: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.
2: Nisan ayında açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı 114 bin lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mayıs ayı araştırmasını yayımladı. Buna göre açlık sınırı 35 bin 174 liraya, yoksulluk sınırı 114 bin 576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında 1.9915 liralık artış oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 45.488 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı bir ay boyunca 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken tutarı gösteriyor deniyor. Yoksulluk sınırı diğer harcamaları da kapsıyor. Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar durmuyor. Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini vurması endişelere yol açtı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı santralde olası bir hasarı tespit etmek için izin istedi.
10: Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar karşılıklı olarak artarak devam ediyor. Rusya'nın Mart 2022'de ele geçirdiği Zaporijya nükleer santrali Ukrayna tarafından hedef alındı. Nükleer santralin güç ünitesi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporijya nükleer güç santralinin ana ekipmanını kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de büyük ihtimalle etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştık dedi. Saldırı sonrası Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan tepki geldi. Ajans, son saldırının Nisan 2024'ten bu yana nükleer santralin sınırları içinde gerçekleşen ilk saldırı olduğunu duyurdu. Santrallere saldırmanın ateşle oynamak olduğu ifade edildi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Direktörü Rafael Grossi sosyal medyadan yaptığı açıklamada nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez ve hiç kimseye fayda sağlamayacak bir nükleer kaza riskini önlemek için bunlara son verilmelidir ifadelerini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın santraldeki hasarı kontrol etmek için izin istediği de belirtildi. Rusya'da Ukrayna'da bir petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rostov, Kirov ve Saratov bölgesinde Rusya'nın gün boyu onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.
2: İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde yaşayan çocuklar oyun oynayacak güvenli bir alan bulamıyor. Savaşın bıraktığı enkazı adeta oyun parkına çeviren Filistinli çocukların İsrail ablukası nedeniyle oyuncak satın almaları ise imkansız hale geldi.
3: Yaşadıkları yerlerde okullar, parklar ve oyun alanları harabeye döndü. Okula gidemiyorlar. Çocukluklarını tam olarak yaşayamıyorlar. Gazze'de çocuk olmak güç. İsrail ambargosu nedeniyle Gazze'ye oyuncak giremezken çocuklar enkazı kaydırağa, bir yatağı ise tramboline çevirdi. Saklambaç oynarken moloz yığınlarının ardına saklanıyorlar. Futbol oynadıkları topu bile yıkıntılar arasından şans eseri çıkardılar. Oyun oynayabilecekleri alan neredeyse hiç kalmadı. enkaz yığınlarının arasında futbol oynuyorlar.
11: Bu topu enkazın altından çıkardık. Onu sargı bezili birkaç kat sardım. İçini süngerlerle doldurdum ve ağırlık vermesi için bir taş ekledim. Böylece onunla oynayabildik.
3: Filistinli ebeveynlerse oyuncak bulabilse der bile fahiş fiyatlar nedeniyle satın alamadıklarını anlatıyor.
12: Bu bizim gerçeğimiz. Çocuklarımızın oyuncağı yok. Oyun oynayacakları güvenli bir alan bile yok.
3: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında on binlercesi çocuk, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağ kalan çocuklarınsa psikolojik olarak ömür boyu yaralı kalacağına dikkat çekiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç hafta sonra bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlanacak, ancak kutlamalara katılacağını açıklayan Başkan Trump krize yol açtı. Bazı müzisyenler törende sahne almaktan vazgeçti. Ayrıntılar haberde. No
13: Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day, Young MC ve The Commodores. 5 sanatçı etkinlikte sahne almaktan vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin desteklediği bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamalarında kriz yaşandı. Trump'ın Washington'da düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağının açıklanmasıyla etkinlikte sahne alacak sanatçılardan bazıları kadrodan çekildiğini açıkladı. Vanilla Ice ve Milli Vanilli'den Feb Morvan'sa performanslarına devam edeceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendi sosyal medya platformu üzerinden çekilme kararı alan müzisyenleri sert bir dille eleştirdi.
14: Çok fazla para kazanan, mutsuz olan 3. sınıf sanatçıları istemiyorum. Sadece mutlu, zeki, başarılı ve nasıl kazanacağını bilen insanlarla çevrili olmak istiyorum.
13: Freedom 250 konser serisinin 25 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor.
2: Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliği tartışma yarattı. Bilet fiyatı 30 bin liradan başlayan etkinlikte Travis Scott sahneye geç çıktı ve yaklaşık 20 dakika kaldı. Bir vatandaş Çağlayan Adliyesi'ne gidip şikayetçi oldu ama etkinliğin organizatöründen konuyla ilgili açıklama geldi.
13: Hafta sonu İstanbul'da büyük dünya yıldızlarının konserleri gündemin en üst sıralarındaydı. Cumartesi akşamı Kanye West ve Andrea Bocelli, pazar akşamı ise Travis Scott'ın katıldığı bir etkinlik büyük yankı uyandırdı. Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliğinden gece boyunca sosyal medyada peş peşe videolar yayınlandı. Bir yandan itiraz sesleri de yükseldi. Sanatçının sahneye geç çıkması ve sahnede sadece 20 dakika kalması eleştirildi. Sosyal medyadaki itirazlar üzerine etkinliğin organizatörü Tema CC'nin kurucusu Taylan Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, kamuoyunda konser olarak değerlendirilen organizasyonun aslında en başından itibaren Travis Scott'ın İstanbul'da hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığını, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, özel bir etkinlik olarak duyurulduğunu belirtti. Açıklamaya göre Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu. Yaklaşık bir saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.
2: Bu konserle bağlantılı bir dolandırıcılık haberini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Bu konseri, yani Travis Scott'ı izlemek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksimetrenin yaklaşık 300 lira yazdığı güzergaha 7.300 lira ödedi. Taksicinin belgesi iptal edildi, aracı da trafikten men edildi.
0: 300 liralık yola önce 10 katını istedi, sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
15: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
0: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Ağır, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Taksici adrese bakıp fiyat verdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
7: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
16: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
17: Okay. Did you say 50 euro?
16: Yes, this one.
17: For 10 minutes?
16: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
0: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığındaysa taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
17: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
18: One.
17: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank. 50, you said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
0: Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Emniyeti ve Taksiciler Odası harekete geçti. Araç trafikten men edildi.
15: Şoför yani kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığı ile ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
0: Gözaltına alınan taksiciye 95.500 lira para cezası kesildi.
2: Kanser tedavisinde çığır açabilecek yeni bir gelişmeyle devam edelim. Yapılan denemelerde üçlü etki mekanizmasına sahip yeni bir akıllı iğnenin bazı hastalarda ileri evre tümörleri tamamen yok edebildiği görüldü.
3: Baş ve boyun kanserine sahip, kanseri yayılmış veya nüksetmiş 102 hastaya amivantamab isimli enjeksiyon uygulandı. Hastaların 28'inde tümörler küçüldü, 15'inde ise tamamen yok oldu. Araştırmacılar, ilacın akciğer kanseri hastalarında da benzer sonuçlar verdiğini açıkladı. 11 ülkede yürütülen uluslararası klinik çalışmanın sonuçları, Chicago'da düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında duyuruldu. Uzmanlar, denemeye katılan hastaların tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Kevin Harrington, hastalığı hem kemoterapiye hem de immünoterapiye karşı dirençli hale gelmiş hastalar için bunlar benzeri görünmemiş derecede güçlü yanıtlar ifadelerini kullandı. Peki akıllı iğne olarak adlandırılan amivantamab nasıl çalışıyor? Uzmanlara göre amivantamab kanseri 3 farklı mekanizmayla hedefliyor. İlaç, EGFR adı verilen ve tümörün büyümesini destekleyen proteini bloke ediyor. Kanser hücrelerinin tedaviden kaçış yollarını engelliyor ve bağışıklık sistemini aktive ederek tümöre saldırmasını sağlıyor. Yan etkilerin çoğunlukla hafif ve orta düzeyde olduğu, hastaların %10'undan azının tedaviyi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca birçok kanser tedavisinin aksine damar yoluyla serum şeklinde değil, deri altına küçük bir enjeksiyon şeklinde uygulanmasının da tedaviyi daha hızlı ve pratik hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen amivantamab'la ilgili 60 klinik çalışma devam ediyor. Bu çalışmalarda ilacın başta akciğer kanseri olmak üzere kolon, beyin ve mide kanserleri üzerinde etkileri inceleniyor.
2: Ve cilt kanseri riski giderek artıyor. Açık ten, renkli göz ve vücudunda fazla ben olanlardaysa risk daha yüksek. Türk Dermatoloji Derneği 39 ilde 71 sağlık kurumunda ücretsiz deri kanseri taramaları yapacak. Uzmanlar hastaların kendilerine ben muayenesi yapabileceğini de söylüyor.
19: Halkımızın derisini tarıyoruz. Yani derisinde bir kanser var mı, kötüye dönüşen bir lezyon var mı onu tarıyoruz. Bu ne demek oluyor? Yaklaşık 1000'in üzerinde dermatoloğun sahaya inmesi anlamına geliyor ve buradaki hedefimiz deri kanserini yakalamak.
3: Türk Dermatoloji Derneği'nin Euro Melanoma kampanyası kapsamında 39 ilde 71 sağlık kurumunda ücretsiz deri kanseri taraması başladı.
19: Hastalarımızın derilerini tam deri muayenesini yapıp hem de onlara deri kanserleriyle ilgili bilgilendirme yapmak, onların bu deri kanserlerinin erken tanı ve erken tedavisi konusundaki farkındalığını artırmak aslında temel amacımız.
3: Açıktan sarı veya kızıl saç, renkli göz ve ailesinde deri kanseri öyküsü bulunanlarda risk daha yüksek. Uzmanlar özellikle vücudunda 50'den fazla ben olanların mutlaka yılda bir muayeneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Hastaların evde kendilerine ben muayenesi yapması da mümkün.
20: ABCDE kuralını bilmeleri, eğer bir lezyon büyüyorsa, değişiyorsa, farklı renkler oluyorsa, kenar düzensizliği varsa mutlaka doktora başvurmasını tavsiye ediyoruz. Risk grubundaki hastalarda işte bilgisayarlı dermatoskopi dediğimiz aletlerde kayıt altına alınıyor. Yeni bir ben, yeni bir değişim olursa aletler bize gösteriyor.
3: Derneğin internet sitesinden ve sosyal medya adreslerinden nerelerde muayene olunabileceği ve nasıl randevu alınacağı bilgisine erişilebiliyor.
2: Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüldü. Hatay Dalış Merkezi üyeleri dalıştan tekneyle dönerken Asi Nehri'nin Akdeniz'de buluştuğu nokta yakınlarında hareketlilik fark etti. Su yüzeyinde balina olduğunu anlayan dalgıçlar bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonuyla görüntüledi. Balina bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Akdeniz'de nadir olarak rastlanan balinanın görüntülenmesi bölgede ilgiyle karşılandı. İstanbul'un su ihtiyacının en kritik kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda sevindiren gelişme yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde baraj havzasının büyük kısmının suyla kaplandığı ve kıyı bölgelerinde su seviyesinin belirgin bir şekilde yükseldiği görüldü. Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok bölgeye içme suyu temin eden ve en büyük kapasiteli barajlardan biri olan Ömerli Barajı, kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerilemişti. Ancak son dönemlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşandı. İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre barajdaki doluluk oranı %96 olarak ölçüldü. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı ise %71 olarak kaydedildi. Çevre bilincini günlük yaşamın parçası yapmayı amaçlayan Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da farklı etkinlikler düzenlenecek. Festivalin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geleceği forumlar da olacak.
21: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
3: Atölyeler ve konserler düzenlenecek. 7'den 70'e birçok kişiye çevre bilinci kazandırmak için etkinlikler yapılacak. Ana teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
22: Çocuklar için sıfır atık bilincini arttıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Sıfır atık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar.
3: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek.
22: Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumu'nu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik.
3: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
21: 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.
2: Şırnak'ta Mehmetçik kırsalda okuyan öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor. Mehmetçik Kurs Merkezi projesi kapsamında yedek subaylar LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere takviye ders veriyor.
3: Mehmetçik öğrencileri DGS ve YKS'ye hazırlıyor. 27 yedek subay çocuklara sınavlara destek amaçlı eğitim veriyor.
1: Başarı sadece imkanla değil, özveri, azim ve çalışkanlıkla olabileceğine inanıyoruz. Bu çocuklarda o azmi görüyoruz. İleride onların iyi bir mühendis, doktor, avukat, asker olabileceğine yürekten inancımız var.
3: Şırnak'ta sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren 48. Hudut Tugay Komutanlığı eğitime de katkı sunuyor. Kırsalda okuyan, DGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Mehmetçik Kurs Merkezi projesi hayata geçirildi. Öğretmenlik bölümlerinden mezun 27 yedek subay hafta sonları 100'e yakın öğrenciye ders veriyor.
4: Öğrencilerin kursa ilgisi oldukça yüksek. En büyük amacımız onlara yardımcı olmak. Onlar bizim ülkemizin geleceğidir. Eğer onlara yatırım yaparsak ülkemizde de en iyi yatırımı yapmış oluruz.
3: Öğrenciler Türkçe, matematik, İngilizce ve fizik gibi birçok alanda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor.
5: Çok güzel bir duygu, gurur verici. Çünkü onlar ülkemizi koruyan kahramanlarımız ve bizlere bilgi ve tecrübelerinden bahseden öğretmenlerimiz oldular.
23: Kendileri zahmet etmişler, geliyorlar burada bizim geleceğimiz için uğraşıyorlar. Bizim geleceğimizi hatta şekil veriyorlar da diyebiliriz. Onlara minnettarız.
2: Çinli bir teknoloji şirketi sivrisineklere karşı yapay zeka destekli taşınabilir lazer tabanlı bir cihaz geliştirdiğini iddia etti. Cihazın tanıtım videolarında havadaki sivrisinekleri otomatik olarak tespit edip lazerle öldürdüğü görülüyor.
3: 6 metre mesafeye kadar sivrisinekleri tespit ediyor. Tespit edilen sivrisinekler 3 milisaniye içinde lazerle vurularak öldürülüyor. Görüntülerdeki cihaz Çinli bir firma tarafından geliştirildi. Firma cihazın üzerindeki LiDAR sensörü ve yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde sivrisinekleri tespit ettiğini iddia ediyor. Ardından sistem sivrisineğe kilitleniyor ve takip etmeye başlıyor. Son adımda ise cihaz bir lazer atışı gerçekleştiriyor ve sivrisinek anında öldürülüyor. 2022 yılında geliştirilmesine başlanan cihazın ilk prototipinin ortaya çıkmasının 3 sene sürdüğü belirtiliyor. Cihazın iç mekanlarda, kamp alanlarında ve tarım alanlarında kullanılması hedefleniyor. Ürünün 3 metre menzilli temel versiyonu 21 bin, 6 metre menzilli pro versiyonu ise yaklaşık 30 bin liradan satılacak.
11: Ürünün bugüne kadar 4 farklı versiyonunu geliştirdik. Bundan sonraki süreçte özellikle performans gereksinimlerinin daha yüksek olduğu organik tarım gibi belirli kullanım alanları için ürünü daha da optimize edip geliştirebiliriz.
3: Bazı internet kullanıcıları ise Çin medyasınca da haberlere konu olan cihazın bu fiyat skalasında vaat ettiklerini yapabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Cihazın ne zaman satışa çıkacağına ilişkin şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
2: Sporun gündemiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor. Kimler onlar? Bakalım.
24: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
25: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, 3 etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
24: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
26: Leo'yla da gittim, seyrettim.
6: Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese güzel bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider arasın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz ile gider alır.
24: Safi ve ekibi Robin Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi, transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
2: Ve Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerini çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
24: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
8: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
24: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
8: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Dünya Kupası'na geri sayım sürerken taraftarlar çıkarma albümü heyecanı da yaşıyor. Şili'de bir stadyumda buluşan koleksiyonerler eksik parçalarını takas etmeye çalıştı.
24: Binlerce futbol sever Dünya Kupası çıkartma albümü için buluştu. Şili'nin başkenti Santiago'daki bir stadyumda düzenlenen etkinlikte koleksiyonlardaki eksik parçalar takas edildi. Büyük turnuvalar için futbol tutkunlarının geleneğine dönüşen albümlerde turnuvada boy gösterecek futbolcuların çıkartmaları yer alıyor. Bazı taraftarlar Dünya Kupası'nın 48 takıma yükselmesi nedeniyle genişleyen albümdeki eksikleri takip etmek için özel listeler tutuyor. Dünya Kupası albümü sadece çocukların ilgisini çekmiyor.
9: Ben çocukken sadece okulda takas imkanımız olurdu. Ancak modern dünyada telefonlar ve birçok yerden eksikleri takip edebiliyoruz. Bu bence olağanüstü.
24: Koleksiyonerlerin 112 sayfalık albümünde 980 farklı çıkartmayı tamamlaması gerekiyor. Albümdeki çıkartmalar ilerleyen yıllarda tarihi bir esere dönüşüyor. Diego Maradona'nın 1979'daki çıkartması İngiltere'deki bir müzayedede 470 bin sterlini alıcı bulmuştu.
2: Paris Saint Germain takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanması üzerine Fransa'nın başkenti Paris ve ülke genelinde patlak veren olayların bilançosu ortaya çıktı. Toplamda 890 kişi yakalanırken Paris'te 260 kişinin hala gözaltında olduğu açıklandı. Ayrıntıları da NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
10: Geçen yıla nazaran bu yılki şiddet olaylarında kutlamalar sırasında %45'lik bir artış var. Fransa İçişleri Bakanı'nın verdiği son verilere göre bu kutlamalar sırasında cumartesi akşamı ve biraz da dün akşam toplam 890 kişi yakalandı Fransa genelindeki. Bunların çoğunluğu Paris'te. Paris'te sadece 548 kişinin yakalandığı, bunların 474'ünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Fransa genelinde gözaltına alınanların sayısı ise 721. Gözaltına alınanlardan 31'inin 18 yaşından küçük olduğunu da bildirdi Fransız makamları. Bu gözaltına alınanların birçoğu bugün yargıç önüne çıkarılmaktalar ki toplumdan da böyle bir talep var hepsine ceza verilmesi için. Şu anda Fransa'daki haber kanalları büyük ölçüde bunu tartışmaktalar. Öte yandan tabii kamu malına zarar verildi. Yüzlerce mağaza Fransa genelinde yağmalandı. Aynen geçen yıl gördüğümüz gibi. Ama bunun da ötesinde insani bilanço da ağır. Toplam 219 yaralının olduğunu bildiriyor Fransa İçişleri Bakanlığı. Buna ek olarak 178 polis ve jandarma memurunun da yaralandığı bilgisini veriyor. Öte yandan tabii Fransa'daki ve Avrupa'daki aşırı sağcılar bu şiddet olaylarını siyasi polemiğe dönüştürmenin çabasındalar. Cumartesi akşamından bu yana başta Fransa'nın aşırı sağcı liderleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella olmak üzere bu şiddet olaylarını otomatik olarak göç ve göçmenlere bağlayıp bu konuda göçmenlere yönelik çok daha sert politikalar gerçekleştirmesini istemekteler.
2: Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını bir bir terk ediyor. Öz kızının ardından evlatlık oğlu Maddox'a Pitt soyadını bırakmak için mahkemeye resmen başvurdu.
7: Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Brad Pitt, aile sorunlarıyla gündemde. Angelina Jolie ile olaylı bir boşanma yaşayan 62 yaşındaki aktör, çocukları tarafından da bir bir terk ediliyor. Öz kızı Shiloh'un ardından Jolie'nin 2002 yılında Kamboçya'dan evlat edindiği en büyük oğulları Maddox da babasının soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurdu. Başvurusunda kişisel nedenleri gerekçe gösteren 24 yaşındaki Maddox, soyadından Pitt'i yasal olarak kaldırarak tam adını Maddox Siobhan Jolie olarak değiştirmek istediğini belirtti. Genç adamın bu kararı aile içindeki kopuşun derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Brad Pitt'in çocuklarıyla olan soyadı krizi Maddox'la sınırlı değil. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan 20 yaşındaki Shiloh da geçen yıl mahkeme kararıyla Pitt soyadını resmi olarak hayatından çıkarmıştı. Diğer kız kardeşler Zahara ve Vivian ise resmi bir başvuru yapmasalar da yer aldıkları sosyal ve sanatsal projelerde Pitt soyadını kullanmayı bıraktı. Brad Pitt'e yakın kaynaklarsa ünlü aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını ve 6 çocuğuyla yeniden sağlıklı bir bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor.
2: Bu haberle noktalayacağız efendim. Bugün yarının ikinci dilimini ama saat başına karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle.
12: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
13: Hava durumu.
14: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
13: Hava durumu.
12: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
16: Sevgili dinleyiciler, gündelik hayatta yanlış kullanımlarına tanık olduğumuz bir dizi sözcük bugünkü konumuz. Söylenişi konusunda kafa karışıklığı olan ilk sözcüğümüzü sorarak başlayalım. Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği parça nedir? Ahize mi, ahize mi? Tartışıldığını çok duydum. Telefonun elle tutulup kaldırılan bölümü ahize. Arapça Ahiz'den geliyor. Öbür türlü söylenişine kulağımız öyle alışmış ki, doğrusu ahize dediğim zaman yadırgayanların hayli fazla olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak avize öyle değil. Belki de söyleyiş benzerlikleri bu şekilde sanmamıza yol açıyordur. Avize de Arapçadan. A'dan başka i sesi de uzun söyleniyor. Avize. İkinci sözcüğümüz aksan. Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği. Aksan Fransızcadan girmiş dilimize ve yanlış biçimde ikinci A uzatılarak söyleniyor. Aksanı deniyor. Samiha Ayverdi'den bir alıntı. Türkçeyi mübalağalı bir Bitlis aksanıyla konuşurken kendisini dinleyenler onun Kürt taklidi yaptığını zannederlerdi. Bir dildeki kelimeleri ses ve vurgu bakımından doğru ve güzel söyleyemeyen kişilere de aksanı bozuk derler. Bir sonraki sözcüğümüz alesta. Harekete hazır, tetikte anlamındaki bu sözcüğün de sondaki a'yı uzatarak alesta şeklinde söylendiği oluyor. Bu da İtalyancadan ve tüm ünlüleri kısa söyleniyor. Alesta. Özellikle denizcilikte hazır olunmasını isteyen kumanda sözü anlamında. Belki siz de duymuşsunuzdur bayan diye ilk A sesinin uzatılarak söylenişini. Kadın isimlerinden önce getirilen bu saygı sözü bayan değil bayan olacak. Bilerek söylerseniz şaka yaptığınız düşünülebilir. Zamanımız doldu. Gözden geçirdiğimiz sözcükleri şöyle bir tekrar edelim. Ahize değil, ahize ama avize. Aksanı bozuk değil, aksanı bozuk. Alesta değil, alesta. Bayan değil, bayan. İyi günler.
12: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 1. NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'ın saldırmamak üzere anlaştığını açıkladı. Diğer yandan taraflardan aksi açıklamalar geldi. İran basını İsrail'in Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek Washington'la Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazdı. Trump ise ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
0: İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hizbullah ve İsrail'in anlaştığını böyle iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Şu ana kadar herhangi bir Amerikan başkanının doğrudan ya da dolaylı olarak Hizbullah'la görüştüğü bilinmiyor. Hizbullah, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. Hem Hizbullah hem de İsrail tarafındansa birbiri ardına çelişkili açıklamalar geldi. Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kanadından milletvekili Hasan Fadallah, Hizbullah'ın kısmi ateşkesi kabul etmediğini belirtti. Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini aktardı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği ise Hizbullah'ın İsrail ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yaptığı açıklamada bir kez daha tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail kentlerini ve halkını vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkesi kabul şartının aksine Lübnan'ın güneyinde askeri faaliyetlerini de sürdüreceklerini duyurdu. İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı İsmail Kağani, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki eylemlerinin sürmesi halinde Babülmendeb Boğazı'nın da Hürmüz Boğazı gibi kapatılacağı tehdidinde bulundu. İran'ın Tasnim Haber Ajansı da İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington ve Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Ancak Trump, müzakerelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak artık Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Barak yeni görevine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmaktan gurur duyduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın cesur liderliği altında özel temsilci unvanını kabul etmekten onur duyuyorum ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgedeki Amerikan dış politika paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini belirtti. Amerikan merkezli güç dengesi anlayışının bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki işbirliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini vurguladı. Söz konusu işbirliğinin ise Amerikan çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedefleri koruyan bir çerçevede gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu.
15: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resmileşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil. Çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
17: Meclis başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
15: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
18: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
15: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
18: Olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili, ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
15: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken, bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onunsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş, ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. Cumhuriyet Halk Partisi olan kurultayında oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SSK'dan bilgi istedi. Savcılık 38. Cumhuriyet Halk Partisi olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı MASAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Dün belediye başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişiyi gözaltına alındı.
3: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve

0: operasyon düzenlendi. Burca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizleri ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bir mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu yaptı.
2: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
2: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
0: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
1: İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024 günü 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur karıştığı kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika'ya kaçan ve orada yakalanarak tutuklanan Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. İstanbul'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kaza Tuzla Tem bağlantı yolunda yaşandı. Fatih Yılmaz kontrolündeki otomobil Orhanlı gişelerine girdiği sırada beton bariyere çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da yaşayan Burçak Şişman 1 Nisan 2022'de balkondan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımdan çıkan kadın bilinci açıldıktan sonra kendisini eşinin aşağı ettiğini öne sürdü. Eşi hakkında kasten öldürme suçlamasıyla iddianame düzenlendi.
3: Kim attı seni aşağı?
4: Ağladım.
5: Uzun süre yoğun bakımda kaldı. Kendine geldiğinde eşinin balkondan attığını söyledi. Olay 1 Nisan 2022'de İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 41 yaşındaki Burçak Şişman evinin balkonundan düştü. Ağaçlara çarparak düşen Şişman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören kadın yoğun bakımdan çıktığında eşinin kendisini balkondan ittiğini ileri sürdü.
4: Adam beni öbür attı. Sonra aşağı attı.
5: Eşini balkondan ittiği iddia edilen eş hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Olaydan 3 yıl sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Şüpheli eş Aşe ise suçlamaları kabul etmeyerek Burçak Şişman'ın ailesinin baskısıyla kendisine iftira attığını söyledi.
6: Burçak Hanım belli bir süre komadaydı. Komadan çıktıktan sonra hemen konuşamadı. Ancak kendini ifade etmeye başladıktan sonra bir şikayet oluşturuldu.
5: Yapılan incelemelerde Burçak Şişman'ın balkondan düştüğü sırada ağaç dallarını tutmaya çalıştığı için ellerinde yaralar oluştuğu belirlendi.
6: Olaydan birkaç gün önce evden kaçtığını, komşusundan ve ailesinden yardım istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu olayın failin iddia ettiği gibi bir intihar olmadığı yönünde açıkça belirtiler mevcut.
5: Vücudu

0: Birçok kırık oluşan şişman iyileşse de konuşma güçlüğü yaşıyor ve gözünde görme kaybı oluştu.
1: Artık dava sürüyor. Umarız sona gelindi, yaklaşıldı. Failin cezalandırılması ümidiyle davayı yakından takip ediyoruz.
0: Şüpheli eş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 15 Eylül'de görülecek.
2: Aydın'da bir kişi henüz bir ay önce evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrası kaçtı.
3: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın arkadaşı Ercan Zengin'le Söke Kapalı Pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
2: Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenler geride yarım kalmış hikayeler bıraktı.
3: Bayram ziyaretinden dönen de vardı, mezuniyet törenine giden de. Denizli'deki kazadan geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Civan ve Sevda Şen çifti 9 aylık oğulları Eyüp Miraç'la birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirmişti. Tatil bitiminde Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindiler. Baba Civan Şen araçta yangın çıkınca ailesini kurtarmak için otobüsün ön camını kırdı. 9 aylık bebeğini kucağına aldı. Ancak araçta yaşanan kargaşa nedeniyle dışarı çıkamadılar. Civan Şen bebeğiyle birlikte alevlerin arasında can verdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. Sami ve Merve Erik çifti yeni evlenmişti. 16 Nisan'da dünya evine giren çift de aynı kaderi paylaştı. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralandı, eşi Merve Erik kurtarılamadı. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal da Antalya'nın Alanya ilçesine gidiyordu. Fatma Kartal'ın yıllar önce vefat eden kardeşinin mezarını ziyaret edeceklerdi. Kazada can veren anne ve kızının geçmişte kanser hastalığıyla mücadele ettikleri, hastalığı yendikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyüol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiydi. Turizm ve otel işletmeciliği programından mezun olacaktı. 18 Haziran'da yapılacak mezuniyet töreni için Antalya'ya gidiyordu. Genç kadın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti.
2: Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde trafik dün de aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
3: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evlerine dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
2: Dün ekranlarınıza getirmiştik. 17 yaşındaki zanlı 16 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'un tarihi surlarında yakalanmıştı. Üzerinde bıçak, telefonunda cinayet planları vardı. Polisin dikkati sayesinde bir cinayetin önüne geçildi. Bu olay 2 yıl önce aynı bölgede işlenen çifte cinayeti ve insel kavramını da gündeme getirdi. NTV'den Dilek Yaman Demir, psikolog Gülşah Ergin'le konuyu konuştu.
3: Telefonundan iki genç kızı öldüren katilin fotoğrafları ve cinayete ilişkin görseller çıktı. Kız arkadaşına tehditler içeren mesajlar atmıştı. Polisin dikkati sayesinde İstanbul'un tarihi surlarında 23 Mayıs'ta yeni bir cinayet önlendi.
4: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri surların içinde şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Çiftin yanına gittiğinde ise erkeğin üzerinde iddiaya göre bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
3: 17 yaşındaki zanlı mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. Kız arkadaşı ise ailesine teslim edildi. Bu olay akıllara 4 Ekim 2024'teki cinayeti getirdi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirne Kapı'daki surlar üzerinde 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i, öncesinde ise kendi evinde Ayşenur Halil'i öldürmüş, ardından intihar etmişti. Çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan insel kavramı tartışılmıştı.
5: Genellikle sosyal izolasyon içerisindedirler. Daha çok çevrim içi şekildedirler. Daha çok internette vakit geçirirler. Oyunlarda, belli platformlarda. Aileye karşı da mesafelidirler. Genel bir öfke halleri vardır ama daha çok kadınlara karşı cinsiyetçidirler.
3: Zanlının daha önceden psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Tehdit içeren mesajların ardından genç kızın olay yerine kendi rızasıyla gitmesi de ayrı bir inceleme konusu oldu. Peki aileler tehlikeyi nasıl fark edebilir?
5: Bak sen odandasın, bizimle çok konuşmuyorsun, biz sana yakınlaşmaya çalışıyoruz ama bunu başaramıyoruz. Dışarıda çıkmıyorsun, topluma da karışmıyorsun. Dolayısıyla biz senin rahatsız olduğun ya da mutsuz olduğun şeyler olduğunu düşünüyoruz.
3: Uzmanlar yasakların işe yaramasının zor olduğunu söylüyor. Çare çocukların kendilerini özel hissedebileceği bir ortam yaratmak.
2: Adana'daki bir sitede komşular arasında yaşanan yüksek ses tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Bir kişi bahçeye inip etrafa rastgele ateş açtı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. O görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Görüntüler Gürsel Mahallesi'nde kaydedildi. İki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde büyüdü. Taraflardan biri sitenin bahçesine indi. Elinde otomatik silah vardı. Tartıştığı kişiyi küfredip rastgele ateş açmaya başladı. Site sakinleri büyük panik yaşadı. Zanlı bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve Şanlıurfa'da bir evin mutfağında tüp patladı. 5 kişilik aileden bir kişi yaralandı. Evin duvarını yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara daha zarar verdi.
3: Gaz sıkışması sonucu evin mutfağında tüp patladı. Patlamada mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Park halindeki iki araçta da hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı patlama Şanlıurfa'nın Hadidiye ilçesinde meydana geldi.
6: Bir patlama oldu. Patlamayla ilgili belki deprem falan oldu. Sonra çıktık deprem falan değil.
3: İki katlı binanın giriş katında 5 kişilik aile yaşıyordu. Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle tüp patladı. Dışarı çıkan ev sakinleri komşularından yardım istedi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Hamza El Aziz hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkıldı. Kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: durumu.
1: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Hava durumu.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarla Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
4: Doğa Takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu halk meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat. Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
4: Doğa Takvimi.
0: NTV Radyo Arşivinden.
6: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
7: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta gene çok sevilen bir yazardan bir kitabımız var. Jean-Christophe Granger ve kitabımız da Sis'le Gelen Yolcu. Yani zaten Granger'i sevenler merakla bekleyip almışlardır diye düşünüyorum. Hatta bakın Fransızca adını bile söyleme ihtimalim var. Le Passager. Yolcu yani, sadece yolcu, ama gerçekten sis de bu kitapta önemli bir rol oynuyor. Doğan kitaptan çıktı. Türkçe'ye Tankut Gökçe çevirdi. Hayli kallavi bir kitap. Uzun bir kitap ama bütün Granger kitapları gibi, yani hakikaten hani bir gecede okuyamıyorsunuz tabii de, mümkün olan en kısa zamanda bittiğini söyleyebilirim. 675 sayfa. Granger'ye Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı gibi kitaplarından tanıyoruz. Hayli Vivelut eskilerin tabiriyle bir yazar. Bereketli, çok yazıyor yani. Türkiye'ye de gelmişti biliyorsunuz. Fuarda, evvelki yıl mıydı? Bir önceki yıl mı? Çok memnun kaldığından bilahare söz etmiş bir başka biriyle konuşurken. En sevdiği okur grubu olarak bizleri göstermiş. Sıcakkanlı ve yazdıklarına düşkün olmamız açısından. Sis'te gelen yolcu da esas karakterimiz, yani kitabı okumaya başladığımızda anladığımız kadarıyla bir psikiyatr, genç bir psikiyatr Matthias Freer. Bir hastanede çalışıyor, acil serviste ve çok sıkışık başı, işler çok yoğun, kafasını kaldıramıyor. Yani işte o, hani hep deriz ya, artık aldırmaz oluyor bazı meslek sahipleri, bazı şeyler, ki bunların arasında doktorlar da vardı. Kanıksıyorlar yani göre göre. Hani nasıl kanıksadığını özellikle acil servisteki doktorların anlıyoruz böylece. Çünkü gerçekten eldeki hastalara bile yetişilemiyor. Kaldı ki yetişilip de sadece şifa bir durum yaratılmayan hastalar için üzülünsün. Öyle bir tempoyla zor bir akşam, ancak 3.30'da uyuyabilmiş Freer. Yarım saat sonra bir telefon geliyor. Nöbetçi bir hekim arıyor onu. Sen Jean Garin'de bir adam yakalamışlar. Adam hafızasını kaybetmiş. Hekim de demiş ki nöbetçi de, hani buraya yollayayım hastaneye de o baksın Freer için. Neredeyse 2 metre boyunda, kovboy şapkalı, hiçbir şey hatırlamayan bir adam. Elinde bir plastik çanta var. Çantanın içinde de bir takım evraklar. İşte böyle başlıyor Sis'te gelen yolcu ve bir anda da derin bir esrarın içine dalıyoruz. Zaten başlangıçtaki anlatıcımızın, kahramanımızın bir psikiyatr olması bize bir işaret herhalde. Çünkü oradan ruhsal sorunlara gidiyoruz. Bu bulunan şahıs, ki adını siz okudukça öğreneceksiniz. Çünkü bu kitap öyle. Her şeyi unutmuş ve Freer de onun derdine bir çare bulmaya çalışıyor.

Jean-Christophe Grange, sesle gelen yolcu. Hemen iki noktayı açıklığa kavuşturayım demin dediklerim arasında. Hiçbir şey hatırlamıyor derken aslında yanıltmış olmayayım. Yani giderek bir şeyler hatırlamaya başlıyor. Bir şeyler söylüyor. Bir şey şöyleydi. Karım vardı yoktu, öldü ölmedi. Benim adım buydu. Fakat hepsinin tamamen hayalhanesinden çıkan şeyler oldu. Yani ya yalan söylediği bilerek ya da hatırlamadığı anlaşılıyor sonradan yapılan araştırmalarla. Ve Freire acaba bilinç dışı olarak kendini mi koruyor diye düşünüyor. Hani bir şey var da aslında hatırlamak istemediği, onun yerine yeni bir kişilik mi yaratmaya çalışıyor? Çünkü o akşam aynı zamanda bir cinayet işlenmiş. Vahşice bir cinayet işlenmiş. Birisi öldürülmüş, bir evsiz öldürülmüş sahilde ve tuhaf bir şekilde öldürülmüş. Zaten bu kitap böyle tuhaf cinayetlerle dolu. Aslında tuhaf karakterlerle de dolu. Matthias Freire, Victorianus, Narcisse, Nono, Kubiela. Sonra farklı şehirler, Bordeaux, Marsilya, Nice, Paris ve az önce sözünü ettiğimle Minotauros cinayetiyle başlayan ve birbirini izleyen mitolojik cinayetler. Arkasından gelen Ikaros, sonra Uranos, en son da Kronos. Hepsi efsanelere uygun bir şekilde işlenmiş. Ama hepsi bir baba-oğul çatışması üzerine, daha doğrusu babasının beklentilerini karşılayamayan bir oğul ile babasının ilişkisi üzerine ve hepsinin faili de Olimpos katili gibi görünüyor. Kimliği meçhul olan Olimpos katili. Acaba öyle mi, yoksa polisin aradığı katil aslında Matthias Freire mi? Şimdi aslında bu noktada bırakmak zorundayız olayların gelişmesini. Çünkü yazdığım zaman da söylemiştim. Yani sisle gelen yolcuda değil katili söylemek, ki zaten hiç söylemediğimi sanıyorum. Umarım böyle bir günahım olmamıştır bu 13-13,5 neyse yılda. Filmlerin de sonu yazmam çünkü ona da dikkat ederim. Ama uzun uzun anlattığımız zaman kitabı, zaten yazarın birçok sürprizi ortaya çıkacak. Onun için daha fazla olayları anlatmaktan kaçınıyorum. Emin olun yararınıza. Yani anlatacak olsam bana, yani düşman olmazdınız belki de, en azından bu hafta pek hoş gözle bakmazdınız, öyle söyleyeyim yani. Şimdi kitabın çünkü matruşka sözüyle tanımlanacak bir eser var. Zaten tanımlanıyor da ama epeyce okumak lazım. Neyse ki dediğim gibi çok kolay okunuyor. Çok mu dediğim gibi dedim? Hiç öyle bir değilim aslında. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Yani gayet akıcı tabii. Grange'nin bütün kitapları öyledi. Ben aslında Jean-Christophe Grange seven bir insan değilim. Bir iki kitabını severim. Hepsini sevmem. Ama bu bence benim şimdiye kadar okuduğum en başarılı kitabı. Ya da yani eğer siz Grange'yi seviyorsanız belki bunun kadar sevdiğiniz bir kitap olmuştur. Ama bunu da seveceğinizi sanıyorum. Çünkü hakikaten bulmacalı, şaşırtmacalı. Mesela şöyle bir alıntı kitaptan, Olimpos katiliyle ilgili. Paris'te Hugh Ferney'i öldürdü. Aralık 2009'da Marsilya'da Stefan Sokov'u Ikaros'a dönüştürerek katletti. Şubat 2010'da ise Minotauros'a benzeterek Philip Drew'u öldürdü. O bir mitolojik katil, kriminoloji tarihinde bugüne dek görülmemiş bir vaka diye bir yerde tasvir edilmiş. Arvan!

0: Cinayet Masası devam edecek.
1: Şimdi kahramanlarımızdan söz ettik. Farklı karakterler, isimlerini verdik. Ne olduklarını da söyleyelim. Bordo'da yaşayan psikiyatr Matthias Führer, Marsilya'nın evsizlerinden Victor Janus, Nisli deli ressam Narsis, Paris'e yerleşmiş kalpazan Nono ve gene Paris sakinlerinden Doktor François Cubiela. Maktuller de daha çok evsizler. Yukarıda zaten isimleri geçmişti. Ve orada da kriminoloji tarihinde bugüne dek görülmemiş bir vaka diyordu ama Granger için görülmemiş bir vaka değil. Çünkü kan revan durumları seviyor, şiddeti seviyor. Hani sevmese de reddetmiyor. Zaten kurbanın vücudunu katilin delilik coğrafyası ilan eden şahıs kendisi. O da bu coğrafya üzerinde çalışmalar yapmaktan hoşnut. Hal böyle olunca da boğazlanmış bir Minotauros, yakılmış Ikaros, hadım edilmiş Uranos insana o kadar da beklenmedik ve tuhaf gelmiyor doğrusu. Ama bu sefer sanki vücuttan çok beyin üzerinde çalışıyormuş gibi. Öyle yani. Bir de polisimiz var, bir kadın polis, Anaïs Châtelet. O ilk başta, ilk cinayette bu haberi büyük bir sevinçle karşılıyor. Çünkü sıra dışı bir cinayet, parçalanmış bir ceset. Kendisine de pek fazla şans verilmiyor. Bir defa kadın her şeyden önce. Bir de her ne kadar erkek gibi görünmeye çalışsa da hoş bir kadın. Yani dışlanmaktan bezmiş. Gerçi bir ekibi var, iyi bir ekibi var. Ama böyle bir cinayetle adını duyurmak istiyor. Çünkü 29 yaşındaki Anaïs'in bu başkomiser olarak ilk vakası olacak. Gerçi bu olayla, vakayla adını duyurmak isteyen başkaları da var ama Anaïs'in bir dezavantajı daha var. O da 2002 yılında Şili'de ölüm mangalarının eylemlerinde etkin bir rol oynayan babası Jean-Claude Châtelet, onun adı ve varlığı. Ama bu skandal patlak verdikten sonra kendisi işte hukuk okuyormuş, onu bırakmış, polis olmaya karar vermiş. Gene de babasının adı zaman zaman onunla birlikte hatırlanıp anılıyor. Burada hem Freire'nin hem Châtelet'in Anaïs'in peşine düşüp o şehirler arasında dolaşıyoruz. Marsilya, Bordeaux, Nice, Paris. Ama zaten Granger dolaşmayı ya da karakterlerini dolaştırmayı seven bir yazardır. Aslında kendisi de dolaşmayı sever. Aslında araştırmacı bir gazeteci olarak çok dolaşmıştır ve gördüğü şeylerle, yaşadığı şeylerle, duyduğu şeylerle belki de bu işe girmiştir. Çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalışmıştı. Paris Match için gezi macera röportajları, Figaro magazin için bilimsel röportajlar. Ve zaten ilk kitabı da Leyleklerin Uçuşu, 1994'te yayımlanan, leyleklerin göçü üzerine hazırladığı bir yazı dizisinden esinlenmişti. 8 bölümlük bir TV dizisi haline geldi. Kızıl Nehirler 2. romanı, 3. romanı Taş Meclisi. Ülkelerinde de Fransa dışında da çok sattılar. Hatta Kızıl Nehirler'in filmini hatırlayacaksınız. Başrollerinde Jean Reno ve Vincent Cassel vardı ve yönetmeni de Mathieu Kassovitz'ti. Sinemaya ilham kaynağı olabilecek kitapları var. Çok akıcı, hareketli ve gerilimi kendi içinde olan.

Jean-Christophe Granger, Sisse Gelen Yolcu, Le Passager, Doğan Kitaplardan çıktı. Tankut Gökçe'nin çevirisiyle 2011'de kendi ülkesinde yayınlanmıştı. 2012'de de bizde yayınlandı. Yazarın son kitabı. Aslında burada söyleşiler de var. Koloni için yapılmış. Buraya geldiği zaman yapılmış. Dediğim gibi fuara gelmişti. İnsanoğlundaki kötülük üzerine, kötülüğün kökeni, kendi yazdığı türü aslında tohumcunun yaptığı söyleşi bu. Tanımlarken şöyle demiş. Aslında cinayet romanlarının yıllar içinde normal bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü toplumlar da gelişiyor ve toplumun gelişmesiyle birlikte 30 yıl önce okuduğunuz bir kitapla ya da seyrettiğiniz bir filmle bugün tekrar karşılaştığınızda o eser size yavaş gelecektir. Her şey hızlanıyor zaman içerisinde ve bu hızın sonuçları arasında şiddetin artmasını da sayabiliriz. Bu değişim ve hızlanma da haliyle polisiye yazarın üslubunu ele aldığı suçları etkiliyor. Aslında haksız da sayılmaz. Şiddet, seri katiller, olay yeri incelikleri bugünkü polisiyelerde çok sık karşımıza çıkan şeyler. Ama bundan tamamen farklı, esrar çözen kişinin kişiliğinin farklı olduğu, mekanın tamamen farklı olduğu, akışın ele alınan meselelerin farklı olduğu polisiyeler de var tabii. Mesela size en uçta örnek olarak Alexander McCall Smith'in yarattığı Mama Uramovetsi'yi gösterebilirim. Bir numaralı kadınlar dedektiflik bürosu biliyorsunuz. Botswana'da kendisi. Yani kırsal kesimin kıyısında bir küçük barakada yardımcısıyla, o da bir hanım, birlikte. İnsanların çok daha makul esrarlarını çözüyor. Daha şiddet içermeyen esrarlar. Aile içi meseleler. Aranan bir varis. Yani bu gibi şeyleri ve çok hoş anlatarak böyle bir şey de var. O da polisiye. İstediğinizi tercih etmekte serbestsiniz. Serbestsiniz tabii ama bizim de kendisinden korksak da yazdıklarından genelde çok sevdiğimiz ve her yazdığını okuduğumuz yazarlar var tabii. Mesela Val McDermott gibi, yani teldeki kan hakikaten ödümü kopartmıştır, bunu söyleyeyim. Allah'tan program da yaptım ama Allah'tan İngilizcesini okumuştum da o nedense o kadar fazla korkutmuyor. İnsanın kendi dilinde yazılan bir şeyin korkutma gücü daha fazla oluyor herhalde. Ama Granger'in de usta bir yazar olduğu elbette inkar edilmez. Sadece kitap yazarı değil, senaryo yazarı da aynı zamanda. Kızıl Nehirler'in özgün senaryosunu yazdı, yani uyarlamadan ziyade. Sonra film de yönetti. Jean-Christophe Comard'la Vidocq, ki bayağı da ilgiyle izlediğimiz bir filmdir. Bunun senaryosunu yazmıştı. Beyaz Perde'ye aktarılan kitaplarının bazılarının senaryolarında da katkısı var. Kızıl Nehirler 2, Kurtlar İmparatorluğu. Hatta bunun için buraya gelmişti, yani Türkiye'ye de gelmişti. Ve yanılmıyorsam Emre Kınay oynamıştı filmde de. Taş Meclisi, Koloni gibi. Dediğim gibi yani kendisini aman aman sevmem. Fakat bu kitabı çok beğendim. Onun en iyi kitabı. İyi bir polisiye olduğunu ayrıca düşünüyorum. Cidden kusursuz bir kurgusu var. Storyboard'la yazılmış gibi. Sürprizleri var. Zedelemeye niyetimiz yok. Onun için şimdi diyoruz en iyisi vedalaşalım. Ama önce şeyi okumak isterim. Hani bütün tanıtımlarda, afişlerde de olan küçük alıntıyı. Ben gölgeyim, ben avım, ben katilim, ben hedefim. Kurtulmak için tek çarem var, diğerinden kaçmak. Peki ya diğeri de bensem? Evet, Jean-Christophe Granger, Sisle Gelen Yolcu, Doğan Kitap ve Türkçe'ye çeviren Tankut Gökçe. Bir başka kitapla, başka yazarla yeniden birlikte olmak üzere hepinize artık korku dolu bir hafta dileriz. Yani bunu 4-5 günde alırsanız anca okursunuz. Korkutuyor, öyle değil. Hoşça kalın.

0: Saatlerimiz gece 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu da yaptı.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
1: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
0: CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş da açıklama yaptı. Bu bizim vazifemiz değil. CHP meseleleri kendi içerisinde çözmeli dedi. Kılıçdaroğlu ise A takımı üzerinde çalışıyor.
3: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resmileşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş bu bizim vazifemiz değil. Çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
4: Meclis başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
3: Kurtulmuş CHP genel başkanlığına da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
5: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
5: Olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
3: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onunsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu, teslim olma değil kararlılıkla yürüme zamanıdır şeklinde açıklama yaptı.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma görüldü. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonunda "Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur." diye konuştu. Ekrem İmamoğlu adına sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise "Şimdi teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır. Rehberimiz millettir" ifadeleri kullanıldı. Duruşmadaki 42. günde en önemli gelişme, daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Vedat Şahin'in bu beyanlarını geri çekmesi oldu. Şahin ifadeleri baskı ve yönlendirme altında verdiğini öne sürdü. Başsavcılıkça İmamoğlu suç örgütü olarak adlandırılan davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Dosyadaki bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 18 Haziran'da yapılacak.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'ın saldırmamak üzere anlaştığını açıkladı. Diğer yandan taraflardan aksi açıklamalar geldi. İran basını, İsrail'in Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek Washington'la Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazdı. Trump ise ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
6: İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hizbullah ve İsrail'in anlaştığını böyle iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Şu ana kadar herhangi bir Amerikan başkanının doğrudan ya da dolaylı olarak Hizbullah'la görüştüğü bilinmiyor. Hizbullah, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. Hem Hizbullah hem de İsrail tarafındansa birbiri ardına çelişkili açıklamalar geldi. Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kanadından milletvekili Hasan Fadallah, Hizbullah'ın kısmi ateşkesi kabul etmediğini belirtti. Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini aktardı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği ise Hizbullah'ın İsrail ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yaptığı açıklamada bir kez daha tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail kentlerini ve halkını vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkesi kabul şartının aksine Lübnan'ın güneyinde askeri faaliyetlerini de sürdüreceklerini duyurdu. İran devrim muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki eylemlerinin sürmesi halinde Babülmendeb Boğazı'nın da Hürmüz Boğazı

0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varabilmek için müzakerelerini sürdürüyor. Ancak henüz somut ilerleme sağlanabilmiş değil. İran'da halkın bir bölümü müzakerelere karşı çıkıyor. Başkent Tahran'da mikrofon uzatılanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilemeyeceğini söylüyor.
1: Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar verdiği tutulmayan sözler göz önüne alındığında barış sağlanamayacak. Müzakereler hiçbir sonuca ulaşamayacak. Sadece İran'a yeni saldırılar için bir bahane olarak kullanılacak.
2: Trump sadece kendi çıkarlarını gözetiyor ve bana göre Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak bir anlaşma ne halk için ne de ülke için faydalı olacak.
0: İranlılar Hürmüz Boğazı'nda kontrolün sürdürülmesi gerektiğini de savunuyor.
1: Hürmüz Boğazı, uranyumumuz gibi topraklarımızın geri kalanı gibi meşru hakkımız. Bize ait ve hiç kimsenin onun üzerinde söz sahibi olma hakkı yok.
2: Birkaç yıldır yaptırımlar altındayız. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, basitçe söylemek gerekirse, artık Avrupa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım uygulama sırasının bize geldiğini gösteriyor.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Güvenlik kaynaklarına göre Hamas heyeti görüşmede ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Ayrıca garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böceğengeli'ni Zuhal Böcek tahliye oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böceğengeli'ni Zuhal Böcek, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Zuhal Böcek'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Fikret Albayrak yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan AK Partili meclis üyesi Alev Ünal oldu. Akçakoca Belediyesi meclis toplantı salonunda düzenlenen seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. İlk turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top ise 5 oy aldı. Bir üye ise boş oy kullandı. Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma da çıktı. Gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. Salon boşaltıldı. Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 24 Mayıs'ta icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. Albayrak daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı. Bayram tatilinin son gününde farklı farklı illerden trafik kazası haberleri geldi. En acı tablo ise Denizli'deydi. Bariyere çarpan bir otobüste yangın çıktı. Biri bebek, 8 kişi küle dönen araçta can verdi. Tüm verilerde ciddi bir ihmali işaret etti. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor.
4: Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Kapılar açılmadı. Yangın söndürme sistemi devreye girmedi. Yaralanan 33 yolcu ve görevli camlardan çıkarak kurtuldu. Ancak Denizli'de meydana gelen kazada biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. Peki araçta nasıl bu denli büyük bir yangın çıktı?
5: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir, akülerin hasar alması olabilir, elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir arızadan, ihmal edilmiş bir bakımdan

0: ortaya çıkar. Çok sıcak motorun olması dolayısıyla birikmiş yağlar, damlayan yağlar, turbonun olduğu noktada bozukluklar, her ne varsa yangına sebebiyet verebilir.
1: Mustafa Fevzi Verdun'un kullandığı otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu. O da yaşamını yitirdi.
0: Otomatik yangın söndürme sistemleri motor bölümünde bu araçta çalışmamış. Araba küle dönmüş zaten, bu belli. Var mıydı yok muydu ayrıca bakılması gerekir. Yeni model araçların hemen hemen hepsinde otomatik yangın söndürme sistemi var. Ve sürücünün yanındaki bir düğmeye basarak sistem devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
1: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
0: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
1: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
2: İstanbul'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kaza geçtiğimiz günlerde bahçeli evlerde yaşandı. Çöp kamyonu sokakta yürüyen 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun ölümü üzerine çöp kamyonu sürücüsü de gözaltına alındı. Kazaya ilişkinde soruşturma sürüyor. Aydın'da bir kişi henüz bir ay önce evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrasında da kaçtı.
3: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın arkadaşı Ercan Zengin'le Söke Kapalı Pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
2: Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde trafik dün de aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
3: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evlerine dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
2: Cuma günkü enflasyon verisi öncesi İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kentte fiyatlar aylık %1,53 oranında artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut ve %2,70 ile eğlence grubu takip etti. Nisan ayında açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 114 bin lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mayıs ayı araştırmasını yayımladı. Açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı ise 114.576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında 1915 liralık artış oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 45.488 lira olarak hesaplandı. Şanlıurfa'da evin mutfağındaki tüp patladı. 5 kişilik aileden bir kişi yaralandı. Evin duvarlarını yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara da zarar verdi.
3: Gaz sıkışması sonucu evin mutfağında tüp patladı. Patlamada mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Park halindeki iki araçta da hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı patlama Şanlıurfa'nın Hadidiye ilçesinde meydana geldi.
4: Bir patlama oldu. Patlamayla ilgili belki deprem falan oldu. Sonra çıktık, deprem falan değil.
3: İki katlı binanın giriş katında 5 kişilik aile yaşıyordu. Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle tüp patladı. Dışarı çıkan ev sakinleri komşularından yardım istedi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Hamza El Aziz hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkıldı. Kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
2: Travis Scott'ı takip etmek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksimetrenin yaklaşık 300 lira yazdığı güzergaha 7.300 lira ödedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası dolandırıcı taksicinin belgesi iptal edildi. Aracı da trafikten men edildi.
5: 300 liralık yola önce 10 katını istedi, sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
6: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
5: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Auger, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Taksici adrese bakıp fiyat verdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
7: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
8: This one bro, we are working 50 euro. Okay?
9: Okay. Did you say 50 euro?
8: Yes, this one.
9: For 10 minute?
8: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
5: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığındaysa taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
9: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
10: One.
9: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank.
10: 50, you said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
5: Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Emniyeti ve Taksiciler Odası harekete geçti. Araç trafikten men edildi.
6: Şoför yani kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığı ile ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
5: Gözaltına alınan taksiciye 95.500 lira para cezası kesildi.
2: 32 yaşındaki bir kişinin banka hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira geldi. Paranın kaynağı belirsiz olunca bankada hesaba bloke uyguladı. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyor.
11: 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi, nasıl oldu? Bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi? Şoklar içindeydi.
5: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. her şeyine el konuldu.
11: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1000 tane stadyum yapabilirsin ya da işte 9 tır dolu altın alabilirsin. Ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
5: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Cihangar Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
7: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
11: Memur şefini çağırdı. Şef banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1-12 tane 0 böyle bir para gelmiş hesabınıza galiba işte böyle bir masa tarafından buradaki koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı. Bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan diye dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun. Yok bilmem 150 ton altın alırsın.
12: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk. Bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
5: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen avukatını aradı.
12: Blokenin kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
5: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
2: Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüldü. Hatay Dalış Merkezi üyeleri dalıştan tekneyle dönerken Asi Nehri'nin Akdeniz'de buluştuğu nokta yakınlarında bir hareketlilik fark etti. Su yüzeyinde balina olduğunu anlayan dalgıçlar bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Balina bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Akdeniz'de nadir olarak rastlanan balinanın görüntülenmesi bölgede ilgiyle karşılandı. Dış haberlere bakalım. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir madende meydana gelen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. 70'e yakın kişinin de yaralandığı patlama ülkenin kuzeyindeki bir madende meydana geldi. Olayın madencilikte kullanılan patlayıcı maddelerin depolandığı alanda kazara infilak etmesi sonucu gerçekleştiği açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli olduğunu ve bazı kurbanların oluşan yıkım sonucu enkaz altında kaldıklarını söyledi. Yerel basın bir köyün yarısının neredeyse tamamen yıkıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde The Young Turks adlı internet haber ağının kurucusu Cenk Uygur ve Hasan Abi Takmalı adıyla sosyal medyada yaptığı siyasi yayınlarla milyonlarca takipçiye ulaşan Hasan Kiper'e İngiltere'ye giriş yasağı getirildi. Cenk Uygur X hesabından yaptığı paylaşımda bir panele katılmak için Londra'ya gitmek üzere uçağa binmeye çalıştığını ancak İsrail'i eleştirdiği için yasaklandığını iddia etti. Uygur, bu batılı vatandaşların kendi hükümetleri tarafından başka bir ülke adına baskı altına alınmasıdır ifadesini kullandı. İngiliz hükümeti, İsrail'e yönelik eleştirilerim nedeniyle kamu düzeni için ciddi bir risk teşkil ettiğimi söyleyerek beni yasakladığını belirtiyor diye yazdı. Yayıncı da aynı zamanda Cenk Uygur'un yeğeni olan Hasan Kiper de yine İngiltere'ye gitmeye hazırlanırken o da vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Piker de kararın İsrail'e yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğunu aynı şekilde iddia etti. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde yaşayan çocuklar oyun oynayacak güvenli bir alan bulamıyor. Savaşın bıraktığı enkazı adeta bir oyun parkına çeviren Filistinli çocukların İsrail ablukası nedeniyle oyuncak satın almaları ise neredeyse imkansız halde.
3: Yaşadıkları yerlerde okullar, parklar ve oyun alanları harabeye döndü. Okula gidemiyorlar. Çocukluklarını tam olarak yaşayamıyorlar. Gazze'de çocuk olmak güç. İsrail ambargosu nedeniyle Gazze'ye oyuncak giremezken çocuklar enkazı kaydırağı, bir yatağı ise tramboline çevirdi. Saklambaç oynarken moloz yığınlarının ardına saklanıyorlar. Futbol oynadıkları topu bile yıkıntılar arasından şans eseri çıkardılar. Oyun oynayabilecekleri alan neredeyse hiç kalmadı. Enkaz yığınlarının arasında futbol oynuyorlar.
13: Bu topu enkazın altından çıkardık. Onu sargı beziyle birkaç kat sardım. İçini süngerlerle doldurdum ve ağırlık vermesi için bir taş ekledim. Böylece onunla oynayabildik.
3: Filistinli ebeveynlerse oyuncak bulabilse der bile fahiş fiyatlar nedeniyle satın alamadıklarını anlatıyor.
14: Bu bizim gerçeğimiz. Çocuklarımızın oyuncağı yok. Oyun oynayacakları güvenli bir alan bile yok.
3: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında on binlercesi çocuk, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağ kalan çocuklarınsa psikolojik olarak ömür boyu yaralı kalacağına dikkat çekiliyor.
2: İran savaşı Türkiye ekonomisini de olumsuz etkiledi. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe de siparişler azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 oranında büyüdü.
3: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10. kez dede oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın 3. çocukları dünyaya geldi. Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı hastaneye eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı ve Bayraktar çiftini de tebrik etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Güler, dünyanın uluslararası güç dengelerinin değiştiği ve güvenlik ortamında belirsizliklerin arttığı kritik bir dönemden geçildiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye'nin güçlü ordusuyla uluslararası güvenlik mimarisi ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini belirtti.
15: Sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçildiğini söyledi.
15: Ülkemizin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde, bakanlığımız da devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir.
16: Güler bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geleceğin konseptine göre modern sistemlerle donatmaya devam ettiklerini de belirtti. Her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmak için yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz dedi.
15: Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş. Jet eğitim uçağımız Hürjet. Genel maksat helikopterimiz Gökbey. Kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun. 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan. Ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
2: Şırnak'ta Mehmetçik, kırsalda okuyan öğrencilerin eğitimine de katkı sunuyor. Mehmetçik Kurs Merkezi projesi kapsamında yedek subaylar LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere takviye ders veriyor.
17: Olur.
3: Mehmetçik öğrencileri DGS ve YKS'ye hazırlıyor. 27 yedek subay çocuklara sınavlara destek amaçlı eğitim veriyor.
18: Başarı sadece imkanla değil, özveri, azim ve çalışkanlıkla olabileceğine inanıyoruz. Bu çocuklarda o azmi görüyoruz. İleride onların iyi bir mühendis, doktor, avukat, asker olabileceğine yürekten inancımız var.
3: Şırnak'ta sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren 48. Hudut Tugay Komutanlığı eğitime de katkı sunuyor. Kırsalda okuyan, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Mehmetçik Kurs Merkezi projesi hayata geçirildi. Öğretmenlik bölümlerinden mezun 27 yedek subay hafta sonları 100'e yakın öğrenciye ders veriyor.
19: Öğrencilerin kursa ilgisi oldukça yüksek. En büyük amacımız onlara yardımcı olmak. Onlar bizim ülkemizin geleceğidir. Eğer onlara yatırım yaparsak ülkemizde de en iyi yatırımı yapmış oluruz.
3: Öğrenciler Türkçe, matematik, İngilizce ve fizik gibi birçok alanda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor.
20: Çok güzel bir duygu, gurur verici. Çünkü onlar ülkemizi koruyan kahramanlarımız ve bizlere bilgi ve tecrübelerinden bahseden öğretmenlerimiz oldular.
21: Kendileri zahmet etmişler, geliyorlar burada bizim geleceğimiz için uğraşıyorlar. Bizim geleceğimizi hatta şekil veriyorlar da diyebiliriz. Onlara minnettarız.
2: Çinli bir teknoloji şirketi sivrisineklere karşı yapay zeka destekli taşınabilir lazer tabanlı bir cihaz geliştirildiğini iddia etti. Cihazın tanıtım videolarında havadaki sivrisinekleri otomatik olarak tespit edip lazerle öldürdüğü görülüyor.
3: 6 metre mesafeye kadar sivrisinekleri tespit ediyor. Tespit edilen sivrisinekler 3 milisaniye içinde lazerle vurularak öldürülüyor. Görüntülerdeki cihaz Çinli bir firma tarafından geliştirildi. Firma cihazın üzerindeki LiDAR sensörü ve yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde sivrisinekleri tespit ettiğini iddia ediyor. Ardından sistem sivrisineğe kilitleniyor ve takip etmeye başlıyor. Son adımda ise cihaz bir lazer atışı gerçekleştiriyor ve sivrisinek anında öldürülüyor. 2022 yılında geliştirilmesine başlanan cihazın ilk prototipinin ortaya çıkmasının 3 sene sürdüğü belirtiliyor. Cihazın iç mekanlarda, kamp alanlarında ve tarım alanlarında kullanılması hedefleniyor. Ürünün 3 metre menzilli temel versiyonu 21 bin, 6 metre menzilli pro versiyonu ise yaklaşık 30 bin liradan satılacak.
13: Ürünün bugüne kadar 4 farklı versiyonunu geliştirdik. Bundan sonraki süreçte özellikle performans gereksinimlerinin daha yüksek olduğu organik tarım gibi belirli kullanım alanları için ürünü daha da optimize edip geliştirebiliriz.
3: Bazı internet kullanıcıları ise Çin medyasınca da haberlere konu olan cihazın bu fiyat skalasında vaat ettiklerini yapabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Cihazın ne zaman satışa çıkacağına ilişkin şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
2: Bilim insanları ilaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. İngiltere'de geliştirilen yöntemin yalnızca yeni tedavilerin geliştirilmesini desteklemekle kalmayıp etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin yeniden canlandırılmasına da yardımcı olabileceğine dikkat çekiliyor.
3: İlaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisiyle ilgili yeni bir adım atıldı. İngiltere'de antibiyotik tasarım yöntemi geliştirildi. Bu yeni yöntemle yeni antibiyotik tasarımının yanı sıra etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin de yeniden canlandırılabileceği belirtiliyor. Bakterilerin direnci artarken yeni geliştirilen antibiyotiklerin sayısı da yetersiz kalıyor. King's College London'daki araştırmacılar bu sorunu çözmek için ve bakterilerin antibiyotik direncini aşmak için efflux direnç kırıcı adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde antibiyotikler bakterilerin direnç mekanizması geliştirmesini önleyecek şekilde yeniden tasarlanabiliyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Uzmanlar birçok bakterinin antibiyotiklerin onları öldürecek seviyeye ulaşmadan önce hücre dışına atılmasını sağlayan moleküler pompalar kullandıklarını belirtiyor. Ancak bilim insanları antibiyotiklerin kimyasal olarak yeniden tasarlandığında bu pompalar tarafından daha zor uzaklaştırılabildiğini keşfetti. Sonuç olarak direnç mekanizmaları mevcut olsa bile antibiyotiğin bakteriyi öldürme yeteneği geri kazandırılıyor. Araştırma ekibi şimdi bu stratejiyi ilaca dirençli enfeksiyonlar için yeni tedavi seçenekleri geliştirmek amacıyla kullanmayı hedefliyor. Bakteriler zamanla onları yok etmek için tasarlanmış ilaçlara karşı hayatta kalacak şekilde evrimleşiyor. Bu nedenle antibiyotikler etkinliğini kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotik direnci her yıl dünya çapında yaklaşık 1 milyon 270 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Antibiyotik direnci insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşırken ameliyatlar da daha riskli hale geliyor. 2018'de 2023 yılları arasında izlenen bakteri ve antibiyotik kombinasyonlarının %40'ından fazlasında direncin arttığı tespit edildi.
2: Cilt kanseri riski giderek artıyor. Açık ten, renkli göz ve vücudunda fazla ben olanlarsa yüksek risk grubunda. Türk Dermatoloji Derneği 39 ilde 71 sağlık kurumunda ücretsiz deri kanseri taramaları yapacak.
0: Halkımızın derisini tarıyoruz. Yani derisinde bir kanser var mı, kötüye dönüşen bir lezyon var mı onu tarıyoruz. Bu ne demek oluyor? Yaklaşık 1000'in üzerinde dermatoloğun sahaya inmesi anlamına geliyor ve buradaki hedefimiz deri kanserini yakalamak.
3: Türk Dermatoloji Derneği'nin Euro Melanoma kampanyası kapsamında 39 ilde 71 sağlık kurumunda ücretsiz deri kanseri taraması başladı.
17: Hastalarımızın derilerini tam deri muayenesini yapıp hem de onlara deri kanserleriyle ilgili bilgilendirme yapmak ve onların bu deri kanserlerinin erken tanı ve erken tedavisi konusundaki farkındalığını artırmak aslında temel amacımız.
3: Açıkten sarı veya kızıl saç, renkli göz ve ailesinde deri kanseri öyküsü bulunanlarda risk daha yüksek. Uzmanlar özellikle vücudunda 50'den fazla ben olanların mutlaka yılda bir muayeneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Hastaların evde kendilerine ben muayenesi yapması da mümkün.
22: ABCDE kuralını bilmeleri, eğer bir lezyon büyüyorsa, değişiyorsa, farklı renkler oluyorsa, kenar düzensizliği varsa mutlaka doktora başvurmasını tavsiye ediyoruz. Risk grubundaki hastalarda işte bilgisayarlı dermatoskopi dediğimiz aletlerde kayıt altına alınıyor. Yeni bir ben, yeni bir değişim olursa aletler bize gösteriyor.
3: Derneğin internet sitesinden ve sosyal medya adreslerinden nerelerde muayene olunabileceği ve nasıl randevu alınacağı bilgisine erişilebiliyor.
2: Kanser tedavisinde çığır açabilecek bir gelişme yaşandı. Yapılan denemelerde üçlü etki mekanizmasına sahip yeni bir akıllı iğnenin bazı hastalarda ileri evre tümörleri tamamen yok edebildiği görüldü.
3: Baş ve boyun kanserine sahip, kanseri yayılmış veya nüksetmiş 102 hastaya amivantamab isimli enjeksiyon uygulandı. Hastaların 28'inde tümörler küçüldü, 15'inde ise tamamen yok oldu. Araştırmacılar, ilacın akciğer kanseri hastalarında da benzer sonuçlar verdiğini açıkladı. 11 ülkede yürütülen uluslararası klinik çalışmanın sonuçları, Chicago'da düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında duyuruldu. Uzmanlar, denemeye katılan hastaların tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Kevin Harrington, hastalığı hem kemoterapiye hem de immünoterapiye karşı dirençli hale gelmiş hastalar için bunlar benzeri görünmemiş derecede güçlü yanıtlar ifadelerini kullandı. Peki akıllı iğne olarak adlandırılan amivantamab nasıl çalışıyor? Uzmanlara göre amivantamab kanseri 3 farklı mekanizmayla hedefliyor. İlaç EGFR adı verilen ve tümörün büyümesini destekleyen proteini bloke ediyor. Kanser hücrelerinin tedaviden kaçış yollarını engelliyor ve bağışıklık sistemini aktive ederek tümöre saldırmasını sağlıyor. Yan etkilerin çoğunlukla hafif ve orta düzeyde olduğu, hastaların %10'undan azının tedaviyi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca birçok kanser tedavisinin aksine damar yoluyla serum şeklinde değil, deri altına küçük bir enjeksiyon şeklinde uygulanmasının da tedaviyi daha hızlı ve pratik hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen amivantamab'la ilgili 60 klinik çalışma devam ediyor. Bu çalışmalarda ilacın başta akciğer kanseri olmak üzere kolon, beyin ve mide kanserleri üzerinde etkileri inceleniyor.
2: İstanbul'un su ihtiyacının en kritik kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda sevindiren bir gelişme yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde baraj havzasının büyük kısmının suyla kaplandığı ve kıyı bölgelerinde su seviyesinin belirgin şekilde yükseldiği görüldü. Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok bölgeye içme suyu temin eden ve en büyük kapasiteli barajlardan biri olan Ömerli Barajı kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerilemişti. Ancak son dönemlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşandı. İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre barajlardaki doluluk oranı %96 olarak ölçüldü. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı ise %71 olarak kaydedildi. Çevre bilincini günlük yaşamanın parçası yapmayı amaçlayan Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da farklı etkinlikler düzenlenecek. Festivalin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların da bir araya geleceği forumlar olacak.
1: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
3: Atölyeler ve konserler düzenlenecek. 7'den 70'e birçok kişiye çevre bilinci kazandırmak için etkinlikler yapılacak. Ana teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
4: Çocuklar için sıfır atık bilincini arttıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Sıfır atık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar.
3: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek.
4: Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumu'nu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik.
3: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
1: 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.
2: Bursa'da parkta tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan bedensel engelli Raşit Mavigil sayısız başarı elde etti. 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14'te Türkiye şampiyonluğu sığdırdı. Genç sporcu şimdi yeni şampiyonluklar için antrenmanlarına devam ediyor.
3: Doğuştan bedensel engelli. Parkta tanıştığı kişi onu bilek güreşine yönlendirince hayatı değişti. 4 kez dünya, 14 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Raşit Mavigil 18 yaşında. Bacaklarında güç kaybıyla doğdu. Ağızka Türk'ü olan aile oğullarının tedavisi için 2019 yılında Türkiye'ye geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşti. Raşit Mavigil engeli nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca evde eğitim aldı. Bu süreçte parkta karşılaştığı bir kişi ona "Elin güçlüyse bilek güreşine başla" dedi. Onun sayesinde sporla tanıştı. Bilek güreşinde kısa sürede Bursa şampiyonluğuna ulaştı. Milli takım seçmelerinde sağ ve sol kolda birinci oldu. Raşit Mavigin 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.
8: Yarışmalarda engelli kategorisinde değil de normal kategorisinde yarışıyorum. Rusya'da bir 10 kere ameliyat oldum. Türkiye'de sağ ayaktan kasulaklı ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımız iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz.
3: Başarılı sporcu şimdi yeni dünya şampiyonluğu için antrenmanlarını sürdürüyor.
2: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızıların başkanı tek hedeflerini çıtayı yükselmek olduğunu söyledi.
9: Dursun Özbek Galatasaray başkanlığındaki dördüncü dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
10: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
9: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
10: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
9: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
23: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
9: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
24: Ne öyle de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Kuruş'u alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz ile gider alır.
9: Safi ve ekibi Robin Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
2: 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek için gün sayan A Milli Takım hazırlık maçında gövde gösterisi yaptı. Ay Yıldızlılar Kadıköy'de konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Millilerin zaferini teknik direktör Ergin Keleş değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
25: Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nda yer almak her birimizi şüphesiz ki heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Özellikle de bu ülkede spora dair hayal kuran gençler için çok önemli bunlar. Bu tarz büyük turnuvalar çünkü gençlerin her zaman aklında kalacak en önemli, en özel organizasyonlar bunlar oluyor. Bizim her şeyden önce milli takım olarak bu tarz büyük turnuvalarda hep boy göstermemiz lazım. Bu turnuva bizim için çok özel bir turnuva çünkü özel bir kadroya sahibiz. Gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık. Özellikle orta saha ve hücum hattında çok özel isimlere, çok özel oyunculara sahibiz ki bu oyuncularımız birçoğu da genç oyuncu. Doğal olarak gelişimlerini devam ettirecek, gelişimlerini sürdürecek ve daha bu turnuva oynama alışkanlıkları geliştikçe çok daha iyi işler yapacaklar. Bugünkü maç skor açısından bizi son derece tatmin etti. Tabii ki rakip bizim seviyemizde bir rakip değil. Ancak ne olursa olsun hazırlık maçı da oynasanız, hani çok basit bir tabirdir bu, böyle kendi aranızda böyle keyifli bir oyun da oynasanız kazanmak her zaman insanı mutlu eder, motive eder. Daha fazlası için tetikler. Hele de Dünya Kupası öncesi böyle 4-0'lık galibiyetler hem milli takım oyuncularımız hem de teknik ekibimiz açısından moral motivasyonu en üst seviyeye çekecektir. Ben oyunsal açıdan şöyle bir noktada çok bu maçın özel olduğunu, bence kıymetli verileri alabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. O da şu, bunu zannedersem Dünya Kupası'nda da çokça göreceğiz. Bizim milli takımımız hücumda atletik oyunculara ve bireysel becerisi yüksek oyunculara sahip olduğu için biz Dünya Kupası'nda ön alan baskısı yapabilecek, rakip kaleye yakın noktalarda kazandığımız toplarla çok çabuk atak sonuçlandırabilecek bir milli takımız. Fakat bugün karşımızdaki rakibe karşı özellikle topa daha fazla sahip olmak, daha fazla set hücumu yapabilmek futbolda daha zor olandır. Fakat Makedonya maçında, Kuzey Makedonya maçında attığımız ilk gol, özellikle en son Barış Alper'in attığı son gol, baktığımız zaman net yerleşik savunmaya karşı bulduğumuz çok güzel goller, çok önemli goller. Milli takımımızın özellikle böyle kendilerine karşı derin savunma yapacak takımları çözebilme açısından güzel bir işaret oldu ki iki gol de birbirine çok benzer goller. Doğru yerlere koşu, ardından işte cutback dediğimiz biraz o dışarıya doğru penaltı noktası civarına doğru çıkartılan toplar ceza sahası yayının hizasına doğru. Bizim için çok kıymetli, çok değerli ki ben özellikle grup maçlarında milli takımımızın bu tarz golleri, bu tarz pozisyonları yakalayacağını düşünüyorum. Ve iyi bir performans, iyi bir oyun bizi de mutlu edecek, bizi de heyecanlandıracak bir milli takım bekliyorum açıkçası.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
1: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, kendine vücut anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten kadar. Öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
6: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
7: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
11: Doğa Takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Kabak Meltem'inden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat. Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
11: Doğa Takvimi.
1: Burası NTV Radyo. Saat 3.
2: Saatler gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'ın saldırmamak üzere anlaştığını açıkladı. Diğer yandan taraflardan aksi açıklamalar geldi. İran basını İsrail'in Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek Washington'la Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazdı. Trump ise ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
14: İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hizbullah ve İsrail'in anlaştığını böyle iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Şu ana kadar herhangi bir Amerikan başkanının doğrudan ya da dolaylı olarak Hizbullah'la görüştüğü bilinmiyor. Hizbullah, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. Hem Hizbullah hem de İsrail tarafındansa birbiri ardına çelişkili açıklamalar geldi. Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kanadından milletvekili Hasan Fadallah, Hizbullah'ın kısmi ateşkesi kabul etmediğini belirtti. Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini aktardı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği ise Hizbullah'ın İsrail ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yaptığı açıklamada bir kez daha tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail kentlerini ve halkını vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkesi kabul şartının aksine Lübnan'ın güneyinde askeri faaliyetlerini de sürdüreceklerini duyurdu. İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki eylemlerinin sürmesi halinde Babülmendeb Boğazı'nın da Hürmüz Boğazı gibi kapatılacağı tehdidinde bulundu. İran'ın Tasnim Haber Ajansı da İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington ve Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Ancak Trump, müzakerelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi.
15: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
15: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
16: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
15: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak